0: Hayatta olmak. Süreyi sizin için başlattık Gaye Hanım. Hayatta olmak.
1: Yaşamak.
0: Yaşamak doğru ama cevabımız o değil.
1: Hı.
0: Yaşa. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben Gaye Hanım'a ne olabilir diyorum. Gaye Hanım da bana ne olabilir? Bir harf açalım. Hilal Hanım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Yaşa dedi Gaye Hanım, doğru dedim.
1: Yaşayış.
0: Doğru yanıt. Lütfen yanıtlarınızı birazcık daha yüksek sesle, daha tok bir sesle
3: emin
0: alayım.
3: Emin değilim ya, o yüzden.
0: Olsun, emin olmasanız da bile bile hata yapın.
3: Hani mut düşüyor o zaman.
0: Hiç düşmesin. Yaşayışı bildiniz işte. Bazen ipucu olmadığı için bu çok normal. Yaşamak, yaşayış, bunlar eş anlamlıları. Fakat biz onlardan bir tanesini seçtiğimiz için süre 10 saniye oturtamamanız çok normal.
3: Evet. O zaman harf çıkmayan bir rakam söylemesin arkadaşıma.
0: Yok, söyleyeyim bakın ne kadar güzel buldunuz. Sizde zaten sıra. Sıra size geçti. Siz açıyorsunuz. Nereye açalım?
3: Ben yine 3 harf diyorum ve 11 diyorum.
0: 11'e gidiyorsunuz. Emniyetli bir kıyıya gidiyorsunuz. Oradan küçük küçük bir yer bulalım. Peki. Jöle yapısında bir krem türü. Sorumuz geldi.
3: Jel.
0: Doğru yanım.
3: İçler bana iyi geliyor.
0: İçler iyi geliyor size.
1: Şerfli.
0: Peki, çok güzel gidiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Jeli de bildik. 10 no'lu soruya geliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir yer açıyoruz. Kaynak işlerinde lehimi eritmek için kullanılan ucu bakır bir alet. Böyle küçüktür. Elektriğe hadi takılır böyle. Bakırları şeylere eritir.
3: Lava mıydı? Lav?
0: Değil. Ama gerisi doğru gibi. Lav değil de. Bir harf açalım biz. Ortalama bir harf. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatıyorum. Dikkat edin. Lav demedik. Ha çıktı. Ha.
1: Evet. Farklı çıktı.
3: Havle.
1: Havye falan değildir. Değil.
0: Ah. Nasıl değildir? Nasıl
1: öyle
0: değildir?
1: Mi?
0: Süreniz doldu ama. Hilal Hanım hazır mısınız? Havye değildir ama nedir?
3: Halye.
0: Hayır. Değil.
1: Neyse,
0: halye
1: geçti.
0: Değil.
3: Havye.
0: Havye de değil. Başka son? Havye değil. Gaye Hanım.
1: Eyvah.
0: Çok güzel bir fırsat yakaladınız.
1: Yakaladım.
0: Havye
3: çıktı.
0: Değil. Hav. Çıktı.
1: Havya.
0: Havya. Doğru.
1: Sağ ol arkadaşım.
0: Siz hepsini bildiniz. Havye
3: dediniz. Ben topu atıyorum.
1: Ben de gol.
0: Siz yetiştiriyorsunuz.
3: Evet.
0: Büyütüyorsunuz. Tam olmuş hale
3: arkadaşlık
0: getiriyorsunuz.
3: Arkadaşlık bunu gerektiriyor
0: herhalde. Gaye Hanım da uzun yoldan sonra yolun yorgunluğunu böyle cevapları vere gidiyor. Evet, sizdeyiz Gaye Hanım.
1: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 nolu soru geliyor bakalım. 24'te ne var? Doğum. Süre başladı. Yine çok zor bir kelime buldunuz ama çoğu çıkmıştı. Buyurun. İki harf koyacaksınız.
1: Vilayet.
0: Vilayet mi?
1: İl oluyor ama.
0: Vilayet il oluyor. Doğum değil.
1: Allah Allah.
0: Ama vilayette tam iki harfte çok güzel olmuştu.
1: Tamam.
0: Fakat vilayet değil. Biz bir harf açıyoruz. Hazır mısınız Hilal Hanım?
3: Hazırım.
0: Peki tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli. Alalım harfi.
3: Velayet.
0: Velayet değil. Y değil. Ne olabilir? Doğum. Yine bir soru daha
3: söylemeyeceğim
0: gitti.
3: Söylemeyeceğim bu sefer.
0: Bir soru gitti daha gitti. Olsa. Bakalım hangi harf koyacak Gaye Hanım? Süreyi sizin için başlattık.
3: Çıktı.
1: Velaset.
0: Süremiz başladı.
1: Velaset.
0: Velaset.
1: Evet.
0: Velaset de değil.
1: Değil.
0: Doğum.
1: Doğum.
0: Farklı bir kelime arıyoruz.
3: Velaset mi dedin?
0: Bakın. Doğum diyorum. Ne hangi harf koyacaksınız? Doğumun harfini.
3: T.
0: Hangisi? Ne oldu?
3: Veladet.
0: Veladet oldu.
1: Aa,
0: peki işte. Nereden geldi veladet?
1: Nereden?
0: Arapça kökenli geldi ve dünyaya gelme anlamındaydı. Veladet burada sakladığımız, size sorduğumuz kelimeydi.
1: Unutmayız herhalde.
0: Kelimeyi yetiştirdi, büyüttü. Size bir hediye etti.
1: Ben
0: ama
1: de biraz besledim.
0: Israrla benim uyarılarıma dikkate almadınız.
1: Evet.
0: Doğum evet. Dedim de koymadınız.
1: Hiç aşinalık yoktu. O yüzden.
3: 28 evet. Numara.
0: 28 numara değil de biraz daha 25'lerde 26'larda açabilirsek. çok daha iyi olacak.

0: 26.
1: 26'yı açalım. Peki 26 nolu soruyu açıyoruz o zaman. Bu blokta açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gelsin sorumuz. Kısaca 100 yıl bir harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Ü.
1: 100 yıl.
2: Y.
1: Y, Y. Evet. Doğru. 100 yıl 2 Y harfi koyduk. 100 yılın 2 Y'sini aldık. Sizdeyiz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22.
1: 22'ye gidiyoruz. Hilal Hanım küçücük küçücük 2-2-2-2 topluyor. Bir strateji oyunu. Sizin için süre başladı. Ne olabilir bu strateji oyununun adı?
2: Ra olabilir mi?
1: Ra değil ama böyle gitmekle ilgili diyeyim. Evet, bir harf daha açtık. G harfini koyduk. Hangi harf geliyor?
2: Go.
1: Go. Go, go, go. Evet. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
3: 9.
1: 9 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 9 nolu soruda ne arıyoruz? Gelsin 9 numara. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelimenin yanıtını arıyoruz. Felsefede ben.
3: Ego.
1: Ego doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
3: 25.
1: açalım? Hilal Hanım'la arayı iyice kapatıyoruz. Kaç?
3: 25.
1: 25. Çok güzel bir yerden harika bir yanıt geliyor. Maçın sayısal sonucu şöyle bitti deriz.
3: Skor.
1: Skor doğru yanıt. Harikasınız. Toplaya toplaya gidiyoruz. Son 3 soru içerisindeyiz. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 8.
1: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya. 6 harfli bir kelime. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış başlıklı spor ceket soruyoruz. Süreyi başlattık. Spor ceket. Başlıklı spor bir ceket. Nor. Hilal Hanım hazır mısınız? Tek harf açıyoruz. Aa. Anor kısmı da geldi. Ne koyacağız? Anor.
2: Anorak.
1: Anorak. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
1: 7 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 7'de tek harf koyacağız. Ne koyacağız? Bir sıvının asit veya bazlık derecesi. Tek harf koyuyorsunuz. Süreyi başlattık. Ne aş? Ne aş?
2: RH.
1: RH değil. RHK. Bu R'ye de çok yakın değil. Olmadı mı? Peki. O zaman süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf olduğu için veremiyorum.
3: Biliyorum.
1: Buyurun.
3: Biliyorum.
1: Buyurun.
3: PH.
1: PH doğru yanıt. Gaye Hanım diyor ki biliyorum.
2: Bana bak.
1: Oğuz gel biliyorum.
3: Eşinin işiyle alakalı daha çok.
1: Öyle mi? Eşiniz
3: su arıtma işi yapıyor.
1: Aa tam da oradan
3: evet,
1: geldin.
3: Evet.
2: Ama o bilmesin de ben mi bileyim?
1: Kesinlikle çok güzel yerden aldınız. PH doğruydu. Bir de şifre harf açtınız. Bayağı da birinci etapta çok hızlı kelimeden harfleri açmış oldunuz. Çünkü çok dağınık kullandınız tabloyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soru açalım?
3: 13.
1: 13 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağı geniş bir yer çözeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım soru. Bundan böyle. Süre başladı. Bundan böyle. Bu da biraz zorlayacak bir kelime diyebilirim. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın bir kelime değil. Daha çok bulmacaların bile altlarında çıkan, küçük başlıklar halinde çıkan bir kelime. Ama eminim siz hızla bulacaksınız. Bir harf açıyoruz ve size geliyoruz. Hilal Hanım, süre sizin için dönüyor. Ne olabilir? Bad? Ne
2: bas
1: olabilir?
2: Yok.
1: Bir harf daha açalım. Böyle biraz içerisinde de sizin için süreyi başlattık Gaye Hanım. Ne olabilir? Badi. Ne olabilir? Bir.
3: Bilemedim.
1: Esasında bu bir kelime de olarak geçiyor. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Tek harf alacağız sizden Hilal Hanım. Buyurun.
2: Badema.
1: Badema. Badema. Doğruydu. Buradaki gizli sakladığımız bulmacamızın içindeki kelimemiz. İlk etap bitti. Birinci etabı çok güzel geçtiniz. Dostların, iki arkadaşın uzun yolculuktan sonra birbirine olan dayanışmasını gördük.
3: Evet.
1: Çok güzel.
2: Paslaşarak.
1: Paslaşarak birbirimizi destekleyerek evet, harika evet, birinci etap çıkarttınız. Bir bakalım kaçar soru bildik, kaçar puan topladık. Hemen puanları getiriyoruz. Evet Gaye Hanım, bu bölümde 7 doğru yanıt buldunuz ve bizden 35 puan kazandınız birinci etapta. Hilal Hanım, 2 kelimeyi fazla bildiniz, 2 soruyu fazladan yanıtladınız. Bu arada hediyeleri saymıyorum. Gaye Hanım hediyelerinizi saymıyorum ama o dostluk arkadaşlık sizin aranızdaki evet. denge, ona karışmayız. 9 doğru yanıt verdiniz ve bizden bu bölümde 45 puan topladınız. Birinci etabımızı burada bitirdik. Şimdi geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Efendim sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaptayız.

0: İkinci etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndeyiz. Bursa'dan iki misafirimiz var ve yardımlaşarak da biraz hafif rekabet, biraz yardımlaşmayla birinci etabı tamamladılar. İkinci etaptayız. Tek yarışıyorsunuz, yalnız yarışıyorsunuz. Hemen kuralları kısaca hatırlatıyorum. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 10 puan değerinde. 120 saniye süreniz var. 120 saniye süreyi başlattıktan sonra sorunuzu okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sesli sorular, video sorular var. O sıralarda süreniz duracak. Sesi dinleyebilir, videoyu seyredebilirsiniz. Arkasından ben mümkün oldukça hızla sorunuzu tekrar tekrar okuyacağım. İstediğiniz kadar pas deyip istediğiniz kadar başa dönebilirsiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizinle yarışıyoruz Hilal Hanım. Hı hı. Tamam mıyız?
1: Tamam.
0: Peki. Hızla okuyacağım sorularınızı. Geliyor. 120 saniye başlattım. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserindeki Silistre neresidir?
1: Şehir.
0: Şehir, harikasınız. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, durdurduk süremizi.
2: Ben

0: Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Var mı bir bilgimiz? Ne olabilir? Değmen diyeyim. Değmen. Geç. Pas. Diyor musun peki? Türkiye'nin en tuzlu gölünün adı nedir?
1: Tuz Gölü.
0: Harikasınız, hemen buldunuz. Hemen bir video soru var. Önce izliyoruz. Bakalım görüntülerimiz gelsin.
2: Anlat bakalım, askerlik nasıl gidiyor?
3: Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok.
2: Yani hayatından memnunsun.
0: Hababam sınıfı serisinde Ahmet Arıman'ın canlandırdığı askerden arkadaşlarını ziyarete gelen karakterin adını soruyoruz.
1: Hayta İsmail.
0: Hayta İsmail, tabii ki doğru. İcazet ne demektir? İcazet vermek. Ne vermek?
1: Öğüt.
0: Başka bir şey. Hatta evraklara da verilir. İcazet verdi denir. Oradan gitsin. Ne?
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir? Avrupa kıtasında kaldı.
1: Avrupa.
0: Avrupa ama bir şey daha deniyor oraya. Şeye mi gittin? Avrupa tarafı, yukarı taraf. Düşünün isterseniz, geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Cam veya mermerden yapılan küçük toplarla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Şöyle.
1: Misket.
0: Misket, harikasınız. Hemen bir sesli soru var. Önce dinliyoruz, sonra soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Mustafa Ceceli.
0: Harika, Mustafa Ceceli doğru yanıt. Çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz'in bulunduğu ili soruyoruz size. Bir tarafına Karadeniz, Zonguldak ve Bolu var. Neresi olabilir bu ilimiz?
1: Pas.
0: Peki, pas dedik. Trompet hangi tür enstrüman grubuna girer? Trompet. Trompet. Böyle büyük trompet.
1: Hangi tür müzik?
0: Hangi tür? Ne yapar? Yani
1: üflemeli.
0: Üflemeli tabii ki. Hemen dönüyorum. Ferhat Göçer'den dinlediğimiz bir şarkı vermiştik. Bir ses vermiştik. Hatırlayabildiniz mi? Değmen dedim. Değmen benim. Süremiz doldu. Harika bir bölüm çıkarttınız. Tebrik ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? 6 tane doğru yanıtımız var. Hemen dönüyorum. Nereler atladık? Hangi cevapları beraber üstünden geçelim. Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını sormuştum. Değmen benim gamlı yaslı

0: gönlüme olacaktı. Doğru yanıtımız. İcazet dedim. Ne demektir dedim? Onay olacaktı. Harikaydı. Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklar Trakya. Trakya'ya gidelim, batıya doğru gidelim. Ve çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size. Orası da Düzce olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Gerçekten öyle. Şimdi sıra Gayan'da. Gayan hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yani bilemezsem bilemeyeceğim.
0: Peki.
1: Yapacak
0: sakin şey. Yarışıyor Gayan.
1: Yok.
0: Yok,
1: yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok o kadar. Öyle sakin sakin gider.
1: Evet.
0: Peki. Bilemediğiniz zaman.
1: Pas.
0: Aklınıza gelmediği zaman düşünme sürenizi kullanmak istediğinizde pas deyin.
1: Tamam.
0: Tekrar döneceğim. Tekrar sorunuzu okuyacağım. Video sorularda süreyi durduracağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniye sürenizi başlattım. Sessiz Gemi kimin şiiridir?
1: Yahya Kemal.
0: Harikasınız, doğru. Toros Dağları hangi bölgededir? Toros Dağları? Toroslar.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz bölgesi tabii ki. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
1: Tamam.

0: Biri olan Musa Eroğlu'ndan dinledik.
1: Mihriban.
0: Mihriban dinledik. Sarı saçları dedi. İvedi ne anlama geliyor? İvedi. İvedi. Neyse. İvedi.
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklara ne ad veriyoruz Asya'ya?
1: Anadolu.
0: Anadolu diyoruz. Anadolu. Küçük Asya'yı da kabul edecektik. Hı. Bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izleyelim bakalım.
2: Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle.
3: Anladım, boks.
2: Delirtme beni. Hani yavrucuğum? Televizyonda oynuyor.
3: Bonanza.
0: Bonanza. Hababam sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı karakteri soruyoruz size.
1: Body ekran.
0: Body ekran tabii ki. Topla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Topu ne olabilir?
1: Neydi o?
0: Neydi?
1: İstop.
0: İstop tabii ki. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili soruyoruz size. Hangi Güzel. İlimiz acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.
4: Korkma kalbim geçer acısı. İlk defa aşık oldum sana. Var mı aşkın benle?
0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor acaba?
1: Bengü.
0: Bengü. Doğru yanıt. Kisilofon hangi tür enstrüman grubuna girer? Kisilofon ne diyeceksiniz? Böyle
1: hiç
0: küçük tonlar çing çing çing çing çing çing.
1: Vurmalı.
0: Dedik. Bu da benden yardım aldı. Biraz fazla mı ipucu verdim acaba?
1: Evet.
0: O zaman süreyi yiyeyim bir iki saniye konuşup. Hemen başa dönüyorum. İvedi ne anlama gelmektedir İvedi. Diyoruz.
1: Biliyorum aslında.
0: İvedi. Kopya yok. Kopyada. Hilal Hanım oradan öyle bir baktı ki ben artık ağzımı açamayacağım. Hilal Hanım öyle bir baktı ki ben küçük bir ipucu verdim. Diğer soruya geçeyim o zaman. Onu okuyalım. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size.
5: Kopya yok.
0: Yukarılarda.
1: Baş harf.
5: Yok.
0: Veremedik. İki soru bilememişiz. Dört ve sekiz nolu soruları bilemedik. Çok güzel bir tablo çıkarttınız. 3, 6, 7, 8 tane
1: İvedi.
0: Doğru
1: İvedi
0: yanıt verdiniz.
1: Ya.
0: Hemen geliyorum. İvedi ne anlama gelmektedir
5: çabuk
0: dedik.
5: Mu?
0: Acele.
5: Acele.
0: Acele. Çabuk
1: Tam
0: çabuk çabuk çabuk.
1: Şey.
0: Tam böyle yapıyordum. Hilal Hanım böyle yapınca durdum.
5: İşaret
0: gidiyorum. çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sorduk. Ordu olacak.
5: Biz coğrafyada demek
1: Tabii.
5: ki.
0: Coğrafyada da iyisiniz. Hiç kendinize haksızlık yapmayın. Valla tıkır tıkır.
1: İkiniz de. Çok iyi,
0: çok iyi bir tablo yakaladınız. Harika bir ikinci etap geçirdik. Hemen puan durumuna gidiyoruz. Bakalım kaç puan topladık. Bu etabı nasıl bitirdik? Şu anda 115 puanla Gaye Kantarcı ikinci etabı önde tamamlıyor. 10 puanlık küçük bir farkımız var. Hilal Ünür 10 puan geride 105 ile ikinci etabı bitiriyor. Efendim puanların 10 olduğu her doğru puanın

0: 3. etabındayız. Bursa'dan 2 misafirimiz var. İlk başta 1. etapta yardımlaştılar ama 2. etapta dengeyi biraz bozduk. Geldi sıra 3. etaba, butonların devreye girdi. Rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Eller butonda mı? Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Etabımızın adı bu. Gaye Hanım, siz de başlıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım tablodan kaç no'lu soruyu seçeceksiniz? Ama seçmeniz değil, önce basan cevap hakkını elde edecek.
2: Tamam.
0: Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5.
0: 5'i açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniye başlattığında butonlar açılacak. 5 no'lu soru geliyor. Geldi. Özgü. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Basabilirsin.
0: 10 saniye.
2: Bas.
0: Bitiyor. Özgü.
2: Bastım.
0: Bastınız ama süre bitti. 10 saniye bitir. 10 saniye dolmadan basmanız lazım. Ben şimdi bir harf açıyorum. Arkasına 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Hazır mısınız? Kim basacak? Basın. Gaye Hanım bastı. Buyurun.
2: Has.
0: Has doğru. Ama siz benimle sohbet ederken Gaye Hanım aradan soruyu aldı. Has'tı.
2: Ama bas dedim sana, bak ben basmadım.
1: Tutukluk mu var acaba?
2: Yok.
0: Yani bence yoktur ama tamam. Çünkü eliniz tam gitmedi gibi. Bir de Gaye Hanım çok sakin sakin alıyor orada. Sessiz. Peki sizdeyiz Gaye Hanım. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 23.
0: 23 no'lu soruyu açıyoruz. Gelsin 23 no'lu sorumuzun nişastalı yapıştırıcı bulamaç. Süre başladı. Buyurun.
2: Kola.
0: Kola. Doğru. Harikasınız.
2: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kola da yanıtından sonra. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz. Gelsin 38 no'lu sorumuz. 10 saniye için bu eller butonda mı?
1: Evet.
0: İlgi. Kim basacak? Basan. Siz bastınız.
1: Alaka.
0: Alaka.
1: Evet.
0: Alaka doğru yanıt. İlgi, alaka göstermektendi. Geldi sorumuzun yanıtı Hilal Hanım'da. Gaye Hanım, butona dikkat.
2: Basın.
0: Size devam ediyoruz. Kaç
1: 35.
0: 35 no'lu soruya gidiyoruz. Geliyor 35 numaralı sorumuz. Zaviye. Süre başladı. 3 harfli ne olabilir zaviye?
1: Hala.
0: Mesela böyle geometrik şekillerde çok vardır diyeyim. Böyle bir şeyden
1: buldum.
0: 3 harfli. 10 saniye başlayacak ki bastı. Gaye Hanım bastı.
2: Açı.
0: Şaka. Bastınız tabii de açı doğru yanıtını Gaye Hanım verdi.
1: Ben orada basmayı niye unutuyorum
2: olsun
1: acaba?
2: Olsun arkadaşım.
0: Evet, Gaye Hanım aldı. Açı doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz.
2: 34.
0: Hazır mıyız? Soru geldiği zaman 10 saniye başlattığımda basacaksınız. Hı. 34 no'lu soru geldi. Hazır. 10 saniye başlattık. Ne olabilir? Buyurun Gaye Hanım.
2: Bastım sadece.
0: İyi, abi doğru yaptınız.
2: Öyle bir basın.
0: Bir harf biz koyalım. Hazır mıyız Hilal Hanım?
1: Hazırım. Hı.
0: Harfi koyduk Gaye Hanım, hazır. Eller butonda, harfi vereceğim, 10 saniyeyi başlatacağım. Harf geldi. Süre başladı. Ne olabilir?
1: Amade.
0: Amade doğru yanıt. Hilal Hanım, kızınız şimdi ekrandan seyredip hadi anne hadi anne diyordur. Gayet de başarılı bir yarışma çıkarıyorsunuz. Gerçekten bilmediğiniz soru çok az. Tebrik ediyorum. Bir butonların azizliğine uğradınız.
1: Evet,
0: bir arada
1: kalıyorum
0: bir iki tane
1: orada.
0: Son saniyelerde fena kelime kaçırdınız.
1: Olacak inşallah.
0: Harika. Sizle devam ediyoruz ama eller butonda.
2: Butonda.
0: Kaybetmedik. Evet.
1: 12.
0: 12 no'lu sorumuz geliyor. 12'ye gittik. Yukarıdan aşağıya 6 harf soru geldi. Alan. 10 saniye başladık. Kim basıyor? Kim? Siz bastınız.
1: Meydan.
0: Meydan. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazlıhanesine Hilal Ünür. Sizle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 40.
0: Eller butonda.
1: 40.
0: 40. Gelsin 40 no'lu soru. Soldan aşağı geniş bir kelime buluyoruz. Kaymak taşı. Süre başladı. Ne olabilir kaymak taşı? Kimse basmıyor. Buyurun.
1: Yok. Şey yetmiyor.
2: Ne?
0: Kelime,
2: olmadı mı?
0: Harf yetmedi. Bir tahminde bulunmak istediniz ama harfler yetmedi. Kelime birazcık havada kaldı. Peki biz bir harf açalım o zaman sizin için ve hangi harfi koyacaksınız? Kim basacak? Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Ala.
0: Ala değil. Ama gerisi de var.
2: Ama gerisi.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz? Acaba al nasıl bir harf olabilir? Alfabeye de çok yakın, biliyor musunuz? A harfine de çok yakın diyeyim. 10 saniye başlattım.
1: Alfatır.
0: F çok mu yakın? A harfine çok yakın bir harf. F'yi mi? Buyurun diyecektim.
2: Albatır.
0: Bir saniye. Süreniz doldu.
1: Ya sayılmadı.
0: Tekrar. Kim basacak butonu?
2: Ya hayır.
0: Gülen Hanım.
1: Albatır.
0: Albatır. Doğru.
2: Neyse, senin hakkında.
1: Şu basma işleminde kalıyoruz.
2: Evet.
0: Doğru. Albatır'dı. Bu sefer de
2: beyin siz... basıyor da el basmıyor.
1: Evet.
0: Siz Gülen Hanım'a destek oldunuz. Evet. Evet, kesin eliniz butonda
2: basmışım
0: dursun.
2: Basmışım gibi geliyor.
0: Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Siz önce düşünüp sonra basıp yanıt vermeye çalışıyorsunuz.
2: Aynen.
0: Önce evet. Basın, hakkı alın. Sonra istediğiniz kadar
2: bilmesek,
0: düşünün. Süreniz dolana kadar. Sizdeyiz Hilal Hanım.
1: 37.
0: 37 nolu soruyu açıyoruz, bakalım ne geliyor. Yukarıdan aşağıya 5 harf gelsin sorumuz.
2: 37.
0: El değmemiş, kullanılmamış. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun.
2: Bakir.
0: Bakir doğru. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Bakıyorum.
1: 53.
0: 53 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 53 nolu soru. 3 harfli soldan sağa diyoruz. Süre başladı. Yankı. Buyurun.
2: Eko.
0: Eko. Doğru. Gaye Hanım, tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sizinkiler de hadi anne hadi anne diyor. Evden bastırıyorlar.
2: Evet.
0: Ekran başında. Sizdeyiz. Kaç nolu?
2: 44.
0: 44. Gelsin 44 nolu sorumuz. Soldan sağa küçük bir kelime arıyoruz. Basketbolda topu sertçe geçirmek değil mi? 10 saniye başladı. Buyurun.
1: Smaç.
0: Smaç. Doğru yanıt. Smaç. Sert bir şekilde basket
1: evet.
0: topunu
1: evet.
0: potadan geçirdik. Sizle devam ediyoruz.
1: 47.
0: Başa baş bir mücadele gidiyor. Kaç?
1: 47.
0: 47 ama harf bulmanız lazım. 47'ye gidiyorum. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği. Süre başladı. O ne olabilir? Kalça kemiği. Buyurun Gaye Hanım.
2: 3 harfli mi?
0: 3 harfli. 3 harfli kalça kemiği. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz açıyoruz.
2: Evet.
0: O-M. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim harf koyacak? Buyurun.
1: Oma.
0: Oma. Doğru. A harfi koyduk. Oma'ydı. 3 harfli kalça kemiğinin karşılığı olan kelimemiz. Evet. Nerelere yönlendirebilirim sizi? 31 nolu soruya yönlendirebilirim. 41'e yönlendirebilirim.
1: 58 demeyeyim mi?
0: Değil.
1: 58 olsun.
0: Değil tabii ki. 58.
1: Evet.
0: Geliyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: Hazır. Soruyu okuyorum. Yapım. Süre başladı. Buyurun
2: İmar.
0: Gaye Hanım.
2: İmar.
0: İmar değil. Başka harfi son diye harfi değiştirin. İmar değil. İmar etmemişler. Ne yapmışlar?
2: Ne yapmışlar?
0: Peki. Bir harfi biz açalım. Evet, süreniz başladı. Buyurun Hilal Hanım.
1: İmar.
0: İmar? İmar değil.
2: Onu ben dedim.
0: İmar ya. Değil dedim ben. Gaye Hanım imar ya. Dedi. Evet.
2: Söyleyeyim, imar.
0: R değil. Ne olabilir?
2: İmal dedim.
0: Bir dakika Gaye Hanım. Hilal Hanım bastı. Buyurun.
1: İmal.
0: İmal.
1: Evet.
2: Hayır. Doğru. İtiraz et.
1: Bak basamadım.
0: İtirazlarınızı arkadaşınıza ediniz. Çünkü sizi oyalıyor. Aradan puanları topluyor.
2: Basıyorum, gelmiyor burada.
0: Hazır
2: neyse,
0: mı?
2: Hadi olsun.
0: Hilal Hanım.
1: Hazırım.
0: İmalı da bildi.
2: Tamam.
0: İmarı siz söylemiştiniz.
2: Evet.
0: Ben de R değil demiştim ama tekrar R'yi buldunuz. Evet. Ne biz destek olduk size.
2: Tamam.
0: Evet. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 29 nolu sorumuz. Çarpma veya toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı. Süre başladı. Sayar sayar sayar. Hmm, bu şurada der. Buyurun.
1: Elde.
0: Elde.
2: Ben
0: tabii ki Hilal Hanım. Bir yanıt daha verdi Gaye Hanım. Hadi biraz hızlanalım. Hilal Hanım, şimdi sizinle devam ediyoruz. Hazır mıyız Gaye Hanım?
2: Hazırım.
0: El butonda mı?
2: Butonda.
0: Tamam mı?
2: Hazırım.
0: Arayı kapatacağız.
2: Basacağım.
0: Tamam. Hazır. Hilal Hanım, siz

0: seçiyorsunuz, butonlar 54. Karar veriyor. Kaç?
1: 54.
0: 54. Gelsin soru. Aktinyumun simgesi. Süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Kim bas? Hilal Hanım bastı yine.
1: AC.
0: AC doğru yanıttı. Gaye Hanım'ın biraz itirazı oluyor orada ama butonu rahat kullanamıyor.
1: Kullanamıyor.
0: 59, 31, 32 nolu soruları öneriyorum. Özellikle harf açabilmeniz için.
1: 32.
0: 32'ye gidiyoruz. Bakalım 4 harfli. Gelsin sorumuz. Viola. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Viyolo.
1: Ne olabilir?
0: Viola.
1: Viola.
0: Ne olabilir? Peki bir harf açalım. Viola sorusuna vereceğimiz cevap A ve O. Süreyi başlattık. Ne olabilir? A ve O.
1: Hadi bilsen.
2: Vallahi
1: yemin etme.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olacak? Al. Tek harf koyacaksınız. Koy. Buyurun.
1: Aldo.
0: Tek harf. Tek harf.
2: D.
0: Hangi harf?
1: D. D.
0: Tek harf koyacaksınız. Tek. Tek.
2: Alto.
0: Bir dakika.
2: Bastım.
0: Evet. Gayet.
2: Alto.
0: Alto.
2: Evet. Evet.
0: Tek harf. T. T. T. Tek harf koydu. Alto'yu aldı. 59 var. 31 var. Kaç açalım? 59 mu diyelim? 31 mi diyelim? 59'a gidiyoruz.
1: Hiç harf yok.
0: Geliyor
1: onda.
0: 59'da bir video soru. İzliyoruz bakalım.
3: Sert
0: videomuz nasıl?
3: Bir erkek gibi görünüyor filan. Herkes öyle söyler, öyle düşünür. Oysa çok espriliydi. Yani herkese çok saygılı, gülmeyi çok sever, herkesi güldürmeyi çok severdi. Herkese isim takar. Kendisiyle dalga geçer. Yani böyle kalender.
0: Yazar, TV program yapımcısı ve sunucusu Yıldızlı Sohbetler'de Funda Karayel'e de konuk olmuştu. Kim acaba bu isim? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlkim Kiracı.
0: İlkim Kiracı değil, çok yakın ama. İlkim ki değil. İlkim hatta bir...
2: Bak kaçıncıya basıyorum.
0: Peki bir harf açıyorum. İlkim doğru tabii ki. Sürenizi başlatınca açılacak. Süre başladı. Kim basacak? Basın. Şimdi bastınız. Buyurun.
2: İlkim Karaca.
0: İlkim Karaca doğru tabii ki. Kiraca değil, Karaca olacaktı. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Ve geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablomuza gidiyoruz. Ve şifre sorudan tahmininizi alacağım. Bakalım kaçar puanla tamamladık bu etabı. Geliyoruz. Puanlarımızı hesaplarken birinci etapta bayağı iyi bir mücadele geçti, değil mi?
2: Evet.
0: İkinci etapta dostane biraz
1: çok
0: küçük arayı açtık. Burada Hilal Hanım arayı biraz açtı gibi geliyor.
2: Evet, ne bana da öyle geliyor.
1: Küsüşmedik ama.
0: Küsüşmediniz ama biraz arayı açtınız.
1: Açtım.
0: Olsun. Hadi sen
1: ama
0: de
1: biri kazanacak ya zaten.
0: Kesinlikle.
1: Çocuklarımız.
0: Peki var mı bir tahminimiz bu blokla ilgili? Kaç soru açtık? Veya nasıl bir fark yarattığımızla ilgili bir düşünce var mı?
2: Yani bir 20 sayı vardır.
0: Peki bakalım.
2: Daha mı fazla?
0: Şöyle bu bölümde 3. etapta Gaye Hanım, Gaye Kantarcı 6 doğru yanıt verdi. Hilal Hanım 10 doğru yanıtla biraz geriden geldi. 2. etaptan sonra öne geçmeyi başardı ve 205 puanla öne geçti. Fakat geldik nereye? Şifre kelimeyi bulmaya. Şimdi burada tek tahmininiz var. Tek harf koyacaksınız. Tek seferde yerleştireceğiz. Bilemezseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçecek. Onun için lütfen dikkatli olun. Hilal Hanım, tek seferde tek harfi uygun yere koymanızı rica ediyoruz ve yüksek sesle değiştirme şansınız yok. Hazır mısınız?
1: Kelime mi oluşturacağım burada?
0: Burası bir kelime.
1: Tamam.
0: Eksik yere bir harf koyacaksınız.
2: Şuraya mı? Soru işareti olan yere.
0: Evet, soru işareti olan yere bir harf koyacaksınız. Ama
2: tamam.
0: Tek seferde koyacaksınız o harfi. Acaba hangi harfi koyacaksınız ve bu bir kelime oluşturacak. Hazır mıyız?
2: Buton mu?
1: Hazır.
0: Buton yok. Cevap ve yanıt hakkı Hilal Hanım'da.
2: Tamam.
0: Tek seferde hangi harfi koyacağınızı alacağım. Buyurun.
1: A.
0: A. Preventor yam diyorsunuz. A harfini koydunuz. Preventor yam. Acaba doğru muydu? Bu bloktaki sakladığımız kelimenin harfi maalesef bu A harfi değil. Hemen cevap hakkı Gaye Hanım size geliyor.
2: Evet.
0: Sizden bir harf koymanızı rica ediyoruz.
2: U.
0: Preventoryum dediniz. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Preventoryum vereme yakalanmayı önlemek amacıyla oluşturulmuş sağlık kurumu diyoruz ve tebrik ediyoruz. U harfiydi.
2: Öğrenmiş olduk.
0: Doğru kelimemizin tamamı. Ve hemen geçiyoruz bakalım hangi okulumuz kazandı?

0: 3 güzel etap geçirdiniz. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, genç kardeşlerimiz için yarıştı. Hilal Hanım son düzlükte yakaladı, Gaye Hanım'ı geçti. Ama tek harfle yine yarışmada Gaye Hanım kazandı. Bakalım hangi okul kazandı? Okulumuza dönüyoruz ve diyoruz ki Muş merkezde bulunan Sungu İmam Hatip Ortaokulu'na bu bölümün hediyelerini gönderiyoruz. Ve bugünün anısına sizlere de okudukça bizi hatırlamanız için birer kitap hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: buyurun,
1: ederiz.
0: Buyurun, buyurun. İyi günler de okumak için. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpünde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpe@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış. Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Ay neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ama ben kadınıyım, ne oluyor işte, ben
0: o kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır, hala bu söz zihnimizde ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım, aşktan mı başlayalım, oyundan mı konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki, yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk, hiç kimse gülmüyor, nereye gidiyoruz, genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani, gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığın zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim. Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. sevmekten geçiyor. Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
0: Çok. Ama kimse sevmiyor.
1: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
0: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen o kendi emek verip sevmiyor.
1: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
0: Çok doğru.
1: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
0: Ben seviyorum.
1: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
0: Evet.
1: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
0: Evet.
1: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar televizyonda, başka bir şey yok.
0: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
1: Ya, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
0: Doğru.
1: Mümkün değil.
0: Ya çevre çok etkiliyor.
1: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
0: Çok haklısınız.
1: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
0: Evet. Tadımız yok.
1: Tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
0: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
1: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
0: Evet. Kaçamayız.
1: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
0: Doğru.
1: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
0: Doğru.
1: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayalle oluyor, hayalle.
0: Evet.
1: Kızım 80 yaşındayım ben. Maşallah. Utanmadan podcast denemeye
0: bak. Podcast geliyor.
1: Podcast miydi?
0: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
1: Ha yani, ama deniyorum, arıyorum, heyecanlanıyorum, kendimi motive ediyorum.
0: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız çok eksik.
1: Başka türlü olmaz bu işte.
0: Evet.
1: Olmaz bu işte.
0: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
1: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
0: Evet.
1: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey olur, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
0: Olunmaz.
1: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
0: Aa,
1: hayır
0: ya,
1: ancak böyle bir heyecan olur, onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
0: Evet, heyecansız hiçbir şey olmaz.
1: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
0: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
1: Ay, hayat çok güzel bir şey.
0: Çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: Böyle
1: bir
0: dolu
1: şey.
0: Dolu yaşamak
1: kötü
0: lazım.
1: Kötü başladık programa. Bır bır bır bır bır.
0: Hayır, çok güzel başladı.
1: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
0: Yok.
1: Vallahi yok.
0: Kıymetini
1: vallahi
0: bilmek yok. Gerek.
1: Ha işte. Bütün mesele bu.
0: Bütün mesele bu. biraz şükretmek, biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
1: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin.
0: Ha? Çocuk kader gayrete aşıktır.
1: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
0: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
1: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
0: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
1: Yani siz kendinize bakın. Her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
0: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
1: Ya ama hayır, evet, şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
0: Tabii.
1: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
0: Ve sizin her türlü alır.
1: Almıyor.
0: Biz o sizden enerji alıyoruz.
1: O kadarını almıyor. O kadarını ya. Almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan, başka yolu yok.
0: Doğru.
1: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor,

0: Yani öyle ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Öyle bir dünya var ki kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için 41 yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'le meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Böyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz.
0: CD'ler var. Böyle gittim böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmışım. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince, ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026.
1: 2026.
0: O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş, daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Ve değişen bir şey yok. Çağ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih çok tarihi, yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum.

0: unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, aha, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans, evet, da var tabii.
1: Var.
0: Var. Şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru yani. Kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken, evet, belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz. İşte,
0: hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform. Seni dinleyecek insanlar var. Makyajım güzel olsun. Hoş olayım. Neşeli olayım. Enerjim bütün stüdyoya geçsin. Oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen, ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz. Ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmedi.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha, işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dileyelim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinde açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir
0: şey. Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkan. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok vallahi vaktim yok o masalara gidiyorum. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımın artık hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum. Hı hı. Falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık etteyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da, tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum, vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru. Daha evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var. Durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti. O zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratlar. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
0: kurmak
1: ki
0: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyor. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Ben çok
0: yani bilmiyorum. O yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun
1: söylem...
0: olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece

0: Kendini motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama evet. Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii, yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok.
0: Ben yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır, şey, yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin. Evet. Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
0: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendimi. Yani pat diye böyle yere laksi yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur da hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jiletle çıkar.
1: Ay işte ben de o seviyeye gel, yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikildi ayol. Falan drop diye insan ayağa kalkar. Ha? Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim.
1: Bak sen... Toparlanın. Toparlanın kalkıyorsun.
0: Kalk. Ay neler anlattırıyorsun burada bana, git Allah aşkına.
1: Ay my God. Bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
0: Aşk için de aynı şey, her şey.
1: Zor toparlanıyor insan.
0: Tabi canım, yani bana hemen oh diyen insan
1: olmuyor,
0: gördüm ama.
1: Olmuyor bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
0: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmişler.
1: Ne güzel şarkılarmış.
0: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayran diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
1: Hepsi ha, aşk acısı.
0: Bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ayla. Vah. Bırak anlaştık. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
1: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
0: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir şarkı, bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi

0: Aklıma geldi. Bir programım var. Televizyonda bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık. Her yere o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt, koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
1: Ne güzel.
0: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
1: Aşk insanı çok besliyor.
0: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
1: Tabii.
0: Çünkü topluma mal oluyor şarkı çünkü.
1: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
0: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
1: Yerden kalktık artık.
0: Kalk.
1: Yerden artık
0: zaten
1: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
1: Yerde
0: ne işin var ayol?
1: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
1: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Başka türlüsü olur mu?
1: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye. Gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
1: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
1: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Kurban olsun. Ayol, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bu günlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet. Gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama kolay değil kızım. Ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah iki tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel bir
1: çok
0: şey.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok
1: ben
0: şükrediyorum.
1: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunlara,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk, ne zaman
0: evli? Ne var baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: E tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o altça baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fındacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet, ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
1: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
1: Yine derin dine Işılıca Soy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok, çok ciddi olsun. Problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün. Çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Şu an, çünkü seni motive eder.
1: O
0: ya
1: kadar
0: olursa.
1: Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: an. Hayır
1: anda.
0: Ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam, kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar, kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri maletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır yapan insanlar ne acılardan

0: geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım. Hiç bir böyle, podcast varmış
1: podcast
0: onu yapıyormuşum.
1: Vardı, o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok, oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı, belki yanındaki koltukta oturan, hı hı, belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
1: bir
0: ki.
1: Bir ışılıyca sor ama.
0: Hayır, beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen, ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme, utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle, ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün, ay şimdi şu, yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle, hep acabalar vardır ya, hep böyle, hı hı, ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracaksın.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi, bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Aa, onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hı hı. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopardı.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağı bineriz.

0: Bence.
1: Al sence Aynarız. Bir gün sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir'in, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Al Sancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Bir hayret bir şey.
1: Kordon tam kordonda boyu. Yürürüz.
0: Kordon boyunda.
1: Kordonda yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz. Aa,
0: mide fesadından öldürecek
1: çay,
0: beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan ha, söyleyeyim. Ha, çok tamam. Severim.
0: Tamam, ay boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: Çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih. Mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tut tut tut tut eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle. Ha?
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden
0: böyle
1: ben
0: mi
1: şu
0: yapıyoruz?
1: An bir, evet. Cross
0: bugün
1: the
0: nasıl
1: fingers.
0: Yapıyorsun? Ay, kurtarmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
1: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen günde bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi, bana göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay, kimden çekiniyorsun kızım dedi. Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukalalıkta alıyor başını gidiyor.
1: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
0: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
1: Ben de.
0: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kol diye binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size bayılıyoruz.
0: Canım benim, çok teşekkür ediyorum her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranların sevilenisine ile beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Kadın haklı, erkek haklı.
3: Hoş bulduk.
4: Bir erkek haklı, iki kadın haklı. Bedel gibi olmasın da öyle bir şey yok. Öyle bir şey.
3: Ekip daha fazla mı galiba, değil
4: evet,
3: mi?
4: Evet, 6 kişiyiz daha var.
5: Bir bu kadar dahayız.
4: Bir bu kadar daha. Evet.
3: Bir kadın, iki erkek daha var.
0: Peki evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım, dinleyelim sizlerden.
5: Buyurun.
4: Yağmur
3: en başından beri sen varsın.
4: Tamam, en başından beri ben varım. Biz biz sevgili Savaş Özdural'la, yani Tiyatro Akla Karay'la böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil oldu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize dahil oldu.
2: Ben çektiğim filmi sonra
4: ben
2: bakıyorum.
4: Ben de film
2: şeye kara çeviriyorsun.
4: Ben de film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok, öyle bir şey yok. Çünkü zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık. Şu an herkesin keyfi yerinde. Çok güzel ama yani.
5: Evet. Evet.
2: Tamam. Kim yazdı?
4: Ya şöyle, aslında bu bir uyarlama. Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır, bilmem biliyor musunuz?
2: Yok.
4: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
2: Çok güzel.
4: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
2: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye, o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
5: Yani çok spoiler var aslında adından da, hani kadın haklı, erkek haklı bence.
2: Çatışmalar mı?
3: Evet, yani farklı farklı.
4: Kadın ve erkek deyince var. Aklınıza ne geliyor?
5: Tam olarak o işte.
4: Yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz uyum.
2: İlişkide yaşanan her şey.
4: Aynen öyle.
2: Her şey.
4: Aynen öyle.
2: O yüzden mi eşitsiniz 3 kadın 3 erkek?
4: Evet. Yok, eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
2: O güzel. Güzel. Arkadaşlar böyle başlıyor hikaye yani. Her şey demek ki. Evet, siz Yağmur, seninle görüşmeli bir yıl oldu.
3: Uzun zaman oldu.
0: Her yıl görüşürüz ya.
5: Her yıl güzel projeler var.
2: Evet, nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldığında herhalde böyle sadece ismini söylemedi. Bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
5: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte, Özgün'de, Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet. Hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir 2 saat seyirciyi bekliyor.
2: 2 saat gülecek insanlar herhalde değil mi?
4: 2 saat

0: belki geçeriz bile.
1: Geçeriz
0: bir
1: bile.
0: Duruma göre.
2: Evet. Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
1: İki perde.
3: En fazla yedi.
0: İşte efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
3: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
1: Tabii.
3: Bu imkansız bulmaması.
0: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
1: Bir de
0: lütfen Fatma'cığım, lütfen.
1: Hayır,
0: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
2: Sürekli değişen bir şey olduğu için, herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
0: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisinin nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
3: Kesinlikle.
0: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani.
3: Süper. Sen nasıl dahil oldun?
2: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya taşınırken.
0: Bunu anlatmam lazım.
3: Ama şey gibi anlatıyorsan en yakın okul her zaman iyi okul der gibi.
0: Ama
2: hayır, kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan içinden geçirmiştim.
0: İşte hatta Allah gönlüne göre vermiş.
2: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de
3: sonra filmde oynadık.
0: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma ile ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak. Sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık. İndi, görüşürüz, iyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. O dedim Fatma'ya çok yakın. Fatma da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma ile konuştu falan ve oldu, kısmet yani. Fatma orada oturmasa olmayacak. Nerede oturduğunuza dikkat edin oyuncu olarak arkadaşlar. Projelerinizi etkiler.
2: Şey ama çok güzel insanlar.
3: Ne güzel, çok istemişsin demek ki.
2: Çok güzel bir insan. Çok şanslı hissettiğim bir proje içinde.
3: Televizyon devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
2: Çok Güzel Hareketler değil mi?
3: Evet.
2: Ha yok, şu an yokum.
3: Tamam, ben anladım. Evet. Okey, o da. Yani orada nasıl götürüyorsun diyecektim. Tamam,
2: yok,
3: okey.
2: Yok, şu an orada değilim.
3: Tamam, harika.
1: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
0: Hadi cevap ver Yağmur.
1: Yani stand-up'larımızda bunu...
2: Evet, tam onu diyecektim.
1: Bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
3: Aa.
1: Evet.
3: Valla.
1: Buradan açıklamamı yapayım.
0: İddialı açıklamalar.
1: Ya bilmiyorum, çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
2: İnsan.
1: Evet, insan. Ama bu oyundan itibaren benim...
3: Nasıl yani, erkekler insan değil mi şimdi?
1: Hayır, işte öyle bakıyordum. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
0: Ne?
1: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine 2 gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
3: Ben
1: ama
3: de şu
1: erkekler...
3: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç.
0: Gerçekten
3: kalkayım mı kalkmayayım mı?
1: Bak işte mesela.
0: Ben değil şu an buradayım ya, buradayım. Evli miyim onu bile hatırlamıyorum.
3: Şöyle bir şey olsa sorumlusun ama. Yağmura mı? Hadi gelip atıp
1: yani ama şey işte hani erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
3: Onu düşünmeyedir, evet.
1: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
3: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
1: Değişiyor değil mi? Evet.
3: Bence erkek evet. Kadın diye ayrılmıyor. İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
1: İşte ben öyle bakıyordum.
2: Ama bence
1: oyundan
2: öyle değil. Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
3: Evet, o
2: araba kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
0: Ne kadar yani iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
3: Yok doğru.
0: Doğru işte.
3: Yoksa Merve şu anda.
0: Doğru.
3: Benim de yaşadığım tartışmalar.
1: Ya da markete gittiğin de

0: işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmış mesela.
1: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir. Yani o biraz
0: biraz
1: egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
2: Evet tabii canım.
1: Yani o kadar da değil. Bir market alışverişi ya de yapamayacaksak.
3: Bir tecrübesi var demek ki.
0: Hayır işte. Hayır. Benim hiç öyle olmadığı için. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle.
3: İyi
0: evet iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani. Hani, yo yapmıyorlar ki. Mesela testosteron hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
2: İkisi de var kafasında.
0: Evet yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
1: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor ya artık yani.
0: İşte onu da mesela ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbet.
1: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde var.
2: Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Başka bir şeylerle de oyunla birlikte hayatında bir şeyler
1: yapmışsın.
0: Ama kadın erkeği farklı görmeye başladım işte.
2: Diyorum ya oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
1: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela şey kadın haklı erkek haklı işte erkek daha basit falan diye hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein yani biraz erkeğin aklı fazla küçümsüyor musunuz gibi bir his var yani.
0: Ben hiç öyle bakmıyorum. Yok ya bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekli.
1: %100. %100.
0: Evet. Hayat yoksa çekilmez olur.
1: Bak ne güzel bir denge.
0: Evet.
1: Ne güzel öyle. Bir denge. Şahane. Evet. Yani.
0: Farkları da anlatmak bence güzel.
4: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
2: bu da
4: çok çatışma.
2: Güzel bir düşünce.
0: Evet.
2: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
4: bu
2: bir durum.
4: Bu mümkün değil. Ve böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
1: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor falan.
2: Öyleymiş mesela ben burcumu söyleyeceğim. Ben tam sana ikizler. Ne,
1: ikizler. Sizin?
5: Başak.
4: Ay.
1: İnanmıyorum hiç anlamadım.
2: Üçü şey mi?
1: Yok ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
2: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
1: En iyi erkek burcu. En iyi erkek burcu bitti. Daha en iyi erkek burcu. Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar.
4: Yani yapılan çalışmalar.
1: Yapılan çalışmalar boğa burcunun en iyi erkek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
5: Ayrıntı var mı peki?
1: Çok yemek yerim. Çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım. Hep açım. Hiç doymuyorum. Aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum o yönümü. Yani boğanın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25 ile 30'lu yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz boğa burcu bey sizi öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanında. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Başka türlü nasıl anlayacak yani? Boğa burcu.
2: Ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
1: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de bilmiyoruz.
2: Allah yani. Allah. Kız mıydı erkek miydi?
1: Hanımefendiydi.
2: Hanımefendiydi tamam. O orada başka.
1: Hiç öyle bir şey. Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
2: Deniyor.
0: Kesin. Deneyerek buluyor.
5: Fatma sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
4: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım.
0: Tabii.
4: Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden. Onu düşünce tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde O zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor da olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
1: Nasıl da korktuk
5: temkinli ya. Temkinli konuşuyor.
1: Aynen. Hani erkeklerin de karşı
4: bağlı. Ama günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle, erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
1: Bence komedi olduğu için sorun değil. Yani komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
2: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm. Herkes kendi evinde yaşadığının evet. büyük bir bölümünü sizin evet. oyunda. Evet. Sen de böylesin. Sen de bak bunu yapıyorsun. Demek ki bu filan.
1: %100. Orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. İzle desinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
5: Onunla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi?
1: Olur.
3: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
6: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
7: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
8: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar. Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz? Hiç.
9: Ben kalenderle şeydim, güzel çirkin aramam.
10: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
11: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
8: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç görünen sen olacaksın.
12: Bak hoşuma gitti.
13: Kadınlar bir fotoğraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi, çat. Anlık.
14: İyi günde, kötü günde.
8: Yengesiyle, dayısıyla.
14: Özel günleriyle.
8: Yıl dönümleriyle.
14: Ölüm sizi ayırana kadar.
8: Ölüm sizi ayırana kadar.
14: Ölüm sizi ayırana kadar.
5: Gayet eğlenceli gözüküyor.
2: Evet evet.
1: Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak.
2: İnşallah.
5: Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
1: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Valla. O yani mesela Fatma'yla çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu. O yüzden böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için evet. hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence.
2: Evet işte evet İngilizce şeyler
1: aynen
2: ama
1: öyle.
2: Tabii ki ghosting, mostly love bombing falan yani eski bir şey olsa da ya, tam öyle de olmuyor. Mesela ghosting kimin aklına gelir? Genelde bence çok aşırı Z kuşağı falan diyoruz ya onların yani yok olmak. Şimdi artık yok oldum. Bir ay yokum falan.
1: Bir de daha önce insanlar yok olmuyor muydu?
2: Ya işte sosyal medyada yok oluyorsun. Yok olduğunu dediğini biliyorsun. Yerini yurdu. Eskiden yok olamıyordun çünkü sosyal medya yoktu. Kapını çalıyordu. Evdeysen evdeysin. Kapıyı açmazdın filan yani cama çıkmazdın.
1: Doğru.
2: Şimdi şey de yani kapatıyor kendini, cevap vermiyor. Yok oluyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Ghosting oluyor. Değil mi? Öyle değil mi?
5: Evet. Böyle tamam. Yapan var mı peki aranızda? Böyle kaybolan.
0: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bir bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu biliyorum.
1: Öyle mi? Ben de şu an
0: daha
1: Instagram'da bir şey paylaşmanız da ghost mu oluyorsun?
2: Ya yok öyleymiş. Olmak işte ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak bilmiyorum artık. Yani bunlar hep ilişkiler meselesi.
1: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetme. Canım benim seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
2: şimdi şeyle karıştırmayalım.
1: Falan diye.
2: Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak. Onu
5: cevap
2: aldım onu yok saymak.
1: Sevgilini engellemek mi?
2: Yani? Engellemek olmasa bile ona hayalet gibi davran. O sana bir şey yazıyor cevap vermiyorsun filan.
5: Evet ortadan kayboluyorsun bir anda.
2: Hiçbir paylaşım yapmıyor seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani.
1: O zaman mesela
2: evli gibi değil
1: aslında yani. Ben de.
2: Sen evlenmişsin zaten.
1: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum olabilir. Çok fazla değil mi?
2: Yani eşine yaptığın takdirde zaten durum başka bir yere gider.
1: Eşine ghosting yani.
2: Sen evlenmişsin artık.
4: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
1: Flört mü o neydi?
2: Evet.
1: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
0: Bunlar aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan, işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet, yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
1: Şöyle yanılıyor olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de

0: Yani dizide öyle bir ayrım mı var?
1: Oyunda.
0: Oyunda pardon, dizide diyorum.
2: İlişkide.
0: İlişki, bunu genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Ya, olmazsa olmaz.
1: Senden başlayalım Yağmur'cum, buyur.
2: Yani Yağmur'um olmazsa olmaz mı? Evet, yoksa tabii, oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey, zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
1: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Yani sen 25 yaşındayken ki kırmızı çizginle 45 yaşındayken ki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim
2: ne?
0: 45 misin?
1: 45'im.
2: Sessizlik, sakinlik.
1: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
0: bence
1: istemiyorum.
0: Bence o 15 yaşında da olsan hep her zaman o olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
1: Evet. Ya, ama işte.
0: Kötü falan mı söylüyorum?
1: Çok, doğru, çok bir şey doğru bir şey söylüyorsunuz ama hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Kaçırmak. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın diyorsun. Kaçmasın.
2: Öncelikler değişiyor.
1: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden Fatmacığım.
3: Evet. Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
1: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mıdır peki?
3: Hayır ya. Yani yeniden tanışabilirim.
1: Arkadaşlara bir mesaj. Fatma'nın arkadaşları bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.
0: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
3: En sıkıldığım. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani mesela bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey değil söylediğim belki ama.
0: Hani, arkadaşım.
3: Evet, yani biraz daha keyifli, hani problem çıkan hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
0: Bunu evli olanın birine soralım.
1: Efendim?
0: Bunu evli olan birine soralım.
1: Şimdi düşünüyordum. Değil mi? İlişkide en sıkıcı şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin Yağmur? Evet. Devam et bakalım.
2: Sende sıra. Hadi
1: şöyle söyle. Hiç sıkıldığım yani insan
2: hiç sıkılmıyor ki.
1: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim size.
0: Çok güzel.
1: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka gerçekten bir yana çok güzel benim kendi şey. Hani evet. Adıma
2: maşallah.
1: Sıkıldığım şey galiba
2: ben. Sen.
1: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet. Devam edelim. Ben özümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
0: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
1: Hayır öyle bir şey yok.
2: Hayır, ne ilgisi var ya? Şey yok.
1: Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya.
0: Güzel.
1: Teşekkürler.
0: Kendi adına
1: ben
0: konuşuyorsun.
1: Ben geldim. Kafaka basmam arkadaşlar.
0: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
2: Ya aslında atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum. Hani çünkü,
0: benim dediğim olacak savaş.
2: Ya evet ya. Ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak Kerem Bey'in yaptığı gibi.
1: Teşekkürler.
2: Ya da Fatmacığım'ın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
4: Kerem kadınları anlayabildin mi?
0: Gerçekten ne istiyorlar?
1: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun. Bir sürekli.

0: Sadece bu ilişki anlamında da değil.
1: Yok yok, ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela. Erkeğim, yani erkek, işte kadın falan. Kadın erkeğim... O kadar toparlayamıyorum ki sonunda. Erkektim değil mi? Kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil. Sadece anlamaya çalışmak lazım bence. Çatışma yaratmadan, suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok. Anlaşılır. Kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani. Çok kadınlar iyidir.
0: Eşin onu anladığını düşünüyor mu peki?
1: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim onu anladığımı düşünüyor. İşte. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Sizi anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
2: Ben öyle hissediyorum.
3: Fatma duygulandı.
2: Tamam, pişirecektim. Baktım ışıklara falan olmadı.
3: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
4: Evet.
2: Çok iddialı.
3: Evet diyorsan sen o Fatma düşünsün, sen cevap ver.
4: Yani kadının şefkati, erkeğin de o korumacılığı. Ben ne, biraz ataerkilim. Evet, hangi dönem olursa olsun ya, kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
1: Çok, ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten
4: doğru bu arada.
1: Bak Fatma da katıldı değil mi?
2: Evet, düşün. Ben söyleyebileceğim hiçbir
1: bak,
2: şey
1: yok. Gerçekten Fatma. Hemen katıldık biz.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Bundan sonraki soruya ben cevap vereyim, siz katılın.
0: Anlaştık. Ekibin en eğlencelisi kim?
4: Kerem.
1: Yok canım.
0: Herkes ya. Herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir eğlence şeyi var. Herkes çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
1: Oluyor. Teşekkürler herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
2: Ya öyle zannediliyor.
1: Değil.
2: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
3: Daha ağır mısın?
2: Hiç değilim aslında.
1: Ama bize başka üzülmüyor. Gayet ağır başlı.
2: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de, orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerine duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
3: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
2: Yok, o kadar değil. Hayır, o kadar değil.
1: Yaşın öyle mi ya?
2: Evet ya.
3: Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
4: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
1: Gerçekten.
4: Teşekkür ederim.
1: Nasıl ya?
4: Hiç bahsetmedim.
1: 4,5 yaşında neydi?
3: Tabii yeni tanıdıkları
4: onlara,
3: için.
4: Hayır aslında.
1: Yo, ben 2019'da ama, o kadar şey
4: ama
1: ne
4: hiç
1: o?
4: Onlara bahsetmedim.
1: Hangi iş? İlk işi mi?
4: Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
1: Ha, okay. Bu da anlatabileceğimiz bir şey. Okey, tamam.
4: Hayır, onlara çok bahsettim diye. Ekstra vakitlerini.
3: Yok yok, fark etmez. Sen seyircimizin, ekrandaki seyircimiz de değişiyor. Aa, sonuçta. Evet. Lütfen.
1: Ne ilk işin mi senin şu an yaptığın 4,5 yaşındayken?
4: Dizi oyunculuğu.
1: 4,5 yaşında?
4: Evet evet.
3: Simertin maçta.
1: Konuşamam. Evet. Devam etti. Ay canım, çok sağ ol. Ne güzel.
4: Öyle.
0: Hatırlıyor musun hala o sahneyi?
4: Hatırlıyorum ilk. Yani karşımda kendisini gördüğüm anı hatırlıyorum. Ama yani işte benim evimden de gelen bir şey olduğu için doğduğum andan itibaren.
1: Evde mi çekiliyordu dizi?
4: Daha önce, yani ben doğmadan önce böyle bir hikaye var. İşte hep aslında bu dünyanın içine doğdum.
3: Evet. Hatta hayat şu anda A2'de halen şey Alemin Kralı orada evet. da çocuk.
4: Evet. Ya,
1: orada kaç yaşındasın sen?
4: 16 yaşındayım orada.
1: Yine o, evet. Ay. Orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen evet. işte kimisi doğuyor sektörün içine biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce. Şey ya.
4: Hayır.
3: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size.
4: Hadi. Ne o?
1: Ha sonra mı?
3: Yok yok. İşte bize sette işte. O evde ha, çekilen
4: tamam,
3: şeylere.
4: Tamam evet.
3: Yani biz artık evet. her sezon evet. bitirde çağırdı seni tekrar tamam. seni o aynı şeyi
4: tamam,
3: anlattım
4: onu, onu anlatacağım sonra. Siz
1: kaçıncı gelişin senin buraya?
3: Her sene geliyor.
4: Her sene geliyor bizim.
3: Bekleriz. Yedinci sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir.
1: Şaka evet. yapıyorsunuz. Aha. Benim ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk
4: bundan kırıldım. Sonra her zaman.
1: Bundan sonra. Yani
3: kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üstten çıkayacaksın.
1: Yağmur böyle duyuyorsun.
4: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
2: Evet evet.
1: Aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
4: Gerçekten öyle.
1: Süper. Çok
4: her sene bekliyoruz bu ekibi
1: İnşallah.
4: İnşallah. İnşallah.
1: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
4: Ay çok sene. İnşallah ne güzel.
1: Bu sene prostattan bahsediyoruz diye. Artık onlara geçti yani.
4: Sürekli yenileniyor oyun.
1: Şimdi mecbur oya şekerinizle yapacak bir şey.
4: Doğaçlama var mı oyunda?
1: Yani doğaçlama tiyatronun olması olmazı zaten. Neler olacağını bilmediğimiz doğaçlamalar olacaktır diye düşünüyorum ama daha henüz bilmiyoruz.
4: Stand-up'larda kesin bence. Genelde tekste sadık kalıyoruz ama.
1: Ya şimdi stand-up
4: ama...
1: biraz iddialı şimdi şeyi de yapmayalım hani böyle bir stand-up. Güzel anlattığımız şeylerimiz evet. var. Komik olduğunu düşündüğümüz ki seyircinin de komik olacağını düşünüyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'ını çok beğeniyorum bu arada.
4: Çok teşekkür ederiz. Biz de senin stand-up'ını beğeniyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O iki saat ya da iki buçuk saat Kerem Bey şu anda bir
1: Kerem
4: zaman
1: derken,
4: belirtemiyoruz ama çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
3: Evet inşallah çok çok gülme ihtiyacımız var. İnşallah
1: çok,
3: gerçekten
1: inşallah.
3: Herkes... Evet. şey yapar yani girer ve çıkar ve oh ben de güzel iyi ki de geldin.
1: Evet çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var. O emeğin evet. karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani.
4: Evet.
1: İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
4: umarım.
1: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
3: Harika.
1: Yani.
3: Fatma sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Evet. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok Güzel Hareketler'de.
2: Yazıyordum. O yok oradan gelmiyor. Tamamen Çok Güzel Hareketler'le ilgili bir şey. Yani Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
3: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
2: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
3: Oyuncu olmak istiyordum.
2: Oyuncu
3: okay.
2: olabilmek
3: Öğretmen
2: için.
3: Öğretmen olmak istemedin önce.
2: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
4: Bitirdin değil mi?
2: Dördüncü sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
5: Ha devam ediyorsun abi.
4: Burada ziraat mühendisliğini herhalde bitirememişler var.
1: Dördüncü
2: sınıf. Benim babam da ziraat mühendisi.
1: Vallahi mi?
2: Ziraat mühendisi?
1: Zootekniği.
4: Bir de herkes kendini birbirini yeni tanıyor gibi bence.
3: Evet, çünkü siz ilk defa görüşüyor gibi.
4: Hiç ama
2: biz de tanışıyoruz.
3: Sen Fatma, de 4'ü bıraktın. 4'ü.
1: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuvarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de
3: geçiş yaptım
1: evet,
3: sen okudun.
1: Yani hani bıraktım ve sonra bir iki senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum 4. sınıftaydım. Konservatuvarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye çok büyük bir ziraat mühendisini kaybetti tabii.
4: Evet.
1: Reprezent olurdum büyük
4: ihtimalle. Bir sene kalmış yani bitirseydin de ondan
1: bir sene,
4: sonra.
1: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
4: sevmediğin
1: çok,
4: bir şey ya da yapıyor
1: şey
4: olman.
1: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
4: Yani eğer konservatuvar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdim zaten.
1: 50 saat uzakta olsa evet, gidiyorsun evet. ona bir şekilde. İnsan sevdiğine
4: sevdiği
1: gidiyor da sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
3: peki şey konservatuvar hangisi?
1: Müjdat Gezen.
3: Aynen.
1: Aynen. Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuvarlarına birçoğuna giremedim yaştan
3: evet.
1: dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayırı soymuş o oldu demek ki.
6: Güzel. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları olmadı?
1: Hayır canım hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım. O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış ders çalış diyordu sürekli, tamam mı? Benim de çok sevdiğim bir abim vardır, Barış abim, o ziraat mühendisliği okuyordu.

0: Ben de şey diyordum yani, çalışmasam olur, en kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu, ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Ya benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlarda oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş, bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım, öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir... Öyle. Aa falan dedik. Oradan hazırlandık. Sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet evet. Güzel. Değişik. Bu hikaye güzel ya. Bana da kendimi özel hissettiriyor. Yani.
1: Evet, evet evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan. Hiç alakan yok.
0: Ama fark edilmeyecek gibi değil. Hiç alakam yok bu arada. Gerçekten abi. Kısmet.
2: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
0: Öyle diyelim.
3: Evet. Yok, içindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
0: Evet. Ne? Galiba çok doğru bir şey söylüyorsun.
3: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
0: Aynen öyle. Doğru.
3: Bir şekilde.
1: Ya bir şeyi
3: diyorsun.
1: Çok istemek zaten, yani çok istemek başarının %50'si boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
0: Evet, evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu konuda. Evet. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra insanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuvardan sonra. Beni Affet diye bir dizi vardı, hatırlarsınız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
1: Evet ya, 700 küsur bölüm oynamıştım.
0: Tabii ya, 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm, ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki. Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu, biz ikinci oluyorduk. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler, böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar. Kesinlikle. Biliyorsunuz. O yüzden güzel güzel yaşıyoruz işte
1: güzel
0: bence.
1: Ya. Aynen. Peki yurt dışında da bu dizi çok satılır. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anım var mı?
0: Ya var ya, bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan demişim. New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var çünkü ona çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
1: Çok güzel.
0: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım, izlenen şeyde. Berat Türk adı, Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle fotoğraf... Her yerde yani.
1: Finlandiya'da ormanda.
0: Artık son
1: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
0: Oradan bir arsa bakıyorduk bizden. Ucuz o dönem Finlandiya. Yok öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
1: Ne güzel.
0: Evet, mesela Fas'ta... Rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta primetime dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de, haftada bir. Düşünsenize.
1: Bizim geçenlerde şey onu anlattı değil mi? Evet. Vesime, değil mi? Beni Affet galiba, ben oradan Türkçe öğrenmiş. Şey Kuruş Orhan, onda Vesime vardı ya, Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz ve bir Türk dizisi, uzun soluklu bir
0: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
3: İnanılmaz konuşuyor gerçekten, evet. Biz aynı evet, menajerimiz.
1: Öyle mi?
3: Evet,
1: ha, evet, Türkçe aha. Gibi ya, benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
0: Evet, estağfurullah. Evet. Ama yok evet, Türk dizilerinin Avrupa'daki, dünyadaki Türkçe'ye katkısı çok olmuş.
1: Ha, çok güzel. Bu güzelmiş Allah'ım.
2: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
0: Ya şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız
3: evet.
0: O sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse sonrasan o ilgi sizi Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç yer mi bu yorum?
1: Yok, yok. Şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir şeye değindim. Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada biz konuklar yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Bir de yani onlarla boş. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık evlisin?
0: 10 yıllık evliyim. 9 yıllık evliyim.
1: Tamam bak 9'u 10. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde
0: hiç
1: adın geçmedi. Hiç. Demek ki ben onu şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa

0: Buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şeyi soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncu mu olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram ayrılmıyor. Onun oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. İşte sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef. Evet,
1: tabii,
0: bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu, evet, ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
1: Bu piyasanın galiba en kötü yanı, ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani, bu dünyadan Freddie Mercury geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
0: Michael Jackson geçti.
1: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya yani hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
2: Evet.
1: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye.
0: Evet,
1: ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
0: Aynen öyle.
1: Maalesef.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
1: Amin inşallah.
0: Her zaman bekleriz. Seneye tekrar bekliyoruz seni. Söz vereceğiz. Seni çağıracağız yine.
1: Bu sefer hayır demeyeceğim.
0: Şaka yapıyorum ya.
2: Ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
0: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
2: Ay çok.
1: Bayılırız.
0: Tamam harika.
1: Çok teşekkürler.
0: Kahvelerinizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde kullanın.
2: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
1: Tabii canım.
2: Türk
1: kahve muhteşem bir şey.
2: Tiryakisi olarak.
0: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz, iyiyiz.
2: Harika,
1: biz de çok
2: iyiyiz.
1: Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizi zaten her sezon görüyoruz.
4: Evet.
1: Efekan'ı da ikinci kez ağırlıyoruz.
3: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ama çok önemli bir diziyle.
3: Güzel.
0: Evet,
3: güzel. Şimdi.
0: Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
3: Evet, sezon finali.
0: Heyecanla Eylül bekliyoruz.
3: Okay, ben de kesinlikle heyecanla Eylül bekliyorum ya.
0: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini, bilmiyorsun değil mi?
3: Yani,
0: çok önemli bir rolde girdin yani.
3: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendim Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
0: Dilem,
3: oyuncular.
0: Dilem, Polat, Şampiyonlar Ligi orası.
3: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
2: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
3: Tabii.
2: Ve şahaneydi o bölüm.
3: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Yani ama yine ben hakkıyla eşit.
0: Güzeldi ya sezon finali,
2: çok iyiydi. Çok heyecanlıydı.
3: Evet evet. Gerdik, bayağı gerdik yani aslında.
2: Evet insanları. Evet ama çok çok merak da uyandırarak böyle.
3: Çok bence
2: bitti.
3: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani, dolu dolu bir
0: başlangıç
3: final.
0: Yani. Birinci bölüm gibi girdi.
3: Gibi, evet evet aslında birazcık yani, öyle.
0: Bir yerde değil. Sen öyle girdin de bölüm öyle bitti yani.
3: Evet evet biraz öyle oldu.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
3: İnşallah.
0: Evet yangın yeri. Yangın evet. Yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
4: Evet öyle oldu biraz. Çok
0: senin
4: şükür.
0: Senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
4: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek
0: ya,
4: lazım.
0: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
4: Evet yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim, bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı, tam da yaz şarkısı, güzel
4: evet,
0: oldu.
4: Evet çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
4: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde
4: evet hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal ve vurucu sözleri var.
4: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo hazır.
4: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
4: Vallahi bilmiyorum hiç tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
4: Evet benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
4: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efekan sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan?

0: Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de, ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
1: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Ya yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan, sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
1: Güzel, harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
1: Evet, süper.
0: Dedi.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama... Kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize olmadığı Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
2: Kendimiz Zaloğlu'yla oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede, sonra Aracada bildiğiniz devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım ama herkesin o söylediği şey gerçekten gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun, beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
1: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
1: Ha okey, ikisi de güzel, çok güzel bir şey bu.
3: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay, güzel. Çok aklı başına gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk geldiğinden mi? Yani kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Nerelerden nerelere aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
2: Ya ne güzel.
1: Doğru.
3: Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey, yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. Evet. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevaplamak. Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Yani bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor, misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce Yangın yerini bir dinleyelim, ardından da Aşk Başa Bela mı?
3: Evet.
1: Harika. Gelsin. Dinleyelim.

0: Ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar. Tamam, görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
0: Ay, çok tatlı.
1: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş. Hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
0: Bunları takip ediyor musun? Şarkın çıktıktan sonra neler gelecek, nasıl yorumlar?
1: Tabii tabii takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım. Ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken. Ya senin özel hayatın var mı?
1: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani şöyle bir şey yapıyorsun.
1: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyorsun etrafında. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Ve orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
1: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
1: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
1: Ben güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum zaten. Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
1: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
1: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani çalışayım. Şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de
1: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
1: ben.
2: Bir gurme olmamıştım, onu da oldu. Yani.
1: Evet, seviyorum. Aslında vardı hayatımda, iyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden, işte nerelerde kullanılıyor,
2: Allah
1: geleneksel
2: Allah
1: bir yemek mi? İşte işte benden sonra gidecek, beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle bir video oldu. Çok güzel oldu.
0: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.
1: Yani sevdiğim için yapıyorum. O amaçla yapmıyorum.

0: Bilmiyorum bunu aslında ama bence güzel olacak.
1: Evet, hadi bakalım.
2: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle evet. Bir şey duyduk. Efekan, senden dinleyelim.
3: Ben hatta bence Elif Buse de bizden öğren. Burada
0: ben de sizde Efekan'dan öğrendim. Evet.
3: Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
0: Çok eski 12. Bence.
3: Tabii çok eski.
0: Bayağı. Çünkü.
3: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
0: TRT sanatçısı değil de program yapıyordu.
3: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte, geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne dedik, mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar beş karış bakıyorlar böyle.
4: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
3: Ya, mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
0: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
3: Ben gitar çalıyordum orada. Şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam, mi bemol. Herkes bakıyor birbirine böyle, mi bemol. Nereden çıktı ya mi bemol? Ya mi söyle şunu.
0: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay. Evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum. Benim öyle şeylerim var.
3: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
0: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
4: Ya, bence de bak güzel.
3: Parmaklarımız böyle oldu ama.
2: Çaldınız mı peki?
3: Çaldık.
0: Oho, bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
3: Yok, mi bemol.
0: Mi bemol mu çaldık? O zaman evet. Gerçekten tebrik ediyorum.
3: Ut çalan yok oldu mesela.
0: Çok zor oluyor. Evet,
3: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada.
0: Ama güzel. Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
2: Olsun, ne güzel anı olmuş.
4: Bak ne kadar evet. Sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
3: Özlüyor muyum bazen? Yani artık çok aktif uğraşmadığım için ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
0: bestem varsa dinlemek isterim.
4: hemen hiç kaçarım
0: hemen iş.
3: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
4: Evet.
3: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzenledik.
4: Ne kadar şanslısın.
3: Çok şanslıyım. Güzel. Kesinlikle. Yani bana benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
4: Muhteşem.
3: Çok güzel. Güzel şeyler oldu. Biriktiriyorum.
4: Hadi
3: bir gün işime yarayacak biliyorum. Yani tatlı şeyler var.
2: Değil. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
3: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
4: Sen onu çok seviyorsun. Peki kuruluşta oynadın. Hı-hı. Kuruluştan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti? Ya da X'nin ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
3: Daha önce film olmuştu. Olmuş ufak, önemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hı-hı. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebiliriz? Yani bunu nerede yapabiliriz? Yapabileceğim bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası, yani abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle. Ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır.
4: Evet.
3: Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
4: Evet. Ne güzel.
3: Yani çok da keyifli oldu.
0: Harika.
2: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih. Evet, şimdi evet, burada... Evet.
3: Ya Pergel... Dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor. Buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakitte yoktu. Hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu? Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. Dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne. Büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti. Dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor. Dedik ne yapıyorsun dedi. abi dedim oldu mu olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi içeri insan

0: İnsanların yüzlerine baksan dedi zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
1: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
0: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
1: Harika.
2: Evet, şarkı zamanı tekrar. Yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
3: Tabii ki.
2: Ne, 14 Bahar?
3: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
2: Evet, kaçamaz.
3: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
2: Harika.
3: Var.
2: Gelsin.
3: Sizin için okuyayım.

0: Akustik Renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çaycısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. İki ille konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da Akustik Renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Oo, çok memnun oluruz. Çok güzel.
1: Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya gerçekten. İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Evet, bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii.
2: Tabii
1: yani. Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişli olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor yani, talebi azaltıyor.
2: Aa, ne güzel.
1: Belki oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Aa, ne güzel, harika.
1: Bu tabii geliştirilebilir.
2: Tabii.
1: Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi. Bunu
2: böyle
1: bir yorumu
2: konserlerle
1: da ilk kez görüyorum
2: uzun zamandır. Harikasın.
1: Amacım bu yani en başından beri.

0: gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
1: Her yerde.
0: Bir yerde beraber oluyor yani.
1: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
0: Ne demek, güzel, harikasın.
2: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
1: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor hem defter alacağım hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu. İlk konserimde, İstanbul'daki konserimde o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet, utandım.
0: Ha, böyle bir şey bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, evet.
0: Çok tatlı ya, Allah.
2: Çok tatlı.
0: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O
1: evet.
0: Da güzelmiş.
1: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta ya. Nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
0: Çok güzel.
2: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
1: Olabilir ya.
2: Şimdi buluşursunuz konserde.
1: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
2: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
1: Harbiye'de iki kez konuk olarak çıktım ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde size
0: evet,
1: artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
0: Hadi inşallah.
1: İnşallah.
0: Harikasın.
1: İnşallah.
0: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
3: Film onun öncesindeydi.
0: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
3: Evet, tiyatro.
0: Şu anda var mı?
3: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
0: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
3: Tabii.
0: Ne, biraz anlatır mısın oyunu?
3: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere
0: evet,
3: geliyor galiba.
0: Hatırladım.
3: Onur Ünlü'nün yönetti.
0: Evet.
3: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam oynarım tabii ki dedim, seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire, çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün
0: canlı
3: önünde yapamayacağın şeyler. O da dedi ki sen dedi orayı dedi bize bırak, sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyti Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyununa göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneş'in Oğlu diye
0: güzel
3: bir oyunumuz
0: güzel
3: var.
0: Güzel.
3: Seneye sizi de beklerim bu arada yeni sezonda.
2: İnşallah.
3: İnşallah.
0: Harikasın.
3: Böyle.
2: Spora devam mı?
3: Devam tabii, spor benim hayatım.
2: Boks yapıyorsun değil mi?
3: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak, hiç bırakmadığım bir şey yani, ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim, 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi yani.
1: Ben de öyle yani, çok büyük enerji veriyor.
3: Çok acayip bir şey yani.
0: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış evet geliyorsun, bir daha bunalıma gireceğim ya, böyle bir şey olabilir.
2: Nedir bunalsın? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun, nasıl oluyor?
1: Az bu? Yiyorum.
3: Ben de yemek.
1: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
3: Tam
1: yıllarca
3: aynı şey yani.
1: Yıllarca hep tontiş yanak yani, hep çikolata mesela aşırı yiyen bir insanım ben.
3: Benim tatlıyla Allah'tan aram yok yani. Çok,
1: çok
3: ama
1: benim
3: yemek
1: çok,
3: ya inanamıyorum.
1: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
3: Bu
0: Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
1: Ya işte kasları sıkıp diyafram

0: Bunu daha rahat kullanabilmek adına, çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
1: O yüzden topukluyum.
0: Evet, yani. O nefes durumunu ayarlamak, hani beni daha rahatlatsın diye. Ya
1: dikkat et, ama çok tehlikeli ya.
2: Gerçekten.
0: Topukluyum. Onu tabii hocayla birlikte, kendi başıma değil.
2: Birden ürktüm gerçekten.
1: O fotoğrafı görüntü yani. İstiyorum ama çok güzel.
0: En yakın zamanda.
1: Topukluyla falan harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi niyetiniz de geldiniz.
2: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi çok takımı tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray, tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
1: Evet. Güle güle konum. Bizi hatırlayın vallahi. Lütfen. Kahvelerinizi evde içerken.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür,
2: çok teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Seni Karalım'la.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Karalım. Kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
0: Evet, doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolümde.
1: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
0: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu evet. Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
1: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
0: Tamamdır.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç.

bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak. Genel izleyici için uygundur.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 oldu. Tabii bu kritik bir veriydi. Zira 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. %17,76 oldu. Bu ne anlama geliyor? SSK Bağkur artış oranı %17,76 oldu ve memur emeklisi artış oranı da %13,52 olarak belirlendi. Tabii bütün hepsini detaylandıracağız. Taban maaşları konuşacağız. Yeni maaşları konuşacağız. Emekli ve memur maaşlarını. Eski maaş ne kadardı? Yeni maaş ne kadar olacak? Zamlı maaş ne kadar olacak? Ve bu maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Hepsini detaylandıracağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya şimdiden başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ilk yarıya ilişkin artışlar belli oldu. Temmuz artışları. Bunu bir isterseniz detaylandıralım. Sonra
1: olur.
0: Taban maaşlarla devam edelim.
1: Tabii 2026'nın ikinci artışı böylece kesinleşmiş oldu. Aslında biz seninle birkaç haftadır zaten bu konu üzerinde konuşuyoruz. Hani her ay enflasyon belli oldukça biz bazı hesaplamalar da yaptık. İşte en son 5 aylık belli olmuştu. 16.61 şeklinde. O zaman dedi ki 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyon gelebilir. Hatta biraz 18'in de üstünü tahmin ediyorduk. Çünkü Haziran enflasyonu 1-1.5 aralığında bir tahmin vardı. Sonra bu tahminler 1'in de altında olabileceği şeklinde değişti. Ona göre hesap yaptığımızda da 17-18 aralığı diyorduk zaten. Emeklilerimiz de, bizim izleyicilerimiz de zaten bu rakamı az çok bizim hesaplamalarımızdan biliyorlardı ve tahmin ettiğimiz gibi de 6 aylık enflasyon %17,76 geldi. Dolayısıyla şimdi yılın yani 2026'nın ikinci artışı böylece hem emekliler için hem memurlar için kesinleşmiş oldu. Bu aydan itibaren zaten maaşlar artış yapılmış haliyle ödenecek. Onları da birazdan konuşacağız zaten. 6 aylık enflasyon tabii 17.76 çıkınca SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı da doğal olarak 6 aylık enflasyon kadar oluyor. 17.76 oldu. Memurlar ve memur emeklileri için tabii farklı bir hesaplama şekli var. Onlar toplu sözleşme artışı alacaklar %7. Bir de Ocak'ta %11 almışlardı. Onun üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıyacak. O da 6,09 puan olarak da bir enflasyon farkı onların %7'lik toplu sözleşmesine eklenecek. Dolayısıyla onların artış oranı da hem memurların hem memur emeklilerinin ve memur artışının şey yaptığı, etkilediği bütün işte sosyal yardımlar, işte ne bileyim bedelli parası, kıdem tazminat tavanı gibi bütün ödemelerde bu şekilde %13,52 artmış olacak. Evet. Hem memurların dedik hem de memur emeklilerin. Bu %13,52'lik artış aynı zamanda memurların aldığı bu aile yardımlarını da aynı oranda arttırmış oldu. Evet. Yine SSK Bağkur emeklisi, memur emeklisi fark etmiyor. %4 oranında bir ek ödeme alınıyor. O ek ödemelerde yine %17,76 ve %13,52 şeklinde artmış oldu. Evet. Oranlarımız bunlar. Biraz nasıl yansıdı istersen bir bakalım.
0: Taban maaşlara bakalım önce.
1: Olur. Şimdi burada seninle çok konuştuğumuz alttan başlayayım. Evet. En düşük emekli maaşı vardı. Hani herkes de bunu merak ediyor. Netice itibariyle bu nasıl artar diye. İlk etapta en düşük emekli maaşı %17,76 artırılarak, evet, 23.252 liraya çıkartıldı. Bu daha kesinleşmedi. Bu şu anda mecliste yasa

0: olarak verildi. Yasal düzenleme çıktıktan sonra emekliler en az bu rakamı alacaklar. Ha, yasal düzenleme görüşülürken bu rakam değişir mi? Değişebilir tabii mecliste netice itibariyle. Ama aşağı inmez, yukarı çıkacak. Çünkü en az zaten enflasyon kadar artıyor. Şimdi meclis tabii bu NATO toplantıları vesaire kapalı olduğu için biraz gecikme durumu söz konusu olabileceği söyleniyor. Onu da biraz sonra konuşuruz. Hani nasıl ödenir, nasıl ek farklar yatırılır diye. Şimdi gelelim, en düşük memur maaşı bu durumda 70.224 liraya çıktı. Bu rakamların kuruşları da vardı. Biz biraz yukarı doğru yuvarladık kuruşları. Yani 2000 atıyorum 70.223 lira 80 kuruştu. 224 lira olarak söylüyoruz. Evet. O yüzden de hani kuruşla kafalar çok karışmasın diye yuvarlak rakamlar aldık buraya. En düşük memur emeklisi maaşı da %13.52 artışla 31.527 lira oldu. Tekrar edelim. En düşük SSK Bağkur emeklisi maaşı da 23.252 oldu. Bunun altında maaşta alanlara biliyorsun seyyanen ödemeler yapılıyor. Evet. Ve buraya tamamlanıyor. Devam edelim. Şimdi
1: memur maaşlarına bakalım. Mevcut ne kadardı? Yeni zamlı ne kadar olacak?
0: Evet. İstersen yenilere bakalım. Hem zamandan evet, biraz kazanalım. Şube müdürü, üniversite mezunu. Şimdi şunu başlamadan, her sene de bunu yapıyorum. Çünkü gerçekten bu biraz spekülasyona da yol açıyor. Şimdi buradaki rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Maliye Bakanlığı bu hesaplamaları yaparken bu meslek gruplarındaki derece ve kademeleri bu şekliyle alıyor. Yani işte biz burada birin dördünden bir öğretmenden bahsediyoruz ya. Bu birin dördü ne demek biliyor musun? Aslında emekliliği yaklaşmış, meslekte bayağı bir mesafe almış bir öğretmenden bahsediyoruz. Şimdi genç bir öğretmen arkadaşımız diyor ki ben o kadar maaş almıyorum. Evet. Ya da burada eşi çalışmayan iki tane 0-6 yaş grubu çocuğu olan memur maaşı var. Bekar bir memur diyor ki ben o kadar almıyorum. Aynı derecedeyim. Dolayısıyla buraya aile yardımı dahil rakamlar Maliye Bakanlığı açıkladığı için biz de hesaplamalarımızı oradan yapıyoruz. Bunu baştan bir açıklamış olayım. Evet. Şimdi üniversite mezunu bir şube müdürü 107.110 lira alacak. Üniversite mezunu 9'un birinden bir memur 73.070 lira. Bu işte biraz daha mesleğe yeni başlamış birisinden bahsediyoruz şu anda. Uzman öğretmen, ki bu bizim hayatımıza yeni girdi biliyorsun. Artık uzman öğretmenlik var. 92.166 lira alacak. Birin dördünden yine öğretmen 83.254. Dediğim gibi artık meslekte 25 yılına yaklaşmış öğretmenlerden bahsediyoruz. Başkomiser birin üçü 101.242 lira alacak. Polis memuru 92.618 lira. Uzman doktor 170.730 lira. Üniversite mezunu bir hemşire 84.845 lira. Mühendis 109.185 lira. Lise mezunu teknisyen 75.877 lira. Profesör 153.208 lira. Araştırma görevlisi 102.779 lira. Vaizler 86.983 lira. Ve avukatlar da 102.135 lira alacak. Bunlar şu anda görevdeki memur arkadaşlarımızın maaşları.
1: Peki. Memurlar bu şekildeydi. Yeni maaşlarına
0: baktık. Emekli memurlara bakalım. Evet. Aynı, aşağı yukarı aynı mesleklerin emekli maaşlarına bakalım. Tabii emekli maaşları biraz daha düşüyor. Çünkü çalışırken ki ödenekler içinde ek ödemeler var, başka yan gelirler var, aile yardımı var dediğim gibi. İşte müsteşar, şu anda müsteşarlık ünvanı yok. Artık bakan yardımcılığı var biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla, ama emekli müsteşarlarımız var. Dolayısıyla onların maaşları 112.140 liraya çıktı. Genel müdür 99.377 lira. Emekli bir şube müdürü 39.681 lira. Emekli bir memur, üniversite mezunu 31.313 lira. Öğretmen 46.908 lira. Kaymakam 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Yine emekli bir polis memuru 47.093 lira alıyor. Emekli bir hemşire 46.908 lira. Emekli bir mühendis 47.693 lira. Emekli teknisyen lise mezunu 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira, İmam Hatip 46.908 lira ve avukat, emekli avukatlar da 46.908 lira. Bu avukatlık mesleği tabii serbest yapılan bir meslek gibi görünse de memur olarak işte bakanlıkların hukuk müşavirliklerinde görev yapan avukatlar var. Onların maaşlarından bahsediyoruz burada.
1: Evet. Peki başka tablomuz var mı? Sosyal yardımlar var sizin bahsettiğiniz.
0: Onlara da bakalım. Şimdi burada tabii yine %13.52 artacak. Evet. Çünkü memurlara yapılan zam kadar artıyor. 65 yaş aylığı 7257 lira oldu. Evde bakım yardımı 15755 lira oldu. Kronik hastalara yapılan bir enerji yardımı var. O da 15755 lira oldu. Engelli yakını aylığı var. Yani 18 yaşından küçükse engelli, ona aylık bağlamak yerine ailesine bir aylık bağlanıyor. O da 5793 liraya çıktı. %40-69 arası engelli arkadaşlarımız için yine 5793 lira. %70 ve üstü engeli varsa 8690 lira. Koruyucu aile desteği var her çocuk başına. Koruyucu ailelik yapanlar açısından orada 17633 lira veriliyor. Şimdi sosyal ekonomik destek ödemeleri var. Bu SED dediğimiz. Evet. Onlar da ailelerdeki çocuk başına ödemeler yapılıyor. Mesela çocuk okul öncesi ise 7484 lira oldu. İlk öğretim çağında ise 11226 lira. Orta öğretim çağında ise 11975 lira. Ortaokul çağında ama okumayan bir çocuksa 7484 lira. Üniversitede ise 13472 lira. Kuruluş bakımından ayrılan dediğimiz işte bu çocuk esirgeme kurumunda artık 18 yaşını doldurmuş ve ayrılmış bir çocuk varsa 5987 lira. Ortalama ücrette 11.038 lira. Ücret demeyelim, destek diyelim. Ödeniyor.
1: Evet.
0: Başka var mı tablomuz?
1: Ve ödeme takvimi kaldı. Son olarak ona da bakalım.
0: Ona da bakalım. Sonra onun üstüne biraz konuşalım. Evet. Şimdi 1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar. Ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için, ki açıklandığı günde almış olabilirler, zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak. Orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Az önce anlattığımız oranlar ve maaş artışları artık belli oldu. 15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. %13.52 artırılmış ve aile yardımı da artırılmış olarak, peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de biliyorsun peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında, yani %17.52'lik artışla maaşlar ödenecek. 25-28'de de Bağkur emeklilerine 6 aylık artırılmış maaşlar ödenecek. Şimdi buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi.
1: Evet.
0: Onu da dediğim gibi aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi meclisin toplanacağı söyleniyor, kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuz'a yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan, yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin lira var ya,
1: evet,
0: bu 20 bin lira yatırılacak yine maaş hesaplarına.
1: Fark mı yatırılacak?
0: Üstüne fark işte 3252 lira mıydı? 3252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle, sizin maaşınız 15 bin liradır, 20 bin lira alıyorsunuz. Yani evet, size 5 bin liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik olarak işte 8 bin liraya çıkacak. Gerçi o 15 bin liranın üzerine de %17.52 eklenecek tabii ki.
1: O 8'den daha az olacak seyyanen.
0: O eklendiği zaman diyelim ki sizin maaşınız 19.20 oldu. Bu sefer 23 bin liranın
1: 4000 lira
0: yetişmeyen civarı kısmı sizin, evet, hesabınıza yatırılacak. Şimdi bir formül daha vereyim Ahmet. Burayı sen de iyi dinle. Evet. İzleyicilerimiz de dinlesin. Hani benim maaşım kaç lira diyen varsa şu anda bizi izleyip, maaşını öğrenecekleri formül şu. E-Devlet'e girecekler şu anda.
1: Evet.
0: 4A ya da 4B ya da 4C emek

0: gizli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Tekrar ediyorum. E-Devlet'e girecekler. Emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Orada bir rakam görecekler. 1000 lira, 2000 lira, ne bileyim 600 lira, 700 lira. Bu rakamı 25 ile çarparlarsa kök maaşlarını bulacaklar. 26 ile çarparlarsa bankaya yatacak ek hesaplı maaşlarını bulacaklar. Tekrar edelim mi?
1: Bu lütfen.
0: Şimdi E-Devlet'e giriyorlar. Emekli ödeme bilgileri kısmına giriyorlar. Orada bir rakam görecekler. SGK yükledi o rakamları.
2: Evet.
0: İşte 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 2000 lira böyle bir rakam görecekler. Bu ek ödeme rakamı. Bunu 26 ile çarpacaklar.
2: Ve ek hesaplı maaş.
0: Kaç lira maaşlarının yatacağını öğrenecekler.
2: 25 olunca kök maaş.
0: Evet. Sonra da
2: çarparlarsa.
0: O tarihi bekleyip o maaşı görecekler, evet. Hesaplar.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Sorulara geçelim yavaş yavaş. Sayın seyirciler, bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk soru, Osman Yavuz'un sorusu. İşe başlama tarihim 15 Ağustos 2007. 4900 gün 19 yılım var. %40 engelli raporum var. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii bu rapor meselesi artık iş gücü kaybına bakılıyor. Eskiden hani vergi indirimine bakılıyordu ya. Bunu da bir kere anlatmış olayım, hani soru gelmişken yeri. Evet. Eskiden vergi dairelerine gidiliyordu, hastaneye sevk ediliyordu, vergi indirimi alınıyordu. Vergi indirimi yerine artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiliyor. Yani maliyeye gidilmiyor, vergi dairesine gidilmiyor. Ve iş gücü kaybına bakılıyor. İş gücü kaybı %40 ise ve bu da onaylanırsa SGK tarafından, o zaman engelli emeklilik devreye giriyor. Ve orada biliyorsun yasa da değişti. Artık işte %40'a göre 18 yıl 4100 gün ile emeklilik imkanı var. Prim tamam, 18 yıl da 2035'te doluyor değil mi? Yanlış hesaplamayayım. 2025'te doluyor, pardon. Evet. Her şey dolmuş aslında şu anda. Tamamen raporun onaylanması gerekiyor. Eğer öyle olursa emekli olursunuz, olmazsa yani rapor onaylanmazsa 7000 gün 60 yaş.
2: Evet. Peki devam ediyorum. Ceylin Kaya. 15 Eylül 1979 doğumluyum. İşe giriş tarihim 12 Eylül 1992. Prim günüm 773. Şu an isteğe bağlı prim yatırıyorum. 3 çocuk için doğum boşanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi burada isteğe bağlı yatırdığı için artık Bağkur'lu olmuş ve Bağkur'da kısmi emeklilik şartlarında da en az 5400 gün gerekiyor. Dolayısıyla 773 günü olduğu için söylüyorum. Yoksa burada bir 7200 günü olsa EYT'li olmuş ve emekli olacak. Ama 7200 günü tamamlayayım, emekli olayım derseniz evet, onu tamamlayın ama nasıl tamamlayacaksınız? İşte 3 çocuk borçlanırsınız. Yine yetmez. Yani 5-6 bin gün daha ödemeniz gerekir ki bu 15 yıla yakın bir süre. Ama kısmi emekli olayım derseniz o zaman da 5400 gün, yani 15 yıl prim tamamlamanız lazım ve tabii 61-62 yaşlarında beklemeniz lazım. Ama öteki türlü EYT'den emeklilik için burada 7200 gün gerekiyor. Evet. Ya da SSK'lı olacaksınız. SSK'da çalışmaya başlayacaksınız bu isteğe bağlı prim yerine, ki o imkan varsa 5525 günü tamamlarsanız, ki öbüründe 5400'ü ama orada 61 yaş bekleyecekti. Burada yaş şartı olmadan emekli olur. Yani tekrar edeyim, hani izleyicimizin de moralini bozmayayım ama 773 günde emeklilik yok yani.
2: Evet. Buyurun. Peki Hülya Yazıcı, 16 Ağustos 1978 doğumluyum. 12 Ocak 1996 SGK girişim var. Şu an 4950 gün var. Kıbrıs'ta 591 gün çalışmam gözüküyor. Bu günleri Türkiye'ye aktarabilir miyim? Ücretli mi ödemek gerekiyor mu?
0: Evet, yani hani Kıbrıs deyince sanki hani orası bizim ülkemiz, evet bizim ülkemiz, yavru vatanımız, evet. Ama resmi olarak baktığın zaman orası bir devlet, yani evet. Yurt dışı. Dolayısıyla orada bir yurt dışı çalışma yapmış oluyorsunuz. O yüzden de oradaki primleri buraya aktarmak için aynen Almanya'da, Fransa'da, şurada burada nasıl yapıyorsanız parayla yurt dışı borçlanması yapmanız gerekiyor.
2: Devam ediyorum. Gökhan Aydın. 1982 doğumluyum. 99 Ekim ayı sigorta girişiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim? 5800 küsür prim doldu.
0: Bu hani işe giriş tarihi Ekim ayı olduğu için 7000 gün ve 60 yaş

0: gerekiyor. Füsun Taşbek, 1981 doğumluyum. İlk işe girişim SSK 2007, prim günüm 5330. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Burada da 7000 gün ve 58 yaş şartı var 2007 işe giriş tarihi sebebiyle.
0: Murat Yılmaz'la devam ediyoruz. 1979 doğumluyum. 4500 gün var. %45 ortopedik engelliyim. Sigorta girişimi 2013, emekli olabilir miyim? Diye sormuş Murat Yılmaz'ın sorusu.
1: Şimdi %45 ile ve 2013 girişli değil mi?
0: Evet.
1: Emekli olması şu anda pek görünmüyor. Ama tabii az önce anlattığım o sürecin yaşanması lazım. Yani bu %45'in onaylanması lazım vesaire. Dolayısıyla eğer %45 onaylanırsa burada da 18 yıl 4100 gün gerekiyor. Dolayısıyla prim tamam gibi görünüyor. 18 yılın geçmiş ama burada tabii bu engel raporunun iş göremezlik şeklinde SGK'cı onaylanması gerekiyor.
0: Peki devam ediyorum. Serkan Ataeli'nin sorusu. 1 Haziran 99 tarihinde işe başladım. 7 Mart 2023'te EYT kapsamında emekli oldum. Bu tarih itibariyle senelik izin hakkım 14 güne düştü. 1976 doğumluyum ve 29 Mart 2026 tarihi itibariyle 50 yaşına girdim. Firmamız 7 Ağustos 2026 tarihinde komple olarak izin kullandırmaktadır. 50 yaş üzeri 20 gün izin hakkı olmasına karşılık firma avukatı EYT ile giriş çıkış yaptığım için 7 Mart 2027 sonrası 20 gün izin hakkım olacağını, bu yılki iznimin 14 gün olduğunu söylemedi. Bu konuda ne yapmalıyım?
1: Şimdi iş kanunun 53. maddesi çok açık. Hani avukatla muhatap olduğu için söylüyorum. Avukat da o maddeyi bir okusun. Kaç gün, yani izin hakkı bir yılda bir doluyor ya. Bir yılı dolduran herkesin izin hakkı var bir kere. Evet. Bir yılı dolduktan sonra eğer o çalışan 50 yaş ve üzerindeyse 20 günden az izin kullandırılamıyor. Dolayısıyla 7'ye 8 2026'da mı izne çıktım diyor. Evet, izin kullandırmaktadır. 50 yaşını doldurmuş olacak o tarihte. Evet. 50 yaşın dolması lazım. Gün almaması lazım, yani 51'den gün alınacak. Dolayısıyla izni 14 gün olarak hesaplanması yasalara aykırı görünüyor şu anda.
0: Evet, öncesinde zaten 50 olmuş.
1: İzne Mart'ta çıktığınız tarihte 50 yaşını doldurmuşsanız 20 günden az izin verilemez. Şirketin avukatına iş kanunun 53. maddesini okutun.
0: Evet. Peki Ahmet Ardıl. 1974 doğumluyum. 96 SSK girişim var. 900 gün toplam sigorta var. EYT'den emekli olmak için eksik primlere borçlanabilir miyim?
1: Hayır. Yani bunun cevabını zaten uzun uzun veriyoruz. Evet. Yani böyle toplam gidip de toplu prim satın almak gibi bir usul yok. 900 günle emeklilik de yok. Çalışacaksınız yani. Evet. Başka çare yok. Yani çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigorta diye bir şey var. Orada da her ay yatırıyorsunuz. Toplu olarak yatırma diye bir şey yok. Sadece askerliği yatırabilirsiniz. Evet.
0: Erkan Tiryaki, 23 Nisan 1973 doğumluyum. 91 girişliyim. 25 seneyi doldurdum. 7930 günüm var. Nasıl emekli olabilirim?
1: Şimdi belli ki hani EYT'li olmuş bir arkadaşımız, 7930 günü var, emekli olamadıysa belli ki Bağkurlu, yoksa bu primle hemen emekli olması lazımdı. Ya 9000 güne tamamlayacak, evet, ya da 3,5 yıl SSK'lı çalışıp hemen emekli olacak.
0: Nedret Çelebi, 1969 doğumluyum. 1989 SGK girişliyim. Arada borçluklar var. Çocuk borçlanması yaptım. Son 2 yıl isteğe bağlı olarak ödedim. 3620 gün primim var. Emekli olabilir miyim?
1: Evet, yani 3600 günde olmuş. Zaten EYT kapsamında. Ama 58 yaş şartı var. Yani 2027'de doğum gününde emekli olabilir.
0: İbrahim Can'la devam ediyoruz. 2013 Şubat SGK 4A'dan sigorta girişim var. 93 doğumluyum. 3100 gün sigorta girişim var. 5400 gün yerine 5100 gün prim günle emekli olabilir miyim? Bir de sigortamın kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak yatırırsam yine SGK 4A'dan emekli olabilir miyim?
1: Evet, ama bu isteğe bağlı sigorta primleri 3,5 yılı, yani 1261 günü geçmemeli. Geçerse 5400 gün gerekir.

0: ki şu anda da zaten SSK'dan da emekli olmak isterse kısmi emeklilik 5400 gün orada ve yine 64-65 yaşları gerekir.
1: 93 çok... doğumlu zaten.
0: Evet zaten çok 93 doğumluysa kaç yıl var 64 yaşına gelmesine?
1: Benle 60... aynı yaşta. Yani, tamam. Yani bir 33 yaşındayım. Evet. 31.
0: 31 yıl sonra inşallah hepimiz yaşarsak İbrahim'le evet. emekliliğini tebrik ederiz.
1: 31 yıl sonra konuşuruz yine. Muhammed Demir'in sorusu.
0: Yaşına bakmamıştım.
1: Evet. Evet. 1982 doğumluyum. 2001 girişliyim. 7000 günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: Primler tamamlanmış. Artık 60 yaşını bekleyecek Muhammed kardeşimiz de.
1: Diğer soruyla devam ediyorum. Lütfen. 1973 doğumluyum. SSK girişim. 1988 meslek sesi başlangıcım var demiş. 95-2000 senesi arası kesintisi SSK'lıydım. 2000'de Avrupa'ya gittim ve halen çalışıyorum. Çifte vatandaşlığım var. Ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar bir meblağ ödemem gerekir?
0: Şimdi Avrupa'daki günlerini satın alabilir. Hani az önce söylediğim gibi yurt dışı boşlanma dediğimiz şey aslında Avrupa'da erkeklerin 18 yaşından sonra çalıştıkları günleri satın alması. Kadınların evet. ise bulundukları günleri satın alması. Ama burada bir kural var. Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Buradan mavi kartlarda yer alınıyor. Netice itibariyle mavi kartların da vatandaşlıktan çıkmamış oluyorlar. Çifte vatandaşlık dediğimiz. Dolayısıyla en az 5400 gün ve 61 yaş gerekiyor şu anki şartlarda. Brüt asgari ücretin %45'i ödeniyor her ay. Bu da şu anki asgari ücretten hesaplarsan 14 bin liranın biraz üzerinde bir para her ay için. 15 yıl için bu parayı düşündüğünde 2-3 milyon liralık bir meblağa ulaşıyor. Yani Türkiye'de çok primi olmayan birisinin sadece 5400 günü satın alıp emekli olması ki 60'lı yaşları da bekleyecek.
1: Mantıklı.
0: Ve asgari ücret ödediği için de düşük maaş alması çok mantıklı görünmüyor ama illa ben Türkiye'ye döneceğim bir emekli maaşım olsun diyorsanız oradaki günlerinizi satın alabilirsiniz.
1: Peki mailden devam edeceğim biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Annem 1 Ekim 2008 girişli. 5400 günden geçen ay yaştan emekli oldu. Çalışmaya devam etmek istiyor ama 1 Ekim 2008'de çıkan yasaya göre çalışırsa emekli maaşı kesilirmiş. Bu bilgi doğru mu demiş.
0: Şöyle 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar açısından 1 Ekim yani şöyle evet doğru 2008'de çıkan yasayla 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için. Bu geçerli.
1: Dahil yani.
0: Anneniz evet. 1 Ekim 2008'de sigortalı olduysa, yani şöyle söyleyeyim, tam tarih söyleyeyim evet. ben size. 1 Mayıs 2008 ve sonrası. Evet, sizin anneniz de bu kapsama girmiş oluyor. Yani bu yeni bir şey değil, biliyorsun.
1: Peki, Hakan Bey'in sorusu. Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. İşe başlangıç 1998, prim günü 7600. Bağkur 7200 gün, prim eşit demesi hakkında bir gelişme var mı?
0: Bununla ilgili bir gelişme yok. Yani 98 girişine göre 9000 gün gerekiyor. Eğer 7200 gün yasası çıkarsa da zaten o küçük esnaf için düzenleme düşünülüyordu. Ona da dikkat etsin. Kendisi de hani küçük esnaf değilse, bir şirket ortağı vesaire ise, hani tek kişilik, işte bir kişinin çalıştığı böyle küçük defter tutma zorunlu olmayan esnaflar için çıkacaktı. Ama şu anda onunla ilgili bir yasal düzenleme henüz meclise gelmiş değil. Ya.
1: Nesrin Karahisar, %91 engelliyim. 1973 doğumluyum. 2007 Ekim ayı sigorta girişim var. Prim günüm 3495. Halen öğretmenlik yapıyorum ve 10 yıllık memurum demiş.
0: Şimdi şöyle, %60 ve üzeri eğer bu rapor onaylanırsa Sosyal evet. Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3700 günle emekli olabilir.
1: Dündar Can'la devam ediyorum. 1988 doğumluyum. 2005 sigorta girişim var. %40 2005 evet. %40 engelliyim. 1200 gün primim var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu engelli arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Sizin engellilik oranınızı bir doktor, bir hastane o raporu size vermiş olabilir. Ama bunun mutlaka iş göremezlik kaybınızın, iş gücü kaybınızın

0: Kaybınızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bu onaylanmadan emeklilik yok. Yani o yüzden de bu zor bir süreç. Mutlaka o raporun onaylanması lazım. Yani benim raporum var, ben emekli olayım diyemiyorsunuz. Evet. Eğer onaylatırsanız siz de 18 yıl 4100 günle emekli olursunuz.
1: Evet. Peki Sabri Kaplan şöyle bir mesaj, mail atmış. En düşük emekli maaşı diyorsunuz ama insanlar prim ödememiş ki. Bu bizlere haksızlık olmuyor mu? 9500 primle emekli oldum. En düşük emeklilerde 3500 prim ödemiş. Lütfen.
0: Size bir haksızlık olmuyor ki zaten. Sizin ödediğiniz primin karşılığında emekli maaşınız, yani kabul edersiniz etmezsiniz. Şu andaki sisteme göre sizin ödediğiniz primin karşılığında bir emekli maaşı hesaplanıyor, evet, ve size ödeniyor. Burada bir haksızlık yok. Yani siz işte 9000 gün ödediniz de size 7000 günlük prim ödeniyor diye bir şey yok. Kaç lira ödemişseniz onun karşılığında alıyorsunuz. Dolayısıyla bir haksızlık yapılmıyor. Evet. Burada diğerlerine de bir haksızlık yapılmıyor. Yani 3000 gün prim ödeyen birisine de bir haksızlık yapılmıyor. Ona devlet bir destek veriyor. Ha, diyebilirsiniz ki bu destek ona veriliyor, bana da verilsin. O başka bir şey. Bana haksızlık yapılıyor demek başka, evet, bir şey. Sizin maaş hesabınızda bir haksızlık yok, bir yanlışlık yok. Ne ödediyseniz ona göre hesaplanıp size bir maaş çıkartılıyor. Onlara da çıkartılıyor. Evet. Atıyorum 15 bin lira çıkıyor ona. Devlet diyor ki ben bunun üstünü biraz tamamlayacağım, bu insanlara destek olacağım. Düşük, evet, maaşları olduğu için. Yoksa bir haksızlık yok orada. Peki, yani Oğuz... Sizin maaşınız yanlış hesaplanmıyor. Evet. Onu anlatabildim mi?
1: Oğuz Alasun çok kısa ve net bir soru sormuş. Tazminat nasıl hesaplanıyor diye sormuş.
0: Tazminat çalıştığınız süreyle son brüt maaşınızın çarpımı şeklinde. O brüt maaşın hesabı da zaten giydirilmiş ücret şeklinde, hani ek ödemelerle yapılıyor. Son brüt maaşınızı, yani son aslında son 4 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve bunu çalıştığınız
1: yıla
0: çarpıyorsunuz. Yıl ya da gün neyse. Ve sadece damga vergisi kesiliyor.
1: Peki devam ediyorum. Fatma Ulusoy'un sorusu. 1971 doğumluyum. 2018'de işe başladım. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Fatma Ulusoy.
0: Şimdi burada en az 5400 gün gerekiyor ve yaş şartı da yüksek. Ama uzun emeklilik için 2018'de işe girmiş birisi için 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ya.
1: Adem Demir. Bir yakınım eşinden dul maaş alıyor, eşi SSK'lı, babasından da maaş alabilir mi? Babası Tarım Bağkurlu'ydu.
0: Şimdi şöyle, bu aslında eskiden oluyordu. Yani 2008 öncesinde vefat eden insanlar farklı kurumlardansa hem babadan hem eşten alınabiliyordu ama 2008'de bu kaldırıldı. Eğer her ikisi de 2008 öncesinde vefat etmişlerse evet alabilir ama sonra vefat etmişlerse hayır. Evet. Yüksek olanı seçecek, onu tercih edecek.
1: Peki, devam ediyorum. Kudbettin Ekti. 1982 doğumluyum. 21 Ağustos 2001 girişliyim. Şu an 3800 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olur?
0: Yani askerlik borçlanması yapsanız da yapmasanız da bir kere 7000 güne ihtiyacınız var. Ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Yani bu primle olmaz.
1: Sıradaki sorum. 2002 yılında girdiğim iş yerinde halen asgari ücretle çalışıyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminatım ne kadar olur? Çalıştığım yer bir meslek örgütü. Tazminatımı ödeyecek durumu yok. Nasıl bir yasal yol izleyebilirim demiş seyircimiz.
0: Bir kere zaten hani işten ayrılırsanız istifa etmiş olursunuz. Evet. Ödeyecek durumları da olsa da olmasa da zaten tazminat alamazsınız.
1: 24 yıl olmuş.
0: Ancak 7000 gün doldu ve ben bununla SGK'dan yazı alarak tazminat alayım derseniz o zaman tamam, alabilirsiniz. Derneğin gelirleri vardır bir şekilde. O gelirlere haciz konulur ve ödenir. Yani başka ödeyecek durumu yok derken hani derneğin mal varlığı da mı yok, hiçbir şey de mi yok? Yani önce kamu alacakları böyle durumlarda, sonra işçi alacakları öncelik tanınıyor mahkemeler tarafından. Evet. Yani yasal yol nedir? Hani kıdem tazminatı için arabulucuya gidersiniz. Arabulucudan karar çıkınca da haciz yoludur bunun, evet, yasal.

0: Peki. Akın Kastel. 1984 doğumluyum. 2005 Nisan Bağkur girişliyim. 2011'e kadar prim ödemedim. SGK primim 1080 gün. Bağkur günlerimi alabilir miyim ve ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi bu Bağkur primlerini satın alacaksanız bu sürede, yani şöyle, 2005 ile 2011 arasında Bağkur faaliyetin devam ediyor olması lazım. Yani 2005'te Bağkurlu oldum, 2011'e kadar hiç ödemedim, sonra ödedim diyorsanız öyle değil. Yani o faaliyetin devam etmesi lazım. Yani bir dükkan açtınız, 2011'e kadar devam etti, işte 6 yıl neyse. O 6 yıl ödemediyseniz bu primleri gidip ihya edip bugünkü asgari ücretten alabilirsiniz. 9000 gün 60 yaş şartı da var emeklilik için.
0: Evet, Hakan Eroğlu'yla devam ediyorum. Prim günüm doldu. Ancak yaşı beklemem gerekiyor. Şimdi emekli olup yaşı beklerken resmi olarak başka bir işte çalışmamın bir sıkıntısı olur mu?
1: Olmaz, niye olsun? Hani hatta faydası olur. Prim evet. Ödenir, emekli maaşınız artar. Başka bir işte çalışmakta hiçbir sakınca yok. Hatta şöyle de bir faydası var. Eğer çalışmazsanız genel sağlık sigortası prim borcu çıkar. Çalışırsanız sağlık hizmetlerinden de yararlanırsınız.
0: Evet. Kiraz Hanım'ın sorusu. 1975 doğumluyum. 2000 yılı sigorta girişim. 4500 iş günüm var. 2000 sonrası 2 doğumum var. Şu an memur olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi memuriyetten tabii emekli olacaksınız. 2000 yılı girişiniz olduğu için de zaten 20 yılı doldurmanız lazım. Yani 7200 gün memuriyette kesenek ödenecek ve 58 yaş beklenecek.
0: Evet. Semra Sevgili. 4 yıldır yarı zamanlı olarak Diyanet'te fahri öğretici olarak çalışmaktayım. Sigortam yarım gün olarak SSK üzerinden yatırılmakta. Bu 4 yıllık geri kalan kısımları ödeyebilir miyim?
1: Evet, yani biliyorsun bunu zaman zaman konuşuruz. 2011 yılında bir yasa çıktı. 6111 sayılı yasaydı galiba. Numarasını yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu part-time çalışanların, yani 10 günden az olmamak üzere 10 günle 30 gün arasında çalışanların, çünkü 10 günden az çalışanlar işte bu gündelikçiler vesaire, onlarınki farklı, ama 10 gün ve yukarısında çalışanlar isterlerse gidip kendileri parasını ödeyerek bu günleri 30 güne tamamlayabiliyorlar. O yüzden siz de bu 4 yıllık kısmın parasını ödeyerek 30 güne tamamlayabilirsiniz. Yani 15 günü de siz ödeyeceksiniz, 30 güne tamamlayacaksınız. Evet. Bu da primlerinizi arttırır, evet.
0: Peki, Sibel Bayır, uzun bir soru. Annem adını yazıyorum demiş. Eşim isteğe bağlı Bağkur emeklisiydi, 10 yıl önce vefat etti. Emekli maaşını %75 hisse payıyla alıyordum. 17.251 lira. İsteğe bağlı Bağkur prim ödemelerim sonrasında 2026 Nisan ayında ben de emekliliğe hak kazandım. Şu an eşimden aldığım emeklilik maaş hissesi %50'ye düştü ama tarafıma 8.711 lira ödendi. %75'e 17.251 lira olan payın %100'ü 23.000 lirayken %50'si 11.500 lira olmaz mı? Normal şartlarda en düşük emeklilik maaşı 20.000 lirayken %50'si 10.000 lira olması gerekirken tarafıma yatırılan düşük maaşın SDÖ ya da SZÖ şeklinde bir durumdan kaynaklandığından bahsediliyor. İkinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş ama bu bilgiye herhangi bir yerde erişemedim. Ne yapabilirim demiş.
1: Şimdi şöyle, SDÖ dediği sosyal destek ödemesi. Evet. O da hani az önce anlattığımız şey var ya, sosyal yardım zammı diğeri, evet, de sosyal yardım zammı ve sosyal destek ödemesi. Hani işte 20 bin liranın altında kalan maaşları oraya tamamlıyor ya devlet. Şimdi bir kere aldığınız para emekli maaşı değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu 20 bin liralık taban emekli maaşı emeklileri ilgilendiren bir kısım. Sizin eşinizden aldığınız maaş bir ölüm maaşı.
0: Yani sizin emekliliğiniz değil sonuçta.
1: Değil. Evet. Neticede siz kendiniz emekli olursanız o emekli maaşını alırsınız. Ve emekli olmuşsunuz zaten. Dolayısıyla 175 hisse emekli olduğunuz için %50'ye düşmüş, evet. Orada hesaplama hatası varsa bir SGK'ya sormak lazım. Hesaplama yapılırken başka hak sahibi olup olmadığına da bakılıyor. Mesela bir kızınız varsa, o da eğer hak sahibi ise, yetim maaşı alıyorsa, o zaman bu para düşüyor veya yükseliyor. Dolayısıyla Bağkur'da %50'nin altına düşer bilgisi doğru değil. Yani şurada diyor ya, ikinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş bilgisi doğru değil. %50 ödeniyor. Dolayısıyla o bilgiye bakmayın. Ama dediğim gibi 20 bin lira emekliler için taban maaş, sizin için %50 olduğu için 10 bin lira. Şimdi artacak tabii o yeni taban maaşla birlikte. Evet.
0: Peki Fatih Dede, 1977 doğumluyum, Nisan 96'da sigortalı oldum, 4300 günüm var, ne zaman emekli olurum?
1: EYT'li olmuş izleyicimiz, dolayısıyla 5825 gün tamamlanınca emekli olur. İşte 1500 gün kadar, 1525 gün kadar daha çalışacak ve emekli olacak. Varsa askerliğini borçlanabilir, biraz daha emekliliği geriye çeker.
0: Evet. Ergin Çelik, sigorta girişim 2 Mart 1998, prim gün sayım 8148 gün. 1983 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi tabii 83'te doğup 98'de sigortalı olduysanız bu 15 yaş nedir diye bir sormak lazım. Yani 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa şey dolmuş, prim dolmuş, 25 yıl dolmamış 18 yaşından sonraki bölüm. 83'te doğum gününüz ne zamansa 2026'da o zaman emekli olursunuz. Bir daha hatırlatayım, bu 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa.
0: Evet. Peki Hakan Polat, 1980 doğumluyum, 2005 çiftçi Bağkur'u sigorta girişim var. Daha sonradan SGK'dan da primlerimi ödedim. Askerliğimi 18 ay yaptım, 5600 gün primim var. Emekli hangi şartlarda emekli olurum ve ne zaman olurum?
1: Şimdi şöyle, eğer Bağkur fazlaysa 9000 gün 60 yaş, SSK fazlaysa 7000 gün 60 yaşla emekli olursunuz. Evet. Sizin son emekli olacağınız zaman eğer şeyse, SSK fazlaysa askerlik borçlanması onun üstüne gelir. Bağkur'sa onun üstüne gelir. Yani askerlik borçlanmasında hangi prim, hangi kurumdan prim olacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yıldaki çalışmalarınızın önemi var.
0: Peki. Cemil Yaman, 1984 doğumluyum, 95 staj girişim, 99 yılı Temmuz'da 17 gün bir fabrikada sigorta girişim var, 5500 gün primim var, ne zaman emekli olur?
1: Şimdi bu 11 yaşında bir staj görünüyor.
0: Evet.
1: Bu nedir yani, ilkokul son sınıfta mı staj? Bunu tam anlayamadım. Bir kere burada bir sıkıntı var gibi. Yoksa ortaokul 1 mi bilemedim yani. Zaten bir önemi yok da. Yani hani emeklilik açısından. Ama 11 yaşında da bir staj yoktur herhalde. Yani tarihlerde bir hata yoksa. 99'un 7. ayında da yine 15 yaşında bir iş var.
0: Evet.
1: 17 gün. Diyelim ki bu 99'un 15 yaşında bir fabrikada sizi işe aldılar. Ne iş yaptınız da bilmiyorum. 15 yaşında bir çocuk fabrikada ne yapabilir? Uzun vadeli sigorta kollarından da sigortalı yaptılar. Ama fiilen çalışma ve prim de yatırılması lazım. O zaman EYT'li olursunuz. Yani bu kadar bilinmezin içinde bir şey de söylemek istemiyorum ama diyelim ki her şey lehinize gelişti. O zaman 5975 günle emekli olursunuz. Tabii emeklilik için 2027 yılında 25 yılın dolmasını da beklemek lazım. Evet. Ama burada çok bilinmez var. Yani buradan bir emeklilik çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü 15 yaşında bir fabrikada 17 gün bir çocuk ne yapmış olabilir yani?
0: Evet. Peki.
1: Devam 11 yaşında nasıl bir staj yapmış olabilir yani? Evet.
0: Fatih Demirci, 1981 doğumluyum, 96'da çıraklığım var. 2001 yılı Şubat'ta girişim var. 2001 yılında askere gittim. Askerliğimi ödersem geriye çekilip EYT'den yararlanabilir miyim? 6000 günüm var.
1: Şimdi şöyle, askerlik 2001 yılının ikinci ayından önceyse,
0: evet,
1: ki mümkün değil yani. 2001 yılında ikinci ayında işe girmiş ama öncesinde bir 17-18 yıl ay askerliğin olması mümkün mü?
0: Mümkün değil.
1: Çünkü 81 doğumlu yani, evet, 20 yaşında askere gitse 2001 yılında muhtemelen işe girmeden önce gitmiş, sonra gitmiş. Dolayısıyla bir işe yaramayacak. Diyelim ki eğer öyle bir şey olsaydı, mesela 81 doğumlu değil de 70 doğumlu olsaydı, 90'da askere gitmiş olsaydı 17 aylık bir ödemeyle EYT'li olurdu. Dolayısıyla hani burada askerliği ne zaman yaptığınızı da keşke

0: Ölseydin sen, hani 2001'ini söylemişsiniz ama
1: ayı söylemediği için.
0: Yani zaten mümkün değil, hani 2001'in birinci ayında askere gitti diyelim. İkinci ayında nasıl işe girsin?
1: Evet.
0: O da mümkün değil. Dolayısıyla hani buradan bir EYT çıkmaz. Siz bir 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Kubilay Saraçoğlu, 4 ay emeklisi kadın veya erkek, 4 ay emeklisi eşinin kadın veya erkek vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi?
0: Alabilir. Yani ölüm maaşında, eşten alınan ölüm maaşında çalışabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Mesela emeklisin, bir işte de çalışıyorsun, eşinin de maaşını alabilirsin. Yani 3 maaşı da alabilirsin. Ama oran %75'ten %50'ye düşüyor. Evet.
1: Melisa Sayıklar, emekli olurken mesai ve yemek parası gibi yan haklar emekli maaşına yansır.
0: Yansımaz. Yani emekli maaşını belirleyen şey sizin ödediğiniz primlerdir. Bunlar eğer düzenli oluyorsa, mesai çok düzenli olan bir şey değil, kıdem tazminatına yansıyan ödemeler. O yüzden emekli maaşıyla bir ilgisi yok. Evet.
1: Peki devam ediyorum. Mesut Öztürk. Annem 1974 doğumlu, 2006 SSK girişli ve hala çalışmakta. 4400 SGK primi var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü tamamlayacak, bir de 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Dişli. Tazminat ödemelerine sınırlama getirildi. Asgari ücretten yüksek alıyorum ama brüt ne kadar yüksek olsa da yıllık 65 bin lira diye hatırlıyorum. 6 ayda mı değişiyor yoksa yılda bir mi?
0: Evet, tazminat ödemelerine bir sınırlama getirilmedi. Kimsenin öyle bir sınırlama getirdiği yok. Bu bilgiye inanmayın. Sadece kıdem tazminatı tavanı var. Bu da her 6 ayda bir, Ocak ve Temmuz'da değişiyor. Şimdi de değişti. Onu ilk baştaki tablolarımızda vermeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. 73.730 lira oldu. Memur maaş artışı kadar artıyor. Evet.
1: Peki bir sonraki sorumuza devam ediyorum. Ben Artvin'den Hızır Aydın. 2005 girişliyim. 5948 günüm var. %57 süresiz raporum var. Engelli emeklisi olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz ama işte bu iş gücü kaybınızın %57 olarak SGK tarafından da onaylanması lazım. O olursa 16 yıl 3700 gün ile emekli olursunuz. Evet. İkisi de dolmuş.
1: Bülent Balçukova, 4 Nisan 1975 doğum tarihim, 7 Eylül 98 işe giriş tarihim, 908 prim SGK'dan toplam 7250 gün 4B'den prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? 2000'den beri Fransa'dayım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şu 7250'yi yurt dışı borçlanmayla 9000 güne tamamlasın. Bak şimdi mesela bu izleyicimiz çok avantajlı. Türkiye'den fazlaca primi var. Yurt dışından fazla prim satın almadan emekli olabilecek. 9000 günü tamamlayıp emekli olsun. Hem EYT'li olmuş hem de çok, evet, fazla, yani 1750 gün satın alacak. Dolayısıyla hemen emekli olacak.
1: Evet. Ozan Köseoğlu. Bağkur'dan emekliyim ama 3000 üzerinden olanlarda olanlarla aynı parayı alıyor. 5000 üzerinden alanlarda aynı parayı alıyor. 9000'den üzerinden Bağkurlar da aynı parayı alıyor. Ve bunların hepsi askeri olarak fark olmuyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı demiş.
0: Şimdi 3000, 5000, 9000 aynı parayı alıyor demek, hani hani bunu nereden biliyorsunuz aynı parayı alıyor? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Herkesin ödediği primle maaşı belirleniyor ve kimsenin maaşı kimseyle eşit değil bir kere emeklide. Çok spesifik bir yer. Herkesin farklı durumu var. O yüzden yani bu bilgi yanlış. Hani siz bir şeyi anlatmaya çalışmışsınız, onu anladım. Taban maaş meselesi. Az önce de onu söyledim. Kimse kimseyle aynı maaşı almıyor. Sadece düşük maaşlara devlet bir destek veriyor. Hepsi. Evet.
1: Fethiye Emengen, 1987 doğumluyum, 2008 yılında sigorta girişim oldu, 2010 yılında da 9 yıllık sigortam yattı, daha sonra hiç çalışmadım, ne zaman emekli olurum?
0: 7000 gün ve 58 yaşla emekli olursunuz.
1: Cenap Unsal, 15 Ocak 1990 SSK girişliyim. 3278 günüm var. 54 yaşındayım. 28 senedir yurt dışında yaşıyorum. 3600 günle 60 yaşı beklemek mi? Aradaki primi ödeyip hemen emekli olmak mı mantıklı?
0: Şimdi şöyle, aradaki primi ödemeye kalkarsanız

0: 97 sigorta başlangıcım var. Almanya'da 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı?
1: Şimdi Türkiye'de sigortası yok. Parayı yatırdığı tarihe göre bir başlangıç belirleniyor ama Bağkur olduğu için 3600'den değil en az 5400 gün gerekiyor. Yurt dışında tam zamanlı çalışmayla ilgili de bir çalışma yok henüz. Evet.
0: Adem Durak, 2000 sigorta girişliyim, askerliğe borçlanırsam EYT kapsamına giriyorum, kamuda çalışıyorum, emekli sandığında işe giriş ileri çekiliyor mu demiş.
1: İleride çekilmiyor, geride çekilmiyor. Yani askerlik sigortadan önce ise biliyorsun SSK'larda borçlanınca geri çekiliyor ama kamuda bu yok.
0: Evet. Osman Özener, 2 Ocak 96 SGK girişli olarak 696 kanun hükmünde kararname ile üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var. Fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda? Bu da son sorum.
1: Şimdi 696 kanun hükmünde kararname taşeronların evet. Devlet işçisi olması. Çalıştıkça maaşım düşüyor diye bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey kim diyorsa sakın inanmayın. Emekli olduktan sonra da çalışma imkanı var. Ama devlet bunu çok kabul etmiyor. O yüzden de emekli olmamış izleyicimiz. Kendisi karar verecek. Ya burada evet. Çalışmaya devam edip o maaş alacak. Emekli maaşlarını kaçıracak. Ya da emekli olup başka bir yerde çalışıp hem emekli maaşı hem de maaş alacak.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Faruk Erdem. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım seans öncesi programını sunar.

Haber ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın öldürdüğü her ABD askeri için kat be kat bedel ödeyeceğini belirtti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kısmen kapatmasının ardından Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacağını duyurdu. Babülmendeb Boğazı'nın kapanması, Orta Doğu'nun iki büyük petrol ihracat güzergahını aynı anda devre dışı bırakabilir. Reuters'ın bildirdiğine göre İran destekli Yemenli Husiler pazartesi günü yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını bildirdi. Bu hamle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle hali hazırda büyük ölçüde kısıtlanan küresel enerji piyasasını daha da dar boğaza sokacak. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Uleymi, Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 2022'den bu yana duran petrol ihracatının yeniden başladığını açıkladı. Petrol satışından elde edilecek gelirin maaş ödemeleri, kamu hizmetleri ve ekonomik istikrarın desteklenmesinde kullanılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir kararname imzaladı. Düzenleme kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde eritme tesisi kuracak veya mevcut tesislerini genişletecek şirketlere yatırım taahhütleri karşılığında indirimli gümrük tarifesi uygulanacak. İngiliz bankacılık ve finans grubu Standard Chartered, doların Temmuz ayında yükselen petrol fiyatlarında fayda sağlayamadığını, piyasaların daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklandığını belirtti. Raporda

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlamasından bu yana doların değer kaybettiğine dikkat çekildi. Doların kısa vadede daha da gerileyebileceği ifade edildi.

0: Evet sayın seyirciler, şimdi verilerle devam ediyoruz. Petrole bakalım. 88,50 seviyesinde dün 90'ın üzerine çıkmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, kıymetli metallerle hemen devam edelim. Altın 4000'in üzerinde, ons fiyatı 4047 dolar, gümüş ons 57.83, paladyum 1269, platin 1611. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 51.973, Nasdaq 28.888, S&P 500 7.472. Genel olarak yükselişte ABD piyasaları. Asya'ya da bakalım hemen. Çin 3.819, Japonya 67.743, Hindistan 77.696, Hong Kong 25.109, Güney Kore'de %5'e yakın yükseliş var, 6.817 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar, iyi yayınlar Ahmet Tunahan. Çin'den gelen verilerle başlayalım. Özellikle borsalarda bugün hafif kayıpları seyretsek de uluslararası kurumların bölgeye orta vadeli beklentileri olumlu. İşlem gününün ilk saatlerinde Çin anakarasında GCI 300 ve Hong Kong'un Hang Seng endekslerinde negatif bir tabloyu seyrettik. Ve yılbaşından bu yana bakıldığında Hong Kong borsaları %1,8, GCI 300 0,3 ekside olduğu görülüyor. Deutsche Bank'tan bir Çin analizi var. Diyor ki yılın ikinci yarısında Çin hisse senetleri için yapıcı ve iyimser bir beklenti içindeyiz. Büyümeyi destekleyecek 4 temel faktör var diyor Deutsche Bank Çin için. Yapay zeka yatırımları, enerji güvenliğine yönelik harcamalar, devlete ait şirketlerde yapılan reformlar ve ihracat odaklı şirketlerin performansları. Ve yine Çin borsadaki dalgalanmaya karşı devreye girdiği mesajını okuyoruz bugün resmi medyadan. Özellikle A tipi hisse senedi piyasasına yansımalarının ardından Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu yatırımcılarla bugün bir toplantı düzenledi ve piyasayı istikrara kavuşturma mesajı verdi. Aynı zamanda devlet destekli yatırım kuruluşlarından oluşan ulusal takım hisse geri alım kredileri aracılığıyla yaklaşık 60 milyar yuan büyüklüğünde kaynak kullanarak piyasaya destek sağladı ve devlet şirketlerinden Çin Reform Holding'i de 50 milyar yuan'ın üzerinde piyasaya enjekte etti. Genel olarak Çin borsalarında hem Deutsche Bank'tan hem de Pekin cephesinden olumlu katkılar olduğunu görüyoruz. Kore cephesine baktığımızda bu sabah dünkü kayıplarını geri topladı. Özellikle teknoloji hisse senetlerindeki düşük fiyatlar alım fırsatı olarak değerlendirildi ve güçlü bir sıçrama kaydedildi KOSPI endeksinde. KOSDAQ endeksinde ise biraz daha zayıf performans izledik, ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz daha toparlanma sinyallerini görüyoruz. Japonya'da yine bugün risk iştahı olduğunu belirtebiliriz. Avustralya negatif ayrıldı bugün ve yatay negatif seyrini sürdürüyor. Asya cephesinde öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tunan.
0: Mehmet Zeyrek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimizde. ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni bir tehdit mesajı yayımladı. İran, Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek ifadelerini kullandı. Kent.com'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
2: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran

0: yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın Buşehir, Tebriz, Sirikçabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan Buşehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. "Liderimizin intikamı zayıflıkla değil, onur ve güçle alınabilir" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: Evet, devam ediyoruz. Standard Chartered'ın açıklamaları var dolarla ilgili. Dolar yüksek petrol fiyatlarından destek bulamadı. Piyasalar daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklanmış durumda. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasıyla dolar değer kaybetti. Dolar kısa vadede daha da gerileyebilir. Doların yeniden güç kazanabilmesi için ABD ekonomisinde daha net bir döngüsel toparlanma olmalı. Standard Chartered'ın dolarla ilgili açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Genel konjonktüre baktığımızda özellikle küresel tarafta savaş haberlerinin bir türlü gündemden düşmediğini gözlemliyoruz. Böyle bir atmosferde tabii ki birbirini sürekli tetikleyen süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ateşkesin bozulduğu haberinden sonra çok hızlı bir şekilde Brent petrol fiyatı tekrar 85-90 dolarlar seviyesine doğru yol alınca bunun bir yansıması olarak bu sefer enflasyon beklentilerini tekrar yukarıya doğru bir hareket gördük. Enflasyon beklentileri yukarıya doğru gidince genel küresel anlamdaki faiz hatlarında da yine yukarıya doğru bir hareket gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle yukarıda seyreden veri meyilleri, tahvil veri meyilleri ve faiz oranları maalesef gerek küresel ekonomi açısından, gerekse de risk algısı açısından, yani riskli varlıklara yönelim açısından bir miktar sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Küresel tarafta bizim bir tane temamız var aslında 2026 yılının genelinde. O temada yapay zeka teması. Bunun karşılığında da an itibariyle özellikle işte Mart ayı itibariyle ciddi anlamda bir enerji fiyatlarındaki volatilite ve oynaklığın tam karşısına oturduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu iki taraftan hangisinin baskın çıkacağını bir miktar gözlemlemek gerekecek. Şu anda Amerika'da da bir bilanço dönemi içerisindeyiz. Gelen bilançolar en azından %10 S&P 500'e dahil olan şirketlerin %10 bilanço açıkladı. Fena bilançolar gelmiyor. Yani gerek hisse başı kâr rakamlarında gerek net kâr rakamlarında beklentilerin üzerinde rakamlar alınıyor şu an Amerika tarafında. Ama faiz hatları o kadar yüksek ki dediğim gibi riskli varlık grupları için pek sevimli bir senaryo değil. Daha çok sabit getirilen enstrümanlar tarafında gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların böyle kümelendiğini gözlemlediğimiz bir atmosfer içerisinde izleyebilirim şu an için. Zaten olağanüstü kâr marjlarıyla çalışıyor şu anda. En azından Amerika'daki şirketler diye görüyoruz. %25 ile %27 bandında bir kâr marjı var. İkincisi IPO tarafında, yani halka arzlar tarafında, yine teknoloji tarafında bir destekleyecek halka arzların geldiğini ve bunun bir miktar tırnak içerisinde coşku yaratmaya devam edeceğini göreceğimiz bir atmosfer olacak. Burada önemli konu CAPEX. Yani bu sürekli yatırım harcamalarının ne boyutta olacağı ve birbirini besleyen bu sürecin ne tarafa doğru evrileceği konusu önemli. Bu gerçekten verimlilik artışı yaratıyor belli. Ama bunu net bir şekilde rakamlara yansıttığında görmek isteyecektir piyasa diye gözlemliyoruz açıkçası.
1: Evet, bu hafta

0: merkez bankaları faiz kararlarını vermeye başlayacak. 2 gün sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ECB merkez faiz kararını verecek. Yani Perşembe günü 29 Temmuz'da FED, İngiltere Merkez Bankası 30 Temmuz'da ve Japonya Merkez Bankası da 31 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Şimdi yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında. Merkez Bankası faiz kararını bu hafta Perşembe günü 2 gün sonra açıklayacak. Ekonomistlerin ortak beklentisi ise Merkez Bankası'nın politika faizini %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
1: Bu haftanın ekonomi gündeminde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasalar Perşembe günü açıklanacak karara kilitlendi. Politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması öngörülüyor. Ancak bu kez asıl merak edilen faiz kararı değil, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar olacak.
2: Bizim Merkez Bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Eğer fırsatı olsaydı belki bir takım hamleler yapabilecekti, olumlu anlamda, yani piyasayı sevindirecek anlamda, ama onların da öteleneceğini düşünüyorum.
1: Son dönemde İran'da tırmanan savaş, yükselen petrol fiyatları ve enerji maliyetleri enflasyon cephesinde yeni riskleri beraberinde getirdi. Bu nedenle piyasalar karar metninde enflasyon, sıkı para politikası ve enerji fiyatlarına ilişkin ifadeleri satır satır inceleyecek. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajı ağırlık kazanıyor. Yabancı yatırım kuruluşlarının beklentileri de aynı yönde. Bu nedenle Perşembe günü açıklanacak kararın en kritik bölümü faiz oranı değil, karar metnindeki mesajlar olacak.
0: Evet, devam ediyoruz şimdi. Bilanço dönemi başladı. Yani ikinci çeyrek bilanço dönemi başladı. 28 Temmuz'da Akbank TAV Havalimanları, 29 Temmuz'da Tofaş TSKB, 30 Temmuz'da Garanti BBVA, 31 Temmuz'da ise Yapı Kredi ikinci çeyrek bilançolarını açıklayacak. Devam ediyoruz. Şimdi Türkiye Sigorta dün ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı ve ikinci çeyrek bilanço dönemi Türkiye Sigorta ile birlikte başladı. Şirket ilgili dönemde 7 milyar lira net kar açıkladı. Öz kaynaklar %67 oranında büyüyerek 61,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Öz kaynak karlılığı %48 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda şirketin karlılığı %46 oranında arttı. Brüt prim üretimi 40,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Şimdi emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen canlı yayın konuğumuz. Zafer Bey, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın, teşekkür ederiz. Piyasalardaki genel görünümle isterseniz başlayalım. ABD-İran gerilimi aslında artarak sürüyor her gün. 10 günlük ateşkes teklifi iddiası da söz konusu. Aslında birkaç gündür de bu konuşulur. Öncelikle bu iddia piyasalarda nasıl karşılık buluyor? Bununla başlayalım.
3: Yani baktığımız zaman aslında piyasalarda son dönemde sizin de söylediğiniz gibi ABD-İran arasındaki gerilim aslında tüm piyasaları yönlendiren ana etken olmuş durumda şu anda. Ki çatışmaların yeniden başlamış olması petrol fiyatlarını 80 doların üzerine çıkarmıştı. Hatta 85 doların üzerine kadar da çıkmıştık. Şu andaki itibariyle 90 doları oldukça yakınsamış durumda. Tabii ki bu da tüm piyasalar üzerinde riski artıran önemli unsurlardan bir tanesi. Genel anlamda bakacak olursak bütün bunlar sonucunda yeniden enflasyon endişelerini arttıran önemli unsur. Şöyle söyleyebilirim, sene başından beri petrol fiyatının ortalaması yaklaşık 81-82 dolarlar civarına gelmiş durumda. %10, %7,5 ile %10 arasında yukarıda seyrediyor. Bu da enflasyon tarafında yeniden baskıyı arttıracak unsurlardan bir tanesi. ABD tarafına baktığımız zaman ekonomi güçlü seyretse bile enflasyon tarafında özellikle son gelenleri bile beklentilerin altında olmasına rağmen Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı Walsh'un açıklamaları oldukça şahindi. Bu da piyasalarda özellikle faiz artırım ihtimallerini artıran unsurlardan bir tanesi. Bütün bu tablo içerisine baktığımız zaman dolar endeksi hala 100 seviyesinin üzerinde. Bu da genel anlamda piyasaları baskı artıran unsurlardan bir tanesi. Tabii burada bir uzlaşma olacak mı olmayacak mı konusu. Şimdi bir süre daha bu durumu yaşayacağız gibi gözükmekte. Ama piyasanın da yeniden şiddetli çatışmalara gireceğine yönelik inancı bir miktar zayıf gözüküyor. En azından fiyatlamaları yansımamış durumda. Piyasa sanki buna çok fazla inanmıyormuş gibi. Gelinen nokta içerisinde maalesef piyasalarda bu dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğine yönelik izlenimler var diyebilirim.
0: Peki petrolle devam edelim. Petrol fiyatları 6 haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Dün 90 Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı. Bugün tabii o 90 doların altında. Önümüzdeki dönemlerde petrol fiyatlarına ilişkin öngörünüz nedir?
3: Şimdi burada özellikle 90 dolara yakınlamış olması biraz önce de söylediğim gibi enflasyon üzerinde önemli tehditlerden bir tanesi. Buradan daha yukarıya gider mi petrol fiyatları? Gidebilir. Gitme ihtimali de var. Eğer çatışmalar daha da fazla şiddetlenirse burada yeniden 90 doların üzerine çıktığını görebiliriz. Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanması durumunda, burada geçişlerin tamamen durması durumunda rahat bir şekilde 90 doların üzerine gideceğimizi, 100 dolar seviyelerine oldukça yakınsayacağımızı düşünüyorum. Onun üstünde şimdi çok fazla bir hareket fiyatlama beklemiyorum açıkçası. Onun üzerindeki fiyatlamalar eğer enerji sahalarına yönelik saldırılar olursa görebileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde 100 dolar üzerindeki fiyatlamaları çok fazla beklemiyorum. Yeniden fiyatlamaların aşağı çekilebilmesi için de yani 80 doların altına gelmesi için de anlaşma yönelik haberler duymamız lazım. Eğer yeniden bir anlaşma sağlanırsa, kalıcı bir anlaşma sağlanırsa hızlı bir şekilde yeniden 70 dolara gideceğimizi, hatta altının bile görülebileceğini düşünüyorum ki 68 dolar seviyede de görülme ihtimali var. Şu anki fiyatlamalara baktığım zaman da 85 dolar civarındaki bir fiyatlama makul gibi gözüküyor Brent petrol üzerinde. O yüzden de bu seviyelerde 85 dolara yakınsayan dalgalanmanın bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Ben en azından bir anlaşma oluncaya kadar veya saldırıların daha da şiddetleneceğine kadar. Eğer bugünkü veriler etrafında baktığımız zaman dediğim gibi bir süre daha 85 dolar civarında kaldığımızı görebiliriz.
0: Peki FED'le devam edelim. Önümüzdeki hafta önemli bir hafta. FED'le faiz kararını açıklayacak. Şimdi faiz artışına gitmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak yılın kalanında devamında da faiz artışına gitmesine yönelik artırım beklentileri, yani daha doğrusu, güçleniyor. Bu yıl içinde faiz artırımı olur mu? FED bu yıl faiz artırımı yapar mı? Ve ay sonu hangi mesajlar verilecek? Yani Temmuz ayı için sormuyorum artırımına gider mi diye. Bu yıl için soruyorum, kalanında. Buyurun.
3: Yani baktığımız zaman sanki bir faiz artışına, söylediğiniz gibi aslında faiz artım ihtimalleri artıyor. Bu da bu ay, yani bu toplantıda bir faiz artımı gelmesi ihtimali veya birleşik olması ihtimali oldukça düşük. Ama bu sene içerisinde özellikle son iki toplantıda sanki faiz artım ihtimalleri artmış durumda, bir karar gelecek gibi gözükmekte. Tabii son gelen enflasyon verisi beklentilerinin altında kaldı. Bu piyasalar için aslında olumluydu ama FED Başkanı Warsh'un açıklamaları oldukça şahindi. Özellikle enflasyona yaptığı vurgu oldukça önemliydi. Bundan dolayı da piyasada aslında bir miktar olduğunu gördük. Burada en önemli nokta bence ABD tahvilleri, tahvil faizleri. Eğer burada yukarı yönlü seyir görürsek, o zaman faiz arttırma ihtimali oldukça artıyor. Olma ihtimali de oldukça yüksek gözüküyor öyle bir durum içerisinde. O yüzden de bir süre daha verileri görmek lazım bence. Şu anki tablo içerisinde iki faiz arttırma olması ihtimali gayet yüksek, gayet de olası gelmekte diyebiliriz aslında. Tahvil faizlerine baktığımız zaman orası da oldukça güçlü gözüküyor. Her ne kadar bugün bir miktar geri çekilme olsa bile aslında orada hala tepe seviyelere oldukça yakınız. Burada geri çekilme olmadan ben açıkçası faiz arttırma ihtimallerini oldukça yüksek görüyorum. Diğer tarafta enflasyon veriliyor aslında.

0: burada. En önemli noktalardan da bir tanesi. Enflasyonda eğer artış devam ederse burayı bu faiz arttırma ihtimallerinin daha da arttığını göreceğiz. İhtimaller bir miktar daha gerçeğe doğru yakınsayacak. Tabii buradaki en önemli nokta da petrol fiyatları aslında. Yani çünkü enerji maliyeti ABD enflasyonu içerisinde de önemli bir yer kaplıyor. Bu da eğer böyle 87-90 seviyesine doğru bir petrol fiyatı görmeye devam edersek bu sonraki veriler için de bir miktar risk kaynağı olacak. Eğer burada bir anlaşma olursa yeniden 80 dolar hatta 70 dolarlara doğru bir geri çekilme görürsek o zaman burada ABD tarafında faiz arttırma ihtimallerinin de hızlı bir şekilde düştüğünü göreceğimizi arttırma ihtimalleri daha da artacakmış gibi gözükmekte. Faiz arttırma ihtimalleri zaten sizin dediğiniz gibi artmış durumda. Yavaş yavaş bu gerçeğe doğru yakınsıyoruz diyebilirim.
1: Peki şimdi ECB de 23 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak ve faizi sabit tutması bekleniyor. Daha önce de benzer riskler varken ECB faiz artırmıştı ve bu riskler hala devam ediyor. Niçin şimdi faizi sabit tutmasına yönelik beklentiler daha güçlü?
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Aslında bir önceki toplantıda da faiz arttırımlarına yönelik çeşitli farklı görüşler de vardı. ECB burada bir miktar daha proaktif davrandı diyebiliriz. Yani bir miktar daha verilerin önünde diyebiliriz. Burada faiz arttırımıyla birlikte aslında önceden hareket etmiş olmanın bir reaksiyonuydu. O yüzden de şimdi burada yeni toplantıda artık pas geçilmesi bekleniyor. Bir miktar daha verileri görmesi ve faiz artımının etkilerinin piyasada gözükmesini bekleyecekler gibi gözükmekte. Zaten Avrupa tarafında ekonomi zayıf ve faiz artırımlarıyla birlikte ki sadece ECB'nin faiz artırımı değil piyasadaki genel tahvil faizleri ve genel faizler yukarıya yönlü gittiği için zaten piyasalarda büyüme üzerinde ciddi bir baskı da oluşmuş durumda Avrupa tarafında. Zaten bu baskıyı hissediyorlardı. Özellikle başta Almanya olmak üzere ki ECB'nin en büyük parçalığı bir faiz arttırmaya gidecek diye olması ECB'nin Avrupa ekonomisi üzerinde, Avrupa'nın büyümesi üzerinde çok daha büyük bir baskı oluştururdu zaten. Buna bir miktar risk yapmak istemediklerini düşünüyorum ben. Genel tablo içerisinde bir miktar daha izle gör politikası izlemeleri oldukça yüksek bir ihtimal. Zaten genel olarak da baktığımız zaman burada bir taraftan büyümedeki yavaşlama, bir taraftan enflasyon tarafında özellikle petrol fiyatlarının bir miktarda geri çekilmiş olması ki 100 dolarlar civarından geri gelmiş olması, doğalgaz fiyatlarının ki önemli gelirlerden bir tanesi, enflasyon maliyet kalemlerinden bir tanesi, buranın da bir miktar geri çekilmiş olması ECB'nin daha önce proaktif davranmasını bir miktar izle göre döndürmüş gibi gözükmekte. O yüzden bu toplantıda bir miktar daha sabit kalmış.
1: Evet, şimdi doğalgaz fiyatlarından bahsettiniz. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda doğalgaz fiyatları 4 ayın zirvesine çıkmıştı. Gaz depolarındaki doluluk geçen yılın gerisinde. Enerji krizi, bütün bunları düşündüğümüzde enerji krizi daha da büyür mü? Bir süredir zaten Avrupa'da stagflasyon konuşuluyor. Stagflasyon tehlikesi büyür mü sizce?
0: Yani buradaki riskler yavaş yavaş artmakta aslında. Özellikle Avrupa tarafında doğalgaz maliyetleri, enerji maliyetleri oldukça önemli. Biraz önce de söylediğim gibi aslında Avrupa ciddi anlamda Uzak Doğu'ya ve ABD ekonomisine karşı daha zayıf bir noktada ve büyüme sıkıntıları yaşıyor. Bütün bunların üzerine tabii bir tarafta enflasyon, bir tarafta büyüme tarafındaki yavaşlama genel anlamda Avrupa ekonomisini tehdit etmekte. Bunu bir tarafta resesyon endişeleri varken diğer tarafta stagflasyon olacağına yönelik endişeler de artmış durumda. Eğer petrol ve doğalgaz fiyatları yeniden yukarı yönlü bir seyri izlerse ki buna da ağırlıklı olarak savaş ve jeopolitik risklere bağlayabiliriz. Eğer burası devam ederse Avrupa ekonomisi için risklerin daha da artacağını söylememiz mümkün. Bu noktada ECB'nin de

0: işte faizleri en azından sabit bırakarak bir miktar izle gör politikası izleyeceği bir noktaya gelmiş durumdayız. Bunlar önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa ekonomisinde hem enerji maliyetlerini hem de kendi içerisinde büyüme verilerinin çok daha yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Büyüme tarafında yeniden o momentumu sağlayacak bir gelişim şu anda henüz gözükmüyor Avrupa tarafında. Faizler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. ECB faiz arttırmasa bile piyasadaki tahvil faizleri ve genel faiz oranları hala yüksek seviyelerde, zirveye yakın seviyelerde. Böyle olunca büyüme endişeleri daha da fazla artıyor Avrupa tarafında. Büyüme sıkıntıları var, faizler yüksek. O zaman enflasyon geri gelecek beklentisi olur mu diye bakacak olursak da eğer savaş sonlanırsa evet enflasyon tarafında geri çekilişi görebiliriz. Bu Avrupa ekonomisini rahatlatır. Ama tam tersi durumda yani savaşın şiddetlenmesi, petrol fiyatının yeniden 90 dolar hatta belki 100 dolarlara çıkarsa bu Avrupa ekonomisini çok daha içinden çıkılmaz bir döngü içerisine sokmuş olacak. O zaman hem resesyon sonrasında stagflasyon endişelerinin sizin bahsettiğiniz çok daha ihtimaller artmaya başlıyor olacak. Bu Avrupa ekonomisini ve ECB'yi özellikle oldukça zorlayacak seviyede. Olur mu olmaz mı tartışmalarına baktığımız zaman buna ağırlıklı olarak o zaman eksenin aslında enflasyon verileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ağırlıklı olarak savaşa endeksli bir beklenti ve ihtimaller oluşturuyor bize. Burada o zaman eğer savaşın şiddetlenmesi durumunda Avrupa'nın işinin çok daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersine bir anlaşma olması şu anda dünyada belki en fazla yarayacağı yerlerden bir tanesinin Avrupa olduğunu söylememiz çok da yanlış olmaz gibi gözüküyor. Ama şu anki görüntü risklerin bir miktar daha arttığı, petrol fiyatları yukarı yönlü gittikçe Avrupa'daki ibrenin kırmızıya doğru döndüğünü, risklerin bir miktar daha arttığını, tam tersi petrol fiyatları geriledikçe, enerji maliyetleri geriledikçe Avrupa tarafının bir miktar daha veya ECB'nin bir miktar rahatladığını söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi aslında az önce ABD'yi konuştuk ama ABD ile ilgili bir soru daha soracağım size. Tekrar ABD'ye dönecek olursak şimdi dün Trump'ın Kanada ürünlerine yönelik %50 tarife kararı getirmesi ticaret gerilimini yeniden aslında artırdı. Şimdi ABD ile Kanada'yı düşündüğümüzde tedarik zinciri açısından birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bunu da düşündüğümüzde bu karar ABD enflasyonunu nasıl etkiler?
0: Yani tabii bu kararlar ABD tarafında ve aslında riskleri artıran unsurlardan da bir tanesi. Özellikle Kanada'yla ticaret oldukça yüksek ABD'nin, özellikle tarım tarafında da bunun oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Burada ilave tarifelerin sonucunda ABD tarafında da enflasyonu arttırdığı bir gerçek açıkçası. Ki yaşanan gelişmeler de bize bunu gösterdi. Her ne kadar burada maliyetin tarifelerle birlikte maliyetin karşı ülkelere yüklendiği düşünülüyor olsa bile ki aslında bir kapsamda doğru bir bağlamda doğru bu fiyatları artırıyor ama sonrasında bunun maliyetinin ABD tarafında ABD vatandaşları tarafından ödendiğini görüyoruz çünkü nihai ürün satış fiyatları artıyor, dolayısıyla bu da enflasyonu artıran unsurlardan bir tanesi. Tabii sadece buradaki etki ABD tarafında gerçekleşmiyor, bunun aynı etkiyi Kanada tarafında da görüyoruz ve dolayısıyla ihracat yapılan ülkeler tarafında da görüyoruz. Yani Kanada'nın sadece ABD'ye olan değil, küresel anlamda da maliyetleri bir miktar yükselttiği bir gerçek. Bu çerçeve içerisine baktığımız zaman da Kanada ile olan gelişmeler veya bu tarife değil veya ürün bazlı tarife eder değil, bunun riskleri arttırması ve genel anlamda ticaretin risk fiyatlaması yaptığını ve ticaret üzerindeki risk fiyatlamasının sonucunda fiyatlamalarda da bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte baktığımız zaman dolar endeksi 100.5-100.7 seviyelerinden yeniden 100.9 seviyelerine gelmiş durumda. Hatta 101 seviyelerine de görmüştü. Bu ne demek? Bu genel anlamda piyasalardaki riski de arttıran unsur. Genel anlamda varlık fiyatlarını da aşağıya doğru çeken unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Bunun etkisi

0: Şimdi sadece aslında o tarife konulan üründe görmüyoruz. Genel anlamda benzer ürünlerde de risk fiyatlamasının yukarıya doğru çektiği, risk fiyatlaması gerçekleştirdiği de bir gerçek. Bu anlamda bu diğer bir noktada tabii ki bu tarifelerin yeniden gündeme geliyor olması. Maalesef bu gelişmeler piyasa içerisinden de çok hoş değil. Genel anlamda risk fiyatlamalarını yukarı doğru çektiğini görebiliriz. Enflasyon tarafında da özellikle ABD tarafında bunun da etkilerini olacağı bir gerçek. Tabii buradaki tek bir ürün üzerindeki etki sınırlı. Ama bu yavaş yavaş yeniden tarifelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu risk fiyatlamanın bir miktar daha arttığını görebiliriz.
1: Peki altınla devam edelim. 4000 dolar çevresinde bir süredir jeopolitik risklere rağmen güçlü bir yükseliş gösteremiyor. Bunun sebebi nedir ve önümüzdeki dönemlerde altında yön ne olacak?
0: Tabii aslında biraz önceki konuştuğumuz, yani yayın başından beri konuştuğumuz konulara baktığımız zaman bir tarafta enflasyonu konuşuyoruz, bir tarafta büyüme endişelerini konuşuyoruz. Bütün bunlar da gelip dolar endeksini yukarı çeken unsur demiştik. Buradan da baktığımız zaman dolar endeksinin arttığı, tahvil faizinin yüksek kaldığı, merkez bankalarının faiz arttırdığı bir ortam içerisinde dolayısıyla altın ve kıymetli metallerde zayıf performans gösteriyor, satış baskısını hissediyor. Genel çerçeve içerisindeki yine konuştuk, burada büyük oranda faiz arttırım ihtimalleri vardı, başta Fed olmak üzere. Bu da piyasalardaki baskıyı artıran unsurdu. Ama baktığımız zaman aslında bu ihtimallerin, bu risklerin büyük oranda fiyatlamaların içerisine girdiğini görüyoruz. Ve bir süreden beri de ons altının 3900-4000 bandında kaldığını görmekteyiz. Ki burası bir süreden beri söylüyorum, önceki yayınlarda da paylaşmıştım. 3900-4000 bandının ben aşağı yönlü geçirmesini çok fazla beklemiyorum açıkçası. Bütün risk artışlarına, işte savaşın yeniden çatışmaların başlamış olmasına, tahvil faizlerinin yukarı yönü yeniden devam etmesine rağmen 3900-4000 bandını geçmekte çok da istekli olmayan, yani kırılmasına çok da istekli olmayan bir ons altın olduğunu görüyoruz. Ki bence burası da düşüncemizi doğrular nitelikte. Ben bu seviyelerin aşağı yönlü kırılmasını şimdilik çok fazla beklemiyorum. Eğer dolar endeksi 102 seviyelerine doğru yükselmezse bu seviyelerinde altını çok fazla geçmemizi beklemiyorum. Dolar endeksi 102 seviyelerin üzerine gider mi? Bunun için çatışmaların özellikle çok daha artması, savaşla ilgili risklerin daha fazla artması, faiz artım ihtimallerinin artması gerekli. O da şimdilik çok olası gözükmüyor. Çünkü bütün buradaki gelişmeler dolar endeksini hala 101 seviyesinin altında veya bu seviyelerde tutuyor. Daha fazla üzerine çıkartmıyor. Bu da bana yeniden 3900-4000 bandının aşağı geçilmesini çok fazla olası göstermiyor. Ama yeni bir yükseliş trendi de bu ortamda başlaması çok fazla beklenmez açıkçası. O yüzden yukarı yükselişlerde de 4400 seviyesinin yukarı yönüne geçilmesini beklemiyorum. Bu bandın arasına sıkışmış bir piyasa olmasını bekliyorum. Bundan sonraki dönemde, yani bu haftanın geri kalanında ve gelecek hafta açıkçası daha kötümser haberlerden tepkinin bir miktar daha sınırlı olmasını, iyimser haberleri daha fazla fiyatlamasını bekliyorum ons altının ve kıymetli metallerin. Bu da bize bir miktar daha bu seviyelerde yatay seyrin devam edeceği, belki bir miktar daha yukarı yönlü tepkimler yapmaya çalışan bir ons altın piyasası göreceğimizi gösteriyor. Ama dediğim gibi çok da hareketli bir piyasa beklemiyorum. Daha düşük marjlarda hareket eden, aşağıda 3900, yukarıda 4400 arasına sıkışmış bir altın piyasasını bir süre daha izlemeye devam edeceğiz gibi gözükmekte.
1: Peki gümüşü de sorayım size. 2.4'lük bir yükseliş vardı 57 dolar seviyelerinde. Gümüşün altından pozitif ayrışma ihtimali ne kadar güçlü? Gümüşte nasıl bir seyir olacaktır?
0: Şimdi burada eğer piyasalarda bir iyimserlik görecek olursak, yani savaşın yeniden bir barışa dönüşeceği, bir anlaşma sağlanması durumunda o zaman gümüşün tepkisi daha güçlü olacaktır. Yani iyimserlik fiyatlaması, yukarı yönlü fiyatlamalar gümüşte daha güçlü olacak. Tam tersi durumda satışlar tarafında da gümüşün daha sert satışlarla karşılaştığını görüyor olacağız. Yani hem aşağı hem de yukarı yönlü hareketlerde gümüş çok daha sert tepki verecektir altına göre. Peki neden? Çünkü konuştuğumuz noktalar enflasyon, faiz ve büyüme. Bütün bunlarda en büyük etkiyi gümüş tarafında gösteriyor. Çünkü gümüş endüstri alanında daha fazla kullanılan bir ürün. Ondan dolayı da burada iyimser haberlere veya kötümser haberlere gümüşün daha yüksek tepki vermesi oldukça normal diyebiliriz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Peki orada nasıl bir hareket bekliyoruz? Orada da ben açıkçası 50-55 dolar bandını aşağı geçirmesini çok fazla beklemiyorum. Burasının çok güçlü, kısa, orta ve uzun vadeli destek seviyesi olarak görüyorum. Buradaki olumsuz gelişmelerin büyük oranda dediğim gibi altını konuşurken bahsetmiştim. Fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum. Fiyatlamalara yansıyacak yeni gelişmeler olmadıkça ki bu savaşın çok daha şiddetlenmesi durumu veya dolar endeksinin 102 seviyelerine çıkması ve bunun üzerine doğru gitmesi durumunda o zaman aşağı destek seviyelerinin test edildiğini görebiliriz. Aksi halde ben bir süre daha yatay piyasa olmasını bekliyorum burada. İyimserliğin çok güçlü yükseliş trendi oluşturmasını beklemiyorum. Bu daha çok tepki hareketleri olacaktır. Şimdilik orada kısa vadede 68 dolar seviyesinin geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Orası bir miktar tepe seviyesi olacaktır bu dönem içerisinde. Bunun arasına sıkışmış bir yani aşağıda 55 dolar, 50-55 dolar bandı, yukarıda 65-68 dolar bandı arasına sıkışmış bir gümüş piyasası görme ihtimalimiz oldukça yüksek. İyimserliği ne zaman daha fazla fiyatlamaya başlarız? 100.5 seviyelerinin altına gerileyen bir dolar endeksi görürsek o zaman bu üst banda doğru hareketlenmelerin daha fazla arttığını görebiliriz. Ama 100.5 seviyesi aşağı yönünü geçirmeden de yükselişlerin sınırlı kalacağını, tepkilerin çok da güçlü olmayacağını da söyleyebilirim. Orada da bir süre yatay piyasa görme ihtimalimiz yüksek.
1: Peki platin ve palladyumla devam edelim. Her iki metalde de nasıl bir görünüm var şu anda? Bir taraftan arz sorunu var, bir taraftan Rusya'ya yönelik yaptırım, tarife riskleri her iki metali nasıl etkiliyor?
0: Orada görüntü çok da olumlu değil açıkçası. Çünkü bu iki emtiyada endüstriyel alanında çok fazla kullanılan ürünlerden, ağırlıklı olarak kullanılan ürünlerden. Bu da dolayısıyla yüksek faiz, enflasyon ve büyümede yavaşlama endişelerinin olduğu bir ortamda daha zayıf, daha düşük bir performans gösterilmesine yol açıyor. Zaten endüstriyel metallerin ve endüstride daha fazla kullanılan metallerin böyle dönemde düşük performans göstermesi beklenebilir ki zaten de baktığımız zaman savaşla birlikte enflasyon endişelerinin artması, büyüme endişelerinin artması platin ve paladyum tarafında ciddi fiyat gerilemelerini beraberinde getirmişti. Ama biraz önce altın ve gümüşte konuştuğumuz gibi burada da olumsuzluklar büyük oranda fiyatlanmış durumda. Ondan dolayı burada aşağı yönlü marjların daha sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Ama hala aşağı yönlü marjların olduğunu, altın ve gümüşe göre daha fazla marjın olduğunu söylememiz mümkün. Bir tepki durumunda yükselişlerin de burada çok güçlü kalmasını beklemiyorum açıkçası. Yükselişlerin de sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman platinde 1900 seviyesinin yukarı geçilmesini çok fazla beklemiyorum bir tepki durumunda. Oraya da aslında baktığımız zaman ciddi bir marjlar var. Ama aşağı yönlü risklerin de hala yüksek olduğunu ve 1500 seviyelerine doğru geri çekilme ihtimalinin de hala olduğunu söylememiz mümkün. Paladyum tarafına da bakacak olursak orada da bir miktar daha platine göre güçlü kaldığını söylememiz mümkün. Orada da özellikle arz endişeleri, Rusya'ya karşılıklı endişeler ama diğer taraftan zayıflayan talep. Burada da geri çekilmelerin veya bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor bize. Yükselişlerin ise burada da sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Yeni bir yükseliş trendi başlamasını beklemiyorum. Bir miktar daha burada aşağı ve aşağı yukarı hareketler yani dalgalı hareketler bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte. Ama şu anki görüntü genel anlamda altın ve gümüşe göre platin ve paladyumun bir miktar daha zayıf kalabileceğini gösteriyor. Tepkilerin gümüşe göre yukarı yönlü eğer hareketleri olacaksa gümüşe göre buradaki hareketlerin daha zayıf kalmasına yol açabilir. Çok iyimser bir görüntü yok açıkçası platin ve paladyum tarafında. Genel anlamda Çin tarafındaki son gelen büyüme verilerinin de beklentilerin altında geliyor.

0: olmuş olması veya perakende satışların burada riskleri platin ve paladyum tarafında bir hala bize devam ettiğini gösteriyor.
1: Peki Çin'den bahsettiniz. Beklentinin altında bir büyüme geldi dediniz. O zaman Asya piyasalarıyla devam edelim. Asya'ya baktığımızda ateşkes beklentileri, 10 günlük ateşkes beklentileri, fiyatlamaları nasıl etkiliyor? Orada nasıl bir tablo var karşımızda?
0: Yani etkilen bir miktar sınırlı kaldığını söylememiz mümkün. Petrol tarafında bir miktar geri çekilme gördük ama bu da oldukça sınırlı kalmış durumda. O yüzden de piyasa burada uzak doğu piyasası da çok fazla tepki gösterdi diyemeyiz burada. Bir miktar alıcıların geldiğini görüyoruz. Özellikle gümüş tarafındaki bu yukarı yönlü hareketin en büyük nedeni burası. Ama hala bu hareketlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki neden? Çünkü piyasa artık açıklamalardan ziyade bir miktar realiteyi, gerçekleri görmek istiyor. Gerçekler olmadan da çok da fazla tepki vermediğini söyleyebiliriz piyasaların. Uzak Doğu piyasası tabii ihracata dayalı bir ekonomi ve emtiaların ağırlıklı kullanıldığı ekonomilerden bir tanesi. Özellikle Çin piyasası. Bu nedenle de savaşın etkileri aslında bu bölgelerde daha net hissediliyor ve büyüme verilerini de daha olumsuz etkiliyor. Buradaki etkiler çok daha net gerçekleşiyor. Baktığımız zaman son olarak Güney Kore Merkez Bankası da faiz arttırmıştı. Bölgedeki faiz ve büyüme endişelerinin arttığını söylememiz mümkün. O yüzden burada eğer kalıcı bir anlaşmaya varılırsa, 10 günlük bir ateşkese bile varılsa, genel anlamda ABD, Avrupa ve Uzak Doğu piyasasını düşündüğümüz zaman bu piyasalardaki Uzak Doğu piyasasında etkisi önemli olacaktır. Özellikle enflasyon tarafındaki etkileri çok daha güçlü hissedebiliriz, iyimserliği hissedebiliriz. Ama bu üçünün arasında ve en olumlu tepki verecek olan daha önceki konuştuk Avrupa piyasası olacaktır. Uzak Doğu piyasası bir miktar daha izle, gör ve verileri bekle dönemi içerisinde. Avrupa ve ABD ekonomisi toparlanmadan Uzak Doğu piyasasının toparlanması da çok kolay değil açıkçası. O yüzden de Uzak Doğu piyasasının etkilerinin bir miktar daha buradaki savaşa tepkilerinin ABD ve Avrupa'ya ve özellikle Avrupa'ya göre daha sınırlı kaldığını söylememiz mümkün. Ama buna mukabil en fazla dünya ekonomisi içerisinde ve savaşın kalıcı bir anlaşma olması durumunda da en önemli etkinin Uzak Doğu tarafında gerçekleşeceğini söylememiz mümkün. Ama şu anki görüntü içerisinde bugünkü verilere baktığımız zaman bu anlaşma haberlerinin, ateşkes haberlerinin çok da fazla Uzak Doğu piyasasında etkisinin güçlü bir şekilde hissedildiğini söylememiz zor. Bir miktar tepki var. Özellikle endüstriyel metaller içerisinde bugün itibariyle hareketleri görüyoruz, tepkileri görüyoruz. Ama bunun çok da güçlü tepkiler olduğunu ve kalıcı bir toparlanma yol açacağını söylemek de şimdilik zor gibi gözükmekte.
1: Peki son sorum, şimdi dolar yen paritesine baktığımızda 162 seviyelerinde, ancak bunun 170'e kadar zayıflayabileceği, yani yenin 170'e kadar da zayıflayabileceği tahmin ediliyor. Japonya Merkez Bankası da önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak, bir faiz artırımına gidebilir diyebilir miyiz?
0: Yani zaten şu anda zirve seviyelerine gelmiş durumdayız ki bir süreden beri de Japonya en fazla konuşulan konulardan bir tanesi finans piyasalarında, ekonomi piyasalarında. Buradaki yukarı yönlü seyrin açıkçası devam etmesi bekleniyor zaten. Japonya Merkez Bankası faiz arttırır mı? Çok fazla beklenmiyor. Ama bu risk yukarı yönlü hala devam etmekte. Bunun da fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz zaten. Son yılların en yüksek seviyelerindeyiz ve buralarda da kalmaya devam ediyor açıkçası. Geri çekilmeyi çok da fazla görmüyoruz. Bu da yukarı yönlü hareketlerin çok daha da devam edeceği beklentisini beraberinde getiriyor. Japonya Merkez Bankası'nın da zaten açıkçası davranışlarına baktığımız zaman, beklentilere baktığımız zaman bunun da devam edebileceğini gösteriyor. Ama bu toplantı özelinde çok da fazla bu beklentinin olduğunu söylememiz zor. Yani bu gerçekleşirse ne olur? Bu gerçekleşirse sizin de bahsettiğiniz 170 seviyelerine doğru hızlı bir şekilde geliriz diye düşünüyorum. Ki o zaman piyasalarda bir miktar carry trade endişesi

0: ülkelerin arttığında söyleyebiliriz. Japonya'nın özellikle Japonya tarafındaki endişelerin yavaş yavaş trade'le diğer ülkelere de ihraç edileceğini söyleyebilmeniz mümkün. Bugünkü görüntü itibariyle aslında tüm küresel piyasalarda Japonya neredeyse her toplantıda veya her risk tutanağında diyelim aslında bir risk unsuru olarak gösterilmekte. Bu da piyasanın buraya ne kadar ciddi baktığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Devam edecek gibi gözükmekte. Kısa zamanda bir geri çekilme ihtimali de çok fazla olası gözükmüyor şu anki görüntü içerisinde. Bu da bize önümüzdeki dönemde Japonya'nın konuşulmaya devam edeceği ve 170'lerin görülme ihtimalinin de yüksek olduğunu göstermekte. Tabii burada etkisinin bir miktarda sınırlı kaldığını söylemekle beraber, eğer burada savaşın devam etmesi durumunda kalıcı bir anlaşmaya varılaması veya bir ateşkese varılaması durumunda burada da Japonya tarafındaki risklerin devam edeceği ve burada da yukarı yönlü seyrin devam edeceğini söylememiz mümkün. 170'ler seviyesi o zaman önemli risklerden bir tanesi olacaktır diyebiliriz piyasa üzerinde. Ben bir süre daha Japonya'nın konuşulmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Orada kısa vadede de dolar yen paritesinde de güçlü bir geri çekimi şimdilik açıkçası çok fazla gözükmüyor gibi.
1: Peki Zafer Ergezen, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Rica ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, ABD-İran geriliminin piyasalara ve merkez bankalarının para politikalarına yansımalarını değerlendirdi.
2: Amerika-İran arasında tekrar bu çatışma sürecinin başlamış olması piyasalarda olumsuz fiyatlamaları, risk algısında bozulmaya sebep oluyor. Baktığımız zaman petrol fiyatlarının tekrar 90 dolar seviyesine yükselmiş olması, bundan sonra da çatışmanın uzayabileceğine dair olumsuz haber akışı şu anda piyasaları olumsuz tarafta etkiliyor. Hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında çok önemli olduğu için Türkiye açısından da sonuçta yurt içi piyasalarında baskı altında bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Aslında Haziran ayı başında geçici bir ateşkesin verdiği etkiyle petrol fiyatlarının gerilemiş olması bu toplantıya ilişkin ve işte Temmuz ayının başı da dahil olmak üzere beklentileri daha çok politika faizi tarafında tekrar haftalık depo ihalelerine geçişi söz konusu diye fiyatlıyordu piyasalar. Ancak baktığımız geldiğimiz noktada şu anda tekrar petrol fiyatlarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası işte bu sürecin başından beri, Şubat ayından beri gecelik borç verme faizi olan 40'tan piyasayı fonlamaya sürdürüyor. Bu fonlamanın devam edeceğini, bundan sonraki süreçte de özellikle işte petrol fiyatlarındaki yüksek seyre paralel sıkı tarafta kalacağını ve bu yönde de açıklamaların geleceğini söylemek mümkün. Aynı şey tabii küresel anlamda düşündüğümüz zaman Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında da aynı söylemleri duyabiliriz. Çünkü en son Haziran ayında yaptığı toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artışı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası. Hatta geçici ateşkesin olumlu etkileri petrol üzerine yansımaya başlayınca işte Avrupa Merkez Bankası'nın çok mu erken davrandığına yönelik sorgulamalar da vardı. Ama geldiğimiz noktada tekrar işte bu ateşkesin bittiğini ve kalıcı bir ateşkese dönüşmediğini, petrol fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası bu toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımı yapabileceğini düşünenler de var ama ağırlıklı olarak Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı daha yapabileceği bekleniyor. Ama söylemleri yine Şahin tarafta duyabiliriz. Enflasyonun girişatına dair alacağı önlemlerden bahsedecektir. Bir taraftan işte bizim FED toplantısına da biliyorsunuz ki tabii ki çok fazla piyasalarımız önem veriyor. Sonuçta FED şu anda bütün piyasaları küresel tarafta domino etkisi yaratıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman FED'in de faiz arttırıp arttırmayacağına yönelik beklentilerin açıklanan verilerle son bir aylık dönemde şekillendiğini gördük ama

0: enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, tarım dışı istihdam verisi gerilese bile çok fazla hani büyüme endişesi yaratmaması, Fed'in de bundan sonraki süreçte yine enflasyonu dikkate alarak hareket edebileceğini gösteriyor. Ancak tabii bu petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisinin son verilerde olmasa da bundan sonraki verilerde Amerika tarafını etkileyebilecek olması yine de FED tarafında da faiz arttırma fiyatlamalarını şekillendirdiğini söyleyebiliriz.
1: Sayın seyirciler, şimdilik noktalandırıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Apar ekranlarından herkese günaydın. Seans öncesiyle devam ediyoruz hemen gündem başlıklarına bakalım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın öldürdüğü her ABD askeri için kat be kat bedel ödeyeceğini belirtti. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD ticaretine yönelik ayrımcı uygulamalarına karşılık olarak 1930 tarihli tarife yasasının 338. bölümü uyarınca Kanada menşeili belirli ürünlere %50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören 3 ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışındaki kesintilerin devam etmesi halinde Brent petrolün 4. çeyrekte varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini bildirdi. Banka bu senaryonun temel tahmini olmadığını vurguladı. Dean Stroven'ın da aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve Basra Körfezi'nden tahmini petrol akışının savaş öncesi seviyelerinin %45'inin altına gerilemesinin fiyatları yeniden yükselttiğini belirtti. Ve Goldman Sachs'ın temel senaryosunda Orta Doğu'daki gerilimin azalacağı varsayımıyla Brent petrolün 4. çeyrekte 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde bulunması bekleniyor. Standard Chartered, İngiliz bankacılık ve finans grubu, doların Temmuz ayında yükselen petrol fiyatlarından fayda sağlayamadığını, piyasaların daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklandığını belirtti. Raporda ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlamasından bu yana doların değer kaybettiğine dikkat çekildi. Doların kısa vadede daha da gerileyebileceği ifade edildi.

Gündem başlıkları bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. S&P 500 7477 Amerika'da. Nasdaq'a hemen hızlıca bakalım. %0,45'lik yükseliş var. Nasdaq'ta %1'lik primlenme var. 28.897. BIST 100'e bakalım. Dow Jones sonra BIST 100'e bakalım. 52.000'in üzerinde %0,38'lik yükseliş. Yurt içine baktığımızda BIST 100'de ise 14.000'in üzerinde bir kapanış olmuştu dün. BIST 100 endeksinde 14.070 ve %0,64'lük bir primlenmeyi gördük BIST 100 endeksinde. Şimdi kıymetli metallere de hemen hızlıca bakalım. Orada nasıl bir görünüm var? Yükselişte altın ons fiyatı $4,048 seviyesinde. Bir süredir zaten bu seviyelerde seyrediyor altın. Gümüş ons fiyatı 57.86 seviyesinde. Paladyum 1269, platin 1613 seviyesinde. Enerji emtiaya bakalım hemen. Petrol 82.15, Brent petrol 88.62, dün 90'ın üzerini görmüştü. Doğalgaz da 2.85 seviyesinde. Şirket haberlerine şimdi bakıyoruz. Astor Enerji'ye başlayalım. Astor Enerji 11 adet mobil hibrit modül ihalesini aldı. Türk İlaç İstanbul Sanayi Odası listesinde üretimden satışlar kriterinde 114. sıraya yükseldiğini açıkladı. Katılım evim Brainbridge gayrimenkuldeki %70 payının devrini tamamladı. Şirket bağlı ortaklık statüsünden çıktı. Şimdi gazete manşetlerine bakalım hızlıca. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. İndirimde en düşük fiyat esas alınacak. Dijital reklamlardan influencer işbirliklerine, tüketici yorumlarından indirim kampanyalarına kadar yeni kurallar 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giriyor. Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanlığı bunu duyurmuştu. İndirim öncesi fiyat hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Son 10 günde en düşük fiyat hangisi ise o fiyat üzerinden indirim yapmak zorunda satıcı. Ticari reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Devam ediyoruz yine Sabah gazetesiyle. 3 haftada 462.000 yatırımcı geldi manşeti verilmiş. Halka arzların tekrar hızlanması yatırımcıların rotayı borsaya çevirmesini sağladı. Son 3 haftada 462.000 kişilik artışla 6.868.000 aşan yatırımcı sayısı Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Zaten bu yılın ilk yarısında da halka açılan şirket sayısı geçtiğimiz yılın kümülatifini geçti. Bunu da söyleyebiliriz. SPK son dönemde halka arz onaylarını hızlandırması, SPK'nın hızlandırması yatırımcıların borsaya ilgisini artırdı demiş. Devam ediyoruz Takvim Gazetesi'yle. İstihdamını koruyana dev destek. İmalat sanayinde istihdamını koruyan firmalara çalışan başına 3500 lira destek içeren programda süre uzatıldı. İstihdamı koruma destek programının süresini 3 yıla çıkardıklarını belirten Bakan Işıkhan, 2026-2028 arasında 187,5 milyar lirayı sektörün kullanımına sunacağız dedi. İmalat sanayisi için hayata geçirilen istihdamı koruma destek programı kapsamında destekler tüm hızıyla sürerken süre uzatımı müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan programın süresini 3 yıla çıkardıklarını duyurdu. İmalat sanayinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdüklerini belirten Bakan Işıkhan, istihdamı koruma destek programı kapsamında imalat sektöründe çalışan 1.394.651 sigortalı için Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da 8,9 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. Evet, devam ediyoruz. Milliyet gazetesine bakalım. Aselsan'la ilgili orada bir haber var. Aselsan'ın yarım asırlık teknoloji yolculuğu denilmiş. Aselsan'ın
Ambargoların ardından başlayan ve yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğu 4 bölümden oluşan Güvenden Gurura belgeseliyle şirketin YouTube kanalında yayımlandı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre şirketin kuruluş hikayesi ve geçirdiği stratejik aşamalar 4 bölümlük bir belgesel serisi haline getirildi. Belgeselin en çarpıcı sahneleri arasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olarak kayıtlara geçen ve haberleşme eksikliğinden dolayı Türk savaş uçaklarının TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması yer aldı denilmiş. Gazeteler, gazete manşetleri bu şekildeydi.

0: Evet, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum Gedik Inveo Inveo Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizlerle birlikte. Betül Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın. İyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın, teşekkür ederiz. Öncelikle şununla başlayalım. Küresel piyasalarda genel görünüm nedir? ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor ve bu gerilimin şiddeti de her geçen gün artıyor. 10 günlük bir ateşkes iddiası söz konusu. Bütün bu gelişmelere baktığımızda küresel piyasalardaki görünüm nedir? Buyurun.
1: Şimdi halihazırda aslına bakarsak burada 60 günlük ateşkes anlaşmasının geçersiz olduğunu ve saldırılara geri dönüldüğünü takip ettiğimiz bir fiyatlamayla aslında karşı karşıya son bir haftadır. Burada yeniden Temmuz'un artık sonuna yaklaşırken burada Brent petrol fiyatlarının dün itibariyle vadelilerde yeniden 90 dolar seviyelerine yükseldiğini takip ettik. Ancak dediğiniz gibi aslında burada 10 günlük bir ateşkes şimdi masada. Burada iki ülke arasında kısa bir ateşkes sağlanması için görüşmelerin sürdüğüne ilişkin haber akışı var. Bununla birlikte de aslında bu sabah itibariyle baktığımız zaman biraz daha pozitif olmaya çalışan bir fiyatlama çabası görüyoruz. Halihazırda biraz daha küresel tarafta sınırlı pozitif, yani yatay tarafta bir fiyatlama var diyebiliriz. Ancak halihazırda bununla birlikte Brent petrol fiyatlarında bir geri çekime var, ancak burada da geri çekimin oldukça sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Ancak burada takip ettiğimiz son dönemde özellikle gelen açıklamalar ve haber akışlarına karşı kırılganlık hala masada kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Hali hazırda bu tarafta uzlaşı sağlanıyor olması iki taraf arasında tabii ki piyasaları destekleyecektir, ancak uzlaşının sağlanamıyor olması risk iştahının yeniden baskı altında kalması da etkisini gösterecektir diyebilirim.
0: Peki petrolle devam edelim. Petrol fiyatlarına baktığımızda 6 haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Dün Brent petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı. Bugün 90'ın altında. Nasıl bir seyir var petrolde? Önümüzdeki dönemlerde petrolde yükseliş bekliyor musunuz?
1: Şöyle, aslında bu tarafta volatilitenin yıl içerisinde oldukça yüksek kaldığını takip ettik. Hatta Temmuz sonu itibariyle yeniden bu taraftaki satışların %40'ı aştığını, %50 seviyelerine yaklaştığını takip ettik diyebiliriz. Her ne kadar dediğimiz gibi haber akışlarına karşı kırılgan kalmaya devam ediyoruz. Burada özellikle son dönemde haber akışlarının etkisiyle birlikte burada volatilitenin zaten yüksek olduğunu sık sık değiniyorduk. Ancak şu önemli bir detay. Burada evet bir ateşkes söz konusu. 10 günlük bir ateşkes ki geçmiş dönem 60 günlük ateşkesin aslında burada bertaraf edildiğini takip ettik. Burada her ne kadar yüksek enerji fiyatlarından bahsediyor olsak da küresel tarafta aslında büyüme üzerinde oldukça baskı yaratabilecek bir gelişme ve merkez bankalarının değişen politikaları söz konusu. Yani yüksek enerji fiyatları küresel tarafta çok sürdürülebilir değil. Aynı zamanda liderleri de zaten rahatsız eden bir duruma varıyor buradaki yükseliş. Bununla birlikte uzlaşı haberlerini görüyoruz. Ancak bu tarafta uzlaşıyla sağlanamıyor olması iki taraf arasında yeniden savaş haberlerini görmemizle birlikte yeniden biz 90-100 bandına aslında çıkabiliriz. Ancak genel itibariyle aslında yıl içerisinde beklentimiz 80-85 dolar seviyesinde yılı kapatıyor olmamız diyebilirim. Yani genel itibariyle temennimiz diyelim.
0: Peki FED'le devam edelim. FED Temmuz'un sonunda, yani önümüzdeki hafta FED faiz kararını verecek. Tabii faiz artışına gitme ihtimali düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Zayıf bir beklenti. Ancak yılın ilerleyen dönemine yönelik beklentiler nasıl şekilleniyor? Yani bu yıl içerisinde FED bir faiz artırımına gider mi? Ve önümüzdeki hafta hangi mesajlar verilecek?
1: Şöyle, aslında geçtiğimiz hafta iyi gelen bir enflasyon verisi vardı ve uzlaşı haberleri vardı. FED'e ilişkin beklentiler de bu anlamda biraz daha iyimserdi diyebiliriz. Ancak bu tarafta evet Temmuz ayında bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor bu ayı.

0: itibariyle ancak yılın kalan bölümünde bir faiz arttırımı söz konusu olacaktır düşüncesindeyiz. Çünkü bu tarafta genel itibariyle hem gelen açıklamalar, hatırlayalım burada Kevin Warsh'un özellikle söylemlerinde yön vermekten, tonlama yapmaktan çok kaçınan bir başkan söylemi görüyoruz. Daha sadeleştiğini takip ediyoruz. Ancak burada üyelerden gelen açıklamalar ve hali hazırdaki genel beklentiler ve enflasyona baktığımız zaman, ki burada üyelerin de iyi gelen enflasyonun karşısında bir enflasyonun bunun için yeterli olmadığını, önümüzdeki verilerin de takip edilmesi gerektiğini, altın çizdiğini takip ettik. Yani bununla birlikte burada genel itibariyle biz yılın kalan bölümünde bir faiz arttırma olabileceği düşüncesindeyiz.
1: Peki şimdi dün Trump Kanada ürünlerine yönelik %50 tarife kararını açıkladı. Ticaret gerilimi aslında arttı. Şimdi ABD ile Kanada'yı düşündüğümüzde tedarik zinciri açısından birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu karar, Trump'ın bu kararı ABD'de enflasyonu artırır mı?
0: Aslında evet, aslında Trump'ın burada özellikle seçilmesinin ardından enflasyon beklentileri ve gümrük vergileri asıl problemdi. Hatırlayacak olursak yılbaşında en büyük endişelerden bir tanesi buydu. Her ne kadar savaş konusunda daha uzlaşı sağlayan bir lider görünümü sergilese de burada öngörülemez lider olması sebebiyle aslında bu tarafta ilk başlarda Trump ve Kanada ithalatına burada açıklanan yeni verginin geçtiğimiz dönemde ortaya çıkartan endişelerin devamı aslında sebep olacaktır. Tabii ki buradaki yüksek gümrük fiyatları bu anlamda enflasyon üzerinde baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Bunun önümüzdeki süreçte de aslında sürdürülebilir olması, yani %50 oranında gümrük vergisiyle devam ediyor olması, enflasyonun özellikle yılın son döneminde bir faiz arttırımından bahsettik. Burada açıklanacak enflasyon üzerinde aslında ciddi oranda bir baskı yaratacaktır düşüncesindeyim.
1: Peki şimdi ECB'nin 23 Temmuz'da faizi sabit tutması bekleniyor. Yani 2 gün sonra faiz kararını verecek ve ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor. Şimdi daha önce de benzer riskler varken ECB faizi artırdı. Hatta Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faizi artırdı. Şimdi niçin faizi sabit tutmasına ilişkin beklentiler daha güçlü? Aynı riskler söz konusuyken petrol ve doğalgazdaki yükselişi de düşündüğümüzde Eylül ayında yeni bir faiz artışı gündeme gelebilir mi sizce?
0: Şöyle, aslında bu tarafta yükselen enerji fiyatlarıyla Avrupa cephesinde aslında baskının oluşması ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerin bozulmasına şahit olduk. Yani burada ECB'nin 2023'ten sonra ilk faiz arttırımını yapmasının ana sebeplerinden bir tanesi enerji sektöründeki bu sert yükselişti. Petrol ve doğalgaz tarafındaki sert yükselişti. Şimdi burada uzlaşıyla birlikte petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına sarkıyor oluşu ve bununla birlikte Avrupa cephesinde biraz daha bekleme modunu yeniden aslında gündeme getirdi. Yani burada Perşembe günü evet bir farklılık yapmasını beklemiyoruz, ancak yüksek enerji fiyatlarına yeniden dikkat çekecektir. Uzlaşının sağlanamıyor olmasına yeniden dikkat çekecektir ve bekleyip ona göre hamle yapacağız mesajını yenileyecektir. Aslında burada dediğimiz gibi Christine Lagarde'ın açıklamaları biraz daha önemli ve belirleyici olacak diyebiliriz. Bu tarafta jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle merkez bankaların işinin ne kadar zorlaştığını biz yeniden görüyoruz. Bununla birlikte evet bu taraf hafta terk edilen bir sıkı para politikası vardı ve yeniden masaya alınan sıkı para politikası var. Yani burada yeniden enerji fiyatlarındaki yükseliş bu taraftaki Avrupa cephesindeki toplantıda, özellikle bu haftaki toplantıda mesajların biraz daha bekleme moduna, bekle gör politikası devam edeceğine yönelik genel itibariyle aslında sürekli bu mesajı zaten veren bir Avrupa görüyoruz. Burada Christine Lagarde'ın yeniden bu mesajı vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak yılın kalan bölümünde bir faiz arttırımı daha gelebilir mi? Yüksek, yani 85-90 dolar seviyelerinde olan bir Brent petrol itibariyle ECB'nin işini zorlaştıracaktır. Bir faiz arttırımı daha gelebilir.
1: Peki şimdi Avrupa'da doğalgaz fiyatları 4 ayın zirvesine çıkmıştı. Aha. Gaz depolarına baktığımızda da doluluk geçen yılın gerisinde. Bu anlamda Avrupa'da enerji krizi derinleşir mi ve bir süredir stagflasyon konuşuluyor. Stagflasyon tehlikesi büyür mü sizce?
0: Aslında kesinlikle bu sorunun cevabı evet, büyür ve bu tarafta derinleşebilir. Bu zaten büyük bir risk unsur. Bu sebeple de zaten Merkez Bankası'nın 2023'ün ardından ilk faiz arttırma, yani ilk hamlesini bu anlamda hızlı bir şekilde yaptığını takip ettik. Bu sebeple de bu taraftaki enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, dediğimiz gibi aslında küresel tarafta zaten çok sürdürülebilir değil. Özellikle Avrupa tarafında da tabii ki bu tarafta baskının yaşanmasında etkisini gösterecektir. Ancak dediğimiz gibi bu taraf

0: tarafta yeniden uzlaşın sağlanması ve 90 dolar altında, 80 doların altında artık kalıcılık sağlıyor olması Brent petrolün, burada küresel merkez bankaların işini de kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda ülke, özellikle Avrupa'nın daha çok işine gelecektir diyebilirim.
1: Peki şimdi altınla devam edelim. Ons altına baktığımızda 4000 dolar çevresinde bir süredir ki jeopolitik risklere rağmen güçlü bir yükseliş gösteremiyor altın. Aha. Neye bağlıyorsunuz bunu ve önümüzdeki dönemlerde altında nasıl bir seyir takip edeceğiz?
0: Tabii bu tarafta her ne kadar bugün uzlaşı haberleri vesaire, bu tarafta iyimser haberler geliyor olsa da bu tarafta, yani dolar endeksindeki fiyat hareketliği direkt ons altın üzerinde aslında belirleyici olmaya devam ediyor. Yani burada biz dolar endeksinde 101 direncinin çok fazla yukarı yönde kırılmadığını takip etsek de burada da 100 doların altında da çok fazla gerileme, 100 seviyesinin altında çok gerilemediğini, gerilese dahi geri çekilmelerin oldukça sınırlı olduğunu takip ediyoruz. Halihazırda altın tarafında yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmayan bir enstrüman. Bu sebeple birlikte de aslında baskı altında kalmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki süreçte de aslında biz bu tarafta özellikle 3800 ve 4500 dolar seviyesine, yani bu çıtada biraz daha devam edebileceğini ve yatay seyirin biraz daha ön plana çıkabileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle portföylerde %20'nin üzerinde taşınmanın oldukça riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada dediğimiz gibi her geri çekilme kademeli, portföy eklenmek isteniyorsa ve portföyde yoksa kademeli alım fırsatı diyebiliriz. Orta uzun vade aslında düşünecek olursak diyebilirim.
1: Peki şimdi Asya piyasalarıyla isterseniz devam edelim. Nasıl bir görünüm var şu anda Asya piyasalarında? Hem ABD-İran arasındaki gerilim, hem işte 10 günlük ateşkes iddiası nasıl fiyatlıyor Asya piyasalarını?
0: Özellikle Çin tarafına dün zaten tatil söz konusuydu, ancak bu tarafta açıklanan bilançoların biraz daha Asya cephesine yansımasını görüyoruz. Ancak burada da yeterli gelmiyor aslında açıklanan bilançolar. Burada Samsung cephesiyle aslında başladık. Burada açıklanan bilançolar ne kadar iyi gelse de önümüzdeki süreçte yatırım kararı ve geri dönüştürülebilir durum ne kadar sürdürülebilir olacak? Yani yüksek değerleme rakamları yeniden endişeleri, yeniden gündeme gelecek mi durumu söz konusu. Her ne kadar burada şu an için genel itibariyle kararsız bir görünüm söz konusu olsa da, zaman zaman baskı altında kaldığını görsek de, açıklanan bilançolar ve burada değişen beklentiler aslında Asya piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor diyebiliriz. Özellikle dediğim gibi zaten halihazırda kapanışa yakın baktığımız zaman yatay zayıf bir seyir söz konusu, ancak Çin, Şangay ve Güney Kore tarafında biraz daha pozitif bir seyir var diyebiliriz. Burada biraz daha şuna bağlamakta fayda olduğu görüşündeyim. Evet, teknoloji tarafı, çip tarafı, özellikle bahsettiğim bu bilanço sezonu oldukça önemli ve kritik küresel tarafta. Ancak burada da dediğimiz gibi yatırımlar ve yatırımların geri dönüştürülebilir durumu, yani yüksek değerleme endişeleri yeniden gündeme gelmesi durumunda bu tarafta bir endişe yaratacak mı, yaratmayacak mı durumu ve aynı zamanda yüksek enflasyon ve yüksek enerji fiyatlarıyla baş edebilme kapasitesi. Yani burada da hali hazırda özellikle yan tarafında baskın artış kaydettiğini, yani bu taraftaki problemin halen devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki bahsettiniz biraz, şimdi dolar yen paritesine baktığımızda 162 seviyelerinde. Tabii yenin 170'e kadar zayıflayabileceği de tahmin ediliyor. Bu anlamda önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz artışıyla bunun önüne geçebilir mi sizce?
0: Şöyle, aslında faiz artışıyla önüne geçirebilirliğin ziyade, bu taraftan ziyade aslında hamlelerin yanı sıra bu tarafta artık müdahalelerin aslında söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada dediğiniz gibi önemli bir değer kaybı söz konusu, önemli bir baskı söz konusu ve önümüzdeki süreçte aslında bu taraftaki enflasyon dengesi, özellikle baktığımız zaman buradaki değer kaybı biraz daha piyasaya olan müdahalelerle aslında öne geçirmeye çalışılıyor. Ancak ne kadar kalıcı olacak, dediğimiz gibi bunlar sadece nefes aldırıyor, kısa süreli hamleler diyebiliriz. Önümüzdeki sürece ilişkin özellikle enflasyon cephesi ve bu tarafta enerji fiyatları, bu taraf özellikle Asya üzerinde de etkili olacaktır. Ancak burada biz zaman zaman sert yükselişlerin yaşandığını da takip ediyoruz. Yani özellikle Asya piyasalarında açıklanan bilançolarla o günkü hareketi görüyoruz. Daha sonrasında biraz daha stabiliteye bağlayabiliyor. Buradaki asıl sebep aslında yan tarafındaki özellikle bu taraftaki değer kaybı diyebiliriz.
1: Yurt içiyle devam edelim. Açılıştan önce beklentinizi almak isterim. Dün %0,64'lük bir yükselişti. 14.000'in üzerinde kapattı. Ondan önce 14.000'in altındaydı. Bir süredir zaten bu seviyelerde, 14.000 seviyelerde. Nasıl bir

0: Açılış olacak. Bugün nasıl bir seyir takip edeceğiz endekste?
1: Dediğiniz gibi burada uzlaşı haberi biraz daha tabii ki içeriği de destekleyecektir. Küresel tarafta biraz daha olumlama çabası söz konusu. Bu sebeple içeriye olan yansımasını da göreceğiz. Dün itibariyle aslında 0.64'lük bir değer kazancı vardı. Ancak burada %1,5'luk bankacılık endeksinde negatif seyir söz konusuyken özellikle holding tarafında %1,5'u bulan kazançlar vardı. Burada biraz daha şu tarafın aslında dediğim gibi altını çizmekte fayda var. 14.000 seviyesi evet önemli. Ancak açıklama bilançolar ve önümüzdeki süreç ilişkin beklentiler. Şimdi küresel tarafta beklentilerden bahsettik ve bu beklentilerin aslında sektör, yani piyasalara olan yansımasından bahsettik. İçeride de aslında benzer bir görünüm söz konusu. Merkez Bankası'nın politikası ve bu anlamda duyulan bir endişe var. Yani sıkı para politikasının halen devam ediyor oluşu otomatikman bankacılık sektörü üzerinde özellikle bu sene sert geri çekim, yani baskının yaşanmasının etkisini gösterdi ve bu anlamda sert bir geri çekime vardı. Borsa İstanbul'daki aslında yükselişin yaşanamama sebeplerinden bir tanesi de bankacılık sektörünün şu aşamada desteğinin olmaması diyebilirim. Şimdi evet 14.000 seviyesinde bir kapanış vardı. Bugün biraz daha pozitif açılış beklentimiz mevcut. Bunun altını çizmekte fayda var. Hali hazırda bundan sonra hem bilanço sezonuna giriyoruz hem de burada uzlaşı haberleriyle birlikte aslında içeride de bir rahatlamanın yaşandığını ve önümüzdeki süreçte işte özellikle Brent petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin endişesiyle beraber yurt içinde de tabii ki enflasyon endişeleri, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam edeceği endişeleri söz konusu olmaya devam ediyor. Bu tarafı aslında besliyor ve endekse de buradaki baskının yansımasını görüyoruz. Bu sebeple bizim ilk özellikle bu haftaki toplantıda değinecek olursak bizim Merkez Bankası'ndan bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak Eylül ayında ilk faiz indirimi söz konusu olabilir. Hatırlayacak olursak zaten bu tarafta savaş çıkmadan önce biz burada sıkı para politikasının artık geri planda kaldı. Bu anlamda biraz daha faiz indirim sürecinin masada olduğu bir durumla karşı karşıyaydık. Ancak jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş Merkez Bankası'nın da burada sıkı para politikasına yeniden devam etmesine ve enflasyon üzerinde kalıcı bir geri çekilme yaratmak için aslında maalesef ki bu politikanın devamının önemli olduğunu ve elzem olduğunu her toplantıda altını çizildiğini takip ediyoruz.
0: Peki iki gün sonra Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti %37'de sabit tutulması. Zaten Şubat ayında başlamıştı ABD-İran Savaşı. O tarihten bu yana da faiz indirimleri de erteleniyor. Sizin beklentiniz nedir? Sabit tutar mı? Yani faiz indirimlerini konuşmak için henüz erken mi?
1: Şöyle aslında dediğimiz gibi hali hazırdaki haber akışlarına bakacak olursak bu tarafta aslında hem burada dediğim gibi faizde bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Ancak uzlaşının bu 10 günlük uzlaşının ardından yeniden uzun süreli bir uzlaşı sağlanacak olursa Eylül ayında ilk faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak eğer burada Brent petrol fiyatlarında 85 dolar üzerinden bahsediyor olursak eğer Ağustos ayında da Eylül ayında da bu tarafta tabii ki Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla birlikte devam et. Yani %40 ile %42 ile fonlanan bir piyasa söz konusu %40 ile fonlanmaya devam edecektir. Bizim yıl içerisinde yıl sonu beklentimizle paylaşacak olursam bu anlamda senenin sonu için enflasyon beklentimiz %29,5 seviyesinde. Politika faizi beklentimiz ise %35 seviyesinde. Yani biz bu tarafta yılı biraz daha burada dediğim gibi enflasyon cephesindeki seyir oldukça önemli. Ancak burada eğer işler umulduğu gibi gidecek olursa ve yeniden 80 doların altına fiyatlama gerileyecek olursa Brent petrol tarafında yılı %35 ile kapatacağımız yönde diyebilirim.
0: Peki şimdi karar metninde hangi noktalara odaklanılacak? Yani sizin de söylemiş olduğunuz gibi şimdi uzlaşı haberlerini bir yandan takip ediyoruz, iddialarını takip ediyoruz. Petrol fiyatları, enflasyon riski. Neler söylersiniz bu noktada?
1: Tabii karar metninde aslında biz burada jeopolitik risklere zaten atıfta bulunuyor. Ancak burada asıl önemli olan biraz da enflasyon cephesine yapılacak atıf. Ve bu tarafta evet enflasyonun tarafında açıklanan rakamlar her ne kadar beklentilere paralel geliyor olsa da burada önümüzdeki süreçte enerji tarafının, yani burada yine Merkez Bankası'nın özellikle enerji tarafındaki yükselişleri aslında vurgulayacağını, bu taraftaki yükselişlerin yeniden aslında baskı yaratabileceğini, enflasyon üzerindeki baskısına muhtemelen yeniden değiniliyor olacak ve bu tarafta enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının devamlı yönünde istikrarlı mesaj vermeye devam edeceği görüşündeyim. Yani bu sebeple de burada çok söylem değişikliğinden ziyade aslında burada biraz daha enerji tarafına dediğimiz gibi değinilecektir ve jeopolitik risklere değineceği bir toplantı metnini göreceğimiz düşüncesindeyim.
0: Peki.

0: Şimdi ikinci çeyrek bilanço dönemi başladı dün Türkiye Sigorta ile birlikte. Birinci çeyreğe göre baktığımızda, karşılaştırdığımızda ilk çeyrekte tabii yaklaşık iki aylık savaşsız bir dönem vardı. Maliyetleri de düşündüğümüzde nasıl bir bilanço dönemi olacak ikinci çeyrek dönemi?
1: Şöyle, aslında bu tarafta evet, Türkiye Sigorta ile başladık. Beklentiye paralel, beklentilerden iyi de gelen bir bilanço vardı. Beklentiye yakın gelen bir bilanço vardı. Şimdi yüksek enflasyon ortamında biz özellikle sigorta sektörünün oldukça ön planda olduğunu, taahhüt sektörünün, sigorta sektörünün oldukça ön planda olduğunu ve oldukça güzel karlar açıkladığını, güzel bilançolara şahitlik etmiştik. Ancak bundan sonraki dönemde yüksek faiz ortamı evet devam ediyor ve burada enflasyon cephesi de baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle enerji sebebiyle, biraz önce değindiğimiz gibi. Şimdi burada önümüzdeki süreçte asıl burada endeks için katalist diyebileceğimiz durumlardan bir tanesi, aslında dediğim gibi yükselişlerde bankacılık sektörünün çok fazla eşlik edemediğini, özellikle savaş sonrası fonlama maliyetindeki bu yükselişle beraber net kardaki daralma ikinci çeyrek bilançosuna yansıyacak. Genel itibariyle aslında bankacılık sektöründe ikinci çeyrekte zayıf bir genel itibariyle finansalları bekliyoruz. Üçüncü çeyreğe de bu zayıflama aslında yansıyabilir. Yani otomatikman buradaki endekste sert yükseliş, yani özellikle yükselişlerde kalıcılık sağlama bilmesi için alım iştahının genele yayıldığı bir performansa ihtiyaç var. Ancak bankacılık sektörünün bu tarafta desteğinin oldukça kritik olduğunu altını çizmek isterim. İkinci çeyrek bilançolarda da bankacılık sektöründe zayıf beklentimiz söz konusu. Ancak burada özellikle sigorta sektörü, iletişim sektörü, taahhütlü sektörler dediğimiz gibi gıda perakende tarafı, bu taraftaki bilançoların güçlü gelebileceği ve hisse zaman zaman bu bilanço sezonunda bu tarafta aslında zaman zaman pozitif ayrışabileceğinde, hisse bazlı ayrışmaların söz konusu olabileceği de bir dönemi aslında biraz daha yaşayacağız. Ama burada holding tarafındaki toparlanma ne derece olacak? Bu tarafta gerekli rakamlar bu tarafta aslında tatmin edecek mi? Bu önemli. Çünkü dediğimiz gibi finansmana ulaşımda hala yüksek faiz ortamı söz konusu. Bir zorlanış söz konusu sanayi cephesi için. Önümüzdeki süreçte hem jeopolitik riskler hem de bu tarafta aslında enflasyon tarafındaki, bir enerji tarafındaki gelişmeler şirketlerin önümüzdeki süreçte ilişkin, özellikle son çeyrek, üçüncü çeyreğe ilişkin beklentinin şekillenmesine daha etkili olacaktır. Ancak ikinci çeyrek bilançoları hem hisselere zaman zaman yansıyor. Önden satın almaların yaşandığını da takip ediyoruz ki Tüpraş cephesine baktığımız zaman sert yükselişler var. Dünkü aslında yükselişte Tüpraş öncülüğünde yaşanan bir yükselişti. Daha sonrasında Aselsan'ın Primaş'ın desteği vardı. Burada biraz daha bilanço etkisi gıda perakende dediğimiz gibi pozitif araştıracak sektörlerden bir tanesi.
0: Betül Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Şimdiden iyi seanslar.
0: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş. Tonguç Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi küreselle hemen hızlıca başlayalım. ABD-İran gerilimi tabii devam ediyor. Her gün şiddetlenerek devam ediyor. 10 günlük bir ateşkes teklifi iddiası da söz konusu. Bir taraftan petrol fiyatlarını da tabii takip ediyoruz. Dün 90 doların üzerine çıkmıştı Brent petrolünün varil fiyatı. Bugün düşüşte, 90 doların altında. Genel anlamda bakacak olursak piyasalarda, küresel piyasalarda nasıl bir görünüm var şu anda?
2: Evet, aslında genel olarak bir bekleme havası var. Özellikle bu yeniden bu savaşın ikinci fazı diyorum ben. Yani petrol fiyatları 70 dolara geldikten sonra tekrar 90 dolara doğru yükseldi. O savaş ortamının tekrar ortaya çıkması sonrası daha önceki, yani Mart ve Haziran 12 arasındaki o 120 dolarlara giden petrol havasındaki risk algısı, panik havası biraz daha şu an kendini bekleme moduna almış gibi gözüküyor. Fakat bu sürede uzadıkça, biz bunu geçen hafta Cuma günü ve Pazartesi haftaya başlarkenki fiyatlamada gördük. Yani 84-85 dolarlardan hemen 90-91 dolarlara doğru bir yükseliş oldu. Dolayısıyla burada bu tansiyonun zaman geçtikçe artması, süre gelmesi, bunun daha önceki dönemde olduğu gibi enflasyona küresel anlamda, hatta durgunluğa biraz daha yansımasına kadar olabilir soru işareti faizleri olduğundan biraz daha panik havasında olmasa da kademeli böyle bir aslında kötümser beklentiye doğru giden bir hava var. Ama dün bu hava sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu işte acaba bir yeni ateşkes olup tekrar anlaşma masasına doğru oturup burada bir karar verilebilir mi algısıyla biraz daha durmuş durumda. Bunu biz aslında doların küresel piyasadaki değeriyle Amerikan faizlerinin işte 10 yıllıkların mesela 4.60'ı geçmemesiyle biraz daha temkinli, tedirgin olmakla birlikte aslında bir bekleme havasında olan bir yurt dışı piyasalara doğru yöneldiğini görüyoruz. Son birkaç veri özellikle Haziran'a dair hem Avrupa'dan gelen hem Amerika'dan gelen enflasyon verileri biraz daha kısmen olumlu geldiği için de eğer tekrar bir anlaşma zemini oluşursa burada herhalde biz yine petrolün 80 dolarların altına geldiğini ve bir ikinci fazın tamamlandıktan sonra daha iyimser bir hava olabileceği de beklentiler dahilinde ama bu bilinmezliğin bir bekleme havasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz şu an için.
0: Peki şimdi FED de önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Faiz artışına gitmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak yılın geri kalanında yani bu yıl içerisinde FED bir faiz artışına gider mi sizce? Bu konudaki beklentiniz nedir? Ve ay sonu yani önümüzdeki hafta hangi mesajları verecektir?
2: Ya ben giderek şöyle bir algının piyasada hakim olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani yıl sonuna kadar Fed'in herhangi bir faiz değiştirmeme ihtimali ağır basabilir. Bunun nedeni de evet şu an için baktığımızda hem Fed yeni Fed başkanının söylemleri biraz daha belirsizlik yaratıyor. Faizler kısmen yüksek seviyede ama aynı zamanda da bu savaş ortamının ve bunun getirebileceği fiyatlamanın da hala netleşmediği bir durumdayız. Böyle bir ortamda aslında Fed'in ikinci toplantıda yeni başkanla birlikte bir karar vermesi gerekecek. Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor. Yani biraz önce küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını değerlendirirken aslında Fed için de belki birçok merkez bankası yani bizim merkez bankamız için de Perşembe günü benzer bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla tam netleşmeyen ekonomik veriler, fiyatlamalar, beklentiler bir faiz değişikliğini yani indirim veya yükselti açısından sağlıklı bir ortamın olmadığı ve biraz önce yine ifade ettiğim enflasyondaki o Haziran geri çekilmesiyle de aslında biraz daha netleşmeyi görmek isteyen bir Fed olacak gibi duruyor. Dolayısıyla ben bu toplantıda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama Kasım başındaki Amerikan ara seçimleri de hemen sonrasında devreye gireceği için özellikle işte 2 ay veya 3 ay gibi bir zaman kalıyor. Dolayısıyla buradaki olabilecek toplantı trafiğinde de çok net bir gelişme olursa yani örnek veriyorum Haziran 12'si ile 15'ine bağlayan ve bizi 85 dolarlardan 70 dolara petrolü gerilemesini sağlayan ve orada kalıcı olması gibi bir senaryo üzerinden eğer Fed devam ederse burada zaten faiz artışından bence bahsetmek çok doğru olmayacaktır. Belki sene sonuna doğru bir faiz indirimi olabilir mi algısı oluşur. Ama ters senaryoda petrol fiyatları bu seviyede kalsa veya yükselmeye devam etse bile biraz çekinceli bir FED faiz artışı içinde görebiliriz. O açıdan üyelerin fikir ayrılıkları devam edecektir. Başkanın biraz daha ekonomik verileri görerek gerçekleşmeler üzerinden, beklentiler üzerinden değil de netleşmeler üzerinden karar vereceğiz algısının ikinci toplantıda da devam edeceğini ve bunun da bir süre daha karar vermek için üyeler arasında da bir ertelemeye neden olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada yani aslında biraz daha şahin dediğimiz o ilk toplantıdaki tutum devam edebilir. Yani faiz artabilir gerekirse diye bir algı bir soru cevap kısmında söylem olacaktır. Ama bir faiz değişikliğine bütün bu belirsizlik için içerisinde
0: gitmeyeceğini düşünüyorum. Peki şimdi Trump dün Kanada ürünlerine yönelik %50 tarife kararı verdi. Bu nasıl etkileyecek ticari ilişkileri? Şimdi ABD ile Kanada'yı düşündüğümüzde tedarik zinciri açısından sıkı sıkıya bağlı birbirlerine. Bu anlamda Trump'ın bu kararı ABD enflasyonu üzerine bir etki oluşturabilir mi?
2: Şimdi tabii çok doğru söylüyorsunuz. Yani Meksika ile de Kanada ile de aslında Amerika'nın çok yakın bir ticari ilişkisi var. Aslında birbirlerinden faydalandıkları da birçok alan var. Ama yani bu son 6-7 ayı düşündüğümüzde ve bu tarifelerin birçok ülkeye ve bölgeye farklı bir şekilde uygulandıktan sonra, bir

0: işte hukuki süreci oldu biliyorsunuz bunun. Ve sonrasında da işte 4 ay sonra geldiğimiz noktada aslında enflasyonun da evet petrol fiyatları kaynaklı işte özellikle galon benzin fiyatlarına yansıdığı bir ortamı da net bir şekilde görüyoruz. Fakat çok aşırı bir içeride enflasyon yaratıcı etkisi olmadığı görülüyor. Belki bu koteler, bu tarifeler üzerinden ticarette de ülkeler farklı seçenekleri düşünüyor olabilir. Yani Kanada içinde Kanada üzerinden değil de şirketler farklı ülkeler üzerinden Amerika'ya bir ihracat yapma, bu malları oraya doğru gönderme gibi bir eğilime, bir stratejiye de girmiş olabilirler Kanada veya benzeri ülkeler. Dolayısıyla hani doğrudan bu kararların şu an için çok daha önceki örneklere baktığımızda inanılmaz bir enflasyon yaratıcı etkisini görmedik. Ama bütün bu konuştuğumuz başlıklar içerisinde petrol fiyatları ve uygulanan tarifeler dahilinde henüz uzun vadeli kalıcı uygulanabilir veya fiyat açısından da kalıcılık noktasında bir kesinlik yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu gibi gelişmeler biraz daha ticaret hacmini ve özellikle enflasyon tarafını işte 4-6 ay gibi bir sürede yansıdığı için herhalde Eylül ve sonrasında, yani Eylül ve Aralık ayı arasındaki verilerde bu şekilde giderse, yani tarife konusunda daha ciddi adımlar Trump hükümeti atmaya devam ederse, o zaman daha net bir enflasyon baskısı görülebilir. Fed'in üstünde de belki biraz önce konuştuğumuz gibi karar alırken bu gibi gelişmeler daha ön plana çıkabilir. Yani birçok geri adım atıldı, tarife uygulaması da olduğu için hani şimdilik kısa vadeli bunun da belki çok fazla etkili olmayacağını, ama kalıcılık ve uzun vadeli bir dönemde gerçekleşmeye devam ederse bu ve benzeri adımlar, bunun mutlaka bir enflasyon arttırıcı ve biraz da baskılayıcı etkisi olacağını düşünebiliriz.
1: Tonguç Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi günler.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Küresel piyasalar faiz artırımlarına hazır mı? Jeopolitik gerilimler ve yüksek petrol fiyatları bankaların para politikalarına nasıl yansıyor? Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin değerlendirdi.
2: Küresel piyasalar kesinlikle hazır değil aslında faiz artırımı dönemine. Zaten hani ağır aksak giden bir faiz indirim dönemi vardı ve işte savaşla kesintiye uğradı. Bu çerçevede bekle gör politikasına devam ediyor çoğu merkez bankası. Sadece ECB bir hamle yapmıştı. Ama Eylül ayında artık Amerika Merkez Bankası'nın da bir hamle yapması gerekecek gibi gözüküyor. Yani eğer ateşkes şartları devam etseydi, tekrar savaşa dönmeseydik, belki bunları masadan kaldırıp belki yıl sonuna doğru daha pembe bir tablo çizebilirdik veya daha yumuşak bir tablo çizebilirdik. Ama bu tekrar tırmanan jeopolitik gerilim bunları engelliyor ne yazık ki. Diğer merkez bankaları da sıkışmış durumda. Yani bir tek Japonya arttıracağı kesin gözüküyor. Onun da politikalarını nasıl devam ettireceğini tabii takip edeceğiz. Bu hafta ECB ve Türkiye Merkez Bankası var. Bizim merkez bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Eğer fırsatı olsaydı belki bir takım hamleler yapabilecekti olumlu anlamda, yani piyasayı sevindirecek anlamda. Ama onların da öteleneceğini düşünüyorum. ECB'den de şimdilik bir hamle gelmeyebilir. Belki o da Eylül toplantısına bırakabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, devam ediyoruz. Stratejist Aydın Eroğlu canlı yayın konuğumuz. Aydın Bey, hoş geldiniz.
3: Ahmet Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın. Şimdi küreselle başlayalım ve ECB sormak istiyorum size. 23 Temmuz'da 2 gün sonra faiz kararını verecek ki sabit tutması bekleniyor ECB'nin faizi. Aslında aynı jeopolitik riskler varken geçtiğimiz ay 2023 Eylül ayından sonra ilk kez ECB faiz artırmıştı. Niçin şimdi faizi sabit tutmasına yönelik beklentiler daha güçlü?
3: Evet, ben aynı düşüncedeyim. Yani bir ECB'den, daha doğrusu sadece ECB de değil, şu ortamda merkez bankalarından yukarıya ya da aşağıya bir faiz değişikliği olmasını beklemiyorum Ahmet Bey.

0: geçen ayın öncesinde 90 doların üzerinde seyreden birkaç aydır bir petrol fiyatı vardı. Biz işte ateşkeslerle 60 günlük ateşkeste 70 dolarlara doğru inen bir petrol fiyatı riski indirimi bütün bankaların şu anda merkez bankalarının acaba bir daha ateşkes olursa enerji fiyatları tekrar şeye gelir mi beklentisi nedeniyle tereddütte kalmalarına neden olacaktır. Ben savaş belirleyici olacak diye düşünüyorum. Eğer bu savaş da şu an şiddetli giden bir savaş var ama 10 günlük de bir ateşkes teklifi var. Eğer bu savaşta biz yeniden derinleşen ve artan bir savaş görür, petrol fiyatlarını da 94 ile 98 doların aralığından koparak yukarı çıktığını görürsek, o zaman merkez bankaları bir sonraki toplantılarında faiz artışlarını gündeme getirirler. Ama ateşkes söz konusu olur da 82 doların altına inen petrol fiyatları görürsek, o zaman da yılın son çeyreğinde Merkez Bankası bankaları yeniden faiz indirimlerini gündeme alacaklardır. Şu anda hiçbir şey yapmayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına baktığımızda 4 ayın zirvesinde ve gaz depolarındaki doluluk oranında geçen yılın gerisinde. Bu anlamda Avrupa'da enerji krizi derinleşir mi? Bir süredir stagflasyon konuşuluyor. Stagflasyon tehlikesi büyür mü Avrupa'da?
0: Yani bu risk onlar için var. Zaten Avrupa en büyük hatasını hemen ilk başta işte biz nükleer santralları kapatıyoruz diyerekten işte Rusya ile aralarındaki doğalgaz ticareti gayet iyi gidiyor diye düşünerek hızlı bir şekilde yapmışlardı bundan 8-10 sene evvelinden başlayan. Şimdi bunu Rusya'ya ambargo uygulanmasıyla Rusya-Ukrayna savaşında ambargolarla birlikte en çok hisseden, enerji sorununu en çok hisseden Avrupa. Aynı zamanda İran savaşında başlayıp Hürmüz Boğazı'ndan gelişler, akışlar tıkanınca Avrupa'daki bu sıkıntı sürüyor. Yani Avrupa'ya bir şekilde Amerika'nın LNG'si destek olacaktır. Fakat bir sorun olarak Avrupa ekonomisi bunu kış başlarken hissedecek Ahmet Bey. Her iki bir ateşkes barış söz konusu olmazsa Avrupa ekonomisi enerjinin baskılamasıyla bir işte stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalacak. Hatta biz bu stagflasyon riskini bundan bir iki ay öncesinde Amerika için de düşünüyorduk. Fakat Amerika'daki talebin canlı olması, işte kendisinin de dünyanın en ciddi enerji üreticilerinden, petrol doğalgaz üreticilerinden biri olması sebebiyle tabii Avrupa ile Amerika'yı kıyaslayamıyoruz. Bir taraftaki üretici, diğeri tüketici. Avrupa'nın kendine alternatif yollar yaratması lazım. Alternatif yollarda nükleeri tekrardan gündeme almaya başladılar enerji olarak ama tabii doğalgaz sadece enerji değil, kullanımda alanlar itibarıyla biraz daha farklı bir ihtiyaç olduğu için bu kışı biraz sıkıntılı hissedecekler. Fakat stagflasyon, tekrar ediyorum, az önceki soru cevabımla bağlantılı, savaşı durdurabilirlerse stagflasyon riski üzerlerinde kalmaz. Savaş sürerse hem enerji fiyatlarının ekstradan artması hem faiz arttırımlarının gündeme gelmesi, faiz arttırım ve enerji fiyatları enflasyon artarken talebin kırılmasıyla birlikte o zaman stagflasyon kaçınılmaz bir risk olarak karşılarına gelecek Ahmet Bey.
1: Peki yurt içiyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2 gün sonra Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Şubat'tan bu yana aslında faiz indirimlerini öteliyor. Merkez Bankası ve politika faizinin %37'de sabit tutulması bekleniyor. Güçlü bir beklenti tabii. Yani sizin beklentiniz nedir? Faiz indirimini konuşmak için henüz erken mi?
0: Evet, bana göre erken. Yani bu savaş olmasaydı, biz işte 60 günlük ateşkes süreci devam ediyor olsaydı, bundan bir ay öncesindeki tablo söz konusu olsaydı, 70 dolara kadar düşmüştük Brent petrolde, o zaman faiz indirimi gündeme gelebilir derdim. Ama şu anda savaşın yeniden şiddetlendiği ve risk teşkil ettiği, tarafların işte büyüme ihtimali olan, yani savaşın yayılma riski olan bir ortamda Merkez Bankası petrolde yeniden düşüşü görmeden, bizim için de enflasyon ve işte her türlü girdi maliyetini çok ciddi derecede etkileyen enerji fiyatları sebebiyle bir faiz indirimini gündeme getiremez. Ama faiz arttırımı da yapmaz bu ortamda. Çünkü yeniden bir ateşkes her an için söz konusu olabilir. Böyle bir tablo söz konusu olduğunda da 70 dolara nasıl inildiğini gördüğümüz için 80 doların altı bir anda görülür. O zaman da son çeyrekte az evvel işte dünyaya genelinde dediğim gibi bizde de faiz indirimleri yeniden gündeme gelir. Şu anda bizim Merkez Bankası da mevcut ortamda sabit kalmayı yeğleyecektir. 37'deki politika haftalık politika faizini değiştirmeyecektir diye düşünüyorum Ahmet Bey.
1: Aydın Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi yayınlar dilerim, çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Yurt içi piyasalarda ana gündem maddesi İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları ve merkez bankalarının para politikaları. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner petrol senaryolarını ve bu hafta Perşembe günü açıklanacak faiz kararını değerlendirdi.
2: Son iki haftalık süreçte jeopolitik gündemin tekrar kızışmasıyla beraber petrolde ciddi bir atak gördük. Geçtiğimiz hafta ortasında biraz sıkışma vardı ancak yine tekrar yukarı yönlü fiyatlama var. Sizin haber akışlarına olan süreç yukarı doğru petrolü tetikleyecek durumda. 89.70 dolar seviyeleri burada önemli bir nokta. Kısa vade açısından bugün buralara yaklaştık ve günü çıkar satışları gördük ancak hani burada gelecek İran, ABD veya Körfez tarafındaki yaşanabilecek herhangi bir saldırı veya petrol üretim testlerine yönelik gelişmeler burada petrol yukarı doğru fiyatlamasını destekleyecektir. Yani yukarı doğru fiyatı biraz daha itecektir. Ancak teknik anlamda bakarsak da artık bazı göstergelerde aşırı satım bölgede yani bir düzeltme eğiliminde söz konusu diyebilirim. Yani gündemin yatıştığı bir durumda hızlıca tekrar 80 doların altına geleceğiz diye düşünüyorum. Ancak Arabistan tarafında veya İran tarafında yaşanabilecek herhangi bir gelişme buradaki duyarlılığı tekrar yukarı atar. Yani 89.70 dolar seviyesi geçinmedikçe çok büyük bir atak beklenmemeli. Ancak bu seviyenin üzerindeki fiyatlama bizim için tekrar 100 doların üstünde konuşmaya başlayacağımız bir senaryo karşımıza getirir. Petrol 70 dolar seviyelerinde olsa yeni bir yani en azından bir ön atak faiz indirimi gelebilir mi konuşacaktık diye düşünüyoruz. Ancak şu andaki durumda piyasa beklentisine paralel bir değişiklik etmesi beklenmiyor. %37 seviyelerinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor. Ve keza yine aynı gün Euro bölgesinden de bir faiz kararı gelecek. Burada da çok büyük bir faiz değişimi etmesi beklenmiyoruz. Yani piyasa beklentisi paralelinde her iki Merkez Bankası'nın da adımları paralel olacağı kanaatindeyiz. Politik gündemin kaynaklı bir petrol unsurunu da göz ardı etmemek lazım. Hemen çok kısa sürede bu tip adımlar atılacağını düşünmüyorum. Özellikle Merkez Bankası'ndaki faiz kararındaki süreci çok iyi takip edecek değil kanaatindeyim. Hani belki yakın dönemde olmadı ama yılın son döneminde sizin dediğiniz gibi bir not arttırım söylentisi veya konuşmaları veya gündemi tekrar Borsa İstanbul'a düşer. Ancak kısa vadede ben en azından kurum olarak da yakın vadede böyle bir not arttırımı beklemiyoruz. Mevcuttaki faiz veya enflasyon faktörü bir şekilde sürdüğü bir senaryoda Türkiye için çok da böyle kolay bir not arttırım süreci geleceği kanaatinde değilim.
1: Orta Doğu'da devam eden risklerin olası yansımalarını ve merkez bankalarına yönelik beklentileri iş portföy hisse senedi portföy yönetimi bölüm müdürü Oğuz Ayhan değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Bizim ekonomimizin petrol direkt girdisi olduğu için hali hazırda Türkiye ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor. Öte yandan tabii dünyadaki para politikalarını da yakından ilgilendiren bir durum bu. Haliyle bizim gibi gelişmekte olan ülke riskli varlıklara olan ilgiyi de dönemsel hareketlendirebiliyor. Nitekim böyle bir döngüyü Ocak-Şubat aylarında çok pozitif yönde hissetmiştik. Devamında ise genel itibariyle tersine dönen bir durum oluştu EM'ler tarafında, EM'lere para akışı tarafında. Haliyle petrolün tekrardan 70 dolarlar seviyelerine gelecek olması ilk etapta bu trade'in bizim gibi EM'lerde tekrardan masanın üstüne çıkması anlamına gelir. O açıdan pozitif olur. Tabii Amerikan faizlerine olan etkisi de çok hassas. Çünkü FED faizleri dünyadaki tüm faizlerin temel girdisi gibi düşünülebilir. Orayı çok etkiliyor. O yüzden buralarda çok kalıcı olmaması hızlıca tekrardan 70 seviyelere dönmesi bizim sermaye piyasalarımız ve makroekonomi anlamında pozitif olur.
1: Sayın seyirciler, bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.

Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasına hoş geldiniz. Saatler 09'u gösteriyor. Küresel piyasalara, içeriye, dışarıya, son fiyatlamalara ve gündem başlıklarına bakacağız. Para nereye akıyor? Risk iştahı nerede? Nasıl şekilleniyor? Hem küreselde hem içeride tüm gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Önemli bir hafta. Merkez bankalarının kararlarını karşılayacağımız bir hafta. Ve piyasaların gözü kulağı da o kararlarda olacak. Önce gündem başlıklarına bakalım. Bugün gündemde neler var? İran saldırıların bedelini misliyle ödeyecek dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesinde altını çizdi. Amerikan saldırılarının ardından İran'ın hedefinde olan Ürdün'de de sirenler çaldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını da açıkladı. Yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Devam edelim bir başka önemli gündem maddesiyle. Petrol rotalarında çifte tehdit var. Peki nasıl? İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kısmen kapatmasının ardından Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulanacağını duyurdu. Babil Mendeb Boğazı'nın kapanması Orta Doğu'nun iki büyük petrol ihracat güzergahını aynı anda devre dışı bırakabilir. Ve bakalım bir başka önemli gündem başlığına. Amerika'dan da Kanada'ya %50 oranında gümrük vergisi geldi. Amerikan yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Bu ülkeden ithal edilen bazı mallara da %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Devam edelim. Gündemde başka hangi başlık var? Trump'tan alüminyum yaptırımlarına indirimli gümrük tarifesi geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, ülkenin alüminyum üretim kapasitesini arttırmayı hedefleyen yeni bir kararname imzaladı. Düzenleme kapsamında Amerika'da alüminyum eritme tesisi kuracak, mevcut tesislerini genişletecek veya modernize edecek. Şirketlere yatırım taahhütleri karşılığında gümrük tarifesi avantajı sağlanacak. Şimdi son gündem maddesine bakalım. Bugünün dolar yüksek, petrol fiyatlarından destek bulamadı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı veya geçici kalacağı varsayımıyla Amerikan Merkez Bankası'nın daha az tepki vereceğini düşünmesi durumunda doların kısa vadede daha da gerileyebileceğini kaydetti. Bu yükseliş bunu gösterdi. Devam edelim. Şimdi piyasaların bu gündeme nasıl tepki verdiğine bakacağız. Fiyatlamalar bize ne söylüyor? Şu an ekranda küresel ekonominin adeta tansiyonunu ölçen Brent petrol grafiğini görüyoruz. Brent petrol Amerika ile İran arasında tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle Haziran ortasından beri ilk kez $90 eşiğini aşmıştı ve 90

84 dolara kadar tırmandı. Hürmüz Boğazı'ndaki o enerji sevkiyatı endişeleri ve Husilerin hamleleri de buradaki ateşi canlı tutuyor. Her ne kadar İran'dan gelen son müzakere sinyalleriyle fiyatlar anlık olarak 87,9 dolara kadar esnese de petrolün bu noktada kemikleşmesi küresel bazda enflasyon endişelerini de yeniden hortlatıyor. Bu durumda da merkez bankalarının faiz indirim süreçleri gecikebilir. İşte paranın yönünü özellikle Brent petrol tarafı paraya yön veriyor. Şimdi bir başka önemli grafiğe bakalım. Altın ons grafiğine bakalım. Küresel risk algısı bu kadar bozulmuşken ons altın tarihi zirvelerini zorlayarak 4015 dolar sınırında adeta bir beton gibi durmuş durumda. Şu anda 4066 dolardan fiyatlanıyor ons altın ve faiz getirisi olmayan altının artan enerji maliyetlerine ve şahin FED baskısına rağmen o 4000 dolarlık psikolojik eşiğin üzerinde kalması büyük fonların ve merkez bankalarının savunma pozisyonuna geçtiğini de gösteriyor. İç piyasada da küresel duruş gram altında 6090-6140 bandına taşınarak yatırımcısını korumaya devam ediyor. Şimdi küresel likiditenin patronu dolar endeksine bakalım. Dünyada majör 6 para birimine karşı Amerikan dolarının gücünü gösteren bu endeks dar bir bantta dalgalanmasını da sürdürüyor ve 100,7 bandında dengelenmiş durumda görünüyor. Jeopolitik krizler, petrol şoku normal şartlarda dolar endeksini daha da yukarı taşıyabilirdi. Ancak piyasa şu an Fed'in faiz arttırım tartışmalarını yeniden alevlendirmesiyle küresel resesyon endişeleri arasında sıkışmış durumda görünüyor. Şimdi küresel verilere bakacağız. Küresel verilerde risk haritasına bakacağız. Bu harita bize sadece coğrafi sınırları değil, paranın hangi bölgelerden hangi bölgelere doğru yöneldiğini de gösteriyor. Evet, Ortadoğu'daki gerilim hattı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki abluka senaryoları tedarik zincirlerini vururken küresel piyasalarda tam bir teknolojik satış ve riskten kaçış dalgasının hakim olduğunu görüyoruz. Bakalım Amerika'da neydi durum? 0.53'lük yukarı yönlü hareket etti S&P 500. Nasdaq'ta da %1'in üzerinde yükseliş takip ettik. Dow Jones'ta yarım puana yakın kazanç var. 52.063 puandan geçti. Asya'ya bakalım. Asya bugün nasıl bir görünüm sergiledi? Çin Şangay %1'in üzerinde yükseldi. Güney Kore'de %4'ün üzerinde kazanç takip ettik. Hindistan'da geri çekilme vardı. 0.27 bandında ve Hong Kong'da 0.10'luk kazanç takip ettik. Bugün bu batı borsaları da sermaye haritasının güvenli alanlarını arıyor. Londra'da geri çekilme vardı. 0.71'lik aşağı yönlü hareket etti. Frankfurt kazançla kapattı. Dün günü 24.846 puandan geçti. Madrid'e bakalım. Orada da geri çekilme hareketi izledik. Paris'te de yukarı yönlü hareketle 8.340 bandını takip ettik. Gelelim Borsa İstanbul'a. İç piyasanın kalbi Borsa İstanbul ve tabii birazdan da bankacılık endeksine de bakacağız. Borsa İstanbul Avrupa borsalarındaki karmaşık havaya adeta meydan okudu ve pozitif ayrışmayı başardı. Artı taraf hafta tamamladı. Dün günü yarım puanın üzerinde de yükseliş kaydetti. Toplam işlem hacminin oldukça iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Notlarıma bakıyorum. Kritik bir detay var ama burada sektörel ayrışma var. Petrol fiyatlarının artışıyla özellikle kimya, petrol ve plastik endeksi piyasayı yukarı doğru sırtlarken bankacılık endeksinde şimdi gelecek ekrana bankacılık grafiği de bakalım. Son durum neydi? %1,5 oranında geri çekildi bankacılık endeksi. Tabii şimdi gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı Temmuz ayı faiz kararına çevrilmiş durumda ve faiz baskısı da bankacılığı bir miktar ezerken emtia bazlı şirketler de endeksi ayakta tutuyor gibi görünüyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Para ne tarafa akıyor? İştah nerede şekilleniyor? Hepsine bakacağız son fiyatlamalara, jeopolitik gelişmelere, hem küreselde hem içeride. Stüdyomda değerli bir konuğum var. Mert Avcı, Kara Portföy Yönetim Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz, son fiyatlamaları? Brent petrole baktığınızda, altın onsun fiyatlamasına baktığınızda o tablo, o fiyatlamalar ne söylüyor? Nasıl bir mesaj veriyor bize?
1: Aslına bakarsanız çok pozitif tarafta olanlardandım ben de. Bu savaş çok uzun süremez, işte Kasım ayına az kaldı. İran'la çok ciddi zararlar aldı. Dolayısıyla bu tarafta bu barış anlaşmalarının daha hızlı gelişeceğini düşünen taraftaydım. Ama artık birazcık daha tedirgin edici boyutlara ulaştı sürüyor olması. İran'da biraz daha herhalde şiddet yanları kuvvetli tarafa geçti ki süreç buralara geldi. Tabii tedirgin edici tarafı bazı raporlarda, yabancı raporlarda da görüyoruz. Süreç bu şekilde devam ederse $120'lara kadar çıkabilecek bir Brent.
0: Beklentiniz bu yönde mi?
1: Değil. Ana beklentimiz bizim bu yönde değil aslına bakarsanız. Çünkü bu bütün dünyaya çok ciddi zararlar verecek, enflasyon anlamında özellikle ve başka konularda da sıkıntı verecek bir durum olur değil ve ama bu anlamda bir tedirginlik oluşturdu. Ama ana beklenti biraz daha aşağıda, işte 80-90 bandında Brent petrolün en azından oturması, yerleşmesi ana beklenti. Tabii 60-70 aralığı da konuşuluyordu. Bu son tekrar savaşın kızışmasından önce artık oralar biraz daha uzak gözüküyor en azından.
0: Evet, biraz nefes almıştı. Hem enflasyon açısından hem merkez bankalarının gelecek olan kararları açısından çok daha rahat bir ortam varken birden Brent petrolün $90'ların da üzerine çıktığını takip ettik. Husilerin ayrıca Suudi Arabistan deniz ablukası son haber akışlarında bu var. Petrol akışı açısından da düşündüğünüzde biraz daha yukarı yönlü atağa sebep olabilir mi Brent petrolde? Şu anda $88.5 civarında fiyatlanıyor, ekranda da var.
1: Zaten çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Hürmüz tarafı kapalı olduğu sürece o tarafta ciddi sıkıntı var. Söylediğiniz haber akışı aynı şekilde düşünüyorum. Negatif etkileyecektir. Daha yukarılara çekebilir ama bu dediğimiz gibi özellikle işte Kevin Warsh'un da çok ciddi takip ettiği taraf, evet. Aslına bakarsanız Fed'in de çok önemsediği taraflar. Çünkü orada da artık bir enflasyonist baskının kritik seviyelerde olduğu noktalarda ki Fed de zaten bütün dünyaya etkileyecek kararlar veriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki işte oraya hemen vurgu yapalım yeri gelmişken. Belki bir faiz artışına yıl sonuna kadar gitme olasılığı var. Ama işte Brent petrol nerelerde dengeleneceğini diyelim görmek istiyorlar. Gelen iyi enflasyon datalarına rağmen.
0: Ons altın tarafındaki fiyatlama bize ne söylüyor, ne dersiniz? Jeopolitik gerilim olduğunda biz ons altının yükselmesini bekleriz ama tabii o Fed'in faiz tarafına, Amerikan tahvillerine, doların gücüne takılıyor, baskılanıyor ve $4000 psikolojik seviyesinde de dengelenmeye çalışıyor. Nasıl görüyorsunuz bu fiyatlamayı?
1: Şimdi ons altında biraz geçmişe bakalım isterseniz. Biz bundan işte 15 sene önce kabaca diyelim. Mesela Hindistan'daki düğün sezonunu takip ederdik gibi, evet. Dikkat ele aldığımız noktalar vardı. Şimdi onları artık unuttuk. Artık yeni dünyada yeni konularımız var. Bu konulardan bir tanesi de artık ETF'ler. ETF'lerin bu altınlara, altın alımları, kaldıraçlı altın alımları, yine satış yapılırken aynı şekilde kaldıraçlı satışlar ve dolayısıyla burada oluşabilecek teminat tamamlama çağrıları, Türkçesini düşünüyoruz artık. Dolayısıyla burada da hızlı şekilde yükseldiği gibi hızlı şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Teknik seviyeler var. Evet, işte 4000'in altına gelirsek 3850 rakamlar, ondan sonra 3500'lere kadar boşluk gibi ama 4000'in üstünde kaldığı gün sayısı çok arttığı için artık 4000'i ciddi bir destek olarak görmeye başladık diye konuşabiliriz kabaca. Bir de belki şunu belirtmek var gerekir. Biz bu tepe noktalarından döndüğümüzde tarihte 1-1,5 sene sonra tekrar oralara geldiğimizi gördük. Ya işte Ocak ayı, Şubat ayı gibi düşünsek daha hala işte dönüş için biraz yerlerimiz var.
0: 2027'ye kadar uzanan bir rota var galiba.
1: Rota olabilir. Tekrar eski seviyelerini görmek için diye konuşuyorum. Ama uzun vadede işte Goldman Sachs'ta yanlış hatırlamıyorsam bir raporu var. Tekrar 4900 gibi bir beklentisi var. Ya ana trend de altının yukarı gidişinde. Çünkü neden? Burada da hep konuşuyoruz. Zaten başlangıcını da onunla yaptık. Çin'le yaptık hatta. Çin Merkez Bankası ile yaptık. Bu varlık çeşitlendirmesinde altın alımlarını çok ciddi hızlandırdıkları bütün merkez bankalarını ve bunu azalsalar dahi devam ettiklerini görüyoruz. Şimdi bu altın alımına devam etmeleri merkez bankalarının işte iyi ETF'ler, işte hane halkları, bireysel yatırımcıların alış satışlarından ana yönün aslında hala orta uzun vadede yukarı tarafta olduğunu bize gösteriyor. Yani altın tarafında bu destek seviyeleri kırılırsa aşağılara belki 3850'ler, 3800'lere kadar gidebiliriz ama çok uzun süre kalır mı orada, onu birazcık bize gelişmeler gösterecek.
0: Peki küresel piyasalarda şimdi Amerika'nın Kanada'ya vergisinde gördük bugün haber akışları arasında, onlar da gümrük tarifeleri, o belirsizlikler hala gündemde. Risk iştahı açısından nasıl etkiler yatırımcının kararlarını? Yani Orta Doğu'daki gerilimi bir kenara bırakırsak şu anda.
1: Ya açıkçası şöyle, biz Trump'ın her koldan elini güçlendirmeye çalıştığını diyelim, devam ettiğini, elini güçlendirme çabalarının devam ettiğini göreceğiz zaten. Dolayısıyla farklı ülkelerle farklı bu tip anlaşmazlıklar içine girecektir önümüzdeki dönemde de. Ama Orta Doğu'daki sıkıntı çözülmeden aslında bakarsanız Amerika'da da herhangi bir yeni bir mevzunun, yeni bir konunun gündeme gelmesi, onun köpürtülmesi, büyütülmesi çok açıkçası bize hani dikkat çekici bir unsur olarak gelmeyecektir bir süre. Çünkü Orta Doğu çok ciddi etkiliyor ve hala da çok sıcak gelişmeler. Bir tek orada umuyoruz ki ve birazcık da bekliyoruz. İşte farklı ülkelerden, farklı belki işte Katar'dan gelecektir, işte tekrar Pakistan'dan gelecektir. Arabuluculuk talepleri ve bu noktada belki ilerlenmesi. Ana senaryomuz bunun üstüne zaten bizim. Bu senaryoda da işte önümüzdeki aylarda işte bu barış görüşmeni tekrar başlayıp birazcık daha bu ateşlik, alevli günlerin sakinlemesi zaten tüm dünya açısından da olumlu olacak. Çünkü bütün merkez bankaları şu anda gözü kulağı aslına bakarsanız bu tarafta.
0: Borsa İstanbul son dönemde nasıl bir hikaye yazıyor Mert Bey?
1: Bir hikaye yazamıyor diyebiliriz aslında bakarsanız. Bir türlü o hikayeyi yazamadık. Çünkü işte faizlerimiz yüksek kalıyor. Enflasyonumuz evet geçen ay çok iyi geldi diyebiliriz. Bu ay yine bazı etkiler yaklaşık %2'ler civarında beklenti olacak diye konuşuyoruz, düşünülüyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'u bu işte Orta Doğu'daki gerilimler çok aslında yıla iyi başlasak da ondan sonra kalan tarafta çok fazla sekteye uğrattı. Buradaki getirileri törpüledi. Biz çok daha önce işte 16.000-17.000 seviyelerine gelmesini beklediğimiz endeksimiz hala işte 14.000 civarında takılı kaldı. Bunda tabii yüksek faizin işte bizim biliyorsunuz lokomotif bankacılık X-Bank'ın bir türlü yükselememesine sebep olması da evet, ana etkenlerden biri. Bu tabii yabancı ilk başta çektiğimiz aynı zamanda taraf olduğu için banka tarafına da girişleri bir türlü işte gün gün girişler olabiliyor ama işte dün bir giriş oldu ama işte bazen günlük trade olabiliyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da hala bizim faiz tarafında birazcık daha aşağılara gelmemiz hem şirketleri rahatlatacaktır hem de Borsa İstanbul tarafını rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
0: Bankacılık endeksi şu an ekranda %1,5'luk geri çekilmeyle kapattı dün günü. Hep lokomotifi olmasını beklediğimiz bankacılık tarafı geri çekildi ve negatif ayrıştı genel endeksten. Bankacılıkla ilgili beklentiniz ne önümüzdeki dönemde? Faiz kararını da alacağız Perşembe günü. Biraz onun öncesindeki gerilim mi acaba?
1: Tabii şimdi yabancıların da satışlarını görüyoruz. Bankacılık tarafında faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi ihtimali tabii yükseldi. Şimdi özellikle bu hafta

0: Biz hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünen taraftayız. Yani ne işte politika faizinin, yani işte fonlamanın yine 40'tan geçmesini bekliyoruz bir süre daha. Çünkü bir türlü işte petrol fiyatlarında bir dengelenmeyi göremedik. O taraftaki hareketliği bir yandan çok üstüne yorum yapmıyoruz ama işte Ukrayna-Rusya savaşından bir takım etkiler bize negatif olarak geliyor. İşte vurgulamamız gereken son dönemde Ukrayna'nın işte Rusya'nın rafinerilerini bombalaması neticesinde bizim çok ciddi Rusya'dan biliyorsunuz bir dizel alımımız söz konusu. Bu fiyatların çok yükselmesi. Bunların hepsi bizim Merkez Bankası'nın alacağı kararları da doğrudan etkiliyor tabii ki. Dolayısıyla bu toplantıda komple pas geçilmesi, Eylül ayı içinde daha sonraki gelişmelere bakılması ve ancak ondan sonra faizlerde birazcık aşağı gelme ve zaten tahvillerde girişleri, yabancı girişlerini de görmeye başladık ufak ufak biliyorsunuz. Özellikle 2 yıllıklarda. Ondan sonra ancak biz borsa tarafında da biraz daha yükselme bekleriz.
1: Yılın geri kalanında endeks açısından nasıl bir beklentiniz var?
0: Aslında bakarsanız işlerin biraz toparlanma, yani savaşın tekrar barış görüşmeye dönmesi, Brent petrolün 80-90 civarında kalması bizim çok rahatlıkla 17-18 seviyene gelmemize sebep olabilir. Çünkü hakikaten ilk iki ay çıkarttığımızda bu sene de yine geride kalmaya devam ediyoruz aslına bakarsanız. Geçen sene çünkü bütün sene geride kalmıştık dünyaya bakarsak. Dolayısıyla orada bir giriş bekliyoruz. Ama tabii bir yandan da şunu diyebilirsiniz. 17.000 18.000'e geleceğiz. Getirimiz yüzde kaç olacak? Ben listesiz enstrümanlarda zaten bu da aslına bakarsanız birazcık bizim ayağımıza takılan bir pranga gibi kaldı. O taraf, o listesiz taraf bu kadar yüksek getiri vermeye devam ettiği sürece de borsa tarafına girişleri özellikle hane halkı, bireysel yatırımcı tarafında yavaşlatıyor. Ama yine de biz 17.000 18.000'lerin göreceğini düşünüyoruz.
1: Yatırımcı açısından baktığınızda şimdi totale baktığımızda %24 oranında bir getirisi vardı. Hisse piyasasına girmek şu an yatırımcı için ne kadar cazip?
0: Şimdi yine şunu vurgulayalım. Biz artık işte tedirginlik arttı dedik. Risk dağılımında, yani biz portföyü çeşitlendirmesinde çok önemli geçen seneyi geçirdik. Daha da önemli bu seneyi geçiriyoruz. Bu portföyü çeşitlendirmesinde artık tabii ki endeksin tümü olarak değil ama özellikle bazı hisseler özelinde hatta inceleyebilen yatırımcılar için bazı hisse fonları özelinde giriş yapmaları yılın kalanı için diğer sabit getiri enstrümanlara dahi kıyaslasak daha yüksek olabilir. Çünkü sektörel bazda bazı sektörlerimizde bizim daha hızlı yükselişler bekleriz önümüzdeki dönemde. İşte enerji tarafı, savunma sanayi tarafı bunların en başında geliyor. Özellikle bunları vurgulayabiliriz. Sektörel seçilme yapıldıktan sonra aslında tam da giriş yapılacak zamanlar.
1: O zaman önümüzdeki dönemin yıldız sektörü hangisi olur? Şimdi siz söylediniz, altını çizdiniz, savunma sanayi, işte enerji tarafı, ulaştırma tarafı aynı zamanda. O zaman yıldız kim olur?
0: Ya bunları sayabiliriz. Bir de madenciliği ekleyebiliriz bu tarafa. Çünkü o anlamda da çok olumlu, pozitif adımlar atıyoruz. O sektörlerde de hızlı bir gelişim bekliyoruz. Dolayısıyla en başta aslına bakarsanız belki işte enerjiyi söyleyebiliriz. Çok önem kazanıyor. Savunma sanayi ve madencilik en gözde sektör olacak gibi duruyor.
1: Peki bir tarafta da sabit getirili enstrümanlar var. O hisseyle o dengeyi nasıl kurmak gerekir bu dönemde?
0: İşte tekrar vurgulayalım. Portföy çeşitlendirmesi. Biz burada zaten geçen sene genelde işte yaklaşık %50-60 yatırımcı profiline göre daha da yükselebilen sabit getirili enstrümanlar, işte mevduat, işte para piyasası fonlarını zaten çok yüksek getirilerini gördük. Burada çeşitlendirmeye artık daha fazla gidileceğini düşünüyoruz. Biz küçük yatırımcı nezdinde de neler konulabilir? İşte borçlanma araçları fonları önümüzdeki dönemde belki son çeyrek için konuşabiliriz ya da işte Eylül'den sonra konuşabiliriz. Daha fazla önem kazanacaktır. Dikkate alınması gereken taraftır. Çünkü tahvil tarafına da yabancıların girdiğini görüyoruz zaten. O tarafta bizim bireysel yatırımcının da daha fazla eğilim göstereceğini düşünüyoruz. Birazcık eklenmesinde o tarafta, tahvil taraflarında son çeyrekte fayda olacağını düşünüyoruz.
1: Yaz aylarında da işlem hacimleri tabii azalıyor biraz. Tatil bu dönemde dönemdeyiz. Yatırımcı strateji değiştirmeli mi?
0: Biz tatil dönemlerinde çok fazla zaten genel olarak değiştirmiyoruz. Özellikle işte Temmuz'dan sonra Ağustos aylarımızda genelde klasik işte likitte kalma yönelimimiz daha fazla artıyor. Genel Ağustoslarda öyle oluyor. Dolayısıyla Eylül ayında daha fazla harekete başlarız.

0: Strateji değiştirmekten kasıt, zaten biz mesela altını seven bir toplumuz. İşte evet. Yatırımcılarda altın çok var. Burada neyi gördük? İşte hızlı yükselen altından sonra birazcık konut ve taşıt tarafına bir eğilim olduğunu gördük. Onun şimdi son zamanlarda durduğunu görebiliyoruz. Ama çok fazla böyle altınımı satıp başka bir enstrümana geçeyim çok fazla görmüyoruz. Muhtemelen zaten çok da göreceğimizi düşünmüyoruz. Evet, dediğimiz gibi uzun dönemde altını zaten taşır genelde bizim bireysel yatırımcımız. Dolayısıyla o taşımaya devam edecektir. Aynı şekilde para piyasası fonları yüksek getirisi var. Onu taşımaya devam edecektir. Hisse senetlerinde sektörel seçim yapabilen yatırımcılar o tarafa da birazcık ilgi gösterecektir. Bir de tahvil tarafında birazcık daha ilgi önümüzdeki aylarda olacağını düşünüyoruz.
1: Siz bu sabah kalktığınızda ilk hangi fiyatlamaya baktınız?
0: Sabah kalktığımda doğal olarak Brent petrole baktım. Dolayısıyla yani çünkü artık o kadar bütün dünya etkiliyor.
1: Piyasanın barometresi öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, tam barometre oldu. Brent'e bakıyoruz. Ondan sonra birazcık gümüşe artık bakmaya başladık tabii yavaş
1: neden?
0: Yavaş. Ya neden gümüş de çünkü bazı yatırımcılar işte çok hızlı yükselmeye, işte ilk bunu nerede başladık? Altın gümüş marjımız çok açıldı.
1: Evet.
0: Gümüş geride kaldı diye gümüş almaya başlayan.
1: %4'e yakında yukarı yönlü hareketi var gümüş olsun.
0: Evet, tekrar var. Aşağıda nerelere kadar gelecek diye. Çünkü son haber akışında biliyorsunuz bu işte Çin'de bir teknolojik gelişme, işte bakıra dönebilir belki evet. gibi bir konu. Aslına bakarsanız birazcık büyüdü gibi duruyor ve hızlı şekilde geri çekilme sağladı. Tekrar bu gerçek olur mu, olsa bile ne kadar etkisi olur aslında gümüşte onu gördük. Dolayısıyla o tarafı da yakından takip ediyoruz. Çünkü bunu tercih eden gümüş tarafında da varlıkların bir kısmını değerlendiren yatırımcılarımız var. Onun için gümüş tarafına da sabah uyandığımızda bakıyoruz bu aralar.
1: Dolar endeksi de tabii küresel likiditenin patronu. Dolar endeksindeki seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Dolar endeksindeki seviyede aslına bakarsanız Kevin Warsh'un açıklama çok dikkate alıyor. Borç önümüzdeki dönem için birazcık daha herkes kendi analizini yapsın kıvamına geldi. Bu kıvamdan sonra da biz yönlendirmeyeceğiz noktasından sonra da aslına bakarsanız farklı zaten hep öyleydi. Yabancı bankalar analizinde de öyleydi. Çok farklı analizler gelebiliyordu. O farklı analizlerin içinde de ana tema Kevin Warsh'un enflasyonu hiç sevmediği, bu taraftaki işte %2'lik hedefe doğru ne gerekiyorsa onun yapılacağı noktasında ve bütün gelişmeler de bunun aslında etrafında şekilleniyor ve bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Standard Chartered'ın dolarla ilgili öngörüsü var, yorumu da var. Dolar yüksek petrol fiyatlarından destek bulmadı diyor. Piyasalar daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklandı diyor. Nasıl yorumladınız? Yeniden güç kazanabilmesi için de Amerikan ekonomisinde daha net bir döngüsel toparlanmaya ihtiyaç var diyor.
0: Evet, bu aslında globalde çok konuşulan bir konu. Çünkü artık biz zaten orta uzun vadede altının trendinin yukarı olmasını konuşurken aslında altına yatan ana sebeplerden bir tanesi de bu. Doların artık eskisi gibi kuvvetli olmayacağı noktası. İşte Çin'in altın borsasıyla ilgili çalışmanın hızlandırarak devam etmesi, global taraftaki farklı çeşitlendirmeler aslına bakarsanız bu yorumu ve benzeri yorumları getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de biz artık farklı bir dünyayı gözlemlemeye, analiz etmeye, irdelemeye başlayacağız.
1: Son olarak şimdi Amerika'daki bilanço sezonunun sonuçlarını biliyoruz. Güçlü de sonuçlar geliyor ve bizde de bilanço sezonu. Beklentileriniz ne yönde? Yatırımcı hangi finansalları izlemeli bu noktada?
0: O tarafta bizim görüşümüz şöyle. Biz Amerika'daki teknoloji tarafında güçlü. Zaten Kevin Warsh'un bile verimlilik tarafında hala olumlu beklentileri var. O tarafta hala pozitif tarafta olanlardanız. Yani biz teknoloji tarafının yavaş yavaş verimliğe dönüşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla özellikle Amerika'daki bu işte balondu değildi konularının yavaş yavaş kapanacağını düşünüyoruz hatta. Çünkü bunun yavaş yavaş önümüzdeki zaman dilimlerinde işte bir sene iki sene içinde daha fazla pozitif etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla o tarafta pozitif ivmenin devam edeceğini hala düşünüyoruz. Bizim tarafta ise
1: ekranda da şu anda Temmuz ayı bilanço takvimi var. Altını da çizelim. Sözünüze bir virgül koyup Akbank TAV Havalimanları 28 Temmuz'da, 29'unda Tofaş ve Türk Sınai Kalkınma Bankası ile 30 Temmuz'da Garanti BBVA gelecek. 31'inde de Yapı Kredi'nin bilançosunu takip ediyor olacağız. Buyurun lütfen virgülden sonra devam edin.
0: Kötü bir bilanço sezonu geçeceğimizi düşünmeyiz.

0: Ancak önümüzdeki dönemde bugünlerin etkisini daha sonra göreceğimiz için biraz daha zorlanacaktır bankacılık tarafı. Zaten o fiyatlanıyor şu anda da. Ama bizim gidişatta, ana gidişatta enflasyon tarafındaki Merkez Bankası'nın duruşu ve adımlarının hala sıkılığı korumasının pozitif etkilerini de son çeyrekte görüp ondan sonra daha pozitif yaklaşabiliriz.
1: Kısa vadeli yatırımcı ile uzun vadeli düşünen yatırımcıya farklı stratejileriniz olur mu?
0: Tabii ki olur. Kısa vadede işte altına gümüşe olduğu gibi hızlı bir giriş çok yukarılarda. Biz bunu hep söylüyorduk ama işte yakalanan yatırımcılar oldu. Yani çok yükseklerden giren hem altın hem gümüş tarafına oldu. Ya da işte Ocak-Şubat yükselişini borsada çok geç fark edip daha sonra aksiyon alanlar oldu. Yani kısa vadeli yatırımcı da aslına bakarsanız çok çok likit kalmasının daha mantıklı olabileceğini düşünüyoruz. Hani hızlı yüksek getiri elde etme peşinde olacağına daha temkinli sabit getiri tarafta olmasına. Uzun vadeliler zaten günün sonunda eğer doğru seçimleri yapabilirlerse daha mutlu olabiliyorlar.
1: Çok teşekkürler. Ne güzel anlattınız. Birlikte başladık. Güne çok teşekkürler. Size de kolaylıklar. Keyifli bir gün olsun.
0: Sağ olun.
1: Paranın rotası çok kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Tabii dijital varlık tarafında da hareketlilik sürüyor. Aklımızdaki tüm soruları sormak üzere. Şimdi konuğum Helin Çelik, kripto para piyasaları uzmanı. Merhaba, yayına hoş geldiniz. Günaydın.
1: Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Kripto piyasaları bugün güne nasıl başlıyor?
1: Evet, aslında alıcılı ilerliyoruz son iki gündür diyebiliriz. Özellikle hisse senedi piyasasındaki toparlanma, teknoloji hisselerindeki toparlanma ve çip üreticilerine yeniden talebin artması ile birlikte kripto piyasasında da yukarı yönlü eğilim görülmeye devam ediyor iki gündür. Bunun arkasında tabii sadece teknoloji hisselerindeki toparlanma yatmıyor. Brent petroldeki sakinleşme durumu söz konusu. Özellikle günü bir miktar satıcılığa başladı diyebiliriz. 88 civarında fiyatlanıyor Brent'e baktığımız zaman. Altın tarafında kısmi bir yukarı yönlü reaksiyon var. Dip bölgelerden son birkaç haftadır test ettiği dip bölgelerden bir miktar alış geldi. Ons tarafına baktığımız zaman. Kripto piyasasında Bitcoin'in ağırlığı geçtiğimiz hafta ve geçtiğimiz aya göre bir miktar daha artmış gibi gözüküyor. Burada verileri canlı kontrol ettiğimiz zaman %58.7 olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin'deki dominans oranı Ethereum geçen aydan bu yana bir miktar kan kaybetmiş gibi gözüküyor. Özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimlerinin payı artarken Ethereum'un dominans oranındaki gerileme göze çarpıyor. Piyasa korku tarafındaki fiyatlamasını ancak sürdürüyor. Bu biraz daha savaş fiyatlaması içerisinde ki Orta Doğu'dan karışık sinyaller almaya devam ediyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Belki görüşmelerin ve arabuluculuk girişimlerinin olacağına dair beklentiler de piyasayı bir miktar beklemiş olabilir ama karşılıklı saldırılar ve Suudi Arabistan'la olan durum yakından takip ediliyor. Dolayısıyla aslında kökten bir değişiklik, kökten piyasayı tersine çevirecek bir durum değil. Ama nefes almamızı sağlayabilecek, en azından yatırımcının boşluk bularak tepki alımlarına reaksiyon göstereceği bir alan açılmış oldu kripto piyasasında da. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketliliğin kalıcı olmasından ziyade önemli bölgelere geldiğimiz vakit ben bir miktar kar realizasyonu olabileceği düşüncesindeyim. Çünkü bugün borsalara aktarılan Bitcoin sayısında da düne nazaran ciddi bir yükseliş var. Borsalara cüzdanlardan Bitcoin'ler aktarılıyor ve bir arz fazlası yaratılmış oluyor aslında burada ve dolayısıyla eğer talep de

0: dengesinde bir değişiklik ya da beklenmeyen bir durum olursa piyasa üzerindeki arz fazlalığından dolayı bir baskı da oluşacaktır. Bitcoin tarafına baktığımız zaman zaten teknik anlamda trend maalesef özellikle haftalık grafikte belirgin bir şekilde aşağı yönlü devam ediyor. Dolayısıyla 68 bin 70 bin bandına kadar aslında yükseliş normal karşılanabilir. Ama bu bölgeyi geçmediği müddetçe trendimizin direnç bölgesini yukarı yönlü kırmadı demektir. Dolayısıyla bu trendden pozitif, yani aşağı yönlü oluşan trendden pozitif ayrışmadığı sürece Bitcoin tarafında da haber akışlarına bağlı olarak ya da borsalara aktarılan Bitcoin'lerin sayısındaki artışa bağlı olarak yatırımcı reaksiyonuyla birlikte gevşeme eğilimi de görülebilir. Dolayısıyla ilk kritik direncimiz aslında 68 bin 70 bin bandı olur. Direnç bölgesine şu an itibariyle çok yakınız. Bir miktar daha alış dengesi görülebilir çünkü aşırı korku tarafına en azından yatırımcılar geçerek risk iştahını en azından bir nebze de olsa arttırdı diyebiliriz. Ama dediğim gibi bölgeye dikkat etmekte fayda var. Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da aşağı yönlü yine trend devam ediyor. Burada alçalan kanalı takip ediyoruz ve henüz bu kanaldan pozitif ayrışmış durumda değil. 2000 seviyesi Ethereum'da özellikle haftalık grafikte 20 günlük ortalamanın geçtiği bir bölge. Burayı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Yani Bitcoin için 68 bin 70 bin bandı ne kadar önemliyse Ethereum için de 2000-2100 bandı bizim için kritik olmaya devam edecek diye düşünüyorum. 2100'den ayrışmasıyla birlikte en azından 2450-2715 seviyesine kadar bir ivme gelebilir ama hareketli ortalamayı ve 2100 direncini kıracak yeterli momentumu bulamazsa Ethereum tarafında da halihazırda 1938'den fiyatlanıyor. 1750-1800 kısmı bizim için ilk kritik bant olur, ara destek olur. Bu bölgeye dikkat etmekte fayda görüyorum. Toparlanma evet var piyasada şu an itibariyle ama dediğim gibi bu biraz daha yatırımcının nefes alma çabası ve teknoloji hisseleriyle gelen bir ara diyebiliriz. Bunun dışında Fed'e ilişkin riskler, Orta Doğu'ya ilişkin riskler hala devam ediyor. Fed'in faiz kararına yaklaşık 8 gün kaldı. Muhtemelen bu faiz kararında faiz sabit tutacak ama Eylül ve Ekim ayları için faiz artırımı beklentisi hala masada diyebilirim. O yüzden dikkatli olmakta fayda görüyorum.
1: Şu anda nakitte bekleyen, piyasaya girmek için doğru rota arayan bir yatırımcı için bu seviyelerden Bitcoin almak mantıklı mı? Yoksa biraz daha derin bir düzeltme mi beklenmeli? Ne dersiniz?
0: Evet, aslında bana kalırsa zaten o trendin kırıldığını görmekte fayda var diye düşünüyorum. Belki biraz daha yukarıdan maliyetlenmiş olur ama en azından trend görünümünün nereye gideceğini tahlil etmiş olur. Risk iştahı bir orta seviyelerde olan yatırımcı trendi takip etmeli bana kalırsa. Bunun dışında 65 bin 60 bin bandı güzel bölgeler ama geçtiğimiz hafta 60 binin altına sarkmasıyla birlikte piyasada bir panik satışı da yaşandı ve 58 bin doğru bir gevşeme de gördük biz. Dolayısıyla yüklü pozisyonlarda risk iştahı çok yüksek olmayan yatırımcı profili trendi takip etsin derim. Bunun dışında önümüzde bir faiz kararı var. Orta Doğu'daki riskler ve belirsizlikler hala maalesef devam ediyor. Kökten değişiklik yaratabilecek bir haber akışı şu an maalesef bulunmuyor. Teknoloji hisseleri belki piyasayı bir süre daha taşıyabilir ama genel konjonktürü değişebilecek rüzgarı yaratacak mı yaratamayacak mı bu takip edilebilir. Özellikle Asya piyasası yakından izlenmeli. Dolayısıyla belki bir kısım evet ama tüm portföyle yüklü bir Bitcoin için bir miktar daha trend görünümünü görmekten yanayım ben. Bunun dışında yıl içerisinde biz gördük ki aslında bitmesi beklenen ya da tam bitti dediğimiz noktada yeniden alevlenen bir savaş ortamı var maalesef ve bir savaş fiyatlaması var. Bir kısım nakitte beklemekte ben yine de fayda görüyorum. Kalan bakiyemiz için de bir sepet yapmakta fayda görürüm. Diğer taraftan altcoin piyasasında da Hyperliquid güzel gitti bu aralar ve biraz daha piyasadan ayrışan nitelikte tavır ortaya koyabiliyor. Bunun dışında majör kripto para birimleri ve biraz daha orta uzun vadede en azından portföyde erozyon yaratmayacak tarzda kripto para birimleri seçilebilir. Çünkü

0: Bitcoin piyasasındaki cılızlaşma maalesef yaşanıyor. Likidite oranı epeyce azalmış durumda. Dolayısıyla oynaklık çok fazla olacaktır ve haber akışlarına karşı reaksiyon da bir o kadar yüksek olacaktır.
1: Tabii küresel piyasalardaki savaş, aynı zamanda enflasyon yukarı yönlü tedirginliği, buna rağmen spot Bitcoin ETF'lerine de günlük 132 milyon dolarlık bir kurumsal giriş dalgası da var takip ettiğimiz aslında. Kurumsalların da bu kararlı duruşu bireysel yatırımcı açısından baktığınızda güven veriyor mu?
0: Aslında konjonktüre göre hareket ediyorlar diyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç haftaya göre oldukça iyi durumda ETF piyasası. Spot Bitcoin ETF'lere dediğiniz gibi girişler arttı. Geçen haftadan biz aslında bunun sinyalini almıştık. Çünkü kayıplar gittikçe minimalleşmişti. Bu haftada teknoloji hisselerinde görülen o heyecanla birlikte ve bir toparlanma etkisiyle, özellikle Bitcoin'in 65 bin bandının üstüne atmasıyla birlikte bir miktar daha ETF girişlerinin olabileceğini düşünebiliriz ve bu piyasayı besleyecektir. Aslında o direnç noktasına kadar bizi götürebilecek önemli güçlerden bir tanesi diyebiliriz ETF girişlerine. Burada bir bozulma olmaması aynı zamanda çok önemli olacak. Çünkü kurumsalların zaten omzunda yükselen bir Bitcoin vardı karşımızda. Biz özellikle Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından gelen kurumsal alışları çok yakinen takip ettik ve Bitcoin fiyatının arkasında da önemli bir etkileri vardı. Hala da devam ediyor bu etki. Bireyselin cesaret edemediği noktada kurumsallar bir şekilde devreye giriyor. Diğer taraftan spot piyasalarda Bitcoin'in işlem hacmine baktığımız zaman burada da bir toparlanma var. Emir büyüklükleri, balina emir büyüklükleri düzeyinde ilerlemeye devam ediyor. Sadece vadeli işlem piyasasındaki yatırımcılar bir miktar daha çekimser diye gözlemliyorum. Şu an canlı olarak da baktığım zaman bu bölgede biraz dikkat seviyesini arttırmış durumdalar. Dolayısıyla evet, bir kısım yatırımcı, kurumsal yatırımcı ya da yüklü pozisyona sahip olan ve spotta işlem yapan bireysel yatırımcılarda gaza basmış gibi gözüküyor. Ancak o trendi henüz kırmış değiliz. Dolayısıyla o trendin kırıldığını bir görmemiz gerekiyor. Ki devamlılık nasıl gelecek? Sadece geri çekilme, gevşeme aşamasında bir retest olup tekrar yoluna devam etme potansiyeli ne olacak? Faiz kararından sonraki piyasaların durumu. Aslında bütün bunların hepsi çok dikkatle takip edilmesi gereken haber akışları arasında yer alıyor. Çünkü biz sene başından bu yana takip ettiğimiz bu ortamın aslında kabuk değiştirmediğini gözlemliyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla yatırımcının zaman zaman evet risk iştahı artıyor. Aşırı korku tarafından korku tarafına bir geçiş aşaması var şu an itibariyle. Belki buradan ilk etapta nötr tarafa geçerek o bahsettiğimiz 68 bin 70 bin direncini test etmek için yeterli gücü bulacaktır. Ancak sonrasının gelip gelmeyeceği önemli. O aşamada da gözüne Bitcoin'i kestirmiş ama evet, risk iştahı bir miktar daha aşağılarda olan yatırımcı dediklerime dikkat etsin. Yüksek olan yatırımcı değerlendirebilir buraları.
1: Teşekkürler kıymetli çok değerlendirmeleriniz. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkürler. Paranın rotası yeni konuğumla devam ediyor. Mehmet Bilal Bircan, TR Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Borsaların açılmasına, Borsa İstanbul'un açılmasına dakikalar kala bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Borsa açılışına dakikalar kala beklenti ne yönde şekilleniyor bugün? Artı tarafta dün kapattı haftanın ilk işlem gününde. Tabii sektörel ayrışmalar da var. Beklentiniz nasıl bugün? Nasıl açılır Borsa İstanbul?
2: Yine aslında haftanın ikinci işlem gününe çok fazla başlıkla başlıyoruz diyebiliriz. Buradan başlamak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu kadar başlığın çok olması, ki hafta genelinde aslında gündem yoğun baktığımızda bu da beraberinde volatiliteyi getiriyor. Dün hatırlarsak güne düşüşle başlayan bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmüştük. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığını, hatta %1'leri aşan yukarı yönlü hareketlerin öne çıktığını gördük. Ama günün ikinci yarısında bir miktar kazançların geri verildiğini gördük. Ve günü de hatırlarsak %0.6'lık bir artışla tamamlamıştı BIST Yüz Endeksi. Dolayısıyla gündemin yoğun olması, bu kadar başlığın bir arada olması beraberinde volatilite getiriyor. O yüzden hafta genelinde ve bugün özelinde de volatil seyir ön planda kalacaktır. Bir kere bunu hatırlatarak başlamak faydalı olacaktır. Tabii bu kadar gündemden bahsettik. Hangi başlıklar öne

çıkıyor diye baktığınız zaman bir kere ABD ve İran arasındaki çatışmayı takip etmeye devam ediyoruz ve hatta öncelikli başlığımız bu diyebiliriz. Hem küreselde hem içeride buradaki gelişmeler biraz daha küresel piyasalar olduğu kadar bizim piyasamıza da yön vermeye devam ediyor ve devam edecek gibi duruyor açıkçası. Buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Hatırlarsak Haziran ayında biraz daha böyle anlaşmaların etkisiyle beraber daha sakin geçmişti ama Haziran öncesinde ABD ve İran arasındaki çatışmalar piyasalara yön vermişti. Bugüne döndüğümüzde artık 10 gündür ABD ve İran arasında tekrardan çatışmaların öne çıktığını görmekteyiz ve biraz daha şiddetini arttırmış durumda. İran'dan yine tepkilerin veya karşı saldırıların şiddetlendiğini görmekteyiz. Ekstradan baktığımız zaman Trump'tan gelen açıklama vardı. ABD askerlerinin öldürülmesine karşılık, işte ciddi manada karşılık verileceğini ifade etti. Diğer taraftan Husilerin de işin içine dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla jeopolitik risklerin tekrardan hat safhada olduğu ve bunun da piyasalara yön verdiği bir güne başlıyoruz ve hafta genelleri bu devam edecektir. Tabi burada temennimiz bir an önce tekrardan diplomasinin ve diplomasi bağlamında da taraflar arasında uzlaşmanın sağlanması olacaktır. Ama şu aşamada dediğim gibi mevcut ortam biraz daha volatiliteyi arttırıcı ve zaman zaman da baskılanma yaratıcı bir potansiyele sahip. Burada durumu tersine çevirecek tek etken şu aşamada diplomasinin bir an önce devreye girmesi olacaktır diye hatırlatarak başlayabiliriz. Tabi sadece ABD-İran savaşıyla içeriye döndüğümüz zaman bu hafta üzerinde Perşembe günü malum Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız ve hafta genelinde de aslında birçok Merkez Bankası'ndan faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Ama içeriye döndüğümüzde Merkez Bankası'nın faiz kararı oldukça önemli. Mevcut tabloya baktığımız zaman dediğim gibi Haziran ayı biraz daha ABD ve İran arasında barış anlaşmalarının görüşmelerinin sağlandığı bir süreçti. Ama bugüne döndüğümüzde tekrardan taraflar arasında çatışma çıkmış olması Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararına da en azından faiz kararına dair beklentileri de yansımış durumda. ABD ve İran arasındaki çatışma öncesinde biraz daha acaba Merkez Bankası bu haftaki toplantıda işte üst banttan değil de tekrardan politika faizinden fonlamaya başlar mı beklentisi vardı piyasalarda. Ama taraflar arasında tekrardan çatışmanın çıkması açıkçası bu haftada Merkez Bankası'nın bekle-gör stratejisine devam etmesi yönünde, herhangi bir değişiklik yapmaması yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Orada verilecek mesajlara bakacağız. PPK metninde kullanılan dile ve yer alan ifadelere bakacağız. Ama dediğim gibi genel anlamda hem kurum olarak bizim beklentimiz hem de piyasadaki ağırlıklı beklenti bu hafta Merkez Bankası'nın faizlerde hiçbir değişikliğe gitmemesi yönünde. Bunun yanı sıra PPK metninde de çok fazla dilde veya kullanılan ifadelerde de ekstrem bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Bunu baz aldığımız zaman piyasa biraz daha kendi iyimserliğiyle yön bulmaya çalışıyor diyebiliriz. Ek olarak da bir haftanın son işlem gününde geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada kredi değerlendirmesini, Türkiye'ye dair kredi değerlendirmesini takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz hafta hatırlarsak Fitch'in not değerlendirmesi vardı. Bu hafta Moody's'ten not değerlendirmesini takip ediyor olacağız. Orada belki önemli ifadeler yer alabilir. Özellikle baktığımız zaman enflasyon, rezervlerin mevcut durumu, cari işlemler tarafı, cari açık tarafı ve para politikasındaki mevcut tablo biraz daha geçtiğimiz hafta Fitch tarafına yansımıştı. Moody's tarafında da aynı noktalara vurgu yapılacağı kanaatindeyim ben ve cari açık tarafı ve bunun yanı sıra her ne kadar son dönemde tekrardan bir miktar toparlamış olsa da rezervlerdeki ABD ve İran savaşıyla başlayan ciddi yerimi biraz daha böyle not arttırımı ihtimalini düşürüyor, zayıflatıyor diyebiliriz. O yüzden hani bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor yine piyasa tarafında Moody's'tan bu haftaki kararda. Ama her halükarda kullanılacak her olumlu ifade not değerlendirmesinde piyasa için olumlu olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu çerçeveden baktığımızda da endeks tarafındaki fiyatlamalara dediğim gibi aslında biraz volatilite yüksek ama dünkü fiyatlamada iyimserlik ön plandaydı. Şimdi haftanın ikinci gününe başlıyoruz. İkinci işlem gününe başlıyoruz. Küresel tarafa baktığımız zaman ABD vadeler ve Asya tarafında aslında yeşillerin ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. İçeride de bu sabah vadeli taraf pozitif başladı güne. Dolayısıyla endeks tarafında da yine alımların ön plana çıkarak başlaması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Birazdan açılışta daha net göreceğiz bunu. Ama diğer taraftan tabii gün içerisindeki hareketler önemli olacaktır. Volatilite yüksek dedik. Bunu sık sık vurgularım yayının başından beri. Çünkü gerçekten aşırı bir volatilite söz konusu. Dediğim gibi dünü hatırlarsak düşüşle başladık. Gün içerisinde %1'lerin üzerine çıkan bir yukarı yönlü performans gördük. Ve günü %0.6'lık bir artışla tamamladık BIST endeksinde. Dolayısıyla volatil seyre temkinli şekilde yaklaşmak önemli olacak.

0: Peki yatırımcılar hangi destek ve direnç seviyelerini takip etmeli diye baktığımızda, orada da hali hazırda hatırlarsak dün 14.070 seviyelerinden kapatmıştık. Yukarı yönlü hareketlerde teknik olarak 14.150, daha yukarıda 14.280'ler ve eğer 14.280 seviyesi aşılırsa 14.600-14.660 bandı direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebiliriz. Tabii volatiliteye vurgu yaptık. Olası geri çekilmeler, göz ardı edilmemeleri, zaman zaman kar realizasyonları veya düzeltme hareketlerine karşı geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek seviyesi aslında şu aşamada teknik olarak baktığımız zaman Bollinger alt çeneye denk gelen teknik olarak 14.050 seviyesi ilk takip edilecek destek diyebiliriz. 14.050 seviyesinin altında bir sonraki desteğimiz 13.900 seviyesi. 13.900 seviyesinin altında ise 13.570 seviyesi takip edilecek bir sonraki destek olarak karşımıza çıkmakta. Burada sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi aslında sektörel anlamda da çok ciddi manada ayrışma var. Yatırımcıların biraz daha bu sektörel ayrışmalara dikkat etmesi oldukça önemli. Kısa vadeli hareketlerde baktığımız zaman hangi sektörler biraz daha pozitif ayrışıyor, negatif ayrışıyor diye özellikle de dünkü fiyatlamada öne çıkan sektörler nezdinde de değerlendirdiğimizde petrokimya tarafı, bunun yanı sıra tekstilleri ve sanayi tarafı, aslında sanayi endeks tarafının biraz daha endeksi desteklediğini veya sektör anlamda biraz daha pozitif ayrıştığını gördük. Bu nokta önemliydi. Negatif ayrışan tarafta ise faktöring tarafı var, inşaat ve madencilik var. Yatırımcının bu sektörlere karşı biraz daha temkinli yaklaşması da yine yatırımcının lehine olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bugün işlem hacmi açısından, kritik seviyeler açısından birazdan bağlanacağız canlı Borsa İstanbul'a. Beklentiniz ne yönde? Kritik seviye neresi bugün?
0: Açıkçası az önce ifade etmiştim. Ben rakamlar şimdi geldi ekranıma biraz daha böyle alıcılı açılabileceği kanaatindeyim ama güne 0.23'lük bir düşüşle başlıyoruz endeks tarafında. 14.038'de.
1: Evet, bir virgül koyalım o zaman. Açılışa gidelim Borsa İstanbul'a. Yatırımcılar için de en kritik, en hareketli saatler başladı. Şu anda bakalım

0: Güne düşüşle başladı. Şu anda ekranda BIST 100 endeksinde geri çekilme var. Düşüşle başladı. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Dediğim gibi aslında güne %0.23'lük bir düşüşle başlıyoruz ama ilginç bir nokta var. Bankacılık tarafına baktığımız zaman bankacılık endeksi %0.47, sanayi endeksi ise %0.54'lük bir artışla başlıyor. Dolayısıyla aslında alımların genele yayıldığını söyleyebiliriz. Ama endeks tarafındaki bu düşüşü dikkate aldığımızda destek faktörünün %10'luk bir düşüşle güne başladığını görmekteyiz. Ağırlığını düşündüğümüzde bir miktar endeksi baskılayan tarafın buradan geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla gün içerisinde biraz daha hem bankacılık hem de sanayi tarafının birlikte yükselişlere destek vermesini beklemekteyim ben. Biraz daha iyimserliği ön planda tutan taraftayım. Yukarı yönlü hareketlerde az önce ifade etmiştik. Takip edilecek direnç seviyelerimiz hangileri diye. 14.150, daha yukarıda 14.280 veya 14.280 seviyesi aşılırsa 14.600-14.660 bandı direnç bölgesi olarak takip edilebilir demiştik. Olası aşağı yönlü hareketlerde 14.050 seviyesine işaret etmiştik. Burası destek demiştik ki açılışımız bu seviyenin hemen altında gerçekleşiyor. 14.050 seviyesinin altında kalmaya devam ederse gün içi fiyatlamalarda daha aşağıda 13.900 seviyesindeki desteği test edilebilir veya 13.900 seviyesindeki desteğine doğru bir hareket isteği doğabilir. O yüzden bu taraf göz ardı edilmemeli. Günlük gün içerisindeki fiyatlamalarda bu açıdan baktığımızda 14.050 seviyesi biraz daha kritik diyebilirim. Bu seviyenin altında kalması aşağı yönlü hareketleri bir miktar ön plana çıkartabilir. Eğer 14.050 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görürsek 14.150 ve hemen akabinde de 14.280'lere doğru bir hareket iştahı doğabilir diye ifade edebilirim. Tabii burada endeks bazında konuşuyoruz ama ayrışma aslında yıl başından bu yana devam ediyor. Hem sektörel anlamda hem de hisse anlamında. Dolayısıyla yatırımcıların da bu tarafa biraz daha odağını çevirmeleri oldukça önemli ve bunu söylerken de malum artık ikinci çeyrek finansallarını karşılamaya başladık. Dolayısıyla bu taraf oldukça önemli olacak. Yani evet, haber akışları yakından takip ediliyor, oldukça önemli ve ayrışma tarafında da önemli etkenlerden bir tanesi ama artık finans

0: bir bankacılık endeksi görmekteyiz. Aslında son bir aylık periyoda baktığımız zaman %16'ya yakın bir düşüş var ki aynı süreçte endeksteki düşüş kabaca %5'lerdeydi. Dolayısıyla bankacılık tarafı aslında ABD ve İran çatışmasıyla beraber ve bunun üzerine Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesiyle beraber biraz daha negatif etkilen sektörlerin başına geldi, başını çekti diyebiliriz. Dolayısıyla bankacılık tarafında çok ciddi manada bir negatif ayrışma vardı bugüne kadarki süreçte. Bundan sonra ne olur diye baktığımız zaman açıkçası tekrardan jeopolitik riskleri konuşuyoruz. ABD ve İran çatışmasını konuşuyoruz. Dediğim gibi ben çok kısa süre içerisinde tekrardan diplomasinin ve taraflar arasında uzlaşmanın ön plana çıkabileceği kanaatindeyim. Ama çıkmadığı, yani çatışmanın devam ettiği bir konjonktür veya varsayımla baktığımız zaman Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini ötelemeye devam ettiği bir süreçte bankacılık tarafı en azından çok sert baskılanmasa da yukarı yönlü hareketleri çok sınırlı kalacaktır diye ifade edebilirim. Yine de orta ve uzun vadede ben bankacılık tarafında kısa vadede her ne kadar beklentim bu yönde olsa da orta ve uzun vadede iyimser tarafta yer alan analistlerden bir tanesi olarak görüyorum kendimi. Önemli nokta burada şu. Evet, mevcut tabloda Merkez Bankası faiz indirimlerini bir miktar ötelemiş olabilir ki burada bu son yaşadığımız ABD ve İran çatışmasını işin dışına çıkarttığımız zaman bu haftaki toplantıda Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu ama en azından Eylül veya Ekim toplantısında tekrardan faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi de söz konusuydu. Bugünkü şartlara baktığımızda bu beklentinin de zayıfladığını görmekteyiz. Ama yine de her halükarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte tekrardan faiz indirimlerine devam edebileceği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla orta vadede bu tema oldukça önemli bankalar için. Diğer taraftan baktığımız zaman finansal performans açısından da ele aldığımızda ikinci çeyrek belki bir miktar bankalar için zayıf gelebilir ama genel anlamda banka bilançolarına baktığımız zaman orada 4-5 çeyrektir aslında finansal performans açısından oldukça iyi, güçlü gelen banka bilançolarıyla karşı karşıyaydık. İkinci çeyrek dediğim gibi biraz ABD ve İran çatışmasının etkisiyle beraber sadece bankalar üzerinde değil birçok sektörde bilançoların görece zayıfladığı bir tablo oluşturabilir. Ama bankalar tarafında finansalların güçlü kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu da bir başka tema olacaktır bankaları desteklemek için. Dolayısıyla kısa vadede zaman zaman baskılanma görebiliriz ki aslında bu süreçte oldukça negatif ayrışarak bu baskılanmayı fiyatlamalara yansıtan bir bankacılık endeksi görmüştük. Bundan sonraki süreçte ABD ve İran arasında daha somut şekilde bir diplomasinin barışın sağlanması ve bizim Merkez Bankamızın tekrardan buna paralel şekilde faiz indirim temasını öne çıkartmasıyla beraber orta vadede bankaların pozitif ayrışabilecek sektörlerin başında geleceğini tahmin ediyorum. Keza son yaşanan bu düşüşle beraber, negatif ayrışmayla beraber aslında oldukça da ucuz hale geldi. Dolayısıyla bundan sonra odağımız biraz daha dediğim gibi jeopolitik risklerin ötesinde içeride Merkez Bankası'nın nasıl aksiyon alacağına çevrilmiş. Orada işin içinde biraz daha jeopolitik risklerin bir an önce son bulması, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki seyir gibi faktörler işin içine giriyor. Ama geldiğimiz noktada 15.900 seviyelerinin üzerinde fiyatlanan bir bankacılık endeksi görmekteyiz. Hatırlarsak 20.000'lerin üzerinden buralara kadar geri çekilen bir bankacılık endeksinden bahsediyoruz. Halihazırda yukarı yönlü hareketlerde açıkçası şu aşamada biraz daha 16.000 seviyesi takip edilmeli. 16.000 seviyesinde kısa vadeli hareketlerde baktığımız zaman böyle 16.200'ler, 16.300'ler seviyesi yine direnç bölgesi olarak izlenebilir. Ama böyle biraz daha orta vadede baktığımız zaman 17.200, 17.250 bandı ve daha yukarıda artık böyle 18.000'ler ve buralar aşıldıkça ki konjonktürde eğer bu seviyelere doğru bir hareket görsek iyimser anlamda değişmiş olacaktır ve tekrardan 20.000'leri bekleyebiliriz orta vadede. Ama kısa vadede bankacılık sektörü içinde temkinli olmakta fayda var diye ekleyebilirim.
1: Tabloya baktığımızda yükselenler, yatay kalanlar ve geri çekilenler, Europower %8, hatta 9,3 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz hisse bazında tabloyu?
0: Aslında ifade ettiğim gibi hem bankacılık hem de sanayi endeksinin birlikte yukarı yönlü hareketleri desteklediği bir güne başlıyoruz. Bu endekste yukarı yönlü hareketlerin daha sağlıklı olması için oldukça önemli. Burada negatif açılışa sebep olan aslında endekste ağırlığı olan hisselerin biraz daha güne sert düşüşle başlamış olması biraz daha endeksi aşağıya çekmiş gözüküyor. O yüzden hani endekste ağırlığı olan ve düşüşleriyle öne çıkan hisseleri dışarıda bıraktığımız zaman %0,5 ve hem bankacılık hem de sanayi endeksinde yukarı yönlü hareket görmekteyiz. Bu da endekste aslında sağlıklı yükselişleri destekleyecek.

0: çok çok çok önemli bir faktör. Çünkü biz hem kısa vadeli hareketlerde hem de orta vadeli hareketlerde endeks tarafını kalıcı ve istikrarlı yükselişler için aradığımız temel faktörlerden bir tanesi de hem sanayi hem de bankacılığın birlikte yükselişlere eşlik etmesi. Bu da aslında o günlerden bir tanesi. Sadece dediğim gibi endekste ağırlığı yüksek olan hisselerin biraz daha düşüşle güne başlamış olması endeksi de aşağı çekmiş gözüküyor. Ama gün içerisinde eğer banka ve sanayi tarafındaki bu istikrar devam ederse beraber yükselişler beraberinde endeksi de yukarı taşıyacaktır. Hafta genelinde de aynı performansı bekleyebiliriz. Tabi burada kritik nokta yine bankacılık tarafına vurgu yapmakta fayda var. Bankacılık tarafındaki seyir nasıl olacak? Çünkü orada volatilite yüksek ve ciddi manada aslında negatif ayrışma gördüğümüz bir süreçten bahsettik. Bundan sonraki süreçte bu negatif ayrışma terse döner mi ki orada az önce ifade ettiğimiz işte Merkez Bankası'nın faiz indirim teması, jeopolitik risklerin tekrardan yumuşatması veya daha iyi senaryoda tamamen ortadan kalkması gibi faktörler işin içine girecek. Ama bankacılık sektörü de sanayi endeksine eşlik etmeye devam ederse hem gün içerisinde hem de hafta devamında ve bundan sonraki süreçte endeks tarafında çok daha iyimser, çok daha pozitif bir fiyatlama görme ihtimalimiz yüksek olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Teşekkürler yayına katkılar için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim yayında.
1: Teşekkürler. Şimdi paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan stüdyomda kıymetli bir konuğumla karşınızda olacağım ekonomi notlarıyla. Bugün borsanın ilk 11'ini sahaya indireceğiz. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: altın akit fırsatını kaçırma.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Notlarına hoş geldiniz. Stüdyomda bugün de değerli bir konuğum var. Info Yatırım, yatırım uzmanı Serdar Karakaş. Önce borsaların görünümüne bakacağız. Borsa İstanbul'un görünümüne, küresel haber akışlarının nasıl etkilediğine ve bugünkü açılıştaki tabloya bakacağız. Sonrasında bugünün ilk 11'ini sahaya indireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Sema Hanım, yayınlar.
0: Teşekkürler. Geri çekilmeyle başladı bugün Borsa İstanbul güne. Tabii jeopolitik riskler var. Bir tarafta merkez bankalarının kararları öncesinde bir bekleyiş var. Gerçi faizlerin sabit tutulacağı yönünde beklenti güçlü ama şu anda da ekranda düşenler, yatay kalanlar, yükselenler var. Evet. Nasıl bir görünüm bugün Borsa İstanbul'un açılışında gördüğünüz?
1: Maalesef ki bir türlü üstümüzden atamadığımız ve atamadıkça da ağırlığı üstümüze, böyle sırtımıza yük olarak kalan bir İran meselemiz var.
0: Evet.
1: Onu atamıyoruz. Atamadıkça da işte bu tür görünümler hem bizde hem yurt dışında volatiliteye sebep oluyor. Bazı yükselişler ve bazı düşüşlerin tamamıyla sebebi o tarafa dayanıyor. Çünkü neden? Orada bağladığımız bir Brent petrol fiyatı var. Ve bu Brent petrol fiyatı yukarı gittikçe ekonomideki o fiyat kırılganlıklarını maalesef düzeltemiyoruz. Zaten bir daha öncesinde biliyorsunuz ki İran Savaşı'nda tam hani enflasyonu yendik diyorduk dünyaca. Belirli bir yere getirdik diyorduk. Bundan sonra faiz indirimlerini konuşuruz diyorduk. Talepteki artışı konuşuruz derken böyle bir şeyin çıkması ve sürüncemede kalması, bırakın hastayı yatağa bağlamayı, artık hani daha da ağırlaşmasına sebep oluyor. Çünkü çok dengesiz haber geliyor. Bakın yine Trump en son açıklama yaptı. 10 günlük bir müddet tanıyabilirim şeklinde. Ama bu 10 günlük müddet içerisinde de hiçbir şey olmayacağına dair piyasaya net bir veri yok. Sonuçta 5 gün sonra da çatışmalar daha ağırlaşabilir. Birdenbire Hürmüz kapanabilir. İşte piyasalarında sevmediği en önemli şey belirsizlik. Biz de bunu katmer yaşıyoruz maalesef üstümüzde.
0: Evet, Trump bir açıklamasında bile iki farklı şey de söyleyebiliyor. Aynı açıklamada piyasaları etkileyecek ve şimdi Husilerin de o Suudi Arabistan deniz trafiğini engellemeye yönelik bir haber akışı var. O da petrol fiyatlarında, Brent petrolde yukarı yönlü belki de hareketi tetikleyecek, öyle değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Bu da işte zaten merkez bankalarını çokça zora koşuyor. Yani zaten ilk bu iş başladığı zaman, yani 28 Şubat sürecine gidecek olursak, Lagarde dedi ki biz bu işi, sürecin yönetimini anlık haber akışlarıyla değil nihai sonuca göre değerlendireceğiz, evet, dedi. Ve bu sözü gerçekten bence bu sürece damga vuracak bir söz olduğunu düşünüyorum. Zaten merkez bankaları da şu an için bunu bekliyorlar. Ona göre hareket edecekler. Bu hafta bizimle Merkez Bankası toplantımız olacak. Orada daha çok hani daha sabit bırakması yönünde. Biz daha çok acaba haftalık rapo açılacak mı? Orada hani Ağustos'ta bir toplantımız yok. Buna ilişkin eğer ki bantta bir daralmayı veyahut da 37'ye geri gelmesini görebilir miyiz otomatikman diye, onu takip edeceğiz. Piyasaya verecek olacağı mesajı takip edeceğiz. Şu günlerdeki yaşadığımız bir dar fiyat hareketleri görüyoruz. Oradan çıkıp bir trend yönüne doğru geçebilecek miyiz? Onu bakacağız. O da trende geçsek dahi tamamıyla şu an için kısa vadeli olacaktır. Çünkü tamamıyla uzun vadeli bir trend tutturabilmemiz için bu savaşın bitip, İşte zaten biz petrolde çok daha hani 70-50 dolarları konuşacağımız bir süreci zaten beklemiyorduk. 70-80 dolar bandında bir soğuma dönemi, o soğuma dönemi içinde de merkez bankalarının hareketlerine ilişkin gelecek olan gelişmelerle beraber piyasanın gidişatını belirleriz şeklindeydi. Ama maalesef işte bu olmayınca, evet, şu an için tamamen kısa vadeli bakmamıza sebebiyet veriyor şu an.
0: Peki
1: için.
0: Bugün Borsa İstanbul'daki beklentiniz ne yönde? Dün artı tarafta kapattı ama tabii sektörel ayrışma da vardı. Bankacılık endeksinin %1,5 geri çekildiğini takip ettik. Bugün beklentiniz ne yönde? Şu anda 0,31'lik bir geri çekilme var. 14.030 puanda Borsa İstanbul.
1: Biraz daha yine haber akışlarına bağlı kalacağız. Biraz daha önemli olan Perşembe'yi bekleyen bir fiyatlamamız devam edecek. Zaten en altta bir 13.900 desteğimiz vardı bizim. 13.900 desteğini hafif bir test ederekten oradan tepki aldık ve tekrardan bir yükselişe geçtik. Ama

0: Bunlar dediğim gibi kısa vadeli hareketler. Şu an için 14.200'ü aşmamızla beraber 14.600 direncini takip edebileceğimiz sadece bir sürecimiz var. Aşağıda da 13.900'ün kırılması dahilinde 13.600'ü yakın destek olaraktan takip ediyoruz. Çünkü dediğim gibi piyasalar çok kırılgan. Bir de biz bu savaşın etkisini yaşarken diğer yurt dışında da yani hem Asya ve hem Amerika tarafında kulağını tıkayıp da sürece tamamıyla çip ve teknoloji evet. tarafından kendisini fiyatlayan borsaları gördük. Ama iş bugüne geldiğinde oradaki bilançolar o fiyatlamayı desteklemediği için artık bu taraftan gelen haber akışları da negatif olarak oraları da etkilemeye başladı ki biz Amerika tarafındaki enflasyon içerisinde de yavaş yavaş etkileyen yani çekirdek tarafa da giren bir sürece doğru evrildiğimizi görüyoruz. O yüzden bu süreç bir hayli bizim için önemsediğimiz noktaya doğru gelmiş durumda artık.
1: Peki o zaman şimdi sahaya çıkan hisselere bakalım, teknik görünüme, beklentilere. Tabii piyasada rakamlar kadar doğru kadroda evet. çok önemli. Evet, verilere bakacağız ama çünkü bazı hisseler savunmayı ayakta tutabilir, bazı oyunun gidişatını, hızını, temposunu değiştirebilir, öyle değil mi? Kadro çok önemli. Sahaya bugün ilk 11'e 1 ile başlayalım. 1 numaraya hangi hisseyi koyuyorsunuz ve neden?
0: Tabii ki bir numarada savunma tarafı yer alıyor. Aselsan tarafı yer alıyor sektörel olaraktan da. Şimdi son dönemde çok konuştuğumuz taraftaydı. Sürekli bir Aselsan tarafı mevcuttu. Burayı destekleyen sadece savunma tarafı değildi aslına bakarsanız. Bir de teknoloji tarafı var içerisinde. Son konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi son zamanlarda da zaten hani bu tarafa ilişkin bir hayli arkadan rüzgar geldiğinden dolayı fonların da alımlarının desteklediğini görmüş olduk. Sadece alım tarafı mı? Hayır. Şimdi şirketin bir backlog'una baktığımız zaman dolar ve euro bazlı ciddi anlamda bir siparişinin geldiğini ve yüksek katma değerli bir sipariş bulunduğunu gördük ve ciddi bir fiyatlamaya geldik. Bundan sonra nasıl takip ediyoruz? Daha çok hani geldiğimiz nokta itibariyle evet ciddi noktalara geldik. Burada artık destek ve direnç noktalarının bu trendi takip ettirecek gücü sağlıyor mu, sağlamıyor mu, o şekilde takip edip gelen iskontolarda tekrardan oturup hem çarpanlarına hem de tekrar o 3 aylık bilançolarına bakıp değerlendirmekte fayda var gözüyle takip ediyoruz ve o yüzden de bir numarada izlediğimiz alanda yer alıyor.
1: Şimdi en güvenilir oyuncu sahadaki, çünkü son savunma hattı artık kaleci bir numara.
0: Evet.
1: Bu kadronun en güvenilir oyuncusu olarak mı görüyorsunuz Aselsan'ı?
0: Şöyle biz daha çok hani listeye bakarken takip olaraktan hani sadece alım veyahut da sürdürme tarafında değil, tekrardan giriş, maliyetleme veyahut da sektöre nasıl bakıyoruz? Zaten listeye baktığımızda bir sektörden iki tane şirket bulundurmuyoruz ki hani tüm sektörleri konuşalım, o şekilde bir takip tarafına erişelim diye.
1: Peki gelelim iki numaraya. Hem savunma yapacak, gerektiğinde de hücuma destek verecek hisseniz hangisi?
0: İki numarada Parakende tarafı yer alıyor ki biz daha önceki dönemlerde diyelim parakendecilik tarafı daha ön planda izliyorduk ama geri plana atmış durumdayız. Nedeni var. Şimdi bunu son enflasyon raporuyla beraber gelmeden önce geri aldık. Çünkü burada gıda fiyatlarına ciddi gerilemeler gördük. Bununla beraber işte TÜFE'nin gelmesiyle zaten gıda tarafında aşağı doğru bir sarkmayı görebiliyorduk ama bunu öncesinde yaşadık. Daha sonrasında rakamlar gelince zaten bir tepki aldığını görmüş olduk. Neden? Çünkü beklenenin üzerinde bir ilerleyiş sergiledik. Bundan sonra da biz buraya şu göze bakıyoruz. Şimdi üfe ve tüfe arasında bir makas oluştu. Ve bu tek veri değil, süre gelen bir veri olduğu için acaba bu bilançolarda bizim beklediğimiz gibi parakendecilik sektörü acaba marjlarını koruyabilecek mi? Bizim için gıda enflasyonunun yüksek veya düşük gelmesi değil, asıl nihai sonucun o marjları koruyarak devam ettirebilmesidir. Bunu sağlayabilen mi, onu kontrol edeceğiz burada. O yüzden 2 numarada hali hazırda izlemeye devam ettiğimizi söylediniz. Bunu da Migros tarafıyla yapıyoruz. Neden? Çünkü diğer rakip firmalarına göre daha çok şok bir Migros tarafında raporlar yoğunlaşıyor. Diğerlerine baktığımız zaman daha farklı bir satış stratejisi, daha nakit yönetiminin farklı

0: olduğu tarafta yer aldığı için ve teknik anlamda da ara ara iskontolarını ciddi anlamda en azından maliyetleme tarafında hızlı yaptığı için Migros tarafını izlediğimiz söyleyebilirim.
1: Dijital taraftaki Migros'un gücü online alışveriş açısından baktığınızda da öne çıkarıyor mu Migros'u sizin bakış açınıza göre?
0: Çok fazla, çünkü satışların %40'ı sanal taraftan geliyor. Ve bu da ciddi oranda ön plan atıyor. Veyahut da self kasalar geliştirdi. O self kasalar tüketici yönündeki, pazarlama yönündeki seçicilik algısını, dediğimiz gibi, o rakiplerine göre çok daha fazla kendisini ön plana atmasını sağladığını söyleyebiliriz.
1: Devam edelim 3 numaraya. Sahada 3 numaralı forma kimin?
0: Evet, 3 numara demir çelik sektöründen geliyor. Burada da Ereğli'yi takip ediyoruz ki şöyle bir şey var. Şimdi son dönemde işte Kardemir olsun, Ereğli olsun, buralarda ciddi bir yükseliş potansiyelini gördük, fiyatlamayı gördük. Biz daha öncesinde şunu konuşuyorduk. Evet, demir çelik sektörü var. Ama uzun zamandan beri ciddi bir performans sergileyemedi. Niye? Çin tarafından gelen rakamların rekabet için çok olumlu tarafa itemediğini veyahut da kendisini çıkaramadığından bahsediyorduk. Bu sorun çözüldü mü? Yani bu fiyatlamayı yaşadık ama bu sorun çözüldü mü? Hayır. Yani bu tamamıyla İran tarafındaki gelişmeler... İşte tedarik yollarının daralması, iç talepten gelen yoğunlaşma tamamıyla marjlardaki genişlemeyi bu sezonluk bize vermiş oldu. O yüzden Çin'deki ana sorun çözülmediği sürece, yani biz rekabet edemediğimiz sürece fiyatlarda, hali hazırda sorunun geçici olarak çözüldüğünü, bunun arkadan gelmesinin tamamıyla işte inşaat, otomotiv, beyaz eşya tarafının hareketlenmesiyle beraber daha çok sürdürülebilirliğe katkı sunabileceğini düşünüyoruz. O yüzden evet, burayı izliyoruz, bırakmıyoruz ama temkinli duruşumuzu sergilediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki 4 numarayla devam edelim mi? Tabii ne dersiniz?
0: Takımın
1: omurgası mı diyelim stoper oraya?
0: Tüpraş tarafı, evet, Tüpraş tarafı yer alıyor orada. Enerji tarafı yer alıyor ki son zamanlarda zaten biz 2025'in son çeyreği itibariyle takip etmeye başlamıştık. Ve şunu söylüyorduk, 2026 dahil olmak üzere sonraki seneler de buna dahil olacak. Enerji tarafını çokça konuşacağız. Ağzımızda dönecek. Evet. Ama maalesef ki keşke olmasaydı diyoruz. Hiç tahmin etmediğimiz bir tarafta savaşla gündemimize geldi. Keşke daha çok işte talep tarafıyla gündemimize getirseydik diyoruz. Şimdi de özellikle buraya kadar gelirken bize daha çok işte petrol tarafındaki yükselişler buraya destek oldu. Tabii ki marjları her seferinde konuşuyoruz ki geçtiğimiz ikinci çeyrekler itibariyle varil başı 4-5 dolarken daha sonrasında 6-7 dolara çıkaran bir Tüpraş ve en üst baremden bunu sağlayan bir şirketten bahsediyoruz. Ve son zamanlarda da yine bu marjları koruduğu sürece bu fiyat hareketlerinin devamının geleceğini düşünüyoruz ki bu sadece bizim yurt içinde değil. Yurt dışında da ikame sektörlere, yani ikame şirketlere baktığımız zaman aynı marj derinliğine ulaştıklarını görüyoruz ve bundan sonra da bu Hürmüz Boğazı bu şekilde devam ettiği sürece, işte Rusya'nın yapmış olduğu yaptırımlar devam ettiği sürece maalesef bu enerji krizini, arzdaki daralmayı konuşacağımız ve fiyatları da yukarı yönlü revize edeceğimiz süreçte yer alıyor. Ama izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sadece burayı petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak değil, evet, etkisi var mı? Var.
1: Mutlaka.
0: Kesinlikle var. Ama diğer taraftan da burası bir şirket. Yani petrolü çıkartıp da satmıyor. Petrolü ham olarak alıyor. Burada işliyor. Daha sonra satan bir firmadan bahsediyoruz. Tüpraş'a da o şekilde bakmalarına fayda var.
1: Peki devam edelim 5 numarayla o zaman. İyi savunma uyum ister. 5 numaralı forma bugün kimin?
0: Evet, 5 numaralı taraf yine bizim enflasyonist dönemde izlediğimiz, hani iletişim parakende dediğimiz tarafta, iletişim tarafı biraz daha ağır aksak geliyor. Niye? 2025 yılında görmüş olduğumuz işte 5G ihalesi, imtiyaz sözleşmesi, altyapı çalışmalarıyla beraber haliyle kasadan para çıkma dönemine girdiğimizden dolayı biraz daha bu sektörü etkilemiş durumda. Yani istediğimiz performansı sağlayamadı. Şimdi ise bakıyoruz, evet geçtiğimiz

0: yılın sonuna kadar işte ARPU büyümelerinin iyi bir şekilde devam ettiğini, işte enflasyonla gelen gelire baktığımız zaman, kişi başı gelen gelire baktığımızda ciddi bir arada marj derinliğini sağlayabildiklerini görüyorduk. Ama şimdi hem borç eklendi diyoruz, hem de bunun üstüne ARPU büyümelerinde de
1: söylemediniz
0: sıkıntı var.
1: Ama söyleyin, hemen koyalım formayı.
0: Çok pardon. Türk Telekom.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi o marj aralığında da şu an için son gelen birinci çeyreklere de baktığımız zaman bozulmalar görüyoruz. Şimdi hem borç hem ARPU'daki bozulma buradaki hareketlerin kısıtlanmasındaki ana nedenlere yol açıyor. Ama bunu şimdi önümüzdeki dönemde ayarlayabildikleri sürece, düzeltebildikleri sürece yine bu enflasyonist ortamda takip edeceğimiz sektörler arasında yer alıyor.
1: Rakiplerinden ayıran en önemli avantajı ne Türk Telekom'un?
0: Şimdi TÜSEL'le Türk Telekom olaraktan izliyoruz zaten. TÜSEL tarafını biz daha çok geçtiğimiz 2025 yılında daha çok izledik. Şimdi oranın biraz daha teknoloji tarafına, yani Google Cloud'la imzalamış olduğu bir sözleşme vardı. Buraya yönelik ciddi bir yatırım yaptığını ve Türk Telekom'dan ayrıştığını söylemiştik. Şimdi geçtiğimiz birinci çeyrek bilançolarında ciddi sapmalar ve ayrışmalar gördük açıkçası bu konuda. Bu ciddi sapma ve ayrışmalar Türk Telekom'u şu an için en azından bu söylemiş olduğunuz ARPU ve borç büyümesi açısından biraz daha sağlıklı bir yönde evrildiği için Türk Telekom'u biz TÜSEL'le yer değiştirdik.
1: Peki devam edelim o zaman, 6 numara diyelim. Oyunun dengesini kim kuracak?
0: Evet.
1: Orta sahanın da bir anlamda sigortası gibi.
0: Evet, şöyle bir şey var. 6 numarada Garanti Bankası'nı izliyoruz. Bankacılık tarafını biz hep daha çok böyle forvette, hatta dediğim gibi biz daha çok tek, yani sektörden tek hisse seçip ilerlemeyi yeğliyoruz. Ama bankacılık tarafını geçtiğimiz dönemlerde ikili olaraktan da tutabiliyorduk forvet tarafında. Ama ne oldu da orta sahaya düştük? Evet. İşte tek hisseye düştük izleme tarafında. Şöyle bir şey var. 28 Şubat'ta savaşın başlamasıyla beraber biz birinci çeyreklerde fiyatların bozulmalarını ay sonuna doğru aldık. Yani Mart'ın ay sonuna doğru aldık. Birinci çeyrek bilançolarında zaten etkiyi hiç görmedik gibi bir şey. Yani fiyatlar bozuldu ve üçüncü çeyreklere bağlandık direkt olaraktan. İkinci çeyreklere bağlandık. İkinci çeyrekler içerisinde de sadece bizim burada fiyat bozulmaları değil, bunun yanında da özellikle muslukların daha kısalması, işte faiz ortamının daha, yani sıkılaştırılmış para politikasının daha derin bir şekilde devam etmesi özellikle bankacılık tarafındaki gelirlerin yavaşlamasına sebebiyet verdi. Artı bunun yanında işte para musluklarının kısılması nedir? Burası bilançoya katkı sağlayacak taraf nedir? Para satıyor ki bankalar, evet, buradan gelir elde ediyor sonuçta. Buranın yavaşlaması da aynı şekilde bankacılık tarafını geri plana iten sebeplerden olaraktan yer aldı. O yüzden bu şimdi hemen hemen kötüyü fiyatladığımızı düşünüyoruz artık. Yani ikinci çeyrek bilançolarını fiyatladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra şimdi bu toplantı bankacılık açısından çok çok önemli diyebiliriz. Buradan çıkacak sinyaller veyahut da gelecek olan toplantı, yani Ağustos'ta gelecek toplantıda bir faiz indirimine ilişkin sinyal gelebilirse 100-150 bas puanlık fazla bir beklentimiz yok. Ve en önemlisi de biz burada rakamları konuşuyoruz daha çok, ama aslı bakarsanız bankacılık sektörü için önemli olan taraf para musluklarının açılması tarafı olacaktır.
1: Hikaye.
0: Tabii, kesinlikle. Oraya ilişkin gelecek olan haber akışı burada bir trend tutturmamıza, bir fiyat hareketinin hızlanmasına sebebiyet verebilir. Oraya kadar işte haftalık reponun bu toplantıda açılması, işte faiz indirimi sinyallerinin gelmesi tamamıyla sınırlı olumlu bir haber akışına ve buna ilişkin daha kısa vadeli hareketlerin oluşumuna sebebiyet verecektir. Oradan sonra, çünkü biz bir hikaye yazacağımızı sizin de dediğiniz gibi, talebin canlanması, para musluklarının açılmasıyla beraber yeni bir trend, yeni zirvelerin aşılmasına sebebiyet verebilir artık.
1: Peki devam edelim 7 numarayla. Tabii gerektiğinde de oyunun ritmini değiştirecek olan hisse hangisi?

0: Evet, 7 numarada Astor tarafı yer alıyor ki enerji tarafından evet hemen hemen tüm sektörler, yani bizim çok fazla şirketimiz var. Onlarla ilişkili sektörlerden birisi transformatör. Biz burada yapay zekayı, teknolojiyi, yarı iletkenleri konuşuyorsak sadece biz dedi tüm dünyada zaten yenilenmeyi konuşacağımız bir süreçteyiz. Transformatör tarafı da buranın en önemli tarafında yer alıyor. İşte o yüzden zaten %50'si yurt içi, %50'si yurt dışı olan bir şirketin de önümüzdeki süreçte yine hem bilançolar hem de teknik fiyatlama hareketini önümüze alaraktan izlememiz gereken şirketlerden birisi olarak önümüze çıkıyor.
1: Yatırımcı ilgisinin olduğu bir hisse, destekleyen temel hikayesizce ne?
0: Burada destekleyen temel hikaye hem dediğimiz gibi yurt dışından almış olduğu siparişler %50'si hem de yurt içinden almış olduğu. Ve diğer taraftan da projeksiyonlarının ciddi olaraktan yatırımcıya en azından yansıtmasından dolayı, yani projeksiyonlarını icraatlarına yansıtmasından dolayı, tam cümleye doğru kuracak olursak, bu şekilde ilerlettiği için açıkçası bu tarafa olan talep de arkadan hızlı bir şekilde geliyor.
1: 8 numarayla devam edelim. Tabii 8 numarada orada pas trafiğini yönlendirecek bir forma. 8 evet. Numaralı forma kimin bugün?
0: 8 numaralı maddede biz Coca-Cola'yı takip ediyoruz. İçecek tarafını takip ediyoruz.
1: Neden?
0: Ki 2025'in ikinci çeyrekleri itibariyle biz listemize almıştık burayı. Çünkü daha çok pazarlama giderlerini sonlandırıp artık kasaya para koyma tarafına geçeceğini düşünüyorduk. Ve zaten gelen bilançoyla, üçüncü çeyreklerle beraber bunu bize vermiş oldu. Ve teknik kırılımı da aldık. Zirveyi geçtiğimiz haftalarda zorladık ve zirve aşımında gerçekleştirdiğimiz tarafta yer aldı. Şimdi 2026'ya nasıl baktık buraya? Listemizden hiç çıkarmadık. 2026'da da yine aynı şekilde projeksiyonlarına devam edeceği, o ayarlamış olduğu pazarlama giderlerinin dönüşümünü artık bu senede geri alabileceği tarafta düşündüğümüz için şu an için izlemeye devam ediyoruz. Sadece burada ufak bir nokta var. Irak'taki gelirlerinden, iştiraklerinden biraz daha zayıflama emareleri alıyoruz. Ama o da bilançoyu çok daha fazla etkileyecek tarafta yer almadığını düşünüyoruz şu an için.
1: Devam edelim o zaman 9 numarayla. Bitirici vuruşu da yapması beklenen oyuncu burası, değil mi?
0: Evet, 9 numarada sağlık tarafını izliyoruz ki Medical Park tarafını izliyoruz. Burada da şöyle bir şey var. Süt gelirlerinin tekrardan ayarlanması işte buraya ciddi olaraktan katkı sağlamıştı yıl sonu itibariyle. Şimdi önümüzdeki süreçte de yeni hastaneleri katması, şimdi yatak sayısı haliyle artıyor. Fakat diğer taraftan bizim takip ettiğimiz tarafsa operasyonel verimliliği ne şekilde devam ettirebiliyor? Büyüyor şirket ama büyürken boşluk, işte eleman sayısı ne oluyor? Yatak başına baktığımızda eleman sayısının da burada sabit kaldığını görüyoruz. Şimdi bu özellikle hemen hemen tüm listeye baktığımız zaman son bilançolarda çok daha fazla önümüze çıkan taraftaydı. Niye? Ham madde fiyatları artıyor. Giderler artıyor. Bizim burada önemli olan özellikle son hani ikinci çeyreklerle de diyoruz ya talep daralması. Bunlar olurken ayarlayabileceğimiz, iyi yönetebileceğimiz taraf operasyonel verimlilik. Yani yönetime kalan burası oluyor. Burayı iyi bir şekilde de yönettiği zaman zaten karlılık tarafında da ayrıştığını görüyoruz şirketlerin. O yüzden Medical Park'ın da bunu son bilançoya kadar iyi bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Bunu eğer devam ettirebilirse yine konuşacağımız sektörler ve şirket arasında yer aldığını söyleyebilirim.
1: Peki devam edelim o zaman 10 numarayla gerektiğinde fırsat yaratacak takım içinde oyun aklını da yönetecek hisse hangisi?
0: Evet, şimdi 10 numarada havacılık tarafı yer alıyor ki biraz zor günler geçirdik. Evet. Yani havacılık bakımından zor günler geçirdik ve bu haberlerin bu şekilde devam etmesiyle de geçeceğiz gibi de duruyor. Ama bizim yurt içine baktığımızda yurt dışındaki rakiplerine göre daha sağlıklı bir ilerleyiş kat ettiklerini görüyoruz. Yani Avrupa'da iflaslar, Amerika'da temsilciler devleti masaya çağırdılar.
1: Hangisi?
0: Türk Hava Yolları. Çok pardon. Türk Hava Yolları'nı izliyoruz. Masaya çağırdılar ve görüşme yaptılar. Aman bize destek olun da Yoksa biz bunların altından çıkamayız, kaldıramayız, devam edemeyiz şeklinde. Keza Türk Hava Yolları da şimdi

0: Burada rakip olan Pegasus'la beraber takip ediyoruz Türk Hava Yolları'nda. Biraz daha son dönemde ayrıştıklarını görüyoruz. Niye? Burada hem yolcu sayıları artı posta ve kargo, yani Hürmüz'de yaşanan sorunla beraber kargo tarafına ciddi bir katkı sağlayan tarafta olduğunu görüyoruz. O yüzden Pegasus'a göre bir tık daha ön planda yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi petrol fiyatlarını burada konu ediyoruz ama niye konu ediyoruz? 70 dolara kadar zaten burası hedge'liydi. Hem Pegasus hem Türk Hava Yolları tarafı. Son özellikle 70-80 bandına kadar biz gevşemeyi öngörüyorduk dedik. 70 dolara kadar geldik. 80 dolara kadarki yükselmeler herhangi bir sorun çıkarmıyordu. Üstündeki rakamlar biraz daha bizi tedirgin ediyor şu an için. Ve bize burası son dönemde bu tarzdaki hareketlerin gelmesiyle biraz daha tedirgin ettiğini söyleyebiliriz. Kargo ve yolcu tarafındaki aynı şekilde devam etmesi son dönemde yine bize destek sağlayacak tarafta yer alıyor Türk Hava Yolları tarafında.
1: Ve gelelim 11 numaraya.
0: Tabii ki. 11 numarada da yeni şimdi bilançosunu açıklayan sigorta
1: takımın
0: tarafı.
1: Son oyuncusu, son formayı veriyoruz.
0: Evet, Türkiye Sigorta tarafı yer alıyor. Dün de bilançosunu açıkladı. Bizim yine izlemiş olduğumuz tabii ki her sektöre ilişkin farklı metrikler var. Burada da hasarlık oranlarına bakıyoruz. Topladığı primlere bakıyoruz. Ve en son durumda da bu primleri ne yönde değerlendirdiğine bakıyoruz ki yine yaklaşık %44'lük bir net karda artış var. Öz kaynak karlılığında yine aynı şekilde yükselişleri görüyoruz. Keza diğer taraftan da şuna bakıyoruz. Faiz tarafıyla şimdi biliyorsunuz ki diğer taraflara da dağıtıyorlardı. Tahvillere dağıttılar. Faizlerin tekrardan aşağı düşmesiyle beraber. Şimdi tekrardan faiz tarafına doğru yöneldiklerini ve %60 gelirlerinin bu taraftan geldiğini görüyoruz. Keza biz burayı ikinci ana madde olarak izliyoruz. Çünkü biz bu primleri toplayabiliyor muyuz? Primler geliyor mu? Buranın da sağlıklı bir şekilde büyümesinin gerçekleştiğini gördükten sonra kasa yönetimine bakıyoruz. Her iki tarafta sağlıklı bir şekilde giderse ne alır? Daha bir şirketten daha ne isteyebiliriz ki diyoruz. Keza hasarlık oranının da yaklaşık %74'ten %65'e çekilmesi, hasarlık bölü prim oranına baktığımızda %74'ten %65'e çekilmesi buranın bilançosuna pozitif katkı sağladığını gördük. En azından ikinci bilançoları da sağlıklı bir şekilde atlattık diye düşünüyoruz Türkiye Sigorta'da.
1: Peki kadro sahaya çıktı. Peki bu kadroya yönetmenim tekrar ekrana verirse 3 ay boyunca bu kadroyu taşır mısınız yoksa ilk transferi yapacağınız bölge belli mi?
0: Şimdi burası tamamıyla İran Savaşı'nın ne derecede ve ne şekilde biteceğine bağlı. Tabii ki eğer ki savaş biterse bizim zaten geçtiğimiz anlaşma itibariyle tekrardan biz şekillendirmiştik ama biz 2025'in Ocak ayından beri maalesef Trump'la beraber bunu çokça yapıyoruz. Akşam hazırlayıp raporlarımızı sabah tekrardan değiştiriyoruz. Şimdi de eğer ki böyle bir şey olursa yani biz anlaşmaya gidersek bankacılık tarafını daha ön plana çekebiliriz. Forvet tarafına doğru. Çünkü dediğim gibi en kötüyü biz fiyatladık. Bundan sonra eğer ki biz bir faiz indirimleri, para musluklarının açılması, talep genişlemesini konuşursak artık tekrardan bankacılık tarafını ön planda görebiliriz diye düşünüyoruz. Diğer taraftan holdingleri değerlendirmeye alırız. Çünkü otomotiv, işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları bunları irdelemeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Daha çok 2026'yı böyle ufak değişikliklerle kapatıp 2027'ye bakarız diye düşünüyorum. Çünkü 2027'deki akışla beraber işte acaba taş toprak çimento tekrardan devreye girebilecek mi? Faizler o denli düşebilecek mi? Ve ardından beyaz eşya tarafı eklenebilecek mi tarafında soru işaretlerini 2027'de arayacağız daha çok.
1: O zaman şu an sahaya koyduğunuz takım defansif bir takım, riskten kaçan bir kadro mu?
0: Tabii. Daha çok yani konjonktürün gerektirdiği bir yapıya ilişkin bir kadro var diyebiliriz. Yani acaba şu olursa böyle olur, bu olursa böyle olur.

0: olur şeklinde tamamıyla riskleri göze alaraktan düzenlenmiş bir süreç. Dediğimiz gibi mesela enerjileri konuşuyoruz. Enerjileri ne diyoruz? Sadece 2026 veyahut da savaş değil. Biz daha öncesinde zaten teknoloji altyapısıyla beraber değerlendiriyorduk. Bunun içine savaş girince daha çok önemi kavuşmuş durumda. Ve yarın savaş bitse bile enerji tarafı ertesi gün düzelecek bir vaziyette değil maalesef.
1: Peki az önce söylediğiniz gibi piyasada çok sert bir volatilite yaşanırsa eğer bu ilk 11'de en kritik hisse hangisi?
0: Burada en kritik hisse şöyle söyleyebiliriz. Yine bankacılık tarafı biraz daha, çünkü şunu söylüyoruz. Hani gelinen destek noktalarına yatırımcı şöyle bakıyor. Artık destek noktasına çekildi. Burası kırılmaz. Evet. Yani dibini gördük. Buradan daha geri gelmeyiz. Böyle bir şey yok. Çünkü her destek noktası kırılabilir. Burada önemli olan riski yönetebilmektir. Hı hı. Yani stopunuzu nereye koyacağınız. Çünkü dünya ciddi bir değişimden ve gelişimden geçiyor. Bu tür ortamlarda da stopsuz veyahut da bir risk yönetimi olmadan ilerlemek ciddi bir süreci ağırlaştırdığını söyleyebilirim.
1: Bu takımın lideri gibi hangi hisse sorumluluk alır?
0: Bu takımın lideri olaraktan aslında bakarsanız şöyle söyleyebiliriz. Daha çok Tüpraş veyahut da enerji tarafı diyebiliriz.
1: Peki şu sezonun yıldızı hangisi olur dersiniz?
0: Sezonun yıldızı olaraktan sonuçlandıracağımız açıkçası
1: en golcü formayı arıyoruz.
0: Evet. Ya o değişen metriklerle beraber açıkçası benim daha çok takip ettiğim Türk Hava Yolları ön plana çıktığını söyleyebilirim. Çünkü daha çok hani savaşın sonuçlanıp burada daha kendi rayına girebilecek sektör olaraktan değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Yani en azından iskontosu çok daha fazla.
1: Peki teknik direktörler maç devam ederken oyuncu değiştirebilirler. Sizin de yedek kulübenizde ilk 11'i zorlayacak hangi hisseler var?
0: Şu an için takip ettiğimiz açıkçası dediğim gibi yedek tarafta yer alan yani herhangi bir sektör şöyle holdingler birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada gayrimenkuller yer alıyor. Yani bunlar herhangi bir havadaki değişime göre tekrardan alana sokacağımız tarafta yer alıyor. Bunun yanı sıra çok daha hani artık böyle söyleşilerimizden çıkardığımız işte otomotiv tarafı yer alıyor. Burada ciddi oranda faizlerin geri gelmesi gerekiyor ki ilk gayrimenkullerden ziyade tepkiyi buradan alacağımızı düşündüğümüz tarafta yer alıyor ki orada sadece şöyle bir değişim de gelişim de mevcut maalesef. Fosil yakıtlar mı yoksa elektrikler mi ön plana çıkacak? Daha çok elektrikliler ciddi bir satış oranına baktığımızda arkadan hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Sadece sektör içerisinde bu gelişime ve değişime hızlı ayak uydurabilecek biraz daha ön planda yer alacak.
1: Şimdi piyasada çok iyi şirketler de aslında kötü fiyatlanabiliyor, öyle değil mi? Yani yatırımcı bu kadroda değerleme açısından baktığında nelere dikkat etmeli Serdar
0: Tabii
1: Bey?
0: Şöyle bir şey var. Şimdi biz iki açıdan bakıyoruz. Biri temel, biri teknik. Şimdi temel dediğimiz kısım bize atıyorum buradan Ankara'ya gideceğimizi söyler. Ama teknikse buradan Ankara'ya nasıl gideceğimizi söyleyen navigasyondur. İnişlerimiz olur, çıkışlarımız olur. Farklı yollara saparız ama Ankara'ya ulaşırız.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden teknik kısımsa burada piyasada alıcı, yani o fiyata ilişkin alıcı ve satıcı bulmuş olduğu taraftır. Diğer tarafsa, temel tarafsa eder piyasa değeridir. O yüzden her iki tarafla beraber değerlendirip izlemekte fayda var gözüyle bakıyoruz. Yani aman ben uzun vadeciyim, buradan alayım, bekleyeyim tarzında açıkçası çok geçerli bir sebep yok. Hani nerede iskonto yaşandı? Nerede burası alınabilir? Şimdi ben en basitinden şuradan örnek gösteriyorum. Bizim hani daha çok muhabbetlerimizde oluyor. Araba piyasasıdır. Şimdi ben size 1 milyonluk bir arabayı 1 milyon 100'e verdiğim zaman alır mısınız? Almazsınız.
1: Tabii.
0: İstemezsiniz. Daha düşüğünü ararsınız. 9750 olanı ararsınız, istersiniz. Aynı özelliklerde sonuçta. İşte burası da böyle. O yüzden fiyat yüksekken değil, fiyatı ciddi oranda iskontoya sahip olduğunda alınabilir metriklere kavuştuğu zaman değerlendirmekte fayda var.
1: Tabii genel olarak sahaya bak.

0: baktığınızda risk ve getiri dengesi açısından ne söylersiniz?
1: Burası biraz daha defansif. Yani özellikle dediğim gibi daha çok konjonktürü ve gidişatı neler olabilir? Biz burada daha kötü senaryoyu da baz almış durumdayız şu an için. Çünkü nedir? Yine bugün itibariyle yurt dışından 120 dolarları değerlendirmeye başladılar. Ki şu an için şu süreçte 120 dolarlara tekrardan çıkabileceğimiz bir fiyatlamamız yok. Ha, burası ne olur? Daha çok atıyorum İran'a ilişkin saldırılar ciddi oranda yoğunlaşır. Hürmüz tamamıyla kilitlenir. Ondan sonra evet 120 dolarları değil 150 dolarları konuşuruz. Çünkü 120 ve 125 dolarların aşılması teknik anlamda fiyatlamaları çok daha değişik yerlere taşır maalesef. O yüzden biraz daha bu baz senaryoları da içine alaraktan değerlendirdiğimiz, biraz daha defansif bir tarafa çekildiğimizi söyleyebiliriz. Bu fiyatlamalara gelmemizle beraber merkez bankalarının da bakış açısı ve faiz değerlendirmesi de bakın çok farklı yöne doğru evrileceğinden dolayı orada mesela işte sigortacılık tarafını ele alabiliriz. İşte bankacılık tarafını biraz daha arka planda izlemeye devam ederiz. Bu tür değişimler içerisinde yer alır.
0: Peki yabancı yatırımcı açısından baktığınızda en çok dikkat çekecek hisse hangisi bu sahada?
1: Şimdi burada yabancının daha çok yoğunlaştığı taraflar mesela baktığımızda Ereğli, Tüpraş, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları taraflarında biraz daha ağırlıklarını arttırmış durumdalar. Migros tarafı değil ama Parakende tarafından BİM tarafına ağırlık verdiklerini görüyoruz yabancının. Yabancının tekrardan hani ağırlığını arttırmasıyla beraber daha çok para girişlerinin bu tarafa doğru evrildiği görünmekte.
0: Tabii bilanço sezonunu da aslında hesaba katalım ve kadroya bakalım. Bilanço sezonunda beklentiniz ne yönde bu kadro için?
1: Bilanço sezonunda biraz daha sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ve şöyle bir şey var. Bu bilanço sezonuna kadar biz daha çok finansal yükten bahsettik. Operasyonel verimlilikten bahsettik. Bu kalemler hep ön plana çıktı. Ama bu bilanço sezonu ile birlikte önemli ve ağzımıza neredeyse böyle pelesenk olacak bir kalem daha geliyor. O da ciro, hasılat ve satış. Bu bilançolarda o taraf daha çok ön plana çıkacak. Çünkü talep daralmasını ciddi hissettiğimiz taraftayız. Rekabeti ön plana taşıyan şirketler ve cirosunu, satışını koruyabilen veyahut da yükseltebilen şirketler bu ikinci çeyrekte sürpriz yapacak diyebilirim.
0: Tabii şunu da aslında merak ediyorum değerlendirmenizi. Bu ilk 11'iniz Borsa İstanbul'da biraz da paranın nereye aktığını da gösteriyor size göre.
1: Evet.
0: Nereye akıyor para?
1: Para biraz daha burada işte dediğimiz gibi sigortacılık, sağlık ve enerji tarafına aktığını söyleyebiliriz. Bu sadece bizde değil. Yani yurt içinde yaşanan bir gelişme değil. Yurt dışında da aynı şekilde ilerliyor süreç. Orada bir tık ayrışan taraf teknoloji tarafı oluyor. Niye? Şimdi finansal tarafta ayrışıyoruz evet. Orada. Çünkü trading gelirleri özellikle Amerika'ya baktığımızda ciddi artmış durumda. Finansal, sağlık, enerji tarafında biz o tarafta da mesela iyi bilançolar alıyoruz. Alacağız da. Ama teknoloji tarafında eğer ki iyi değil, çok iyi bilançolarla karşılaşmazsak Amerika'daki bu yükselişi devam ettirecek soluğu maalesef bulamayabiliriz. Tam da orada işte zincirin, halkanın en başı ve piyasaları belirleyen tarafta yer aldığından dolayı o taraf tüm endekslere, tüm dünyaya ilk başta sirayet edebilir ki dolar endeksinde zıplatacak nedenlerden birisi olarak önümüze çıkıyor. Şu an için onu bu ilk 11'de değerlendirmedik. Öyle bir durumu. Evet. Ama önümüzdeki süreçte de notlarımızın bir tarafında yer alıyor. Çünkü dolar endeksindeki bir zıplatmayı da yaparsa yani risk iştahı düşmesiyle beraber Amerika'da böyle bir şey yaparsa çok daha farklı sektörler önümüze çıkacak.
0: Şimdi bu kadronun teknik direktörü olarak kaptanlık pazu bandını kime veriyorsunuz?
1: Burada pazu bandını tamamıyla Medical Park'a verebiliriz. Hem iskontosundan dolayı hem de biraz daha desteğini tutunma çabasından dolayı ve önümüzdeki projeksiyonlardan dolayı tamamıyla.
0: Kısa vadede düşünürseniz, uzun vadeyi sordum ama kısayı da merak ediyorum. Çünkü her an her şey değişebildiği için. Önümüzdeki birkaç hafta içinde burada ilk hangi hisseyi değiştirirsiniz? Hangisini oyundan alırsınız?
1: Şöyle bir şey var. Bankacılık tarafını zaten hep söylüyoruz. Orası işte geriye düşse de ileri de gitse de portföylerimizden çıkmayacak ve izleyeceğimiz sektör içerisinde yer alıyor. Niye? Likit bir tarafta yer alması ve orası gitmediği sürece endeksi sanayi tarafının da zayıflığından dolayı bir bankacılık sektörde olmazsa bizim ileriyi konuşabileceğimiz taraf kesinlikle yer almıyor. O yüzden bankacılık tarafı tamamıyla yer alacağını söylüyoruz. Burada daha çok çıkabilecek tarafta şöyle bakacak olsak, tamamıyla fiyatlamasından ötürü Aselsan tarafı veyahut da Tüpraş tarafı olabilir ama şu an için onlar da sıkı tarafta yer aldığını söyleyebilirim.
0: Yavaş yavaş sürenin de sonuna geliyoruz. Son değerlendirmenizi ve yatırımcıya tavsiyenizi duymak istiyorum.
1: Burada tamamını çeşitlendirmeye önem vermemiz gerekiyor. Yani %100 hisse tarafında bulunmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani o dönemde değiliz en azından. Burada biraz daha riskimizi düşürüp daha çok sabit getirili işte altın tarafında.
0: Şimdi onu da soracağım.
1: Kesinlikle. Evet. Para piyasası fonları olabilir. Diğer taraftan işte %10, %20 olaraktan altın tarafına geçilebilir. Ama bunlar daha çok dediğim gibi sepeti çeşitlendirmek açısından ve altına da bakış açısının tamamıyla bir trade amaçlı değil de uzun vadeli tutacaksa, zaten altın öyle hani alınıp satılacak bir ürün veya emtia değil kesinlikle. Uzun vadeli tutacaksak belirli rakamlardan, belirli hikayelere dayandıraraktan değerlendirilmesi çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Kadroyu da oluşturdunuz. Bu da günün ilk 11'iydi. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Analiziniz, yorumlarınız için çok kıymetli. İyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Çok
0: teşekkürler. Ekonomi notlarının sonuna geldik. Bugünün borsada ilk 11'ini sahaya koyduk. Tabii oyunu değiştiren takımın ruhu ve performanslar oluyor. Günün sonunda kazanan yıldız oyuncu değil, o takımın ne kadar uyumlu olduğu oluyor. Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Görüşmek üzere.

0: Terra Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: sürdürülenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: Evet. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Öyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumcu

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Resesyon, belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Ben yine Apar ekranlarında birlikteyiz. Her gün olduğu gibi piyasaların gündemini konuşacağız. Önce veriler diyelim. Bugünkü hava nasıl, genel olarak bir bakalım. Küresel haritamızı açıp yine savaşın gölgesinde bir gündeyiz ve karşılıklı yine tarafların açıklamalarını takip ediyoruz. Trump'tan sertleşen bir söylem geldi. Yeni bir saldırı dalgası. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik ablukası da bir taraftan risk primini yüksek tutuyor. Ama Washington ve Tahran arasında da olası 10 günlük bir ateşkes beklentisi var. İşte bu da petrol fiyatlarını geriye çekti. İçeride BIST 100 endeksinde 14.049 şu anda seviye, 0.15 gerideyiz. Avrupa'da Londra'da 0.18 bir geri çekilme. Frankfurt negatif yatay. Paris pozitif yatay, Madrid 0.30 yukarıda. Asya'da bugün karışık bir seyir vardı. Güney Kore 3.56'lık yukarı yönlü hareketle günü tamamladık. Çin'de 1.79'luk yukarı yönlü hareket varken Hindistan 0.46, Hong Kong 0.15 geride ve S&P 0.49 şu an yukarıda vadelilerde. Nasdaq 0.13 yukarıda, Dow Jones'ta da 0.34'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında fakat dün negatif bir seyir vardı orada. S&P 0.19'luk geri çekilmeyle günü tamamlamıştı. Nasdaq'ta da yine bir geri çekilme vardı. Negatif yatay bir görünüm. Dow Jones'ta da Apple hisselerindeki %2'yi aşan kaybın etkisiyle 0.59'luk bir geri çekilme olduğunu takip ettik. Şimdi bakalım Amerikan tahvillerine, oradaki yön bize neyi söylüyor? 2 yıllıkta 4.20'deyiz, 10 yıllık 4.32, pardon 5 yıllık 4.32, 10 yıllıkta ise 4.58 seviyesini takip ediyoruz. Petrolde şu anda bu ateşkes haberleriyle birlikte bir geri çekilme var. Tabii ki bu bir ihtimal ama o da geri çekilmeyi sağladı. 88.39 0.93'lük geri çekilme. Ham petrol 82.09 0.47'lik geri çekilme ve doğalgazda 2.87 şu an seviyemiz, 0.24 yukarıdayız. Ons altın 1.51 yukarıda, 4.068 şu anda seviyemiz. Gümüşte ise 4.82'lik bir yukarı yönlü hareket, 59.11 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. Ve BIST 100 0.11 geride, dolar TL 57.47.20, euro TL 53.95, euro dolar 1.14.23, dolar endeksi 172'de ve sepet kurda da 50.57 seviyesini takip ediyoruz. Ve şimdi döneceğiz. Harun Raşit Demircan bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu kendisinden alacağız. İntegral Yatırım'dan. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne dersiniz? Bugünkü hava sizce nasıl?
1: Merhabalar Melis Hanım. İyi yayınlar. Açıkçası borsa tarafına baktığınızda fiyatlamada özellikle Orta Doğu gelinin biraz daha etkisini hissediyoruz. Tam anlamıyla ateşkes veya savaş durumu şu anda yok. Açıkçası belirsiz bir havanın olduğunu söyleyebilirim. Burada petrol fiyatına baktığınızda 2 haftadır 3 haftadır süregelen bir yükseliş de var. Aslında risk iştahı tekrar artmıştı. Burada dün sınırlı bir geri çekilme gördük. 90 dolar seviyesini aslında test etti Brent petrol. Burada açıkçası tekrardan 80 dolar seviyesini aşağısını görmediğimiz müddetçe risk hala devam ediyor diyebiliriz. Burada biraz aslında Trump'tan gelecek açıklamaların piyasa fiyatı üzerine biraz daha etkisi olacaktır. Bundan kaynaklı şu an yurt içinde özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar da Orta Doğu'yu takip edeceğiz diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda dediğimiz gibi yurt içinde önemli odak noktası şu anda Merkez Bankası'nın faiz kararı. Burada açıkçası Merkez Bankası'ndan bir en azından fonlama oranında bir gevşeme bekliyorduk, ancak son yaşanan bu gelişmelerden sonra Merkez Bankası'nın ihtiyatlı davranma olasılığı biraz daha artmış durumda. Bundan kaynaklı gecelik fonlama oranından fonlamaya devam edebilir piyasa %40'dan. Bu da Borsa İstanbul açısından biraz daha olumsuz senaryo diyebiliriz. Burada olası bir gevşeme %37 çekilmesi halinde piyasa fonlamasının burada Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketlik görme ihtimali yüksek. Bundan kaynaklı şu anda odak noktamızın Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında

0: olacak diyebiliriz. Burada faiz kararından sonra ise bilançolar da gelmeye başladı. Bundan kaynaklı ana odak noktamız bilançolar olacak. Bilançonun yanı sıra enflasyon rakamları da kritik bir odak noktası. Önümüzdeki Eylül ayına kadar, bir sonraki PPK toplantısına kadar iki farklı enflasyon rakamı alacak olmamızdan dolayı daha doğrusu. Burada enflasyon ana seyri Merkez Bankası'nın patikası anlamında önem arz ediyor diyebiliriz. Kısacası toparlayacak olursam küresel tarafta aslında belirsiz bir ortamın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada risk işte hala yüksek. Diğer yandan yurt içinde de belirsiz bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı konusunda net bir ifade kullanmak yanlış olacaktır. Burada verecek mesajlar daha ihtiyatlı bir mesaj verilirse Borsa İstanbul tarafında bir sınırlı satış baskısı görebiliriz. Bundan kaynaklı temkinli olmakta fayda var. Seviye bakımından da endeksi 13.900 seviyesini ana destek konumunda takip biliyorduk. Burada yukarı yönlü hareketinin hız kazanması için de 14.250 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyeyi takip etmeye devam edeceğiz. Odak noktamız tekrar dediğimiz gibi Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Ve buradan da dönelim. Kudret Ayyıldır bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Melis. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi yine jeopolitik risklerin yüksek olduğu, işte bu tabii yeni bir gündem maddemiz daha var. Bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka konusu. Bu tabii jeopolitik riski yüksek tutuyor ve aynı zamanda Trump'ın sertleşen söylemleri, fakat bir taraftan da bir olası 10 günlük ateşkes beklentisi. Bu da petrol fiyatlarını zirveden geri çekmiş durumda. Şimdi bugün ne fiyatlanıyor? Tema nedir? Bir genel havayı sizden alalım.
2: Öncelikle tabii bu ateşkes tarafındaki süreç fiyatın bir miktar nefes almasını sağlasa da hala riskli bölgede devam ediyor. Dolayısıyla henüz tam anlamıyla o ateşkesin fiyatlama tarafına yansıdığını söylemek çok doğru olmayacaktır. Bu açıdan da haftanın geleni itibariyle konuya ilişkin gelecek tüm açıklamaları dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Çünkü görülen üzere Brent petrol 91 dolara çıktı ama şu anda 88 dolarda ve hala 80 doların üzerinde tehlike yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı enerji trafiği eski normlarına güvenli bir şekilde geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Burada yetkililerden gelecek resmi açıklamalar önemli olacaktır. Ama sağlıklı bir güvenli iletişimin olmadığını da göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan da hafta genelinde dalgalanma eğilimleri görebiliriz. Bu sebeple de emtialarda özellikle enerji tarafında trade gerçekleştirenlerin birazcık daha dikkatli olması gereken zamanlardan geçiyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi petrol fiyatlarıyla devam edelim. Oradaki beklentiler sizin tarafta nasıl şekilleniyor? Tabii haber akışı burada çok kritik ama en azından tahminleriniz ne yönde?
2: Şimdi tabii hareket marjı çok sert olduğu için tahminler genellikle sürekli revize edilmek durumunda kalır. Yani hatırlarsak 90 dolarlardan 70 dolarlara inen serüven gerçekten çok sertti. Ortada ciddi anlamda belirgin iyileşme olsa da reaksiyon anlamında çok sertti. Dolayısıyla sürekli tahminler revizyon görülmeye devam ediyor. Burada bence kontrol noktası 80 dolar. Eğer biz 80 doların altında bir kalıcı hareket göremeyeceksek, o zaman petrolün 80-90 dolar arasında, 90 dolar bölümüne daha yakın bir senaryoda hareket marjını sürdürmesine çok şaşırmamak lazım. Bu tabii iyimser senaryoda, işi birazcık daha kötümser senaryoya taşıyacak olursak, yani Hürmüz Boğazı enerji trafiği istenilen boyuta geçmeyecekse, tabii ki bu 90-100 dolarlara doğru, hatta 100 dolara yakın sıcak bir reaksiyonla fiyatlama reaksiyonu oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Ama tabii biz bunları, bu rakamları izah ederken bu varlıklarda trade gerçekleştirenlerin kısa vadeli, özellikle kaldıraçlı piyasalarda çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ben 80'den 90 dolara derken çok kolay söyleyebiliyoruz ama bunun kaldıraçlı piyasada karşılığı çok ağır oluyor. Dolayısıyla hareket marjını takip etmek lazım. Şu an 80 doların üzerinde maalesef tehlikeli bölgedeyiz. 90 doların üzerine kalıcılaşması durumunda da birazcık daha tehlike çanları çalacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi o zaman bir de ben sizden kıymetli metal tarafına ilişkin yorumları alayım. Ondan sonra borsalar kısmına geçeriz. Ne dersiniz? Şimdi altın tarafında bugün yukarı yönlü hareket ama özellikle gümüşteki yukarı yönlü hareket dikkat çekici. Önce altınla başlayalım.
2: Tabii iki değerli metal aslında son süreçte sergilediği geri çekilmeler ardından toparlanmaya çalışıyor. Ama tabii bu toparlanmalar ne kadar istekli, buna bakmak lazım. Aslında sizinle daha önceki yapmış olduğum yayınlarda söylediğim senaryonun çok dışında değiliz. Özellikle ons altın tarafında 3850 ile 4300 arasında bir patinaj görevi yapıyor. Merkez bankalarının burada alımları aslında gelecek dönemi ilişkin mesaj veriyor olsa da şu an FED faiz artırımı mesajı hala gündemde olduğu için risklerin tahvil faiz oranlarını yukarı çektiği bir ortamda altında çok fazla yükselemediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla ben 4000'in altında 3850 dolara yaklaşırken alıcıların 4250-4300 bölgesine yaklaştıkça satıcıların devreye girdiğini görüyorum. Dolayısıyla bu bant arası bir miktar daha devam edebilir. Ne zaman nefes alırız? Hürmüz Boğazı enerji trafiği normale döner. Biz artık petrol fiyatını konuşmaktan vazgeçeriz. Fed'in faiz artırımı döngüsünden uzaklaştığını daha da tahminlerde görürüz. O zaman altın kendisini, gümüş de kendisini çok iyi bir şekilde gösterebilir. Gümüş tarafında da hemen grafiğime bakacak olursam orada da 54 dolarları aslında bir dip yapma çabasıyla serüvenini sürdürüyor. Bu aslında kıymetli. Burada kısa vadeli 54 doların üzerinde kaldığı müddetçe iyimserlik devam edebilir. Ama burada tıpkı ons altında olduğu gibi gümüşün de biraz nefes alabilmesi için biraz 64 dolarların üzerine reaksiyon göstermesi lazım. Orada da kabaca işte aşağıda 54 dolar, yukarıda 64 dolar. Biraz bu bölüm içerisinde sıkışma eğilim var. Ama şu an için kısa vadeli biraz daha pozitif taraftayız. Ben tehlike yaratabileceğini anlayabileceğim referans gösterge olarak işte 30 yıllıkların 5.20'nin üzerine çıkması, 10 yıllıkların 4.70'in üzerine çıkmasını beklerim. Böyle bir senaryo olursa burada da aşağı yönlü baskılar görülebilir. Keza dolar endeksi de şu anda 100.72'lerde, o 101.50 ve 135 arasında sıkışma eğilimi devam ediyor. Yani şu an için altın ve gümüş aslında kısa vadede iyimser ama bu iyimserlik rahat bir nefes alabilecek düzeyde değildir diye söyleyebilirim.
1: Evet, peki gümüş özelinde peki neden bu kadar yukarı yönlü hareket oldu? Yani onu biraz detaylandıralım.
2: Tabii gümüş altına göre birazcık daha farklı. İşin içine endüstriyel üretim tarafı da girebiliyor. İşin içine daha manipülatif hareket marjı da girebiliyor. O yüzden de altın kadar aslında popüler ve teminatsal bazında da herkese hitap eden bir ürün değil. Dolayısıyla toparlanmalar burada çok daha fazla dinamizmi etki altında bırakabiliyor. Dolayısıyla gümüşü birazcık daha işin spekülatif tarafında çok daha farklı olarak ve daha profesyonel bir şekilde incelemekte fayda var.
1: Evet, peki o zaman dönelim şimdi merkez bankalarına. Malum hem içeride bizim Merkez Bankası'nın kararını alıyor olacağız. Aynı zamanda 23 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'nın kararı gelecek. Haftaya FED 29 Temmuz, arkasından İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da kararlarını takip ediyor olacağız. Biz içeriğiyle başlayalım. Bizim Merkez Bankası'ndan siz ne bekliyorsunuz? Ve özellikle tonun nasıl olmasını beklersiniz? Tabii tam da toplantı öncesinde petrol fiyatlarının 90 dolara kadar yükseldiği bir haftadayız.
2: Şimdi tabii burada beklentiler değişti. Hatta NATO zirvesi öncesindeki beklentilerle şimdiki beklentiler arasında neredeyse siyahla beyaz kadar farklı. Neden? Çünkü petrol fiyatı şu anda baktığımız zaman 88 dolar seviyesinde. Riskler devam ediyor. Enflasyon üzerinde baskı sağlama senaryosu var. Ayı başına göre Temmuz ayına ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize edilmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla Merkez Bankamızın da bu toplantıda, hatta sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel tarafta da merkez bankalarının bu toplantıda çok ekstrem bir senaryoya gitmesi beklenmiyor. Ama bizim tarafımızda şunu vurgulamakta fayda var. Biz bu toplantıyı bitirdikten sonra Ağustos ayında enflasyon raporu sunumunu göreceğiz ve akabinde Eylül'de yeni bir Merkez Bankası toplantısına hazırlanacağız ve oraya kadar iki tane enflasyon rakamı göreceğiz. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine destek verebilecek her sonuç Eylül'de Merkez Bankası'nın özellikle burada aksiyona girebilmesine ihtimal tanıyacaktır. Dolayısıyla fonlamayı tekrar bir hafta vadeliye çekebilmek

0: ihtimali bu noktada ön planda kalacaktır. Tabii direkt bir haftalığa mı çekecek yoksa bunu kademeli bir şekilde mi yapacak? Bunu tabii şu andan konuşabilmek çok mümkün değil. Aylık bazdaki enflasyon değişimleri dikkatle takip edecek. Çok basit bir örnek verecek olsam, ben ay başında simülasyonum benim bu ayki yani Temmuz ayı enflasyonu 1.52 civarlarında gösterirken şimdi 1.82-1.83 civarlarına çekiyor. Piyasa birazcık daha ikilere yakınsayacak bir görüntü içerisinde. Dolayısıyla biraz burada ister istemez soru işareti oluşturuyor. Her ne kadar bir yıl önceki rakam %2.06 olduğu için bu rakamın altında kalması durumunda zaten yıllık bazda düşecek. O ayrı, ama teorik anlamda riskler arttığı için enflasyondaki düşüş hızı da başlıyor. Dolayısıyla bu kadar riskli bir ortamda Merkez Bankası'nın burada normale dönme isteği biraz soru işaretiyle karşılaşır. Dolayısıyla Merkez Bankası sıkı temposuna bu denklemde devam edecektir. Biz metin içerisinde gelecek döneme ilişkin bir değişim var mı yok mu biraz aslında kelimeleri biraz işkence edeceğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Onu da soralım.
0: Şimdi tabii burada özellikle bu ay enerji tarafında izlenen fiyatlama davranış ile birlikte enflasyon üzerinde baskı yaratacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu toplantıda merkez bankaları önderliğinde bir değişim beklenmez, ama enflasyonun, Haziran enflasyonun düştüğü ama Temmuz enflasyonunun soru işareti oluşturduğu bir ortamda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın gelecek dönem yönlendirmelerini birazcık daha dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Her ne kadar NATO toplantısında tıpkı Kevin Warsh gibi sözlü yönlendirme konusunda biraz kendisini eleştiren bir konjonktür vardı. Acaba burada biraz mesajlarını farklılaştıracak mı? Buna bakacağız, ama genel çerçevede biraz enflasyona ilişkin riskler hala gündemde. Dolayısıyla Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası burada temkinli kalmaya devam edecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet, peki bir de FED'e yönelik beklentileri alalım sizden. Orada da şahin bir duruş gösteren, özellikle enflasyon vurgusunun altını bir hayli çizen, tek bir veriye bakmayacağız diyen bir Warsh var. Tek iyi bir veriye, daha doğrusu o da enflasyon verisini kastetti geçtiğimiz hafta aldığımız. Ne dersiniz şimdi, FED'den ne bekleyelim? Tabii orada da bir faiz artışı beklentisi var yıl sonuna kadar.
0: Şimdi tabii biz bu ay aslında Amerika tarafında güzel makro veriler gördük. İstihdam tarafında işsizlik düştü, istihdam belli arttı, enflasyon düştü. Çünkü Haziran'daki petrol fiyatlarında aşağı yönlü reaksiyonlar izledik. Bu sevindiriciydi. Ama enflasyonun bir bütün olarak baktığımız zaman, yani bir sene önceki enflasyonun alt kalemleriyle şimdiki alt kalemlere baktığımız zaman öyle çok ciddi bir iyimserlik yok. Enerjiyi de çıkardığımız zaman. Dolayısıyla bir katılık var. Burada Warsh'un söylemleri önemli. Yani biz TÜFE'ye bakıyoruz, PC enflasyona bakıyoruz, bir de Warsh'un o PC içerisinde kırpılmış bölümüne bakıyor olacağız. Yani dolayısıyla burada enflasyon içerisinde de modelleme çerçevesi oluşacaktır. Buna baktığımız zaman aslında Merkez Bankası'nın bir aksiyon içerisine girmesini çok fazla beklememek lazım, ki ben de zaten kişisel olarak yıl sonuna kadar FED'den bir faiz artışı bekleyen tarafta değilim. Ama tabii bu benim beklentim tek başına yeterli değil. Makro dataların buna izin vermesi lazım. Şu anki Temmuz toplantısında bir sene yok. Eylül'de olur olmaz konusunda kafa karışıklıkları var. Makro veriler buna izin vermiyor, ama tek bir veri seti bazında da bu iyimserlik yeterli değil. Dolayısıyla Temmuz enflasyon verisine de bakıyor olacağız. Her ne kadar tabii ay sonunda FED'den sonra PCE verisini görüyor olsak da biz özellikle Ağustos ayındaki Temmuz verilerini dikkatli bir şekilde incelememiz lazım, ki ancak Eylül'de gerçekten FED faiz artırmaz hususunda birazcık daha önümüzü görüyor olacağız. Hem istihdam hem de enflasyon verisiyle birlikte. Ama yine söylediğim gibi ben şu anda FED'den bir faiz artışı beklentisi düşünmüyorum. Üyeler şahin bir görüntü içerisinde dot plotta olsa da ben Kevin Warsh'un enflasyon tarafındaki modelleme çerçevesinde yapacağı revizyonla birlikte aslında burada buna ihtiyaç kalmayacağını söyleyebilirim. İlaveten petrol fiyatları en kötü noktalarda, top noktalarda ve piyasayı o kadar baskılarken FED'in böyle bir aksiyon içerisine girmediği bir ortamda, görece daha iyi kaldığımız bir yerde FED'in de bu aksiyona gireceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Ama taktiksel bir hareket mi yapacak? Birazcık daha veri bazlı incelemek gerekiyor.

0: yaptın?
1: Şimdi bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşurken Standard Chartered'dan bir yorum var. Dolar yüksek petrol fiyatlarından destek bulamadı şeklinde. Piyasalar daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasıyla dolar değer kaybetti. Dolar kısa vadede daha da gerileyebilir. Doların yeniden güç kazanabilmesi için Amerikan ekonomisinde daha net bir döngüsel toparlanma olmalı diyor Standard Chartered. Şimdi bu dolar kısa vadede daha da gerileyebilir yorumuna siz ne dersiniz?
2: Şimdi tabii burada aslında biraz önce benim söylediğimle de desteklenen bir gelişme. Çünkü dediğim gibi Fed'den ben bir faiz artışı beklemiyorum. Eğer piyasada Fed'den faiz artış beklentilerini ötelerse ve nötr tarafa geçirecek bir konjonktür içerisine girecekse dolar endeksinin de burada aşağı yönlü bir reaksiyon içerisine girmesine göz ardı etmemek lazım. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Yani dolar endeksi 101.50'ye yükseldikten sonra enflasyon verisi sonrasında neredeyse eşik bölge 100.35'lere geri çekildi. Şu anda 100.70'lerde. Yani çok da fazla yükselme eğilimi içerisinde değil. Masanın diğer ayağına bakalım. Yani Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası tarafında boja bakıyoruz. Faiz artıyor ama yendeki değer kayıp devam ediyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na bakıyoruz. Hani bir faiz artışı aksiyonu içerisine girer mi, para birimleri değerlenir mi şeklinde. Orada da görece biraz nötr taraf var. Hani ileride riskleri artarsa yaparım şeklinde düşünce var ama belki de orada da stabil kalacak. Dolayısıyla bir dalgalanma eğilim var dolar endeksinde. Ama burada bence fitili ateşleyecek Fed olacaktır. Fed'e ilişkin gerçekten bize Eylül'de faiz artırıcı senaryoyu güçlendireceksek DXY'de yukarı yönlü. Ama benim düşündüğüm gibi nötr tarafta kalacak bir senaryo ile ilerlersek dolar endeksindeki hareket marjı aşağı yönlü devam edecektir diye söyleyebilirim. Evet. Ama hareket marjı çok sınırlı.
1: Evet, bu arada şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli bilançoları alacağımız bir haftadayız bu hafta. Ne dersiniz, ne kadar etkisi olabilir sizce o bilançoların risk iştahı üzerinde? Tabii Alfabet de önemli.
2: Şimdi bu hafta iki tane muhteşem medeniyetten şirketler var. İşte Alfabet'te Tesla. Önümüzdeki hafta dört tane daha göreceğiz. Ve ay kapanış şeyiyle birlikte biz aslında muhteşem medeniyetin altısını cepte göreceğiz. Ve şu anda aslında genel anlamda baktığımız husus şirket finansallarının iyi sonuçlar gerçekleştirebilme ihtimalinin ön planda olduğu. Zaten genellikle bu çeyreksel bilançolarda Amerika özelinde aslında çok fazla soru işareti yok. Sadece burada yarı iletken sektöre ilişkin karlılık tarafındaki senaryo, daha doğrusu büyüme dinamiklerini, yani hasılattaki değişimden ziyade büyüme performansı ne kadar iyimser devam edecek, bunlara bakacağız. Hatta bu hafta Intel'i de ekleyebiliriz. Yani aslında burada eğer biz bu büyük teknoloji şirketlerin yarı iletken sektöründeki özellikle benchmark şirketlerin büyüme hikayesinde bir soru işareti oluşturmayacaksa, yüksek büyüme oranlarıyla hareket marjını sürdürecekse, o zaman endekslerin tekrar kendisini toparlayabilme ve yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürebilme ihtimali oluşacaktır. Yani biz burada aslında gelen finansal sonuçları değil, gelecek dönemdeki hikayenin satın alınmış olup olmayacağını görüyor olacak. Dolayısıyla bu detaya dikkat etmekte fayda var ama ben genel anlamda iyimser bir beklentide olduğumu söyleyebilirim. Tabii Tesla burada birazcık daha diğerlerinden ayrışan bir kompozisyonda. Tesla'da da özellikle mevcut finansal sonuçlardan ziyade gelecek dönem hikayesine bakmak lazım. Çünkü onu geçtiğimiz yılda hatırlarsak kötü bir finansal gelmişti ama hikayeyi satın almıştı yatırımcılar. Dolayısıyla burada biraz daha mottomuz hikaye tarafı olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi o zaman geçelim Borsa İstanbul tarafındaki beklentilere. Ne dersiniz? Dünkü kapanış nasıl değerlendirdiniz? Bugün de bir geri çekilme var. Bunu küresel taraftaki gelişmelere mi bağlıyorsunuz? Merkez Bankası kararı öncesinde.
2: Şimdi ben özellikle Borsa İstanbul'u konuşurken 4 ana sektör, endeks üzerinde ağırlığı, en yüksek 6 şirket özelinde konuşurken hep şu ifadeyi kullanıyorum. Eğer biz BIST 100 endeksinde Borsa İstanbul'da gerçekten yeni zirvelere ulaşacaksak burada lokomotif bankacılık olması lazım ve bankacılığı destekleyecek de hikaye ihtiyacımız var. Şimdi biliyorsunuz dün itibariyle Türkiye Sigorta ile finansal dönem başladı.
1: Evet, bir virgül koyalım. Türkiye Sigorta demişken hazır onun da bilgilerini hemen aktaralım üzerine, ben çünkü onun da yorumunu alayım sizden. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten rekor bir karlılık geldi. İki şirketin ilk 6 ayda toplam net karı 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye Sigorta'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı. 13 milyar 450 milyon TL oldu. Türkiye Hayat Emekliliğin karı da %52'lik bir artışla 11 milyar 8 milyon TL'ye yükseldi. Türkiye Sigorta prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %30 arttırdı. Türkiye Hayat Emekliliğin BES ve OKS fon büyüklüğü %49 arttı ve Haziran ayı sonunda sigorta enflasyonunu %15,5'la TÜFE'nin önemli ölçüde altında kaldı. Sigorta enflasyonuna alınan aksiyonlar, indirimler ve ödeme kolaylığı sunan kampanyaların etkisi büyük oldu şeklinde de açıklama var şirketten. Evet, devam edebilirsiniz. Buyurun, nasıl da yorumladınız bu bilançoyu?
2: Şimdi tabii bu şirket bizim model portföyümüzde olan bir şirketti. Hemen zaten hızlı bir şekilde onun değerlemesini de gerçekleştirdik. Baktığımız zaman da özellikle zaten siz de biraz önce vurguladınız. Çeyreksel bazda beklentinin üzerinde 7.02 milyar Türk Lirası. Bunu dönemsel olarak baktığımız zaman da neredeyse 13.5 milyar dolara çıkan bir kar söz konusu. %44'lük artış söz konusu. Bu aslında çok önemli bir bölüm. Sadece tabii burada net dönem karı değil, teknik gelirlerden toplam prim üretimine kadar %30'lara varan yıllık bazda önemli aksiyonlar ve pozitif ilerleme söz konusu. Dolayısıyla sigorta sektörü içerisinde çok önemli bir yere sahip olan Türkiye Sigorta tarafında da biz model portföyümüzde tutmaya devam ettik. Hatta 10.39 hedef fiyatımız vardı. Bunu da 11.30'a revize etmiş olduk. Yani dün itibariyle sigortacılık sektörü ana oyuncusu Türkiye Sigorta ile finansal dönem başladı. Ama tabii herkes Türkiye Sigorta kadar güzel finansal sonucu açıklamayacak. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta bankalarla birlikte başlayacağız ve bankanın ana mottosunu görüyor olacağız. Akabinde bu bilanço dönemi karşılıyor olacağız. Ve Borsa İstanbul'da da hikaye arayacağız. Yani bir, enflasyonu uyarlı bir şekilde Merkez Bankamızın faiz tarafında tekrardan indirim serüvenine dönme hızı ne kadar olacak? Bu bir. İkincisi, finansallarda gerçekten fark yaratabilecek sektörler ve şirketler olacak mı? Üç, yabancının burada bakış açısı ne olacak? Dört, tabii ki küresel taraftaki gelişmeleri de dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Yani motto o hikayenin biz nasıl satın alacağız? Beşinci de özellikle son dönemde, hatta son yıllarda çok daha fazla gündemimizi meşgul eden momentum tarafı, yani endeksi sırtlayan şirketlerin bu bölümdeki performansı. Çünkü baktığımız zaman burada belirli aşağı yönlü reaksiyonlar da görüyoruz endeks tarafında. Viyop'ta da bunu hissediyoruz. İşte burada ağırlığı yüksek şirketlerin geçmiş dönemde sergilediği o pozitif havadan sonra verdiği realizasyonlar endeksi de burada baskılayabiliyor. Dolayısıyla bir bütün halde baktığımız zaman işte genel çerçevede BIST 100 endeksi açısından ben aslında bir problem görmüyorum. Yani burada kabaca 110 günlük ortalama 13.650 üzerinde ben BIST 100 endeksinde sorun görmüyorum. 281-291 dolar üzerinde de orta vadeli 345 dolar hedef noktasına doğru ilerleyebilme ihtimalini ben şaşırmıyorum. Ama bunun için biraz kısa vadeli olarak hareketin desteklenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla ben birazcık daha kısa vadeli göstergeler olan 14.300'ün üzerinde aksiyon bekleyen taraftayım. Aksi takdirde bir miktar patinaj görevi görebilir. Ama 4 ana sektör içerisine baktığım zaman bankacılık endeksi 200 günlük ortalama 16.750 bölgesinin üzerinde değil. Sanayi, hatta sanayi seninle konuştuğumuzda bir üçgen formasyonu, bir sıkışma var. Sıkıştıktan sonra tekrar yukarı yönlü normlarına devam eder vurgusunu yapmıştık ki nitekim öyle oldu. Hizmetler ve holdinglerde ana göstergeler üzerinde, yani 22 günlük ortalama, 8 günlük ortalama gibi kısa vadeli göstergeler üzerinde. Ama bankacılık hala baskılanıyor. Ağırlığı yüksek 6 şirketin BIST 30 içerisindeki ağırlığı neredeyse %50. Bunlara baktığımız zaman da Aselsan, Destek Faktöring ve Akbank 44 ve 66 günlük ortalamanın altındayken diğeri BİM, TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları bu ortalamaların üzerinde. Yani orada da bir nötr bir görüntü var. Özetlediğimiz durumda bankacılık burada lokomotif bir destek sağlamadığı müddetçe endeks hareketleri sınırlı kalıyor. Dolayısıyla biz Perşembe günü ve haftaya

0: bankaların finansal sonuçlarında ne kadar iyi ne kadar kötü, bunlara da bakmakta fayda var. Bildiğin gibi orada da kamu özel ayrımı ve özel bankaların karlılık taraflarında belli baskılanma süreçleri ön planda. Bu yüzden de orada bir dalgalanma eğilimleri olacağını da söyleyebiliriz.
1: Bu arada borsada yatırımcı sayısı 18 ayın zirvesinde, onu da hatırlatalım. Hay senedi yatırımcı sayısı 3 haftada 462 bin arttı. Tabii bunda halka arzların da yine bir ivme kazanmasının etkisi var gibi duruyor. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Neler, borsa tarafında hareket marjının sınırlı kaldığı, genele yayılmayan bir hareket marjının oluştuğu bir ortamda halka arzlar tekrar tabii ki popülaritesini arttırdı. Tabii bakış açısı halka arza değişmesi lazım. Öncelikle onu söylemekte fayda görüyorum. Yani yine eski normlarındaki gibi işte birkaç tane tavandan bu işi yaparım tarzındaki o kısa vadeli zengin olma fantezisinden uzaklaşmak gerekiyor. O yüzden de burada hem mevcut pozisyonlanmalardan çıkış ve halka arza dahil olma, hem de yeni katılımcıların buraya gelmesi burada tabii ki farklılaşmaları sağlıyor. Evet, katılımcı sayılarının artması kıymetli ve sermayenin tabana yayılması önemli, ama neyin nereye yatırdığımızı iyi bir şekilde idrak etmek gerekiyor. Çünkü bu şirketler halka arza dahil olurken bunun ne yapacak? Bunların arka planında o izahname süreçlerini iyi bir şekilde okumaya ihtiyacı var. Bilmeden yatırım yapmamak gerekiyor.
1: Evet. Peki şimdi bilmeden yatırım yapmamak gerekiyor derken, bunu da aslında biraz şöyle açalım. Şimdi böyle bir dönemde yılın ikinci yarısında yine böyle bu tip riskler özellikle jeopolitik tarafta yine masadaki yerini korurken yatırımcılar nasıl davranmalı portföy yaparken? Neye dikkat etmeli?
0: Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Biz tabii ki sepet dediğimiz zaman insanlar biraz buraya gülerek davranıyor. Yani sepet nedir diye söyleyebiliyor, ama gerçekten özellikle portföyümüzde belli performanslara erişebilmemiz için riskimizi bölmemiz lazım. Bu alışkanlıklarımızı belli ölçüde değiştirmemiz lazım. Yani bu sadece paramızın tamamını hisse senedine değil ya da altına değil ya da dolara değil, bunları bölerek hareket etmek lazım. Hisse senedi dediğimiz zaman aklımıza sadece Türkiye'deki hisse senedi gelmemesi gerekiyor. Amerika tarafındaki fonlara, hisse senetlerinde yatırım yapılabileceğini göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla şu anda aslında en azından 6 aylık dönem içerisinde yine faiz ana motto olmaya, o getiri hala cazibesini korumayı sürdürüyor. Tabii ki burada fonlar mevduat tarafı daha önemsenen bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sizin seçeceğiniz hisse senedi mevduattaki ya da fon tercihlerindeki kazancının 1,5 katı, 2 katı kadar bir performans sergilemeyecekse tabii ki riske girmemek, o bölüme kaymak gibi senaryolar oluşturabiliyor. Ama hazır buralarda endeksler ve şirketler buralardayken gelecek dönem hikaye yaratabilecek sektör ve şirketler içerisinde de portföyümüzün belli kısmını hisse senedi piyasası içerisinde de yer alabiliriz. Bunun dışında dövizi var, kriptosu var, emtiası var. Emtia içerisinde de sadece altın değil, diğer emtia ürünleri de var. Yani dolayısıyla çok fonksiyonlu, riskleri minimize edebilecek dengeli bir portföy oluşturma konusunda kişilerin kendilerini bu anlamda revizyona ihtiyacı var. Hani görüyorum, bize de çok fazla söyleniyor. Yani bir kişi sermayesinin tamamıyla işte 10 tane hisse senedi almış. Yani diyoruz, niye sadece hisse senedi aldın? İşte böyle söylendi, böyle açıklamalar geldi gibi. Yani insanların neyi nasıl aldığını, neye göre aldığını bilerek hareket etmesi gereken dönemlerdeyiz. Bu yüzden de profesyonel değilse profesyonellerle çalışması gerekiyor. Kendini profesyonel olarak değiştirmesi içinse bu ayrımı bilmekte fayda var. Bu tür riskli dönemler aslında bir tarafta para kaybettiğiniz ama diğer tarafta da o kaybınızı dengeleme sergilediğiniz bir dönem oluşuyor. Yani tabii ki her varlık ömrünün sonuna kadar ilerlemeyecektir. Bunun altın çok net bir şekilde örneği. Dolayısıyla burada riskleri bölmek ana mottomuz olması gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayyıldır. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim buradan da geçelim emtia tarafındaki gündem maddelerine. Bugün öne çıkan gündem maddeleri nasıl emtia tarafında? Ateşkes beklentisi altın ve gümüş fiyatlarına yansıdı. Gümüşte %3.3'lük bir yükselişle 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeleri gördük. Altında da %1.5'luk bir artış var. Petrol akışı kesintisi devam ederse petrol 120 doları bulabilir diyor, aşabilir diyor Goldman Sachs. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışındaki kesintilerin devam etmesi halinde 4. çeyrekte varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini ifade ediyor banka petrol fiyatlarının. Amerika Birleşik Devletleri'nden de alüminyum yatırımcıları için bir ithalat düzenlemesi geldi. Amerikan Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne alüminyum ithalatının ulusal güvenliği oluşturduğu tehdidi gidermeyi ve ülkenin alüminyum sektörüne yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan bir başkanlık bildirisi imzaladı diyelim. Capital Economics'in de petrol fiyatlarına ilişkin, pardon, altına ilişkin yorumları var. Onu da hemen size hızlıca aktaralım ve buradan döneceğiz Şirin Sarı'ya. Capital Economics diyor ki altın sert borsa düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir. Son dönemde güvenli limandan çok riskli bir varlık gibi hareket ediyor. Fiyat oynaklığı gösterge S&P endeksiyle benzer seviyelere ulaştı. Savaş döneminde altın zayıf performans gösterdi. Böylece enflasyona karşı koruma sağlama konusundaki itibarını zedeledi. Altının reel tahvil getirileriyle olan ilişkisi devam ediyor. Reel getirilerde yaşanacak herhangi bir düşüş altın fiyatlarını destekleyebilir dedi Capital Economics. Ve buradan dönelim Şirin Sarı'ya soralım. Siz ne dersiniz? Altın sert borsa düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir mi?
2: Melisa Hanım, iyi yayınlar. Tabii ki güvenli liman efektini bir miktar kaybetti son zamanlardaki volatilite dolayısıyla. Ama belki de borsadaki düşüşle beraber altında bir miktar pay alabilir. Ama geçmiş dönemlere baktığımızda borsa ile beraber altının yükseldiğini görüyoruz. Borsa ile beraber de düştüğünü görüyoruz. Hatta borsalardaki sert düşüşlerde margin call çağrılarına karşı kurumların, fonların pozisyonlarını devam ettirebilmeleri için de altın satmaları dolayısıyla da altında borsadaki düşüşe de bu zamana kadar aslında eşlik etti. Ve bu haftanın getirilerine de baktığımızda daha çok ABD tahvil getirilerinin yükseldiğini görüyoruz. Getirilerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu ise alternatif olarak altına tahvil faizlerinin olabileceğini bize gösteriyor. Çünkü aslında her geçen gün Fed'den Eylül ayındaki faiz artırım beklentisi de yükseliyor. Geçen hafta %40-47 seviyelerindeydi. Bu haftaya 48'de başladık. Dün 51'di, bugün de %55 olasılıkla Fed'den Eylül ayında faiz artırımı bekleniyor. Şimdi faizin yüksek olduğu, masada olduğu, Fed cephesinde de artırımların söz konusu olabileceği bir tabloda tabii ki hem Nasdaq cephesinde endekslerin baskılandığını görüyoruz hem de altının baskılandığını görüyoruz. Ama altın cephesinde özel bir etkileşim ya da açıklama yapmak gerekirse şu an Hürmüz Boğazı enflasyondaki yükseliş beklentisi ve Amerika'da faizin artma beklentisi altını şu an daha fazla etkiliyor. Peki gerçekten de endekslerde düşüş görebilir miyiz? Peki bu altına yarar mı? Bir kere risk iştahı çok yüksek dünyada ve savaş başladığı zamandan bu yana da savaş bu kadar uzun sürmeyecek ya da etkileri en kısa sürede bitebilir beklentisinin fiyatlandığını gördük. O yüzden Amerika borsalarında ciddi oynaklık var ama hala getirisinin yüksek olması o tarafta o rallinin devam ettiğini bize gösteriyor. Belki yılın sonuna doğru, yani artık altında da beklenen o dip seviyeler gerçekleştikten sonra borsalarda sert düşüşlerini gerçekleştirirse eğer yılın sonuna doğru, burada altın alternatif olarak borsalardaki düşüşlerde rol sahibi olabilir. Ama şu an itibariyle birlikte hareket ediyorlar. Ani hareketliliklerde ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Bugünün gündemine baktığımızda sizin de dediğiniz gibi Hürmüz Boğazı, jeopolitik gelişmeler, petrol akışındaki aksaklıklar ve petrol fiyatlarının dip seviyelerden %30'a yakın dün itibariyle yükselmiş olması yeniden gerginliği beraberine getirmiş oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Avrupa'nın devam etmesi ve bu süre içerisinde aslında petrol sevkiyatının Kızıldeniz'e aktarılmasını sağlamıştı. Neredeyse 4 milyon varillik günlük sevkiyatla Suudi Arabistan Kızıldeniz'i kullanmaya başlamıştı ama yine Husilerle arasındaki sıkıntılar, oradaki boğazın kapanabilme riski aslında o tarafı da risk altına almaya başladı. Ve petrolün de bu haftaki ana yükselişlerinden bir tanesinin hikayesini burası da oluşturmuş oldu. Yani hem Kızıldeniz, hem Hürmüz, hem alternatif kanallar biraz petrol fiyatını zorluyor. Peki petrol fiyatını aşağı itebilecek olan neden ne? Amerika'nın hep Kasım ayında seçime gidebilme beklentisi ise yok. Yani petrolde bu kadar yükseliş

0: olmaz. Mutlaka bir kontrol altına alınır beklentisi burada petrol fiyatlarını bir anda destekliyor. Bir de tabii Çin'in verileri. Çin cephesine de baktığımızda ihracat rakamlarını, ithalat rakamlarındaki düşüşler, iç piyasadaki canlılığın her geçen gün etkisini kaybetmesi, Çin'in büyüme rakamlarındaki düşüş eğilimi burada da petrol ihtiyacının azalmasını sağlıyor. O yüzden aslında piyasa beklediğimiz o riskli seviyelere doğru gidiyor. İşte petrolde yükselişler görüyoruz, endekslerde düşüşler görüyoruz. Petrol enflasyonda kademeli olarak da olsa yükseliş etkilerini görüyoruz. Ama zaman zaman nefes alarak ilerliyor. İşte 10 günlük ateşkes süreci, 10 günlük savaş süreci şeklindeki söylemler bugün itibariyle piyasanın rahatlamasını sağladı. Altında da 4000 dolar seviyelerinin üzerinde 4100 dolar seviyelerine doğru da hatta bir yükseliş içerisine girdiğini gördük. Petrol fiyatlarında da 90 dolar dolarlardan 87-88 dolarlara kadar da gerileyen bir tablonun içerisindeyiz. Ama ana konu Hürmüz. Hürmüz açılır mı, kapanır mı? Savaş devam edecek mi? Ve tabii ki Fed'in alacağı karar doğrultusuyla önümüzdeki hafta Fed toplantısını takip edeceğiz. Orada da belirleyici olan iki unsur var. Sistem rakamları ve enflasyon rakamları. Her ikisinde de soğumanın olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da enflasyonda %4.2'lerden 3.5'lara gerileyen yıllık TÜFE rakamlarıyla karşı karşıya kaldık. Ama piyasa buna inanıyor mu? Buna da inanmıyor Melis Hanım. Yani fiyatlamalar o yüzden kararsızlığı beraberinde getiriyor. O yüzden iki yöne de kesin bir şey söyleyemiyoruz. Daha çok dolar varlıklarının değer kazandığı, tahvil tarafının daha önümüzdeki günlerde güvenli liman olduğu bir dönem yaşayabiliriz gibi görünüyor.
1: Evet. Peki şu gümüşü de biraz detaylandıralım. Çünkü bugün oradaki hareket dikkat çekici. Ne dersiniz? Yukarı yönlü hareketin tetikleyicisi ne oldu sizce?
0: Evet, aslında hem bakır hem gümüş altından daha iyi bir performans sergiledi. %4'lerin üzerinde bir getiri sağlamış oldu. Evet, gümüşte biraz bu harekete alışkınız aslında. Daha hızlı sert düşüşler ve daha hızlı yükselişlerin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Daha volatil altına göre. Baktığımız zaman gümüş cephesinde yine altınla beraber hareket edebilecek olan bir gümüşten bahsedebiliriz. Ama tabii sanayi metali olması, oradaki talebin farklılık göstermesi, Çin yılbaşından bu yana gümüş ihracatını sınırlandırdı, vergi getirdi. Yine stratejik rezerv olarak kabul edildi Amerika cephesinde. O yüzden ilerleyen süreçlerde özellikle enerji tarafında gümüşün talebinin artması, altında paralel olarak ayrışmaların sağlanması söz konusu olabilir. Ama teknik olarak konuşmamız gerekirse herhalde 48-50 dolar seviyeleri gümüşte bir miktar destek olarak çalışacak. Buralardan tepki alımların geldiğini göreceğiz. Ama altında sert satışlar söz konusu olursa gümüşte de 50 dolarların altında fiyatlamalar görebiliriz. Bunlar tabii kısa vadeli konuştuğumuz fiyatlamalar. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini hala koruyoruz hem altında hem de gümüşte.
1: Evet. Şimdi petrol tarafına da bir geçelim. Biraz siz aslında hafif girişte birazcık detaylandırmaya başladınız ama evet. Bu Goldman Sachs'ın yorumu tabii bugün önemli. Dördüncü çeyrekte bu kriz devam ederse 120 doları görürüz diyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi petrol cephesinde ilk önce arzın sağlıklı akışının gerçekleşmesi gerekiyor. İkincisi arz sağlıklı olurken de talebin de güçlü olması gerekiyor. İki tarafta da aslında sekteye uğrayan bir süreç var. İşte başta dünyanın büyüme lokomotifi olan Çin'in verilerindeki bozulma, Amerika'nın bir noktada üretim noktasında kendi içe dönmesi ve oradaki karmaşa ve tabii ki arz tarafındaki sıkıntılar. Görebiliriz. Yani teknik olarak baktığımızda bu geçen hafta önemliydi, konuşmuştuk yayında da. İşte 84-85 dolar bandının üzerindeki haftalık kapanışlarda aslında 135 dolarlara kadar yükselişler gelebilirdi. Bu kapanış geldi. 90 dolarları da hızlı bir şekilde gördük, üzerini test etti. Yani teknik olarak baktığımızda yükseliş beklentisi devam ediyor şu an itibariyle. Ama piyasayı ayrıştıran iki önemli unsur var. Bir tanesi Kasım ayındaki seçim dolayısıyla petrol fiyatlarının çok hızlı yükselemeyeceği ya da buna izin vermeyecekleri beklentisi. İkincisi ise olumsuz olan taraf, Hürmüz Boğazı'nın alternatif olan Kızıldeniz'in de Husiler tarafından huzursuzluk yaratılması ve oradaki sevkiyatın sekteye uğraması yine petrolü yukarı iten bir etmen. Şimdi başta da konuşuyoruz. Aslında temel noktaya geldiğimizde Amerika'nın neredeyse 39 trilyon dolarlık, 40 trilyon dolara varan borçluluğu ve bunu bu içerideki krizi dünyaya ihraç etme isteği.

0: Ve tabii ki dolar varlıkların ön plana çıkması, ki petrol almak için de dolar varlığına ihtiyacınız var. Ya altınınızı satarsınız ya da bir şekilde dolara ulaşmanız gerekiyor. İşte bu tabloda petrolün aslında düşmemesi için de birçok neden saymış oluyoruz. Olabilir 120 dolarlar, 135 dolarlar, hatta bu sefer 120 dolarların üzerine 150 dolarlara kadar da petrol cephesinde yükselişler olabilir. Bu işte Amerika'nın aslında kendi krizini dünyaya ihraç etmesi anlamına gelecek. Yani işler biraz yıl sonuna doğru karışacak gibi görünüyor Melisa Hanım. Yaz ayları biraz daha sakin ama yıl sonuna doğru bu konuştuğumuz olaylar gerçekleşebilir.
1: Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de alüminyuma ilişkin bir yatırım teşviki var. Trump, alüminyum ithalatının ulusal güvenlik açısından oluşturduğu riski azaltmak ve yurt içi üretime yeni yatırım çekmeyi hedefleyen bir başkanlık bildirisi imzaladı. Burada da ülke içinde alüminyum tesisi kurulacak veya mevcut tesisi genişletip modernize edecek şirketlere yönelik bir teşvik uygulaması olacak. Bunu nasıl değerlendirelim? Fiyatlar açısından da nasıl bir burada etkisi olur bunun?
0: Tabii ki o taraftaki üretimin iç piyasaya dönmüş olması bir miktar daha fiyat rekabetini Amerika'da rahatlatacaktır açıkçası. Amerika şunu kafasına koydu Melisa Hanım. Birçok üretebileceği birçok ürünü ya da birçok kalemi ülke içerisine aktaracak. Peyderpey işte ticari savaşların etkilerini biz burada daha fazla hissetmeye başlayacağız. Çin'deki yükü ya da Uzak Doğu'daki yükü kendisine çevirecek. Ve kendi içindeki üreticileri destekleyecek. Bu bir uzun bir yolculuk aslında. Bu noktada da tabii emtianın ulaşımı, iç piyasadaki emtia tedarinin sağlanması, işte başta demir, çelik, alüminyum, bakır, belki de gümüş enerji tarafında bu tarz teşviklerin olması iç piyasaya dönüş mesajlarını gösteriyor, veriyor. O yüzden bu tarz emtia tarafı kararların alındığını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Fiyat açısından baktığımızda tabii alüminyumda daha rekabetçi bir ortamın sağlanması, iç piyasanın bu noktada desteklenmiş olması fiyatlar noktası da önümüzdeki süreçte yukarı bir itici etki olabilir. Ki zaten süper emtia döngüsünün de içerisindeyiz. Şu an bir ne kadar dinlenme süreci içerisinde olsak da önümüzdeki 20 yıllık süreç içerisinde emtia değerli olmaya, değerli kalmaya ve yükseliş eğilim içerisinde olmaya devam edecek.
1: Evet. Peki şimdi ikinci yarı için hani kritik olarak mutlaka dikkat etmemiz gereken konular tabii ki malum jeopolitik risk konusu, ama hani ikinci yarıda ne dersiniz? Özellikle emtia tarafında tabii en büyük risk Hürmüz tarafı, ama bunun dışında neler olabilir?
0: Aslında emtia tarafında yine otomotiv sektöründe ve enerji tarafında platinin ön plana çıkması söz konusu olabilir. Oradaki talep biraz daha önümüzdeki günlerde daha yoğun gerçekleşebilir. O yüzden platin tarafını izleyicilerimizin izlemesinde bu noktada fayda var emtiaların içerisinde. Tabii Amerika'daki seçimler, özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelecek olan faiz kararları bu noktada önümüzdeki süreçte belirleyici olmuş olacak. Ağustos önemli. Kontratların kapandığı, yeni 2027 beklentilerinin oluştuğu, yeni pozisyonlanmaların oluştuğu bir dönem olmuş olacak Ağustos sonu ve Eylül başı. Burada da yatırımcı neyi tercih edecek? Yine portföylerdeki altın payını arttıracak mı? Bunları yakından takip edeceğiz, ama altın yatırımcı açısından da baktığımızda Temmuz ayında bir miktar alımlar var ki altında çok daha ciddi hızlı düşüşleri görmüyoruz. Hatta düşüşlerin de durgunlaştığını görüyoruz. Yine 4000 dolar seviyesi burada önemli olmuş olacak, ama yine önümüzdeki süreçte eğer jeopolitik risk masada kalmaya devam edecekse altın yine portföylerde bulunmaya devam edecek. O yüzden yatırımcının iştahı, buradaki riski algılayışı ve önümüzdeki bir yıllık süreçteki konumlanması Ağustos sonu ve Eylül başında gerçekleşmiş olacak. Biz de buradan bu gelişmeleri açıkçası takip edeceğiz. Eğer risk iştahı yüksek olursa, ki borsalarda, Amerika borsalarında da yeni yükselişler görebiliriz, ama biraz risk gelişmekte olan ülkelere de kayabilir. Yani burada bizim borsamızın da ön plana çıkabileceği bir ortam yaşayabiliriz. Aslında şu an değerlendirmelere baktığımızda herkes kendi cephesinden değerlendiriyor. Belki kendi pozisyonlarına göre değerlendiriyor ama Amerika'nın yapmak istediği bir şey var. Kendi iç ekonomisine döndüğü, belki dolar güçlü olmayacak deniliyor ama belki doların daha güçlü olduğu ve tahvil cephesinin belki güvenli liman olarak tercih edildiği bir dönem yaşayacağız muhtemelen.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şirin Hanım, Şirin Sarı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun Melisa Hanım, iyi yayınlar, saygılar.
1: Efendim, burada kapatalım piyasa saatini. Saat 13'te yine karşınızda olacağım. Piyasaların yine gündemini konuşacağız yatırım günlüğünde. Görüşmek üzere.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
2: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
3: Mükemmel.
2: Tam bir sanat eseri.
3: Ne oldu şimdi?
2: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
4: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
5: Öyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
8: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
9: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece.

0: Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var.

0: her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi,

0: biçimlerimizi ve geleceğe bakışımızı yeniden şekillendiren en önemli kavramlardan biri. Bugün sağlık teknolojilerinden çalışma hayatına, yapay zekadan kurumsal dönüşüme kadar hayatımızın merkezindeki büyük dönüşümleri konuşacağız. Çünkü artık rekabet sadece daha çok üretmekle ilgili değil, insanı anlamak, teknolojiyi doğru kullanmak ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden hazırlanmakla mümkün. Değişimin rotasını, geleceğin fırsatlarını ve yeni nesil çözümleri de konuşacağız. Bugün programda değişim zamanında ilk konuğum, teknolojiyi insan sağlığı ve çalışan refahı ile buluşturan, kısa sürede de uluslararası yatırım başarısı yakalayan bir girişimin lideri, Heltia kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle kuruluş hikayenizi aslında merak ediyorum. Evet. Nerede, nasıl bir eksik gördünüz ve böyle bir girişim başlattınız? Çok da kısa bir süre var, evet. Değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Evet, evet. Bu soruyu çok alıyorum ben. Yani biraz şey gibi, ne zorun vardı oğlum gibi. Evet. Biraz şöyle, benim evveliyatımla ilgili. Ben yaklaşık 10 sene kadar global bir yönetim danışmanlık şirketinde yönetim danışmanlığı yaptım. Temel işim de finansal kurumlardı. Yani ve banka ve sigorta şirketleriyle çok fazla çalışıyordum. Özellikle pandemiden sonra benim işimin önemli bir kısmı, ki bu global trendlerle de çok alakalı, onlarla da ilgili konuşuruz isterseniz. Çok fazla dijital sağlık, dijital sağlığın genel sigorta, sağlık sigortası tabii, deneyimine olan etkisi, katkısı, insan sağlığına olan etkisi, katkısı nedir? Bunların üzerinde çok fazla çalışmaya başladım. Ve tabii bir danışman olarak yaptığım işlerin en başında global örneklere bakıp, ki pandemiden sonra çok fazla kere bunları karşılaştık, başarılı örneklere. Türkiye'de nasıl yapılabilir? Türk şirketleri bunu nasıl adapte olabilir? Onun üzerine aslında kafa yoruyordum. Kafa yorarken dedim ki, bir dakika, ben bunu kendim yapmak istiyorum. Çünkü Türkiye sağlık sistemine ve Türkiye vatandaşına çok faydalı olan bir şey bu. Oradan yaklaşık 3,5 sene kadar önce Heltia fikri doğdu ve 3,5 senedir de bununla uğraşıyorum.
0: Şimdi yüz binlerce kişiye de ulaşan bir platform haline de geldi girişiminiz. Şimdi ilk yıllarında bu kadar hızlı büyümesinin altında önemli dinamikler olmalı. Neler onlar?
1: Çok çalışmak değil. 11 tanesi tabii ama 3 tane şekilde özetleyebilirim. Şimdi birincisi, sizin de az önce söylediğiniz gibi, Heltia bir ihtiyacın gözleminden çıkan bir şey. Dolayısıyla aslında Türk tüketicisi, çalışanı, yani hem bireysel hem kurumsal, ama biz daha çok kurumsala odaklandığımız için çalışan bizim ilgimizi çekiyor. Heltia'nın sunduğu hizmetlere ihtiyacı var. Dolayısıyla o ihtiyacı sağlamak bizim büyümemizdeki en önemli katalizörlerden bir tanesi. İkincisi, tabii bu ihtiyacı sağlayan tek şirket biz değiliz. Bir sürü şirket var. Dolayısıyla yaptığınız işi yüksek kalitede, teknolojinin sunduğu nimetlerden faydalanarak, yapay zekayı işin içine katarak yaptığınızda çok daha, ki bu da üçüncüsü, kişiselleştirilebilir hizmetler sunuyorsunuz. Bizim de en hızlı büyümemizin en önemli nedeninden bir tanesi, kullanıcımızı iyi anlıyoruz. Dolayısıyla kişiye özel, kişiselleştirilmiş şekilde bir önleyici sağlık hizmeti, esenlik hizmeti sağlayabiliyoruz. Bu da şükür teveccüh görüyor. Hem işin kurumsal taraftaki ödeyici, yani karar verici, yönetici kısmında, hem de son kullanıcı olan çalışan kısmımızda. Bizim hızlı büyümemizin en önemli de müşteri memnuniyetidir. Yani biz genelde müşteri kaybetmeyiz. Son kullanıcıdaki uzun dönem tutundurma oranlarımız, memnuniyetimiz çok çok iyidir. Dolayısıyla bunların hepsi, tabii en başta şakayla beraber yaptığım, çok çalışmakta, iyi bir yetenek ekibiyle çalışmakta önemli. Onunla beraber hızlı bir büyümeye şükür girdik ve böyle devam ediyoruz şu an.
0: Klasik sağlık hizmetlerinden ayrılan noktalar nereler?
1: İki tane şeye odaklanacağım. Bir tanesi, az öncesinde söylediğiniz, önleyici sağlık tarafı. Bu çokça konuşulan bir mefhum, çokça konuşulan bir kavram, ama biraz böyle hakikaten ne olduğunu anlatmakta fayda var. Bizi en çok ayrıştıran yer oraya verdiğimiz önem. İkincisi de işin tabii dijital ve kişiselleştirilmiş olması. Yani bir sağlık kurumunun kapısından girmektense, bizim sağladığımız hizmetleri böyle oturduğunuz yerden, yazdığınızdan, kışlığınızdan, evinizden, ofisinizden, herhangi bir yerden, herhangi bir şehirden, herhangi bir şehirdeki uzmana bağlanarak alabiliyorsunuz. Birincisinden başlayalım. Önleyici sağlık şu demek aslında, çok basit tanımıyla, herhangi bir semptom vuku bulmadan ki hayatınızı daha sağlıklı yapabilecek aksiyonlar bütünü.
0: Geleceğin trendi. Hatta şimdinin trendi bu. Doğru.
1: Dolayısıyla bu da temelde 4 ana başlıkta inceleniyor. Fiziksel sağlığınız, mental sağlığınız, beslenmeniz ve uykunuz. Bunları düzgün yaptığınızda ya da yapmanızla ilgili bir guidance aldığınızda, bir yönlendirme aldığınızda daha sağlıklı yaşayabiliyorsunuz. Daha sağlıklı yaşamanın tabii tanımının 50 çeşidi var, ama temel anlamıyla önleyici sağlık bu. Dolayısıyla biz buraya odaklanarak, buradaki hizmetleri, yönlendirmeleri doğru, kişiye özel bir şekilde yaparak aslında klasik sağlık hizmeti

0: biraz önüne konumlanıyoruz. Yani bizim derdimiz sizde herhangi bir semptomun vuku bulmaması.
1: Bulmadan önlemek.
0: Bulduktan sonra zaten hekimlerimiz, hastanelerimiz, sağlık sistemimiz devreye giriyor. Dolayısıyla bulmadan sizi daha sağlıklı yapmaya çalışıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? O da ikinci bizi ayrıştıran kısım. Sizi anlamak için çok uğraşıyoruz. Yani Healthy'ye girdiğinizde çok fazla yerden veri toplayabiliyoruz. Biz attığınız adımdan sorulara verdiğiniz cevaplara, işte vücut kitle endeksinizden ne bileyim ebeveyn olma durumunuza, ne bileyim sigara içip içmemenizden yemek tercihlerinize kadar ki birkaç soruya cevap arıyoruz aslında. Birincisi hangi uzman size uygun? Yani şunu gözlemledik 3 senede. Hangi psikolog iyidir, hangi diyetisyen iyidirin cevabı çok kolay bir cevap değil ve bu kişiden kişiye değişiyor. Yani size iyi gelen diyetisyen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Dolayısıyla onu anlayıp o eşleştirme algoritmalarına yatırım yapıp oraları eğitip oralarda doğru sonuçlar alabilmek aslında sağlık, hani ayrıştıran şeyi sordunuz ya, önleyici sağlık hizmetlerinin devamlılığı açısından çok çok önemli. Uzman memnuniyeti bizim işimizde çok önemli bir yer tutuyor. O yüzden biz oralara da çok fazla yatırım yapıyoruz ki yapay zekadan burada çok fazla yararlanıyoruz. Bu da bizi ayrıştıran ikinci şey diyebiliriz.
1: Tabii şimdi hep konuştuğumuz şey, geçmiş kuşaklar daha uzun ömürlere sahipti. 120 yıl yaşamak ister misiniz tırnak içinde? Ama o alan biraz kirli. Çünkü sağlıklı yaşamanın kuralları konuşulurken bir hekimin, hiçbir hekime de tabii burada bir şey de söylemek, negatif bir şey de söylemek istemiyorum ama birinin söylediğini diğeri tam tersi bir şey söyleyebiliyor. Şimdi bu noktada bakarsak insanların sağlıktaki öncelikleri geçmişe göre nasıl değişti?
0: Şimdi ben gene bunu üçe bölerek cevaplayacağım. Birincisi işin, hani her şeyin böyle bilgiye erişimin kolaylaştığı, demokratikleştiği bir çağda yaşıyoruz diyoruz ya, işte gidiyoruz Google'a bir şey yazıyoruz, bir şey öğreniyoruz. ChatGPT'ye bir şey yazıyoruz, bir şey öğreniyoruz. Bunun tehlikeli yanları var ama genel mefhum olarak güzel bir şey. Niye güzel bir şey? O söylediğiniz sağlıklı yaşamla ilgili, tabii ki bunun doğrusunu süzmek bir iş ama çok fazla veriye ulaşabiliyor insanlar. Yani ki bakıldığında bu işin böyle bir sihirli değnek çözümü yok. Az önce bahsettiğim şeyler, hani dediniz ya, geçmişten beri bilinen aslında şeyler. İşte iyi uyuyacaksınız, iyi besleneceksiniz, hareketli olacaksınız, biraz da çok stres yapmayacaksınız. Ama bunun ayrıntıları, nasıl yapılacağı, kim bana iyi gelirin sorusunun cevabı ile ilgili insanlar aslında artık geçmişe göre çok daha fazla veriye erişebiliyorlar. Bu birincisi. İkincisi, bununla ilgili bilinç, farkındalık çok daha artmış durumda. Yani eminim bundan 40 yıl önce insanlar çok fazla şey sorusunun cevabını aramıyorlardı. Longevity nedir? Evet, 120 yıl nasıl yaşarım? İşte kanımdaki bilmem ne markerını nasıl ölçerimin artık meraklısı milyonlarla milyarlarla ifade ediliyor dünyada.
1: Bileni de çoğaldı.
0: Bileni de çoğaldı, merak edeni de çoğaldı. Evet. Dolayısıyla bu genel bir trend. Bu biraz az önceki söylediğim gibi, o bilgi erişimi de. Yani bilgi eriştikçe merak artıyor, merak arttıkça bilgi erişimi artıyor. Üçüncüsü de bunun erişilebilirliği. Yani öğrendik, daha doğrusu merak ettik, öğrendik. O hizmeti almam lazım. Nereden alacağım? Bizim gibi platformlar o konuda devreye giriyor. O dijitalleşme, o erişimin kolaylaşması ki Türkiye sağlık sistemi de bunda çok öncü yapılardan bir tanesidir dünyada. Dijital sağlık tarafındaki regülasyonlarıyla, oradaki bayrak taşıyıcılığıyla. Dolayısıyla geçmişe göre farklılık ne? Bilgi, merak, erişim diyebilirim. Böylece de daha uzun yaşıyor muyuz? Yani baktığınızda
1: yaşamaya
0: bir tık daha, daha uzun yaşıyoruz. Ama daha çok uğraşıyoruz, orası kesin.
1: Evet. Şimdi çalışanlar açısından baktığımızda bir de o cephe var çünkü.
0: Doğru.
1: İşvereninden sağlığı konusunda hangi desteği, hangi detaylarda bekliyor bir çalışan?
0: Şimdi bu beni bu şirketi kurmaya en çok yönelten sorulardan bir tanesi, çok da merak duyduğum şeylerden bir tanesi. Çünkü işverenle çalışan arasındaki bağ enteresan bir bağ. Tabii bir para bağı var. İnsanlar geçimlerini sağlamak için bir iş yapıyorlar, onun karşılığında bir maaş alıyorlar. Ama bir de bir yan haklar dünyası var, değil mi? İşte sağlık sigortası var orada, yemek var, ulaşım var,
1: yan haklar çok önemli.
0: X var, Y var. Ve çok çok önemli. Çünkü artık finansal tarafta ayrışmak çok kolay değil. araştırmalar var, danışmanlar var, şu tabii seviyede ne maaş veriyoruz dediğinizde bir cevap alabiliyorsunuz. İşverenler artık ayrışmak için ve çalışanlarıyla kurduğu bağı güçlendirmek için o yanaklara çok yatırım yapıyorlar. Sorduğunuzda da hem Türkiye'de hem dünyada hangi yanakka en çok değer veriyorsunuz dediğinizde %80'in üzerindeki insan sağlık tarafı diyor. Yani orası da derya deniz. Yani sağlık sigortası var, önleyici sağlık hizmeti

0: testleri var, işte check-up'lar var, o su var, bu su var. Orada da birçok şey var. Şimdi ne bekliyor çalışan? Çalışan bu en çok değer verdiği sağlık yan hakkını ne kadar detaylandırırsa işvereni, ne kadar kişiselleştirirse, ne kadar çok bu alanda onun yanında olduğunu gösterirse hem onunla kurduğu bağı derinleştiriyor çalışan, hem de sahiplenilmiş hissediyor, önem verilmiş hissediyor ki doğru.
1: Ve çünkü ait hissediyor.
0: Ve ait hissediyor. Yani çalışanlarımız şu an Türkiye'de %40'ı aktif iş arayışı içerisinde. Evet. Bir T anında. Şimdi bu çok zor bir konu işveren için. Düşünsenize %40'ı çalışanlarınız iş arıyor baktığınız zaman. Bir odaya giriyorsunuz, 10 kişiden 4'ü iş arıyor. Bunu tersine çevirmenin yolu insanlarla kurduğunuz bağı derinleştirmek, onlara verdiğiniz önemi göstermek. Sağlık yan hakları bunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla tekrardan dönecek olursam, tabii ki de sağlık yan hakkının genişletilmesi, derinleştirilmesi, farklı alanlarda yanında olunması. Biz mesela Eltia'da soruyoruz insanlara, niye geldiniz Eltia platformuna diye en başta.
1: Evet.
0: %67'si kendimle olan ilişkime bir ışık tutmak için geldim diyor. Bu çalışanın iş şeyle hiç alakalı bir durum değil, hı hı. Ortamıyla. Benim kendime bir ilişkim var. Ona derman bulmak için bir yere geldim. İsmi Healthy'ye. Parasını işverenim ödüyor.
1: Evet.
0: Bu çok derin bir bağ, çok güzel bir bağ. Dolayısıyla biraz bunları bekliyor. Kişiselleştirme, derinleşme, oradaki farklı farklı alanlarda yanında olma halini çalışanlarımız arıyor ve değer veriyor.
1: Şimdi fiziksel sağlık evet okey o cepte, ama mental sağlık da çok önemli, özellikle çok. Pandemi sonrası çok daha görünür hale geldi gibi mental sağlık. Çalışanların psikolojik ihtiyaçları konusunda sizin verileriniz ne söylüyor?
0: Şimdi bunu ikiye bölelim, bir makro bakalım, bir de mikro bakalım. Makroda şu soruyu biz çok alıyoruz ya, Türkiye'nin mental sağlık haritasını çıkartsak ne kadar insan ihtiyaç duyuyor bir mental sağlık desteğine dediğimizde şu rakamı görüyoruz. Bu dünyada yapılan araştırmalar. Türkiye'de klinik düzeyde bir yardıma başvurması önerilen diyelim insan oranımız maalesef yüksek. %38 civarında Dünya Sağlık Örgütü ve özel şirketlerin yaptığı araştırmalara göre, ki bu dünyada ilk 3 şeyde yer alıyor. Dolayısıyla birinci soru şuna cevap arıyor ve buluyor. Buna ihtiyacımız var mı? Evet var. Mental sağlığa yardım konusunda. Sonra biraz bu genel bir veri. Bizim kendi verimize göre ne gibi sağlık, mental sağlık problemleri ya da hangi problemlere çözüm arıyor çalışanlarımız ya da ne konuda destek istiyorlar? Az önce bahsettiğim gibi %67'si kendimle olan ilişkim ile aslında ilgili bir destek almak istiyorum diyor. Yaklaşık %65'i kaygıyla, stresle ilgili. Evet. Oradan da şeye bağlayacağım.
1: Hastalıklarından biri.
0: İnanılmaz. Stres. Hiç geçmeyen bir şey ve az önce bahsettiğim %38 klinik düzeyde destek, hı-hı, gerektiren. Günlük stres ölçtüğünüzde bu oran Türkiye'de %80'lere çıkıyor. Hı-hı. Yani 10 kişiden 8'i stresli Türkiye'de. Biz biraz daha böyle yüksek bir milletizdir. Heyecanlıyızdır, duygusalızdır. Dolayısıyla stresi, kaygıyı da yoğun yaşarız. O yüzden o taraflarda da tabii çalışanlarımızda da bu şey değişmiyor yani. Sonuçta o da bir popülasyonun göstergesi. %80'inde bir stres görünüyor. Onun kendimle olan ilişki ve sonrasında baktığınızda yüksek kaygı ve stresi de önemli bir şey olarak görüyoruz.
1: Şirketler açısından da bakarsak, şimdi çalışan mutluluğu sadece artık sosyal bir konu değil. O çalışanın verimliliği açısından da çok kıymetli ve tabii maliyet yönetimi konusunda da. Buradaki dönüşümü nasıl görüyorsunuz yukarıdan baktığınızda?
0: Gene ikiye böleceğim. Şimdi bir işin sağlık maliyeti kısmı var. Bir de çalışanın az önce söylediğiniz verim, iş değiştirme, biraz daha öze inersek o bağın olmamasının yarattığı maliyet. Bu çok, tabii, görünmeyen bir maliyettir, evet, ama çok ciddi bir maliyettir. Çünkü bir çalışan gittiğinde onu yerine koymak, eğitmek, yetiştirmek, kültürünüze adapte etmek yıllar alır. Ve o yıl boyunca siz aslında verimden feragat edersiniz. Eğitimlere bir sürü paralar harcarsınız. Dolayısıyla o çok ciddi bir maliyet. Yani sizin turnover'ınız, işten ayrılma oranınız böyle %20-30'lara çıktıkça çok ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Bu tarz sağlık yan hakkının takdir edilesi düzeylerde olması bu oranı çok düşürüyor. Tabii önleyici sağlık, esenlik tarafının sağlık tarafına olan maliyeti de çok önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara göre önleyici sağlığa yatırılan her 1 dolar 4 dolarlık aslında sağlık maliye düşüşü olarak geri dönüyor. Yani siz daha sağlıklı yaşarsanız çok büyük ihtimalle hastaneye başvuru oranınız azalıyor. O yüzden bu işin hem bir gerçekten finansal değeri var ki bu genelde sağlık harcamalarında kendini gösterir. Bir de çok kendini göstermeyen işveren maliyeti ve o kültürel entegrasyon tarafı var. Dolayısıyla bizim

0: ve hizmetler bu ikisine de hizmet eden şeyler.
1: Şimdi konuşacak çok şey var, soracağım çok şey var ama tabii bu bölümün de sonuna doğru geliyoruz. Yapay zekayı sormak istiyorum. Siz yapay zekayı ne kadar, nasıl kullanıyorsunuz? Avantajları neler bu alanda ve Türkiye o dijital sağlık ekosisteminde hangi noktada, eğer globalle kıyaslarsanız?
0: Sondan başlayayım.
1: Olur.
0: Onu da ikiye böleyim. Regülatif anlamda, yani kanun koyucunun yol göstericiliği anlamında çok iyi bir noktadayız. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan yanlış hatırlamıyorsam 6 sene önce çıkarttığı bir yönetmelik var. Dünyada ilklerden bir tanesidir. Uzaktan sağlık bilgi sistemi diye bir yönetmelik vardır. Dolayısıyla kanun koyucu buna çok yol gösterir Türkiye'de, ki adaptasyonu da iyidir Türkiye'nin. Bunu başlatmak anlamında. Şimdi orada çok güzeliz. Kullanım anlamında biraz gerideyiz. Yani vatandaşımızın dijital sağlık uygulamalarını örnek ülkelere göre ne kadar kullandığına baktığımızda bir tık daha gerideyiz. Bunun da biz yayılımla ilgili olduğunu düşünüyoruz, ki kendimiz orada biraz görev biçiyoruz. Yani demek ki daha fazla insana ulaşmalıyız. Yani Brezilya'da daha fazla dijital sağlık kullanılıyorsa ve bizde her şey varsa, evet, demek ki biz işimizi biraz kötü yapıyoruz. Şaka bir yana, o tarafta gidilecek yol var. Yapay zeka bunun neresinde? En başta söylediğime döneceğim. İnsanlar kişiselleştirilmiş hizmetlerde çok daha kendilerini buluyorlar. Çok daha bağlanıyorlar. Çok daha fayda görüyorlar. Bu da ne demek? Şimdi biz yapay zeka ilk şuradaki, hani yapay zekanın üretken yazıp o generative AI dedikleri daha göz önünde olan kısmını bir tarafa bırakırsak, aslında bir veri bilimi problemi. Orada şunu çok kullanıyoruz biz. Siz girdiğinizde Elte'ye biz size sorular sorarız. O soruların ışığında size bir uzman öneririz. O uzmanı öneren algoritma bir yapay zeka algoritmasıdır. Evet. Öğrenir o. Yüz binlerce insana hizmet ediyoruz biz. Her bir hizmet ettiğimiz insan onu öğreniyoruz.
1: Eğitiliyor o da.
0: Evet, yani diyoruz ki Alperen Bey'e iyi gelen psikolog böyle bir psikologmuş. O zaman Alperen Bey'e benzer Ahmet Bey geldiğinde ona o zaman şöyle bir psikolog önereyim ki Ahmet Bey'in derdine derman olayım. Çünkü şey çok önemlidir. Eğer bir psikologla bir diyetisyenle bağ kuramazsanız sürekli döndürürsünüz. O da sizin devamlılığınızı çok düşürür. Bizde ilk uzmanla devam oranı %85'in üzerindedir. Yani o yapay zeka algoritması evet, iyi bir atış yapmış demektir. Buna çok önem veririz. Birincisi bu. İkincisi tabii bizim bir de arka tarafta çok fazla operasyonel yükümüz oluyor. Orada çok fazla hem generative AI tarafından, yani üretken yapay zekadan, hem de daha tradisyonel yapay zeka uygulamalarından çokça yararlanıyoruz ki hem işimizi daha efektif yapalım hem de müşterilerimize, yani kurumlara bu anlamda bilgi verebilelim. Çünkü çok fazla veri topluyoruz aslında. Oradan organizasyonel anlamda içgörüler vermede çok fazla yapay zekayı kullanıyoruz. Yani diyoruz ki bakın şöyle bir sağlık riskiniz, evet, var. Adım atmıyorsunuz, adım atın. Ya da işte bakın vücut kitle endeksiniz artıyor, burada bir şeyler yapalım gibi içgörü üretimi anlamında da yapay zekayı oldukça kullanıyoruz.
1: Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür da güzel, çok zengin anlattınız. Hem basit haliyle hem de tüm açılardan değerlendirdiniz. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Çok sağ olun.
1: Değişim zamanı birazdan yeni konuğumla devam edecek.

0: sağlıklı ve mutlu çalışanların olduğu bir iş dünyası güçlü bir üretim ekonomisinin de temelini oluşturuyor. Çünkü şirketlerin en değerli sermayesi insan kaynağı. Bugün çalışma hayatında yaşanan dönüşüm sadece çalışan beklentilerini değil, istihdam politikalarını ve üretim modellerini de yeniden şekillendiriyor. Şimdi de bu dönüşümün merkezindeki çalışma hayatını, istihdamı ve iş dünyasının yeni dengelerini konuşacağız. Çalışma hayatına yönelik çözümleriyle dikkat çeken Secret CV CEO'su Okan Tütüncü değişim zamanında şimdi konuğum. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi iş dünyasının en önemli konularından biri tabii gündemlerden de biri o istihdamı korumak ve nitelikli insan kaynağını doğru yönetebilmek. Nasıl bir tablo var şu anda baktığınızda bu alanda?
1: Şimdi yani şöyle bir son 5 yıl, son 2 yıl ve son 1 yıl diye bakmak lazım. Öyle bakıldığı zaman sektör sektör incelediğimiz zaman özellikle şeyi görüyoruz. Özellikle son 1 yıldan beri bütün firmalar, bütün sektörler hatta kadrolarını genişletmek değil, kadrolarını sabit bir şekilde korumak

0: peşine düştüler. İşten ayrılanları yerine eleman almayıp devam edebilmeyi planladılar. Şimdi burada en önemlisi bir, şirketlerin hepsinin, yani her sektördekinde satış ve satıştan elde edilen bir karla, gelirle kadroları büyütüp büyütmemesi. İmalat sektörü, sanayi sektörü mesela çok daha ağır yavaş gidiyor. Bu da sebebi tüm dünyada da başlıyor tabii ki. Sadece Türkiye'ye ait bir şey değil bu. Siparişlerin azalması, tüm dünyada tüketimlerin azalmış olması bunların en büyük sebepleri. Şimdi yaza girdik, yazı yaşıyoruz. Dolayısıyla yazlıkla ilgili burada birçok şey var hareketlendiği. Özellikle turizm sektörü, tarım sektörü yani hareketlendi. Buna göre de oradaki iş modelleri gelişti. Şimdi son dönemde bir şey oldu. Bu Çalışma Bakanlığı da çok güzel bir şey açıkladı. Bu işçilik maliyetleri azaltma ile ilgili bir şeyi teşviği devamını sağladı. Şimdi teşviğin devamını sağlaması çok değerli. Çünkü özellikle imalat sanayinde, sanayi sektöründe sağladı. Zaten var olan bir şeyi devam etmesini sağladı. Böylece mavi yakada istihdamın korunmasını aslında sağlıyoruz. Yani devlet demek ki istihdamın korunmasını, üretimin artmasıyla ilgili ciddi planlar içerisinde. Bu çok çok güzel bir şey. Dolayısıyla yani bu kadar siparişin az olduğu bir yerde imalat sektörünü desteklemek diğer sektörleri de otomatikman destekler. Yani sadece mesela mavi yakayı değil, orada çalışan beyaz yakayı, idari işleri de desteklemiş olur. Şimdi bütün ne dedik? Bütün sektörlerde firmalar elemanları çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Kadroyu azaltayım, azaltmayayım mı peşine düştü. İşte insan kaynaklarının en önemli şeylerin çalışmalar noktalarından bir tanesi de çalışanı elde tutma ile ilgiliydi. Az önceki konuşmacı çok güzel söyledi. Özellikle yan haklar çok önemli hale geldi. Özellikle son 2-3 yıldan beri çok önemli hale geldi. Şimdi baktığımız zaman adaylar cephesinden, adaylar neyi istiyorlar? Esnek çalışma hayatı istiyorlar. Dolayısıyla yan haklar da esnek hale geldi. Şimdi çalışan bağlılığının düştüğü bir dönemde, ki bu tekrar söylüyorum sadece Türkiye'ye ait bir şey değil, tüm dünyada da böyle. Hele ki gençlerde, genç kuşaklarda, Z kuşağı denen grupta çalışan bağlılığı daha azdır. O yüzden genç işsizlik tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç işsizlik daha yüksektir. Şimdi baktığımız zaman son dönemlerde Türkiye'de de yönetici seviyesinde çalışan bağlılığı düşmeye başladı. Şimdi İK problemi nedir? Personeli elde tutmak, personelin maaş beklentisini arttırmak, yan hakları kullanarak elde tutmak. Şimdi yan hak meselesi öyle önemli hale geldi ki eskiden firmalar, insan kaynaklı departmanı olan firmalar, yani kurumsal firmalar, yan haklarını bütün şirkete göre ortak bir şeyle hareket ediyordu. Yani esnek yan haklar, mesela işte yol veriyordu, yemek veriyordu, sağlıkla ilgili işler veriyordu, araba veriyordu veya buna benzer birçok şey veriyordu. Kimisi doğum günü izni veriyordu. Şimdi gittikçe yan haklar bile artık mikro kişiselleştirme denen, yani kişilere uygun yan haklara doğru dönmeye başladı. Şöyle düşünelim. 1000 kişilik bir şirkette depoda çalışan kişiyle, güvenlik görevlisi kişiyle, müdür pozisyonda kişi ve muhasebe departmanında kişilerin ihtiyaçları, aile şartları, sosyal hayattan bekledikleri farklı olabilir. Dolayısıyla bir tanesi araba isterken bir tanesi daha fazla sağlık ile ilgili bir şey isteyebilir. Bir tanesi evden çalışmanın daha fazla artmış olmasını isteyebilir. İşte bunlardan dolayı bütün firmalar şu anda çalışanı, personeli elde tutma ile ilgili özellikle yan haklar, çalışan bağlılığı işveren markası üzerine yüklenmiş durumda. Şimdi İK ajansları var. İK ajansları da, yani insan kaynakları ajansları da bunlarla ilgili işler yapmaya başladılar. Markalaştırmaya başladılar. İşveren markasını öne çıkarmaya başladılar. Çalışan bağlılığının değerini öne çıkarmaya başladılar. Bir yönetici seviyesinde verdiği bir şirketle veyahut da çalışanlarla ilgili verdiği bilgilerin bütün çalışanlara yani bir maille değil ya da bir telefonla olamayacağına göre, dolayısıyla herkesin bunu adapte olmasını ve şirket kültürü yaratmaya odaklandılar. Yani hatta o kadar ki yurt dışında firmalar, özellikle İngiltere ve Amerika'da insan kaynakları departmanlarını yeni gelişen bu mülakat sistemlerini eğitmek için kullanmaya başladılar. Adayın beklentileri değişti artık. Yani aday firmalara girerken eskiden sadece araştırırdık. İşte firma ne iş yapar, ne yapar filan. Sonra değişmeye başladı. Şimdi aday soruyor artık firmalara. Diyor ki ben ne iş yapacağım burada? Benden önceki neden ayrıldı? Ondan sonra benim buradaki ücret beklentim bu ama ne veriyorsun sen bana? Yanaklar nelerdir? Hatta adayların bir kısmı, genelleştirmiyorum ama bir kısmı, mülakat için firma telefonu açtığı zaman sorduğu birinci soru uzaktan çalışmanız var mı? Yani artık sosyal hayatıyla iş hayatını dengede tutmak isteyen insanlar. Bakın bu tabii ki işe çok ihtiyacı olanların, mutlaka acilen çalışmak zorunda olanların sorduğu sorular değil. Ama bir grup var ki daha huzurlu, en azından ailesiyle yaşıyor, en azından aileden birkaç kişi çalışıyor. Dolayısıyla artık iş seçiyor. Ve adaylardaki birinci il yapımın bir tanesi de iş yerinin evine yakın olması. Şimdi hem uzaktan çalışma sağlanabiliyor. Böylece şey düşünün, mesela yazlığı var bu insanların. Yazlığa gidip orada 3 ay kalıp uzaktan çalışma eğer izne sahipse daha verimli çalışabiliyor. Sonuçta bir gerçeği görmek lazım. Bir insan bir iş yerine gittiği zaman 8 saat çalışabilme kabiliyetine ve yeteneğine artık pek sahip değil. Yani daha hızlı yoruluyor, işte sigara içmek için aşağı iniyor, ne bileyim dışarı çıkıp orada arkadaşlara dedikodu yapabiliyor. Dolayısıyla iş hayatında öyle 8 saat çalışma şeyi azalmaya başladı. Yani konsantre olarak, verimli olarak çalışmaktan bahsediyor. Dolayısıyla uzaktan çalışma tabii ki orada bakkala da gidiyordur çalışan. Orada 15 dakikada işini bitirip geri geliyordur. Böylece işlerini de evde yapmış oluyor. Tabii ki burada yöneticiye de onları doğru kontrol etme, empati yapabilme, verimliliğini ölçme ile ilgili değerlendirme kriterlerine yöneltiyor. Şimdi dolayısıyla sektörler, yani son özellikle baktığımız zaman sanayi biraz daha şeyi gitmesiyle beraber, çok parlak gitmemesiyle beraber, imalat sektörü tamamı zaten Türkiye'deki %55 çalışan yaklaşık olarak hizmet sektörüne çalışır ve Türkiye'de de firmaların çoğunluğu %51 sanırım şeydir, hizmet sektöründe. Buna baktığımız zaman en hızlı gene hareket eden şu anda turizm çalışanları, perakende sektörü, özellikle organize perakende ve hizmet sektörü, ki en çok tarım da var şu anda tabii ki, ama tarımdaki ölçümleri çok iyi yapamıyoruz. Dolayısıyla devlet daha çok yapabilir bunları. Dolayısıyla şu anda en çok aranan zaten pozisyonlarda hep bununla ilgili arz edilen ilanlar.
1: Tabii
0: yani satış ağırlıklı tabii ki.
1: Evet, çalışan tarafından da baktığımızda şimdi evet, yanaklar dediniz, onlar çok önemli hale geliyor. Çalışanın şirketle olan bağını da güçlendiren haklar bunlar, ama bir de yapay zeka meselesi var şimdi. Çalışanın da dijital yetkinlik açısından donanımlı olması gerekiyor artık. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Yapay zeka hangi meslekleri nasıl dönüştürüyor, nasıl yeni fırsatlar doğuruyor? Bildiğimiz mavi yaka ve beyaz yakanın yanına şimdi bir de mor yaka eklendi çünkü.
0: Evet, biz ona gri, eskiden gri yaka diyorlardı, şimdi şey oldu. Şimdi robotik sistemler ayrıdır, yapay zeka sistemleri ayrıdır. Yani şunu doğru algılamamız gerekiyor. Yapay zeka her birimizin yardımcısı, bizi geliştirmesi gereken bir araçtır. Ama eğer biz tembellik yaparsak, yani yapay zekayı kendi işimizi yapması için tutarsak, o zaman biz de gerilemeye başlarız, verimliliğimiz de düşer. O zaman her şeyi bir zaman sonra makinelerin yapmasını sağlamış olur. Dolayısıyla yapay zekayı öncelikli olarak bizim yardımcımız, bizi geliştiren bir şey olması lazım. Yani bir mesela bir prezentasyon hazırlayacaksınız, bir sunum hazırlayacaksınız. Verin yapay zeka, yok size

0: hazır et, hemen veriyor. Aynısını yapmak değil, aynısını sunmak değil oradaki mesele. Zaten yapay zekayı doğru bilgilendirmek ve doğru görevlendirmek zorundayız. Aksi takdirde yanlış bilgiler verebilir bize ve tamamen saptırabilir. Nitekim geçen aylarda böyle bir haberde olmuştu. Yanlış bilgilendirmeden dolayı. Şimdi yapay zeka nasıl işleri değiştiriyor? Yapay zeka en önemlisi idari alandaki işleri, sekreterya, hatta call center, hatta yurt dışında postalama derler, bu işlerde yavaşlatıyor. Ama bir gerçeği görmek lazım. Mesela eskiden IT sektörü, yani bilgi işlem sektörü çok önemlidir. Tüm dünyada önemlidir. Bilgi işlemde herhangi bir 2-3 aylık eğitim almış yazılımcı bile çok değerliydi. Bugün o yazılımcının yerine işte yapay zeka almaya başladı. Ne oldu ama? Bu sefer de yapay zeka mühendisleri ortaya çıkmaya başladı. Bu da beklentimiz değildi. Şimdi yapay zeka bizim ön safhada gördüğümüz, hepimizin yani bir medikal sorunu olabilir, bir hukuk sorusu olabilir, bir şirketin ilk karşılaştığınız kişisiyle ile ilgili olabilir. Yapay zeka yaptırılıyor. Zaten bütün firmalar bu dönemde ayrılan elemanlarıyla yerine ben bu işi robotik sistemlerle veyahut da yapay zeka sistemleriyle nasıl yaparımın peşine düştüler. Ama şu an tabii o kadar hızlı gelişmiyor. Yani bütün dünyada da böyle bu şekilde zaten. Henüz de o kadar hızlı gelişmiyor ama geliştiriyor yavaş yavaş firmalar. Ve her konu üzerinde bir şey çıktı. Mesela insan kaynakları alanında bizler şey yapmaya başladık. Yani özellikle Secret CV olarak biz mesela Prime HR'ı kurduk. Bu da ne demektir? Bu da yapay zekayı kullanarak mülakat sistemleri geliştirdik. Hatta firma öncelikli olarak yapay zekayı kullanarak telefon açıyor adaya ve bir avatar görüşüyor. Diyor ki istiyor musun bu pozisyonu? Evetse hemen sistem ona bir mülakat sistemi soruları gönderiyor ki firman hazırladı. Ve böylece orada bir puanlama sayesinde kişinin o mülakattan ne kadar artı puanla firmaya yarayacağını gösteriyor. Ve atıyorum işte 1000 kişilik bir kişiyi 20 kişiye düşürdükten sonra da İK'cı birebir canlı mülakatla belki fiziksel orada bulunarak mülakatla kendi şirketine uygun olup olmadığını belirliyor ve ondan sonra da işe alım süreçleri başlıyor. Hatta işe alım süreci içerisinde yapay zeka kullanıyor artık firmalar ve bunları işte assessmentlarla, testlerle destekleyerek hem daha kolay, daha doğru adayı bulmaya çalışıyor, hem de adayların, çalışan adayların işe adaptasyonunu kolaylaştırmaya yönelik hareketler yapıyor. Yani yapay zeka, sorunuza tekrar dönersem, yapay zeka ilk öndeki işleri yavaş yavaş azaltacak. Bu bir günde olmayacak tabii ki. Yani hepsi yerine birisi gelecek. Az önce dediğim gibi, yani bir yazılım elemanı vardı. Şimdi yapay zekaya doğru evriliyor. Ama onun yerine bir yapay zeka mühendisi, yapay zeka ile ilgili yazılımcıların arttığı döneme giriyoruz. Ve bununla ilgili de bu gelişme devam edecek. Yani sadece spesifik sektörel ya da pozisyonsal demek önemli, çok kolay değil ama etkilediği çok pozisyon olacak tabii ki.
1: Sizce geleceğin çalışma hayatı nasıl olacak? Nasıl özetlersiniz?
0: Yani yapay, yani şöyle bir kere hepimizin yardımcısı bir şey olacak. Yapay, yani daha doğrusu bir robotik bir sistem olmak zorunda. Bu bir şu anda mesela bir laptop üzerinden görüşme yapıyoruz. Yani pandemi ne öğretti bize? Uzaktan yayın da yapılabileceğini, uzaktan çalışılabileceğini öğretti. Ondan önce hiçbir sektörde, hiçbir firma, tüm dünya için konuşuyorum. Yine hani özellikle X kuşağı çalışanları, yani genel müdür ve yüksek seviyede olanlar, hiçbirisi çalışanlar uzaktan çalışmayı istemiyordu. Ama COVID bunu uygun hale getirdi. Dolayısıyla hepimizin yanında bir yapay zeka yardımcısı olacak ve biz onu kullanmamız lazım. Ama onun bizi kullanması izin vermemek gerekir. Yani doğru briefle, doğru yönlendirmeyle, doğru bilgileri kontrol ederek Yani mesela öğrenciler şunu yapıyorlarmış, duyuyoruz, doğru yanlış bilemem. Ödevlerini yapay zeka yaptırıp sonra öğretmene veriyormuş. Öğretmenler de sistem kurmuşlar ve onu kontrol ediyorlarmış.
1: Tabii yapay zeka dedektörü yakalıyor.

0: Yani mesela Google da aynı şekilde yapıyor. Şimdi bir şey hazırladığın zaman, bir reklamsal bir şey hazırladığın zaman metin, onu Google hemen yapay zeka olduğunu alıyor ve izin vermiyor buna. Ama insan üzerine bir etkilediği zaman izin verebiliyor. Dolayısıyla yardımcımız olmak şartıyla iş hayatı evrilmeye devam ediyor. Her gün yeni bir şey öğrenmeye devam edeceğiz zaten biz de bunlarla ilgili.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Çok zengindi anlatımınız. Keyifli bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Hepimize teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Değişim Zamanı birazdan stüdyomdaki değerli konuğumla devam edecek.

0: Değişim zamanı devam ediyor. İnsan kaynağı güçlü şirketlerin temel taşı. Konuştuk. Ancak artık şirketlerin rekabet gücünü belirleyen bir başka unsur daha var. O da teknoloji. Bugünün dünyasında doğru insanı doğru teknolojiyle buluşturabilen şirketler geleceğin kazananları olacaklar. Yapay zeka, otomasyon ve kurumsal yazılımlar iş yapış biçimlerimizi de yeniden tanımlarken şimdi bu dönüşümün teknoloji tarafına geçelim. Konuğum satın alma süreçlerini yapay zeka ile dönüştüren Vendors Aydın kurucu ortağı Mehmet Taha Doğruyol. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: İyilik. Hamdolsun.
0: Buyurun. Kuruluş hikayenizi merak ediyorum öncelikle. Nerede, nasıl bir eksik görerek bu alanda bu girişimi başlattınız?
1: Şöyle söyleyelim. Biz zaten girişimci bir gruptan geliyoruz. Mediasoft grubu içinde zaten bu tarz girişimlerimiz var. İhsan Bey liderliğinde, İhsan Taşer liderliğinde. Bunun yanında değişik iş çözümleriyle ilgili çözümler ürettiğimiz firmalarımız var. Şimdi pazarda iş bilgisi olduktan sonra bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğine dair teknolojik olarak gelişim alanını siz belirleyebiliyorsunuz. Çünkü kritik olan şey özellikle iş çözümlerinde teknolojinin kendisi kadar iş bilgisi. Yani o işin nasıl yapılacağını esasında karşınızdaki şirkete de öğretmeniz gerekiyor. Bizim böyle bir şeyimiz vardı. Şirket olarak böyle bir altyapımız vardı. Daha sonra girilebilecek alanlar tabii biraz da hani günün gelişimiyle ortaya çıkıyor. Böyle bir alanda bir açık gördük. Böyle bir de fırsat vardı. Proje fırsatı vardı. Buradan biz özellikle satın alma deneyimlerinin, B2B şirket, taraftaki satın alma deneyimlerinin diğer deneyimlere göre işte bir finans, ERP, satış, lojistik bunlara göre daha az mature olduğunu fark ettik ve bunun üzerine gitmeye karar verdik. Burada da ciddi deneyimli bir ekibimiz ve ekip liderlerimiz vardı. Bununla beraber bu ürünü tasarladık. Allah'a şükür çok da güzel yanıtlar aldık hem piyasadan hem müşterilerimizden. Ve bunun üzerine giderek bu alanda artık bir sonraki aşamada Türkiye'nin dışına işte Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere oralara açılma planlarımızı şu an yürürlüğe almaya başladık.
0: Şimdi sizinle ilgili önemli bir detay da var. Türk Hava Yolları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ilk yatırımlarından birisiniz.
1: İlk yatırmayız.
0: İlk yatırım. Evet. Nasıl bir anlam taşıyor bu?
1: Şöyle bizim açımızdan büyük bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir maddi bir yatırım değil. Esasında sonuçta bu birkaç anlama geliyor. Türk Hava Yolları aynı zamanda bizim bir müşterimizdi. Bir müşterimizi o kadar mutlu ettik ki, çözümümüzle o kadar etkiledik ki, girişim sermayesi yatırım fonu kurduktan sonra işte Turkish Ventures olarak geçiyor. İlk yatırımına teveccüh gösterdiler. Bize yaptılar. Bu bizim için dediğim gibi sadece şimdi yatırımın tabii ki de her zaman bir maddi değeri vardır ama sadece maddi bir değer değil. Bu aynı zamanda bir kurumsal bir gücü arkanıza almak ve bu kurumsal güçle beraber bazı şeylerin sağlamasını yapma imkanı veriyordu bize. Bundan sonrasında da kendilerinin de desteğiyle dediğimiz gibi yurt içinde yurt dışında büyümeye devam etmeyi umuyoruz.
0: Satın alma süreçleri tabii şirketler için çok kritik bir alan. Buradaki verimlilik neden çok önemli?
1: Ya şöyle şimdi eskiden genelden baktığımızdan çok eskiden başlamayacağım ama bir lokal rekabet vardı. Daha sonradan işte bölgesel ülke genelinde işte coğrafi ve artık global

0: Global rekabete girdi. Şimdi satıştaki rekabete bakıyorsunuz. Genel olarak sizin satışta her zaman X bir firma olarak girdiğiniz rekabet sizin kazandığınız parayı, EBITDA'yı ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunu çözmenin, bu rekabete avantajlı girmenin yolu ne? Maliyetleri düşürmek. Bu maliyetleri düşürürken sadece bunu daha iyi satın alma yapıp daha uyguna satın almak olarak görmemek lazım. Bunu ne olarak görmek lazım? İşte satın alma risklerini daha iyi adresleyebilmek. İşte daha yeni geçirdik, işte Hürmüz Boğazı'ndaki problemler, daha önce pandemi vesaire, bunları hızlı adapte olabilmek, A, B, C planlarının olabilmesi firmaların, buradaki satın alma süreçlerinin işte aylardan haftalara, işte yarım yıllardan işte aylara indirmek, bunların hepsi şirketler için bir satış cirosundan çok çok daha önemli hale geldi. Niye? Çünkü eskiden bir reklam mı vardı, hani alırken kazanın diye, gerçekten firmalar artık bu küresel rekabet ortamında alırken kazanabiliyorlar. Bunun yanında satın alma, uyumluluk, sürdürülebilirlik gibi konularda ve regülasyon konularında ciddi bir risk taşıdığı için buradaki risklerini de minimize etmek istiyorlar. Hem kendileri için hem de tedarikçileri için. Sonuçta bir tedarikçinin sadece size iyi fiyat vermesi sizi etkilemiyor. Tedarikçinin bazı regülasyonlara ne kadar doğru uyum sağladığı, sürdürülebilirlik açısından farklı, işte özellikle Avrupa'daki diversity açısından nasıl imkanlar sunduğu da burada önemli oluyor. Bütün bunlara baktığımızda satın alma en az artık finansal altyapı kadar kritik hale gelmiş oluyor şirket süreçlerinde.
1: Yapay zekalar da o satın alma süreçlerini tabii ki bugünden dönüştürmeye başladılar, öyle değil mi? Yakın gelecekte neler olacak daha? Şirketleri neler bekliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, sadece yani yapay zeka şirketleri dönüştürmeye başladı. Yapay zeka bizim çocuklarımızı da dönüştürmeye başladı yani.
1: Hepimizi
0: dönüştürmeye başladı. İş yapış biçimimizi, düşünme biçimimizi, zaman planlama biçimimizi, her şeyi değiştirmeye başladı. Şirketler tarafında bu önemli. Çünkü şöyle bir şey, artık iş çözümleri kayıt sistemlerinden karar sistemlerine geçme fırsatı yakaladı. Bu çok büyük bir devrim esasında. Yani sadece kayıt tutan, kayıt defterinin dijitalleşmiş hali gibi olan birçok iş çözümü artık yavaş yavaş karar destek sistemi, risk azaltma sistemi, performans belirleme sistemi, verimlilik arttırma sistemi olarak da kullanılmaya başlandı. Ve genel olarak satın almada da bu çok önemli. Çünkü siz sadece bir fiyat almıyorsunuz. Oradaki riski de AI tarafından en azından hesaplamak zorundasınız. İşte dönemselliği, bölgeselliği, performans kriterlerini, hızlı raporlamaları falan, bunları alabilmek durumundasınız ki daha verimli iş yapabilesiniz. Biz de zaten hani vendor side burada bir fark ortaya koyuyor. AI native bir şirket. Biz AI'nin üzerine her şeyi, iş çözümünü kurduk. Esasında genelde şu anda tabii daha geçmişten gelen iş çözümleri bir çözümleri oluyor. Üzerine AI koymaya çalışırken biz AI'nin üzerine bina ettik. Bunun yanında işte vendor side ile beraber orca side diye de bu AI'nin ve bu sistemin nasıl kullanılabileceğine dair bir agent yönetim sistemi,
1: evet, AI Workforce konuşuyoruz
0: platformu çıkarmış olduk ve buralarda da kuvvetli olduğumuzu, inşallah ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz.
1: Agentlardan devam edelim. Nasıl bir rol üstlenecekler?
0: Şimdi yani agentlarda, yani benim şöyle bir tahminim var. Agentları artık insanlar kullanmayacak bir yerden sonra. Agentlar kurumların hiyerarşisinde ve organizasyon şemasında tanımlı iş rolleri olacak. Yani bir insana bağlı iki insan, beş agent, belki o agent'a bağlı beş agent, daha bir tane insan gibi insan kaynakları şemalarında artık görünür hale gelecekler. Ve bunu da benim tahminim, hani 10 yıl içinde falan görmeyeceğiz.
1: Daha mı kısa?
0: 1-2 yıl içinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü burada esasında bir, çok iddialı olmayayım ama sanayi devrimi benzeri, yani sanayi devrimi bir şeyi değişiyorsa, değiştirdiyse, iş yapış şeklini değiştirdiyse, burada da artık düşünme şeklini ve kolaborasyon şeklini değiştiriyoruz. AI araçlarını bir birey haline getiren, tabiri caizse, konu agentlar. Bunları benim kullanmam farklı, agent'ın kullanması farklı. Çünkü agent 7/24 sıfır kaynakla, hani kullanıcı sunucu kaynakları dışında çalışan bir teknoloji. Doğal olarak hata oranı daha az. Her zaman tabii ki de insan orada olmalı. Agent'ların olacağı demek insanların olmayacağı demek değil. İnsanların esasında yapmaması gereken, yaratılışlarına aykırı işte bu operasyonel işleri daha çok agent'ların yapıp daha yaratıcı, stratejik işleri insanların yaptığı bir dünya bekliyor bizi diye düşünüyorum.
1: Hem globale hem de Türkiye'ye baktığınızda o kurumsal yazılım girişimlerinin önünde nasıl bir fırsatlar dönemi görüyorsunuz?
0: Yani bu internetin ilk çıktığında ya da cloud'un ilk çıktığındaki döneme çok benzer. Hatta bazı açılardan daha büyük bir fırsat. Ne açıdan daha büyük fırsat? Şu anda özellikle teknoloji şirketi, mevcut olan teknoloji şirketleri buna uyum sağladığı takdirde ciddi fırsatları var. Ama birazcık konu şöyle, hani first come first served şeklinde. Çünkü bazı şeyleri ilk yapan yürüyecek. Burada da çok ciddi bir yarış var ama kaynaklar sınırsız değil. Şu an özellikle modellerin kullandığı kaynakların optimizasyonu hakkında çok ciddi şeyler düşünülüyor. Çok ciddi gelişmeler var. Ama bu şuna da fırsat sunuyor. Siz eskiden bir fikriniz olduğunda bunu yapmak için işte yazılım açısından düşünelim. İşte tasarımcı, backend, frontend, işte analist vesaire bir oturunca merhaba dediğinizde 10-15 kişilik bir ekibe ihtiyaç duyuyordunuz. Şimdi bazı araçlar, bir iki tool ve kendiniz oturup bunu yapabiliyorsunuz. Bu ne demek? Mikro KOBİ'ler için çok büyük bir fırsat. Özel bir alan görüp o alanın içinde bir iş çözümü B2B olabilir, yani business to business veya business to consumer olarak bunları ürettiğiniz takdirde çok hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Bu esasında birazcık bu küresel dünyada yatırımın demokratikleşmesini de sağlayabilir. Çünkü şirketlerin, şimdi bahsettiğimiz bu AI şirketlerinin birçoğu hala inanılmaz para yapıyorlar. Hala para veriliyor. Esasında çok ciddi zarar ediyorlar. Zamanında büyük bazı şirketlerin zarar ettiği, sonradan kâra geçip tekel olduğu gibi. Ama bu araçları, sundukları araçlar bu kapitalin demokratikleşmesi tarafında ciddi bir fayda sağlayacaktır.
1: Sizin sözünüz, problemi artık zeka değil organizasyon. Ne demek bu?
0: Çünkü AI'ın problemi zekaydı. Hepimiz hatırlarız, yani işte bir resim üretmesini şey yaptığımızda, istediğimizde bir AI'dan tabiri caizse çok hatalı çıktılar alıyorduk. Ya da bir cevap istediğimizde AI'da o dediğimiz halüsinasyon veya işte yanlış cevaplar çok daha yoğun bir şekilde geliyor. Hala %100 değil, hatta hala %75'lerde de değil. En büyük modellerin doğruluk oranlarından bahsediyorum. Ama yeterli. Çünkü bu sadece bir artık AI dediğimiz katman sadece bir model katmanı değildir. Bunun üzerinde knowledge katmanı vardır, reasoning katmanı vardır. Daha üzerine işte agent workforce 9. 10. katmandır. Şimdi bu katmanların sadece modeller gelişmiyor. Bu aradaki katmanlar da geliştiği için
1: eğitiliyor. Çünkü
0: eğitiliyor ve bu biraz şey gibi, şimdi normal insandan farklı. Normal biz 10 kişi olsak, onumuz belli bir konuda eğitim alsak, bunları birbirimize aktarmamız için ciddi bir şey sarf etmemiz gerekir. Mesai sarf etmemiz gerekir. AI agentlarında veya AI modellerinde bunları dağıtıp bir anda birleştirip bir anda eş hale getirebiliyorlar. Bu da inanılmaz bir gelişim potansiyeli. Buraya baktığımızda bu AI'ların en büyük problemi ne olacak önümüzde? Şu anda zeka problemi kalmadı. Resim derseniz resim, video derseniz video, bitirme tezi derseniz bitirme tezi. Bunları yapıyorlar.
1: Hepsini
0: ama
1: yapıyor.
0: Ama iş açısından düşündüğünüzde, şimdi ben tek başıma 7 araç kullanıyorum. İş arkadaşım 10 araç kullanıyor. Bir yerden sonra orası bir buluta dönüyor ve oranın, o dönen bulutun çöplüğe dönmemesi için bu agentların, yani bu AI'ların agentlarla birlikte çalışabilmesi, birlikte raporlayabilmesi birbirlerine, gerekirse insanlarla toplantıya girebilmesi, Teams toplantısı olarak ve bunun sonunda doğru bir şekilde organizasyonun içinde bir workforce olarak barınması gerekiyor. Onun için ben en başta şeyi söyledim. Bunlar artık hiyerarşide, şirket organizasyonlarında belirli yerleri alacaklar.
1: Gerçekten süre yetmedi. Çünkü yapay zeka hem son derece zengin hem de çok merak ettiğimiz bir konu. Bir başka programda inşallah devam ederiz. Geri kalan konuları konuşmaya.
0: Tamam. Çok teşekkürler misafir ettiğiniz için. Ben çok memnun oldum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Lütfen ayrılmayın. Bugün değişim zamanında insan sağlığından çalışma hayatına, yapay zekadan geleceğin iş modellerine kadar büyük bir dönüşüm başlığını ele aldık. Değişim artık geleceğin konusu değil. Bugünün gerçeği ve bu dönüşüme uyum sağlayan, insanı merkeze alan, teknolojiyi doğru kullanan kurumlar da geleceğin dünyasında fark yaratacaklar. Yeni değişimleri, yeni fikirleri, geleceğin fırsatlarını konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: Hatlar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam gücülük. İstanbul'da 2+1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
10: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
9: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
11: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
12: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
13: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
11: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
8: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
9: Kaplumbağam düştü.
10: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
9: Elimde indi düştü.
8: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
10: Ne olur artık affet beni Meliha.
8: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Faiz kararı öncesi Türkiye değerlendirmesi geldi. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine ancak 4. çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışındaki kesintilerin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini belirtti. Banka, bu senaryonun temel beklentisi olmadığını vurguladı. Standard Chartered, doların Temmuz ayında gösterdiği performansa ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Steel Englander, yükselen petrol fiyatlarının dolara fayda sağlayamadığını, küresel piyasaların ülkeler arasındaki faiz farklarına dikkat kesildiğini ifade etti. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Washington yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik uygulamalarını gerekçe göstererek bazı Kanada mallarına %50 ek gümrük vergisi getirdi.
1: Ve şimdi de bakalım fiyatlamalar tarafına nasıl bir hava var genel olarak. Hemen küresel haritamızı açalım ve size durumu aktaralım. İçeride BIST yüz endeksinde 14.042 şu anda fiyatlamanın geçtiği yer, 0.20 gerideyiz. Avrupa'da hava pozitif. Frankfurt 0.35, Paris 0.33, Madrid 0.70, Londra 0.18 yukarıda. Asya'da karışık bir seyirle tamamlamıştık günü. Güney Kore'deki 3.56'lık yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu anda vadeliler tarafı pozitif. S&P 0.60, Nasdaq 1.40, Dow Jones 0.42 yukarıdaki 3 endekslere dün geri çekilmeyle günü tamamlamıştık. Şimdi dönelim enerji tarafına, çünkü petrol fiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 10 günlük bir ateşkes ihtimali konusu fiyatları biraz geri çekmişti. Fakat yine yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Şu an Brent petrolde 89.72'deyiz. 0.56 yukarıdayız. Tabii burada Trump'ın da mesajlarının sertleşmesi, diğer taraftan Husilerin de Kızıldeniz'ini kapatacağını açıklaması özellikle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyici unsur olarak dikkat çekiciydi, ama bu ateşkese yönelik haber akışı sabah saatlerinde petrolü biraz geriye çekmişti. Fakat gördüğümüz gibi yine yön yukarı. Ham petrol 82.95, 0.57 yukarıdayız. Doğalgaz 2.89'da 0.94 yukarı yönlü bir hareket var. Ve ons altın 4067'de şu an, 1.49 yukarıdayız. Özellikle gümüşteki yukarı yönlü hareket bugün dikkat çekici. 59.09'dayız orada, 4.79'luk yükseliş. Platin 1628'de 1.91 yukarıda ve paladyum 2.12 yukarıda ve 1283 orada da şu an fiyatlama. Ve şimdi buradan döneceğiz. Konuğumuz Cenk Akyoldaş bizimle birlikte. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. One Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Melisa Hanım. Hoş bulduk.
1: Şimdi genel havanın bir değerlendirmesini alalım sizden. Şu anda küresel yatırımcılar neyi fiyatlıyor ve temel nedir an itibariyle?
2: Baktığımız zaman piyasalarda biraz böyle risk iştahında dalgalı bir seyirden bahsetmemiz mümkün. Özellikle de bu İran Amerika-İsrail üçgenindeki sürecin işte bir tüm NATO toplantısı esnasında görüşmelerin askıya alındığı bir dönem olmuştu. Saldırıların tekrar başladığı, işte Hürmüz'ün tekrar kapatılma yönelik haber başladı. Petrole çok hızlı bir rally yaptırdı. Özellikle 70 dolarlar tarafında sizde yaptığımız yayınlarda buraların aşırı satın bölgesi olduğunu, buradan bir normal koşullarda da zaten buralara kadar inmemesi gerektiğini, 76-86 dolar bandı içine girmesi gerektiğini savunuyorduk. O bölgenin içine girdi. Ekstradan da işte bu haber başlıkların gelmesiyle beraber 90 doları zorlayan bir Brent petrolden bahsetmemiz söz konusu. Bundan sonraki süreçte tabii ki tek başına Hürmüz tarafı değil, aynı zamanda Ukrayna-Rusya tarafında da tansiyonun yükseldiğini takip ediyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de Rus gemisinin de vurulduğuna dair aktarım yapan, Amerikan nakliyesi yapan bir firmanın da petrol tankerinin vurulması sonucu gerginin o bölgede de arttığını takip ediyoruz. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya arasında özellikle Tahıl Koridoru'nu etkileyen bir unsur da var. O da Azov Denizi, Kerç Boğazı dediğimiz bölge. Orada da sıkı çatışmalar oluyor. Ukrayna 125 tane gemiyi vurdu. İşte oradaki boğazı kapat, Rusya'nın oradaki sevkiyatları durdurmasına yönelik açıklamalar oldu. Bu da geçtiğimiz günlerde özellikle buğday fiyatlarında %19'a varan yükselişler yaşanmaktadır. yapmasına sebebiyet verdi. Oradaki tansiyonda ilk defa ciddi derecede yükselmeye başladığını takip ediyoruz. Bu da bence

0: Dünyada enflasyonist baskı yaratacak iki tane temel unsur var. Bir tanesi gıda enflasyonu ve diğeri de özellikle enerji fiyatları. Merkez bankalarının bu kalemler üzerinde çok etkisi yok. Bunu biliyoruz. Petrol fiyatlarındaki mücadele sadece faiz arttırarak yapamazsınız. Bir de bunun yanına gıda krizine yönelik gelişmeler yaşanması hakikaten bir şok etkisi yaratabilir. Bir enflasyon salgının daha da hızlanmasına sebebiyet verilebilir önümüzdeki dönemlerde. Buraya dikkat etmek lazım. O tarafı ben çok önemsiyorum. Mümkün olursa bir sonraki yayında o buğday konusunun derinlemesini de incelemek isterim. Çünkü genel hatlarıyla baktığımız zaman dünya genelinde bir aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan sebeplerden ötürü orada da bir rekortede düşüş ve erken hasatlara sebebiyet veriyor. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde ciddi derecede konuşulmaya başlanacak temel konular. Geçtiğimiz haftada buğday tarafında bugün her ne kadar biraz hafif geri çekilme olsa da 2.7 milyar dolarlık bir hedge fonlar tarafından Eylül kontratlarında pozisyon alınmaya başlandığında takip ettik. Onun dışında enerji fiyatları konusunda bir kez daha dönersek petrol tarafında ben 90-92 dolar sınırının normal koşullarda aşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölge aşılıyorsa zaten iş tansiyonun daha sert bir boyuta doğru evrildiğini takip etmemiz gerekir. O da bize şunu söylüyor. Burada benim kritik eşik olarak takibimdeki olan
1: seviye. Cenk Bey ben bir araya gireyim. Çünkü sizin petrol analizine geçmeden önce şunu da yorumunu rica edeceğim. Şimdi bölgesel dinamikleri konuşurken İngiltere ile Almanya Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunmak amacıyla uzun menzilli bir füze geliştirerek savunma alanında altın çağ olarak nitelendirilen bir işbirliğine imza atacak. Yeni gelişme. İki ülke Putin'in Rusya içindeki ikmal hatlarını imha etmekte kullanılabilecek derin hassas vuruş füzesini 2034'e kadar temsil etmeyi hedefliyor diyor. İngiltere'nin savunma stratejisine yakın kaynaklar da Londra'nın Almanya hakkındaki soğuk savaş dönemi pasif ve etkisiz algısını geride bıraktığını, Berlin'i artık Putin'e karşı durmada vazgeçilmez bir ortak olarak da gördüklerini söylemişler. Şimdi bu gelişmenin de bize de yansımaları olabilir mi, ne dersiniz?
0: Yani savunma sanayi zaten hep bundan sonraki önümüzdeki yıllarda da popüler kalmaya devam edecek. Özellikle NATO toplantısından sonra Rusya'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarını arttırmasından da anladığımız kadarıyla NATO tarafından Ukrayna'nın desteklenmeye devam edeceği ve Rusya üzerindeki tahakküm kurma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Bu da tansiyonu da önümüzdeki günlerde de yükselmesine sebebiyet vereceğini net aşikar. Bunlar tabii ki bu bahsettiğiniz hikayeler tansiyonun hala masada yüksek olarak kalacağının net göstergeleri olarak okumak lazım. Tabii ki bunun önümüzdeki dönemde işte demin bahsettiğim buğdayın yanına bir de doğal gaz fiyatlamaları üzerinde etkisini de kattığımız takdirde hakikaten enerji fiyatlamaları tarafı tekrardan yeni bir süper döngüye doğru gider mi gitmez mi? O da ayrı bir hikaye. Benim için dediğim gibi petrol tarafında özellikle 92 dolar çok çok kritik beşik. Burası aşılmamalı. Aşılıyorsa biz paradigmada yeni bir değişimden bahsediyoruz demektir. Harekatların boyutu arttı. Cephelerin genişlemeye başladı. Hatta işte bu biliyorsun Hark Adası diye bir yer var. Oraya bir kara harekatını düzenlenip oranın ele geçirilmesi yönelik o opsiyonların masadan real hayata döndüğünü bize söyleyecek gelişmeler olarak okurum. Bunlar olmayacaksa eğer bence 92 dolar bu sefer de nasıl aşağıda 70-72 dolar bölgesi aşırı satın bölgesi ise 90-92 dolar bölgesini de aşırı alım bölgesi olarak değerlendiririm. Bu koşullar çerçevesinde yani şu anki mevcut temada baktığımız zaman resim buna işaret ediyor. Onun için önümüzdeki hafta bence oldukça kritik teknik olarak özellikle de bu 92 sınırının aşılması halinde bu gelişmelerin paralelinde biz hareketin isterseniz bu sefer 97'lere doğru ataklanmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bunu da hiç kimse arzu edeceğini zannetmiyorum. Özellikle de Amerika'da bir seçimler gittikçe yaklaşırken dünkü haber başlığına yine bir tane daha haber vardı. Amerika'nın stratejik stoklarında da 45 günlük rezerv kaldığı şeklinde bir açıklama vardı. Bu da dikkat çekiciydi. Bunları yakından okumaya devam etmek lazım. Bu stokların doldurulması da bir zaman alacak tabii ki. Ama bu gerginlik sürdüğü sürece bu stoklar nasıl olacak, yükselecek? O da ayrı bir hikaye olarak masada kalmaya devam edecek.
1: Evet, bu arada Goldman Sachs'ın petrole ilişkin yorumları yeni. Jeopolitik gerilim petrolü yukarı taşıyor. Petrol akışı kesintisi devam ederse Brent petrol 120 doları aşabilir. 2026'nın 4.

0: Üçüncü çeyreğinde 80 dolar, gelecek yıl içinde 75 dolar seviyesine göreceğini tahmin ediyoruz demişler. Bu 120 dolar seviyesi de dördüncü çeyrek için eğer kesintiler devam ederse. Bu tahminler için ne dersiniz?
1: İşte koşulları demin söylemeye çalıştım. Özellikle 92 dolar aşıyorsak o zaman riskler masaya oturmaya başlar. İkinci step 97-98 dolar. Orası aşılıyorsa o zaman biz yavaş yavaş 107 dolarları, 115 dolarları, 120 dolarları konuşmaya başlarız. Ama jeopolitik ortamdaki bu gerginlik ne kadar daha sürdürülebilir? O da ayrı bir hikaye olarak masada kalmaya devam edecek. Geri çekilmede ben sınırlı kalmasını beklerim. Normal koşullarda benim beklentim, bir kez daha tekrarlayayım, aşağıda 76-78 dolar bölgesi önemli destek bölgesi olarak takip edilmeli petrolde. Yukarıda da aslında oyun alanı olarak benim öngörüm 85 dolarla 88 dolar. Yani bu 10 doların içine sıkışıp oturması lazım. Piyasalarda normalleşme olsa bile, normal dinamikler böyle devam ettiği sürece. Ama belirttiği Goldman'ın riskler eğer masada kalmaya devam eder ve özellikle de bu karar harekatına yönelik bir genişleme olur ve cepheden artmaya başladığını görürsek, tabii ki ister istemez o zaman yukarıdaki fiyatlamaları tekrardan konuşmaya başlamamız gerekir. Ama bunun gerçekleşmesini şu anki periyotta Trump'ın bile isteyeceğini zannetmiyorum.
0: Evet, şimdi altın cephesine dönelim ama bir yorum var Capital Economics'ten, onu aktarayım ben, ardından sizin yorumlara geçelim. Capital Economics diyor ki altın sert borsa düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir. Son dönemde güvenli limandan çok riskli bir varlık gibi hareket ediyor. Fiyat oynaklığı gösterge S&P endeksiyle benzer seviyelere ulaştı. Savaş döneminde altın zayıf performans gösterdi, böylece enflasyona karşı koruma sağlama konusundaki itibarını zedeledi. Altının reel tahvil getirileriyle olan ilişkisi devam ediyor ve reel getirilerde yaşanacak bir düşüş altın fiyatlarını destekleyebilir demiş Capital Economics. Siz ne dersiniz? Sizin tahminler ne yönde?
1: Yani çok genel kabul görmüş söylemlerle karşı karşıyayız. Bunlara baktığımız zaman işte buradaki altını burada baskılayan temel unsurlardan bir tanesi ne oldu? Likidite sıkışıklığı. Yani petrol üretici ülkeler ya da petrol ithalatçı ülkeler bir şekilde bunların finansmanı için ihtiyaç duydukları rakamları, kendi bütçelerinde olmayan rakamların finansmanını da uzun zamandır biriktirdikleri neyi kullandılar? Rezervlerden, dolar rezervlerinin, altın rezervlerinden satış yaparak bunu karşılamaya çalıştılar. Ama görüyoruz ki son dönemde yine merkez bankaları tarafı alış tarafına geçmeye başlamış vaziyette. Yaklaşık olarak son 3 haftada bir taban arayışında olan bir altından bahsediyoruz. Aşağıda 3950 civarını taban bölge gibi yapmaya çalışılıyor. O bölgeden sürekli bir alım geliyor. Kendisini 4000 doların üzerinde tutmaya çalışıyor. Uzun bir aradan sonra ilk defa, yani çok uzun bir zamandan beri, ne zaman derseniz Mayıs ortasından beri hep bir düşen trend içindeydi. Bu düşen trend içindeyken olduğu süre zarfında bir iki kez 5 ve 8 günlük ortalamanın üzerinde kapanış günlük olarak denedi. Onların da hiçbirisi de başarılı olamadı. Şimdi tekrardan güç topladı. 5 günlük ve 8 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalışıyor. Bunun eğer buranın üzerinde kalıcılık sağlaması durumu söz konusu olursa ilk defa 8 günlük ortalamanın üzerine çıkacak. Şu anda da çıkma çabası içinde. Bu takdirde de 4070'ler bölgesinin üzerinde kapanışlar almaya başlarsak biz altında bu tepki hareketinin ben 4250'lere kadar devam etmesini beklerim. Hatta biraz daha senaryo genişletebilirsek 4375'lere kadar devam etmesi beklenebilir. İlk sinyaller gelmeye başladı. Buna dikkat etmek lazım. Buradan bir yukarı doğru hareketlenme gelebilir. Haftalık bacak tarafına bakarsak da haftalık bacak tarafında da altın tarafında şunu söylemek lazım. Orada da benzer bir hikayeden bahsedebiliriz. Oradaki sürece de baktığımız zaman özellikle biz 5 haftalık ortalama şu anda ilk defa uzun bir aradan sonra tekrardan üzerine atmaya çalışacakmış gibi hava içinde. Buradan da 5 haftalık ortalama nereden geçiyor diye sorarsan bana şu an itibariyle 4087'de. 4087 bölgesini zorlamaya çalışacak. Ama buraya geçmesi yeterli mi? Yeterli değil. Farkındaysan yukarıda tepelerden aşağı doğru inen bir sarı çizgi var. O sarı çizgi bizim trend çizgimiz. O trend çizgisinin yukarı yönlü yaşlanması lazım ki keza orada da 5 ve orada da özellikle 55 haftalık ve 8 haftalık ortalamalarda 4140'da 4170 aralığında kesişiyor. Aynı zamanda da bu düşen trendin 4200 bölgesinde. Ne zaman biz bu bahsettiğim seviyelerin üzerinde kapanış alırız, 4200'ün üzerinde özellikle bir kapanış alırız, bu demektir ki altında savaş sonrasındaki görülen 5000

0: 300 zirvesinden bu yana süren düşüş trendinin artık bittiği, yavaş yavaş kafayı yukarı doğru kaldırma, teknik açıdan yavaş yavaş 4500-4550 bölgesine doğru gidiyoruz diye konuşma şansımız olur. Ama 4200 aşılmadığı sürece maalesef buradaki hareketlerin cılız olarak kalmaya devam ettiğini, maalesef baskın devam etmeye, şu anda bir taban çalışması içinde olduğunu biliyoruz. 3975'ler bölgesini taban yapmaya çalıştı. Eğer başarılı olamazsa bu sefer de aşağıdaki 100 haftalık ortalama olan 3760'lara kadar geri çekilmesi beklenebilir. 3760 etrafı, aşağısı yukarısı %2-%3, aşağısı yukarısı diye değerlendirmek lazım. Bence alım için fırsat bölgeler olarak okunması gereken seviyeler. Zaten oraya doğru yaklaştıkça farkındaysan bir dengelenme çabası içine girmeye devam ediyor. Bu zaman sağa doğru uzayabilir bu taban arayışı. 2-3 hafta daha belki devam edebilir. Yukarıdan aşağı gelen düşen trend çizgisi kendisini belki 4100'lere doğru çekebilir. Aşağıdaki ortalama kendini 3800'lere doğru çeken bu bant içindeki sıkışma sonrasında yukarı yönlü belki aşağı doğru bir teyit onay alma adına 100 günlüğe bir iğne atıp 100 haftalığa bir iğne atıp ondan sonra yukarıdan aşağı düşen trendi kestiği zaman aşağıdan yukarıya doğru o zaman biz temel bir değişimden bahsetmeye başlayabiliriz. Ama büyük majör dönüşüm için bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Hala tepki yükselişi niteliğinde bir hareketlerle karşı karşıyayız. Şu anda ilk öncü göstergeleri alıyoruz tepki hareketi noktasında.
1: Evet, peki o zaman buradan gümüşe geçelim. Malum bugün gümüşteki yükseliş bir hayli dikkat çekici. Neden sizce ve ne önümüzdeki döneme dair beklentiler ne yönde?
0: Yani sizin bugün yayın öncesinde konuştuğumuz bu TMC'nin açıklamaları var. Mesela bu özellikle böyle komponentlerde kullanılan, yüksek teknoloji ürünlerde kullanılan ürünlere bazı zamların gelmesi söz konusu.
1: Evet, onu ben bir detayını hemen söyleyeyim. Evet. Onun. TSMC'nin 2027'de üretim fiyatlarını %5 ile 15 arasında arttıracağı belirtildi. 2027'nin başından itibaren ileri ve olgun üretim süreçlerinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor şirket. Ve de müşterilerin daha önce bildirdiği tahminleri aşan yüksek performanslı bilgi işlem siparişlerine ise %10 ile 15 arasında ek ücret uygulanması planlanıyor. Bu nedenle de bazı ileri üretim süreci siparişlerindeki toplam fiyat artışının %10'un üzerine çıkabileceği de ifade edildi.
0: Sonuçta artık bu bahsettiğimiz ürünler her yerde kullanılıyor. Yani teknolojinin her alanında kullanılan enstrümanlar ve gümüş de bunlardan bir tanesi. Empanellerde yani her yerde kullanılan bir enstrüman olduğu için buradaki bu habere bir duyarlılık gösterdi ve bir tepki hareketi içine girmiş gibi gözüküyor. Benim anladığım kadarıyla bugünkü gelen yükseliş tarafında. Özellikle şunu söylemek lazım. $55.5 seviyesinin taban yapma çabası burada da devam ediyordu. Burası da 5 haftalık ortalamanın olduğu bölge olan 59.20'ye kadar geldik, dayandık. Burası da demin bahsettiğim gibi yaklaşık olarak en son ne zaman 5 haftalık ortalamanın üzerindeymiş diye baktığımızda kalıcı olarak haftalık kapanışı olarak 18 Mayıs'tan bu yana biz gümüş tarafından hiç 5 haftalık ortalamanın üzerinde kapanış görmemiş. Arada iğneler atmışız ama hiçbir zaman kapanış gelmemiş. Bakalım haftayı tamamlarken 9.20'nin üzerinde olabilecek miyiz? Bu önemli olacak. Hemen peşinden 62 dolarda 8 haftalık ortalama var. Bu ikisi en önemli kısa vadedeki direnç noktalarımız gibi okumak gerekiyor. 62 doların üzerine çıkarsa o zaman buradaki hareketin tepkinin daha güçlenmesi beklenebilir. O zaman 22 haftalık ortalama olan 72 dolara kadar bir tepki hareketinin devam etmesini ben beklerim. Aynı zamanda burada da altındakine benzer düşen trend çizgisi var, bir tane sarıyla çizdi gördüğünüz gibi. O da bu hafta itibariyle 73'lerde. Bu hareket yavaş yavaş sağa doğru kayarak yani sağa doğru zaman ilerledikçe ortalama aşağı fiyat yukarı doğru giderken o da aşağı gelirse 72 dolarlara kadar bir hareketin tetiklenmesi beklenebilir. 72 doların üzerinde esas resim değişir burada. Onu belirtmek lazım. Aynı altındakine benzer şekilde. Günlük tarafta da bu aslında baktığım zaman 5 ve 8 günlük ortalama üzerine atabiliyor mu diye de onu da bir test etmek lazım Gümüş tarafında. Oradaki seyir bence önemli. Orası da hani benzer bir şekilde, altındakine benzer bir şekilde bir süreç içindeydi. Burası da özellikle 5 ve 8 günlük ortalamanın altında kayış tarihi, burası da yine 15 Mayıs sonrasında oluyor. Ve o tarihten bu yana da 5 ve 8 günlük ortalamanın üzerine hiç kapanış alamamış. Şu anda da hatta özellikle de 22 günlük ortalamaya kadar da dayanmış vaziyette. 22 günlük ortalamanın üzerine kapanış gelmeye başlarsa o zaman burada da toparlanmanın kuvvetlenme ihtimali güçlenecek. O zaman da 200 günlük ortalaması olan 66 dolara kadar. Yani resme baktığımız zaman haftalık tarafta 59-20, 62 günlük taraftan da yine 59-20, 59-40'lar önemli dirençler. Bu seviyeler aşılıyorsa 66 dolara, daha sonrasında 72 dolara kadar bir yükseliş hareketi devam edebilir. Bugün itibariyle şunu da söylemek lazım. Günlük grafik tarafında Mayıs ayından başlayan düşüş trendinin yukarı yönlü kırılma çabasından kaynaklanan bir teknik sert çubuk olarak da okunabilir. Bu haber başlığıyla desteklenen bir noktada. O nedenle 59-20, 59-40 bölgesi bizim için turnusol kağıdı olacak. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık başlarsa dediğim gibi 62 dolar, sonra 66 dolar ve sonrasında 72 dolar hedefler olarak izlenmesi gereken seviyeler.
1: Evet. Peki buradan o zaman içeriye döneceğiz. BIST 100 endeksi. Şimdi dün 14.000 üzerinde kapattık. 14.000'in altında kapatmıştık haftayı. Fakat bugün bir geri çekilme var. Onu siz neye bağlıyorsunuz? Merkez Bankası toplantısı öncesinde ve nedir beklentiler önümüzdeki dönem için?
0: Raporlar geliyor. Bilançomuz dönemi başladı. Raporlar tarafında işte burada daha serbest bir hareket alanı olabilir. Biraz daha hızlı bir hareket alanı olabilir. İşte geçtiğimiz günlerde yine BOFA'nın bankacılıkta downgrade etmesi ve işte bankacılık sektöründeki satış baskısının devam ettiğini, Merkez Bankası'nın işte petrol fiyatlarındaki yukarı gidişin devam etmesi Merkez Bankası'nın elini bağladı. Enflasyonla mücadele ile ilgili sıkıntının yine masada kalmaya devam etti. Faiz indirimlerinin ötelendiği bir süreçin içinde kalmaya devam edeceğiz görünüyor. Bunların hepsi de piyasada kısa vadede bir belirsizlik ortamı yarattığı için de baskı atıyor. Bir beklenti satın alacak. Bizim ana temamız neydi? Borsayı yılbaşında drive eden temel unsur, yukarı doğru hedefleri hızlıca gitmemizi sağlayan neydi? Hızlı bir faiz indirimi ve enflasyon hızlı bir düşüş. İşte 23-25 bandı piyasanın beklentisi. Merkez Bankası'nın %19-%20 beklentisi olan bir enflasyon. Bunun paralelinde de politika faizi %27-28'lere kadar inebileceği. Şimdi imsal tabloda biz politika faizinin 35'lere inebileceğini konuşuyoruz. Enflasyon tarafında da işte 29-30 bandında bir bölgede yılı tamamlaması beklenebilir senaryoları var. Böyle olunca bütün terazi şaştı. Öyle olunca da beklentiler biraz ötelenme yolunda hareket etti. Böyle olunca da isterseniz piyasadaki beklenti biraz daha ötelenmiş gibi gözüküyor. Bu da risk iştahını düşüren temel unsurlardan bir tanesi. Bunun yanında da bir yandan da bakıyoruz, SPK geçtiğimiz yıl yapmadığı halk arzları bu sene her piyasa koşulları ne olursa olsa yapmaya çalışıyor. Bu piyasa koşullarında da işte her hafta 4 tane, 3 tane, 5 tane halk arz geliyor ki bunların da total büyüklükleri 12 milyar, 15 milyar, 10 milyar civarındaki rakamlar. Piyasa likidite girişi olmamasıyla beraber bu da sonuçta diğer kağıtlar üzerine bir satış baskısı yaratıyor. Buradaki halk arzları bir finansman ihtiyacı var. Borsadaki temel prensip beşik kapital usulü çalıştığına göre eğer buraya yeni bir sermaye enjeksiyonu gelmiyorsa, su seviyesi yükselmiyorsa o zaman bir yerden diğer tarafa mecburen para kayışı olması gerekiyor. Bu da istemez satış baskısını tetikleten unsurlardan bir tanesi. Deminki sizin yayına başlarken bir haber başlığı vardı. Yatırımcı sayısındaki artışa bahsediyor. Oradaki yatırımcı sayısındaki artış işte klasik halk arzlardaki dağıtım esnasında gelen küçük lotlarla ilgili süreci bilen yatırımcıların daha önceki tecrübelerinden kaynaklanan sebeplerden türü açmış oldukları hesapları tekrardan aktif ettikleri ve hesaplardan halka arzlara başvurduğu için buradaki rakamlarda yükseliş gördüğümüzü söylemek mümkün. Fiziken böyle ciddi bir para girişinden bahsetmemiz şu an için temel açıdan baktığımız zaman pek mümkün gözükmüyor ve piyasa fiyatlamalarında yansımadığını görüyoruz. Teknik açıdan değerlendirsek bizim için aşağıda 13.800'ler bölgesi çok çok kritik bir eşik. Aynı zamanda dün cuma günkü kapanış itibariyle de yükselen kanal trendin alt bacak bölgesine gelip değmiştik. Oradan bir tepki hareketi geldi. Maalesef bu tepki hareketi yine cılız kaldı. Yukarıdaki 22 günlük ortalama olan 14.200'ler bölgesinden yine satışla karşılandı. Kısa vadede takip ettiğimiz 5, 8 ve 22 günlük ortalamalar 4100, 4130, 4210 bölgelerinde kümelenmiş vaziyette. Bu seviyeler bizim için kısa vadede direnç konumunda olduğunu

0: belirtelim. Tekrardan alıcıların hakimiyetine geçebildik diyebilmemiz adına bizim muhakkak ve muhakkak 14.200'lerin üzerinde bir kapanışlar görmeye başlamamız lazım. Aşağıda da 100 günlük ortalama oldukça kritik bir destek noktası. Baktığımız zaman yükseliş trendi başlayan 9.000 endeksten bu yana geçen süre zarfında İki kez bu bölgeyi test etmişiz. Bu iki test edişten sonra da o bölgeden hızlıca uzaklaşmışız. Ama bu sefer böyle süzüle süzüle ve çok uzaklaşamadan o bölgeye yaklaşıyoruz. Normalde fırsat olan bir açıklamada biz borsada o bölgelere yaklaşınca hızlı sert alımların geldiğini, o bölgeden kaçış boşlukları oluşturmaya çalıştığını görürüz. Bakalım o bölgeye doğru yakınsadık. Buna benzer bir haber başlığı ne olabilir bilemiyorum şu an için. Ama 13.800'ler bölgesinin kaybedilmemesi gerektiğini net şekilde söyleyebilirim. 13.800'ü ne zaman test etmiştik? Birinci seviye ilk yıl içinde yapmış olduğumuz 14.500 zirvesi sonrasında savaş haberleriyle beraber bu bölgeye atmıştık. O dönemki fiyatlamalarda orası, o seviye neresi diye sorarsanız 12.500'ler. Sonrasında tekrardan gittik 15.200'ler bölgesini hatırlarsanız. Ondan sonraki süreçte mutlak butlan hikayesiyle beraber bir satış yedik. O satışta ilk defa biz o bölgenin altına sarttık ama oradan da hızlı bir tepkiyle reversal alarak hızlıca kendimizi tekrardan 14.800'ler bölgesine doğru yaklaştırmıştık. Şimdi üçüncü tur geliyoruz. Üçüncü turlar biraz tehlikelidir. O nedenle bir an önce bu bölgeden piyasanın uzaklaşması lazım. Uzaklaşamazsa böyle yavaş yavaş geliş tepkileri zayıflatır ve ana destek olarak kabul edilen destek seviyesinin kırılması bir anda otomatik satışları tetikletebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu haber destekli olursa daha da tatsız olur. Onu da belirtmek isterim.
1: Evet.
0: Şunu da vurgulayayım. Günlük taraftaki hikaye buydu. Yine haftalık taraftaki hikayeye baktığımız zaman orası da bize diyor ki yine benzer bir hikaye olarak 22 haftalık ortalamamız da bizim 13.800'lerden geçiyor. Yani ve burası da 9.000'den başlayan yükseliş hareketinde hiç aşağı yönü geçilmemiş. Onun için 13.800'ler bölgesinin korunması lazım. Yani kaybediliyorsa bizim bilmediğimiz yeni bir temel dinamik ortaya çıkıyordur. O temel dinamik ortaya çıktığı takdirde de bize maalesef aşağıda 12.600-12.700 bölgesine kadar baskılatmak durumunda kalabilir. O nedenle piyasanın bir an önce bu bölgeden uzaklaşıp özellikle de 14.250'lerin üzerine atması lazım ki biraz daha umutlarımızı yukarıya doğru taşıyabilme şansımız olsun. Ana senaryoda bizim 14.500'ün üzerinde bir kalıcılık göstermemiz lazım ki daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz işte 17.000'ler 16.000'ler senaryolarının tetiklenebilmesi adına.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Halk Yoldaş, One Port ve Portföy Yöneticisi. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim kısa bir reklam arası devam edeceğiz yatırım günlüğünde piyasalara dair sohbetimize konuklarımızla.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Kayhan Tezcan bizimle birlikte olacak. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Kayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi Kayhan Bey ne dersiniz? Bugünkü hava sizce nasıl? Genel olarak şimdi Avrupa tarafına bakıyoruz. Pozitif bir hava. Asya karışıktı. Biz eksideyiz. Dün Amerika Birleşik Devletleri negatifte kapattı ama şu anda artıda vadeliler. Tabii orada da bilanço sezonu. Önemli bilançoları da karşılayacağız. Teknoloji devlerinin bilançoları, Alphabet ve Tesla gibi. Ne dersiniz genel havaya dair bugüne ilişkin?
1: Evet, bugün sabah açıldığında şöyle gördüm ki ben işte Brent biraz aşağıdaydı, altın gümüş yukarıdaydı, işte uzak doğuda hem Çin hem Güney Kore hem Japonya hem Güney Kore'yi ben yukarıda gördüm. Herhalde iyi bugün güzel bir piyasa olacak gibi düşünüyorduk. Gerçekten VIOP açılışı da öyle oldu. Fakat bir miktar bir düzeltme geldi. Şimdi biraz daha gene bir toparlama aşamasına girdik. Şimdi Melisa Hanım, şöyle 30 Haziran 1 Temmuz gibi piyasamız bu 14.000 bölgesine gelmişti. Sonra oradan bir 14.600'e bir ziyaret yaptık. Sonra tekrar gevşedik. Yaklaşık da bir 3-4 işlem günüdür de bu 14.000'in çevresinde kapanışlar alıyoruz. Yani böyle hissedilebilir net bir şekilde bir aşağıya geliş yok. Birazcık konjüktüre baktığımızda şimdi ben şöyle bir not aldım. Son bir ayda Merkez Bankamız 29 milyar dolar alım yapmış. Yani bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı özellikle işte İran, İsrail, Amerika arasındaki savaş durumunun böyle oradaki endişelerin azalmasıyla beraber tekrar bir Türkiye'ye bir sermaye girişi olduğunu net bir şekilde Merkez Bankası'nın zaten düzenli açıkladığı rakamlar vasıtasıyla biz bunu öğrendik. 29 milyar dolarlık bir giriş var. Brent petrol o zaman 73 dolara kadar düşmüştü. Hatta ben bununla ilgili bir mesaj attım. İsteyenler benim ex hesabıma bakabilirler. Ya bu 73 dolar önemlidir. Bunun altına böyle kolayca kısa vadede gelmesini beklemiyorum. Brent trade eden birileri varsa 73 dolara dikkat etsinler demiştik. Hakikaten oraları destek oldu ve 90 dolarları geri döndü. Müthiş bir yani bu o mesajı dikkate alıp işlem yapanlar gerçekten güzel para kazandılar. Şimdi bize gelecek olursak Perşembe günü malum Melisa Hanım bizim Merkez Bankası'nın kararı var. Aslında ortam hani herkes Eylül ayında ne yapacaksa Eylül ayında yapar diye bekliyor ama ortam o kadar güzel bir hale gelmişti ki hem biraz evvel size arz ettiğim 29 milyar dolarlık bir alış yaptı. Az buz bir rakam değil bu. Petrol fiyatları 73 dolara kadar geldi. Bizim dış ticaret açığımıza çok etkiliyor. Burada riskler azalmıştı. Bir yandan durgunlukla ilgili hani bile piyasanın durgunluğa işaret edebilecek bazı datalar da aldık. Mesela benim en çok takip ettiğim bu kart harcamaları. Kart harcamalarının yıllık değişimi %40-45 bandındaydı. O mesela son datada çok sert bir şekilde 32'lere geri geldi. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikalarda ne istiyordu Merkez Bankamız? İşte biraz daha durgunluğa işaret edecek. Bu canlılığın bir kısmen yavaşlamasına işaret edecek dataları görmek istiyoruz demişti. Hakikaten o datalar da gelmişti. Yani üç bacaktan bütün faiz indirimlerini destekleyecek kuvvetli bir destek vardı ama ve lakin tekrar savaş bölgesinden gelen haberler, 90 dolarlara petrolün geri gelmesi maalesef olumlu havayı biraz bozdu. Dolayısıyla Perşembe günü muhtemelen beklemeyi tercih edecektir Merkez Bankamız. Ben de piyasanın daha önce de yazmıştım. Yani yukarıda 14.700'ü görüyorum hala. Orası geçilemediği için çok böyle yatırımcılara olumlu bir şey söylemek istiyorum. Ama 14.700'ler geçilemediği için de böyle çok da ümit vermek istemiyorum. Ha, bir tepki gelebilir mi? 14.700'e kadar bir tepki tekrar alır mıyız? Yani 30 Haziran'dan beri burada bir böyle bir taban oluşumu var gibi. Neden olmasa bir daha 14.700 bölgesini ziyaret edersek ben çok şaşırmayacağım Melisa Hanım, ama bu 14.000'de lütfen sağlam dursun tabii ki.
0: Evet, peki. Şimdi Merkez Bankası'ndan bir değişiklik beklemiyorum dediniz. Nasıl bir ton bekliyorsunuz peki?
1: Temkinli bir ton bekliyorum. İşte şeye vurgu yapacaktır. Savaşa vurgu yapacaktır. Ama bir yandan da arz ettiğim gibi son bir ayda topladığı 29 milyar dolara da mutlaka bir gönderme yapacaktır. Yani Türkiye'ye olan güvenin hala devam ettiğini, bu güvenin de bir sıkıntı olmadığını mutlaka söyleyeceklerdir. Ama risk olarak da savaşı söylemesi kaçınılmaz. Petrol fiyatlarını söylemesi kaçınılmaz. Bir miktar durgunluk işaretlerinin geldiğini söyleyecektir. Enflasyon üzerindeki baskının azaldığını bu vesileyle vurgulayacaktır mutlaka. Ama ve lakin biraz daha belki Eylül ayında bir indirime, sürpriz küçük bir indirim yaparsa da inanın ben çok şaşırmayacağım. Küçük bir 0.50 ne derler, biliyorsunuz 40'la şu an fonluyor. Onu belki haftalık repodan 37'ye doğru tekrar çekebilir. Bu bir ihtimal. Bunu da yapabilir. Ama velakin daha ağırlıklı Eylül ayında bir hareket yapması daha beklenir Melis Hanım.
0: Evet, peki. Şimdi biz Borsa İstanbul'a yine geri dönersek, bilanço sezonu da başladı Türkiye Sigorta'yla. Evet. Orada rekor bir karlılık gördük. Şimdi nasıl değerlendirdiniz önce ilk bilanço tabii?
1: Ya Türkiye Sigorta bizim göz bebeğimiz. Benim çok beğendiğim hisselerden biri. Bu yüksek faiz, bence hala yüksek olduğunu düşündüğüm faiz ortamından çok güzel istifade ediyor. O irili ufaklı sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bir sinerji de yarattı. Yani portföye alınacak, ben portföye ne alsam, ben orta uzun vade yatırımcıyım diyenler için bence makul seçeneklerden biri. Ama onun dışında böyle çok çok parlak bir bilanço sezonu bekliyor muyum? Açık konuşayım, çok parlak bir bilanço sezonu beklemiyorum. Söylediğim gibi bu yavaşlama, duraksama politikaları devam ediyor. Cirolar azalacak bu politikalar devam ederse. Cirolar azalırsa da karlar da azalacak. Dolayısıyla böyle bizi çok heyecanlandıracak bilançolar beklememek lazım diye düşünüyorum Melis Hanım.
0: Peki şimdi özellikle biraz daha detaylandıralım diye diyorum. Şimdi Temmuz ayındaki bilanço takvimini bir hatırlatalım. 28 Temmuz tamam. Akbank TAV, 29 Temmuz Tofaş TSKB, 30 Temmuz Garanti, 31 Temmuz Yapı Kredi, ağırlıklı bankaları göreceğiz. Şimdi ne bekliyorsunuz o tarafta siz? Nasıl bir performans ikinci yarı için? Pardon, ikinci çeyrek için?
1: Yani bankalardan malumunuz bu kredi verme iştahları yüksek faizlerden dolayı maalesef çok kısıtlanmış durumda. Yani bugün bir işte konut kredisi almak isteyen bir işi neredeyse o konudun bedeliyle çok yakın bir miktar kadar da faiz ödemek zorunda kalıyor. Aynısı araba almak isteyenlerle de aynı durum söz konusu. O yüzden kredi dağıtarak elde edeceği gelirler çok kısıtlı. Onun dışında işte kredi kartlarından, işte bu KMH hesaplarından çeşitli gelirleri var. Bu gelirleri tabii devam ettirecekler ama öyle çok bankaların bilançolarında böyle bizi heyecanlandıracak bir şey beklemiyorum, bir sonuç beklemiyorum açıkçası. Yani daha çok benim beklentim, yani gelebilecek en iyi bilançolardan enerji hisselerinde olabilir. Çünkü orada son vakitlerde mesela yağmurlar çok arttı. Hidroelektrik santralleriyle üretim yapan, özellikle hidroelektrik santralleriyle üretim yapan ve bunları gelir olarak yazan enerji firmaların bilançolarında ben sürprizler bekliyorum. Yatırımcıları da birazcık oraları araştırıp bakmalarını tavsiye ederim Melis Hanım.
0: Bu arada yatırımcıların da, yeni yatırımcıların da borsada çoğaldığını görüyoruz son dönemde. Baktığımız evet. zaman yine artış var rakamlarda. Şimdi hemen hatırlatayım. Yatırımcı sayısı 18 ayın zirvesinde, 3 haftada 462 bin kişilik bir artış. Tabii yeni halka arzların bunda önemli bir payı var. Nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Sen zaten hem soruyu sordun hem cevabını verdin Melis Hanım. Teşekkür ederim. Evet, şaka bir yana, evet aynen de senin söylediğin gibi halka arzlar gaza bastı. Yani tabir caiz ise böyle peş peşe herhalde bu hafta 10 milyar TL'lik bir, ben yanlış hesaplamadıysam, bir halka arz var. Ha, piyasanın var, hani şunu da ona bağlayıp şunu da söylemek lazım. Ya piyasada bu bir sıkıntı, hani 14.700'leri geçemiyoruz sıkıntısının bir sebebi de sorduğun güzel soruya bağlantı yaparak söylemek gerekirse, ben de piyasa gibi düşünüyorum, bu halka arzların etkilememesi mümkün değil. Çünkü insanlar son 2-3 senede gelen yatırımcılar halka arzlara çok meraklılar. Dolayısıyla böyle yeni yani eski hisseleri almak yerine bu halka arzlardan alabildikleri kadar alıp, malum bu tavan tavan gitmek gibi hiçbir şekilde anlam verilemeyen bir süreç yaşanıyor neredeyse 3-4 yıldır. Oralara katılmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla yani onları da ya çok yanlış yapıyorsunuz diyemeyeceğim. Piyasamız çok durgun. Evet, söylediğin gibi evet. Yani yeni yatırımcılar kesinlikle halka arzlara geliyorlar Melis Hanım.
0: Kayhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Kayhan Tezcan.
1: Çok
0: görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: İyi bakın kendinize.
1: Görüşmek üzere, sağ olun. Siz de yapın.
0: Efendim, yatırım günlüğünü burada bitirdik. 15'te yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Baharatlar arasında pek çok kişinin favorisi olan tarçın, değerli bir baharat olması nedeniyle bir zamanlar para birimi yerine kullanılıyordu. İnsanın içini ısıtan kokusu ve hoş tadıyla tüm zamanların en popüler baharatlarından biri olan tarçın, fırında pişen tatlılar başta olmak üzere sütlü kahvelere ve yemeklere farklı bir nüans katıyor.

Arçın, Defnegiller familyasından ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen, aromatik kokulu bir ağaç cinsidir. Türkçedeki tarçın sözü Çin ağacı anlamına gelir ve insanlık tarihinin en eski baharatlarından biridir. Tropik iklim koşullarına uygun bir baharat olan tarçının en çok yetiştiği ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Madagaskar ve Brezilya yer alıyor. Bunun yanı sıra Jamaika ve Sri Lanka'da da tarçın üretimi yapılıyor. Türkiye'nin iklim koşulları tarçın yetiştirmek için elverişli kabul edilmiyor. Bu nedenle Türkiye'deki tarçın üretimi yalnızca gerekli koşulları sağlayan botanik bahçelerde gerçekleşiyor. Esasen ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır. Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Tarçın baharatı ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde

kokusu kuvvetli, keskin ve uzun süreli, tadı tatlımsı ve yakıcıdır. Tanen ve uçucu yağ taşır. Baharat olarak kullanılır. Meyveleri de baharatlı, lezzetli ve tarçın kokuludur. Tarçın yerine kullanılabilir. Tatlılara, özellikle de sütlü tatlılara çeşni olarak katılır. Kahve, çikolata ve meyve soslarında, içeceklerde de yaygın olarak kullanılır. Tarçın ağacı yetiştirmek için toprak değerlerinin asidik olması önemlidir. 6.2 ile 7.2 arasındaki pH değeri tarçın ağacı yetişmesi için ideal toprak değerleridir. Tarçın ağacı dikerken zeminin bataklık ve taşlı olmamasına dikkat edilmelidir. Ağaç bu ortamda büyüse dahi aromasında ciddi bir kalite farkı ortaya çıkacaktır. Tarçın bitkileri genellikle tam güneşe ihtiyaç duyar ve ormandaki doğal yaprak küf tabakasının bitkileri beslediği yer daha verimli bir şekilde yetişmektedir. Tarçın ağaçlarının bir diğer özelliği ise kışın yapraklarını dökmemesi ve çok uzamayan kısa bir ağaç olmasıdır.

varlığının sürdürülebilirliğinde temel bir role sahip olan arılar, benzersiz yaşam döngüleriyle doğadaki canlılar için birbirinden güçlü çözümler sunuyor. Çiçek nektarlarından toplayarak ürettikleri balın yanı sıra bu mucizevi varlıklar kolonilerinin devamlılığı için de çeşitli zengin besinler üretiyor. Arı sütü ise bunlar arasında şüphesiz en değerli doğal mahsullerden biri. Arı sütü, arıların ürettiği besin değeri yüksek, tamamen doğal bir üründür. Arılar için bir tür anne sütü olarak da düşünülebilir. Arı sütü, arıların çene üstü bezlerinden salgılanan çiçek polenleri, bal özü ve arıların enzimlerinden oluşan bir besindir. Arılar bu ürünü yavru arıları beslemek için salgılarlar. Arı sütü aynı zamanda kovandaki kraliçe arının da temel besin maddesidir. Diğer arılar yalnızca henüz yavruyken ilk 3 gün boyunca arı sütüyle beslenirken kraliçe arı ömrü boyunca bu besini alır. Bu yüzden kovandaki işçi arılar ortalama 45 gün yaşarken onlardan 2 kat daha fazla gelişen kraliçe arı 5 ila 7 yıl arası yaşayabilmekte, ağırlığının 2 katı yumurta yumurtlayabilecek kapasiteye ulaşabilmektedir. İçeriğinde B ailesi vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, bakır, fosfor, potasyum gibi bileşenler de bulunan arı sütü bir gıda olarak çocuk, genç ya da yaşlı herkes tarafından tüketilebilir. Arı sütünü doğrudan veya ballı karışımlar halinde veya liyofilize edilmiş toz formunu tablet halinde tüketebilirsiniz. Ballı karışımlar için günde bir tatlı kaşığı, doğrudan tüketimi için de yarım çay kaşığı yeterlidir. Arılar yumurtlama yoluyla üredikleri için bu besin bilinen sütten daha farklı bir üretim sürecinin sonucunda meydana geliyor. Bu ana besin kaynağı aslında arıların yutak üstü bezleri aracılığıyla salgılanarak üretiliyor. Arı sütü rengi süte benzemekle birlikte çok daha yoğun kıvamlı oluyor. Jel forma sahip olan bu besin görünüm itibarıyla ise genellikle kremaya benziyor. Bu yapısından dolayı da dünyanın bazı bölgelerinde jöle adlandırmasıyla anılıyor. Örneğin kraliçe arı morfolojisindeki rolünden dolayı arı sütü dünyada yaygın olarak kraliyet jeli adıyla biliniyor. Arı sütü, 3'te 2'si sudan oluşmasının yanı sıra içeriğinde doğal şeker, yüksek oranda protein, amino asit, esansiyel yağlar ve birçok vitaminle mineral barındırıyor. Ayrıca biyotin, tiamin, niasin, riboflavin, piridoksin, inositol, folik asit ve pantotenik asit gibi vitamin türlerini de içeriyor. Kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez, bakır, demir ve çinko ise arı sütünün içerisinde bulunan mineral türlerini oluşturuyor. Bu açıdan arı sütü dünyanın en değerli bileşenlerini bir arada barındıran ender besinler arasında yer alıyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Seninle.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
3: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 18-24 Temmuz arasında Bin'de Kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık saatlerimiz 14 oldu. Piyasalar döne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Bir yandan bu hafta merkez bankalarının karar haftası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası yine kararını duyuracak. Diğer yandan bir gözümüz Orta Doğu'da, risklerde bir barış olacak mı? Saldırılar karşılıklı sona erecek mi? Öte yandan bilanço sezonu da başladı. Borsa İstanbul'da şirketler finansallarını duyurmaya başladı. Bu dönemde nasıl geçecek? Birçok konuşacağımız konu var. Bizlere Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim.

0: geri kulvarlarda koşan, memleketin büyümesi veya sürdürülebilir ekonomik anlamda gelişimi için koşan, hatta bazen belki de rekabet eden kurumlar. Ancak sen de hatırlarsın, 2020 yılında kamu otoritesi bir karar aldı ve ayrı kulvarlarda koşan sigortaları tek çatı altında topladı ve buradan doğan sinerjinin agresif bir fiyatlama politikasıyla yurt içindeki gerek bireysellere gerek kurumsallara katkısını gördük. Sigorta şirketleri açısından değerlendirdiğimizde model portföylerde sıklıkla yer verilen, ellerinde bulundurmuş oldukları nakitle hem tahvil getirisinde gelir yaratan veya farklı yatırım tercihleriyle önde koşan şirketler olarak karşımıza çıktı. Prim üretimine baktığımızda, esas faaliyet kârı dediğimiz sigorta şirket üzerindeki prim üretimine baktığımızda, hasar rasyolarına baktığımızda da geçtiğimiz yıla göre de ilerleme olarak gördüğümüz. Bu bilanço açıklandıktan sonra aşağı yukarı 10 tane aracı kurumun fiyat güncellemelerine baktığım zaman 12 aylık perspektifte %50 yükseliş potansiyeli bulunduran bir şirketi şu anda ekrana taşımış durumdayız. Dolayısıyla bence burada kamunun geçtiğimiz dönemde atmış olduğu konsolide bir stratejinin vücut bulmuş halini görüyoruz. Son derecede agresif bir fiyatlama ve her segmentte liderlik etme mottosuyla.
1: Bugün %3 yukarıda Türkiye Sigorta'nın hisse görüntüsüne baktığımızda, bu yıl sadece %16 civarında bir yükseliş kaydetmiş ama periyodu biraz genişlettirdiğimizde daha yüksek getiriler de oldu burada.
0: Genel anlamda sigortacılık sektörüne baktığımızda AGESA'da da benzer şeyleri görüyorsun. Hayat segmentinde veya işte emeklilik tarafında ve diğer sigorta sektörünü düşünecek olursak. Dolayısıyla bugüne gelindiğinde bir portföy tercihinde bulunacaksa ve bu portföy tercihi finansal bir tema işleyecekse, bu daha çok geçtiğimiz dönemler içerisinde bankalardan ziyade sigorta tarafında olmuştu. Hatta birazcık daha kaseti geri saracak olursak, faktöringler üzerine de gidecek olursak eğer, son dönemde bankacılık dezenflasyon sürecine katkı sağlaması açısından bankalarımıza pek çok makro ihtiyati tedbir gelmişti. Faktöringler bundan bir miktar daha bağımsız hareket edebiliyorlardı. Kâr marjları ona paralel daha geniş olabiliyordu. O yüzden de finans sektörü içinde tercih edeceksen bir yer, bankalar değil de hep sigortalar olmuştu. Bunun da zaten vücut bulmuş hali, dediğim gibi, bugün finansal olarak performans anlamında ekranlara yansıdı.
1: Hemen BIST100'ün fiyatını da ekrana taşıyalım. Bir baskıdan bahsediyoruz son dönemde Borsa İstanbul için. 14.000'in altını da gördük Cuma günü. Dün tekrar 14.000'in üzerinde bir kapanış yaptı. Şimdi de yatay bir görüntü var. 14.109 son görülen seviye. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. Bu baskıyı neye bağlamak lazım? Sadece faizlere yönelik öngörülerle mi ilişkilendirmek gerekir? Jeopolitik riskler de yine tuzu biberi oldu bu fiyatlamalar üzerinde diye mi bakmak lazım? Son dönemdeki Borsa İstanbul fiyatlamasını nasıl değerlendirirsiniz? Bazı şirketler iyi bir görüntü çizse de ciddi oranda değer kaybı yaşayan şirketler de var.
0: Bana petrolü söyle, sana tabloyu çizeyim. Dolayısıyla sadece bir emtia tarafında, mesela kahveden ya da portakal suyundan bahsediyorsak içenleri ilgilendirir, gerisine karışmayız dersin. Ama petrolle başlayan her cümle senin bugün ödemeler dengesi, dış ticaret tarafın. Eğer bizim gibi Eşel mobil sistemi uyguluyorsa bütçe tarafı, maliyet kaynaklı enflasyonlar üzerinden düşünüyorsan enflasyon kısmı. Dolayısıyla bütün bunları arka arkaya eklediğimizde birebir etkilediği hisse senedi performansı veya risksiz faiz diyebileceğimiz para politikasını son derece etkilemekte. Dolayısıyla buradan hareketle baktığımızda BIST 100 gerçekten de bir kutup yıldızı mıdır? Son 6 ayda bunu da çok tartışmaya başladık. Borsa İstanbul'da bazı şirketlerin gelmiş olduğu ağırlık seviyesine baktığımızda orada bir soru işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Artı yatırımcı tercihleri tek bir sektöre yoğunlaşınca da, örnek Aselsan, veya Kore'ye gidersen

0: çip üreticileri veya S&P'ye gidersen muhteşem yedili. Böyle bir yoğunlaşma riski de var. O yüzden de işi eskiden kolaya vurup endeks konuşuyorduk. O zaman bütün İstinye'deki barometreyi rahatlıkla anlatabiliyorduk. Ama şu aşamada dikkat edersen son 6 aydır, 1 yıldır böyle bir ayrışmanın olduğuna şahit oluyoruz. O yüzden endeks konuşmaktansa sizler açısından sektör konuşmak daha faydalı hale geldi. Muhtemelen sen de bu stratejiyi hep sorularında uyguluyorsundur.
1: Uzun süredir bunun üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz zaten. Biz sormasak bile sizin gibi değerli isimler biraz daha endeks ten ziyade spesifik yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyor. Öyle ki son dönemde sektör içerisinde yer olan şirketlerde bile farklı görüntüler oluyor. Bir tanesi %50 yükselmiş oluyor, diğeri çok yatay kalmış oluyor. Bir tanesi -10 yapmış oluyor sene başından bu yana, diğeri enflasyonun üzerinde getiriyor.
0: En büyük yanılgı enerji sektöründe oluyor. Yani üretici mi, transformatör mü, hidroelektrik
1: mi? Ne iş yapıyor bu?
0: Ne iş yapıyor? Yani sonuçta orada bir enerji kelimesini görünce hani bazen bilinçli veya bilinçsiz yatırımcı buraya doğru teveccüh gösterebiliyor. Dolayısıyla senin söylediğin gibi sektörün altındaki şirket ihracatçı mı, ithalatçı mı, hangi ürünü üretiyor, ne kadar da tahsil ediyor, yeni iş bağlantılarını hep genelde dikkat edersen o farklılıkları yaratanlar özellikle 2026 içinde yeni işbirliği açıklayan şirketler oldu. Örnek olarak mesela Astor'u verebilirsin, Europower'ı verebilirsin. Son iki günden beri tekrar Europower ve Gesan'da da iyi bir performans görüyoruz.
1: Taban olmuş şu an Europower. 105 liranın üzerinde. Gesan'da da 91 liranın üzeri var. %3.62 yukarıda. Yine ilk 5 şirkete baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi enerji şirketleri hafta başından bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. Biraz bilanço dönemiyle ilişkilendirerek şunu da merak ediyorum. Son birkaç bilanço döneminde şu an bilançolara bakacağımız, finansallara bakacağımız bir süreçte değiliz şeklinde değerlendirmeler duyduk, takip ettik, dinledik. Şimdi nasıl bir bilanço dönemi beklersiniz? Burada iskontolu mevcut çarpanlara bakarak değerlendirecek olursak şirketler eğer şayet iyi bir finansal bizlere gösterirse iyi bir fiyatlama mı söz konusu olacak? Hisse bazlı görüntüler nasıl olabilir bilançolarla?
0: İskonto hep var. Yani bankacılık tarafına baktığında var, holdinglere baktığında var. Ama buna bir katalizör koyup, ivme yaratıp tekrar yukarıya doğru hak ettikleri defter değerlerine doğru götürebilecek bir hikayemiz var mı dersen maalesef yok. Dolayısıyla buradan hareketle yola çıkacaksak eğer bankacılık bugün yine artı gibi görüyorum genelde büyük özel bankalarımızı ama birkaç gündür özellikle hatta son bir aydır bakarsan %20'lik bir aşağı geliş var ki aylık faizin %2'lik 3'lük olduğu bir ortamda %20'lik 25'lik kayıpları telafi etmek hayli zor. Şimdi bankacılıkla başlayalım. Bankacılıkta genelde bizim gördüğümüz neydi bundan önceki temalarda? Enflasyon yükseldiği zaman net faiz marjlarında bir daralma oluyordu. Buradan gelecek olan potansiyel zararları enflasyona endeksli tahvillerinden dengeleyebiliyorlardı. Ama bu sefer gördüğümüz ne var bizim farklı olarak? Net faiz marjları daralacak ama enflasyon beklenen kadar yukarı doğru gitmediği için orada bir denge mekanizması bu sefer yok. Bu bir. İki, alım satım gelirleri ne olacak? Gerçekten başarılı bir hazine yöneticiliği yaptılar mı? Bunları göreceğiz. Ama bunlar da genelde biliyorsun bir kereye mahsus gelirler oluyor. Sürdürülebilirliği hep tartışılabiliyor. Üçüncü konu herhalde en çok konuşulan şey reel sektördeki o işte 25 ay mı oldu, 27 ay mı oldu? PMI verisi 50 seviyesinin altında reel sektörden gelen bazı çatlak sesler veya sıkıntılı sesler var. O banka bilançolarında varlık kalitesi olarak bozulma biz gelmeye başladığını gördük özellikle tüketici kredilerinde ama hangi banka özelinde, hangi ölçekte, ne kadarının karşılığı ayrıldı, ne kadarı önümüzdeki dönemde burada bir kötüleşme bekleniyor. Varlık kalitesi de muhtemelen sorgulanacak. O yüzden de bankacılık tarafında bir miktar artık geçtiğimiz hafta BOFA'nın da raporu vardı. Sanki biraz bu beklentilerin sürekli ötelenmesi yani gerek iç siyaset kaynaklı, gerek jeopolitik riskler, gerek petrol fiyatları hep böyle bir bekliyoruz ya bir şeyi. Artık insanlar herhalde yatırımcılar orada bir beklemektense biz masadan bir kalkalım, taşlar yerine otursun. Nasıl olsa yine de bir likiditeyi biz burada buluruz, alırız gibi şey var. Bankacılığı böyle kapatabiliriz. Holdinglerimizin zaten genel anlamda banka ve enerji yatırımları var. O yüzden de oradan çok da fazla kopamıyorlar.

0: bir ilintili benzer iskontoları. Herhalde ön plana çıkacak olanlar perakende ve enerji olur gibi gözüküyor. Enerjiyi şöyle bir ekleme yapayım. Bir önceki soruyla da paralel. Biz yapay zekanın gelişimini konuşurken hep bolca çipi konuştuk ya mesela. Bu dönem çipçilerin dönemiydi diyelim. Bolca Nvidia veya TSMC'yi koyduk. Şimdi orada belki de biz bir sonraki faza geçiyoruz artık. Bir sonraki geçtiğimiz fazda da çipi dışarıda bırakıp belki daha küçük çipler, daha enerji tasarrufu sağlayan çiplerden bahsediyorum ama çip yatırımları orada var ve geriye devam ediyor. Önemli olan konu muhtemelen bunu çalıştıracak enerji olacak. O yüzden de artık çip, belki de Nvidia birazcık nasıl Tesla bundan 5 yıl önce manşetlerdeyken vardı, Nvidia yoktu, bayrağı Nvidia aldı. Muhtemelen bundan sonra da enerji altyapılarıyla ilgili olan şirketleri biz bolca konuşuruz. Muhteşem 7'li'de de girenler, çıkanlar, belki 7 değil 9 olur, 10 olur. Ama oradaki böyle oyuncu değişikliklerinde olabileceğini düşünüyorum.
1: Son dönemde özellikle bu SpaceX'in halka açılma süreci sonrasında acaba bu şirketler gerçekten ederi kadar bir fiyatlama mı gösterdi, yoksa ederinin çok üzerinde bir fiyatlamaya mı gitti şüphesi ve kaygısı vardı. Son görüntü bu konuyla alakalı bizlere nasıl bir şema çiziyor? Sizce Amerika'da bu bahsettiğimiz muhteşem 7'li ya da işte sizin tabirinize 9'lu 10'lu şirketler çok fazla büyük fiyatlama mı yaptı, yoksa gerçekten ederi de bu mudur?
0: SpaceX için bence fazlasını yaptı. Çünkü işin rekabeti veya halka açıklık oranı üzerinden değerlendirecek olursa şirketin %5'ini halka açtın. %95'i hala kendinde. Bir fiyat oluştu. Onu sanki o fiyattan satılacakmış gibi $1 trilyon piyasa değeri silindi. Öyle bir değer yoktu ki zaten. Yani %5'i %95'le ölçmeye kalktığın zaman çok da adil bir şey olmuyor. Finansal yaklaşım olmuyor. Diğer taraftan artık bu şirketler Ocak ayına nasıl başlamıştık? Benim bir önceki kurumumda seninle biz akşam bağlantılarını yaparken bu yapay zeka şirketleri geliyor ama yatırım harcamaları ne olacak diye başlamıştık. Sonra bir anda tekrar bardağın dolu tarafını görüp fiyatlarda yükselme oldu. Şimdi artık dikkat edersen onlar da, yapay zeka şirketleri de o borç pastasından dilim almaya çalışıyorlar. O yüzden de buradaki yatırım harcamaları geldiğinde işte devlet bu kadar ödüyorsa ben de bu kadar öderim. Bana bu kadar yatırım yapın, ben size ana para artı faizle bu kadar öderim mantığıyla yaklaşıyorlar. O yüzden de artık onlar da tahvil piyasasına gelince iş sıkıntılı bir yere geldi. Esasında sıkıntılı mı yoksa efektif fiyatlama dönemi mi dersen, çünkü hisse senedi piyasası bazen abartabiliyor ama tahvil tarafında ana parayı sonunda geri alacağın için şirketi daha doğru tahlil etmen, nakit akışını daha doğru özümsemen önemli bir hale geliyor.
1: Şimdi mesela birkaç gündür Nasdaq geri çekiliyordu. Dün vadeli, dün spot kanatta da kapanışta düşüşler ABD borsalarında vardı. Bugün vadeli kanatta artı birleri görmemizdeki etkin tepki alımı olarak mı değerlendirilmeli? Neye bağlamak lazım? Bir de bazı uyarılar da var uluslararası kanatta. İşte zirvesinden S&P %10 düşebilir, Nasdaq %5 geri çekilebilir. Bu tarz kanaatlere de nasıl bakıyorsunuz?
0: Muhteşem 7'liler zaten %20'den fazla oldu galiba. Onların çoğu tırnak içinde ayı piyasasına da gelmiş durumdalar. Şimdi geçen hafta ABD'nin tüfesi ve üfesi güme gitti. Heba oldu. $90 petrolü görünce tekrar.
1: Yine petrol.
0: Dolayısıyla hatta bizim Merkez Bankamız konusunda da mesela petrolle ilgili olarak bir önceki toplantıdaki rahatlık bu toplantıda olur mu olmaz mı? Bir de üzerinden Eşel Mobil desteğinin çekilmesiyle ilgili takvimle netleşti. Dolayısıyla ileriye doğru baktığımızda 31 Temmuz, 1 Ekim bunlar önemli tarihler olacak.
1: Son fiyatlamalar bu arada Brent petrol $90'ların biraz üzerinde.
0: Şimdi bu açıdan değerlendirdiğin zaman işte 2 hafta önce yani o Temmuz'un NATO zirvesinin öncesi ve sonrası de, hatta Temmuz 15'te diyemiyorum sana. Çünkü Ankara'da yaptığı açıklamalar ve arkasından gelen misillemelerle birlikte 70'ten 90'a geldi. Şimdi bir merkez bankasısın, 8 haftada bir toplanıyorsun, bütün piyasa açısından risksiz faiz oranını belirliyorsun ve portföy akımları bu kadar büyük miktarda oynaklık sergiliyor. Ve buradan da bir karar alıp yoluna devam etmek istiyorsun. Dolayısıyla bütün bu açıdan değerlendirdiğinde sadece bizim Merkez Bankamız için değil, Fed için de aynı şey geçerli, Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Bir de arz kaynaklı bir şok. Talep olmadığı için faizle etki edeceğin

0: yer de sınırlı. O yüzden bütün bunları değerlendirdiğimizde petrol $90'da görünce hemen herkesin aklına şu geliyor. Enerji ithalatçıları kim? Bunların ödemeler dengesinde sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Dikkat edersen bak bizim Merkez Bankası ile ilgili yapılan yorumlarda faizle ilgili genelde bizim gördüğümüz konu neydi? Enflasyon ve dövize olan etkisi. Şimdi yavaş yavaş yabancı kurumların raporlarına baktığında Merkez Bankası'nın politika faiziyle dış ticaret tarafındaki gelebilecek etkileri de tartışmaya başladılar. Dolayısıyla bu çoklu denklem içerisinde tek bir parametreyle yola devam etmek son derece zor.
1: Bakalım petrol yüksek kalmaya devam edecek mi? Merkez bankaları politikalarını nasıl sürdürecek? Takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Cumhur Örnek bizlere eşlik etti. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Bir araya gidelim. Aradan sonra Metgün Enerji'yi konuşacağız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dönemde Borsa İstanbul'a yeni gelen şirketlerin sayısı bir hayli artıyor. Perşembeden Perşembe'ye SPK yeni onaylanan şirketleri duyuruyor ki bu hafta da talep toplama açısından önemli bir hafta. Şirketler Borsa İstanbul'a dahil olmaya devam ediyor. Bu bölümümüzde Metgün Enerji'yi değerlendireceğiz. Bizlere Metgün Enerji Genel Müdürü Sayın Uğur Işık eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun. Halkars sürecini konuşarak başlayalım. Nasıl geçti bu süreç? Artık talep topluyorsunuz ve yatırımcılar Metgün Enerji ile tanışmaya başladı. Bu anlamda talep toplama süreci de 22 Temmuz'da sona erecek. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi Halkars süreç olaraktan baktığımızda bizim için uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık 2 yıl önce yapmış olduğumuz karara istinaden başvurumuzu yaptık. Sıramızın geçmesiyle beraber de nihayet bu noktaya geldik. Dün talep toplamamız başladı. Kısmetse bugün ve yarın talep toplama devam ediyor. Çarşamba akşamı itibariyle talep toplamamız bitecek. Sonrasında da borsaya kote olmayı amaçlıyoruz.
0: Nasıl bir talebin olmasını bekliyorsunuz peki?
1: Şimdi biz bir enerji şirketiyiz. Bu enerji şirketinin üstünde bir grubumuz var, Metgün grubumuz var. Biz Metgün grup olarak 40 yılı aşkın inşaat tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörüne 2018 yılında girmeye karar veren bir grubuz. Grubun inşaatın yanında turizm, üretim, yeni nesil araç muayene ve yazılım taraflarında hizmetleri var. Metgün Enerji %100 yenilenebilir enerji sektörüne ait bir şirket. Mevcut tüm portföyümüz rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralinden oluşuyor. Hali hazırda bir adet hidrolik santralimiz, 2 adet rüzgar enerji santralimiz, 3 adet de güneş enerji santralimiz var. Toplamda 274.44 megawattlık bir kapasiteye sahibiz. Halka arzdaki amacımız, aslına bakarsanız şirketin 2030 vizyonu kapsamında olan 1000 megawatt kurulu güce çıkma hedefine hem yeni paydaşlarımızı ortak etmek hem de bu yolculukta ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamak.
0: Şimdi yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösterdiğini şirketin ifade ediyorsunuz. Bugün Sabah gazetesinde nükleer enerji ile alakalı bir başlık da yatırımcının dikkatini çekti. Burada tabii akıllara nükleer Kanada'da şirket yatırım yapacak mı sorusu geliyor. İsterseniz ufak bir parantez buna da açalım. Çünkü sizin değerlendirmenizde biz şirket olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyoruz yorumunda, değerlendirmesinde bulundunuz. İlerleyen dönemde bahsedilen gibi nükleer Kanada bir yatırım ya da bir faaliyet olacak mıdır? Yoksa sadece yenilenebilir enerjide olmaya şirket devam mı edecektir?
1: Şimdi Metgün Enerji kurulduğu günden bugüne sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapan bir şirket konumunda. Bu noktada bizim ana faaliyet alanımız rüzgar, güneş ve bugün itibariyle bir hidroelektrik santralimiz var. Gelecekte de ana faaliyet alanımız rüzgar ve güneş olacak. Bununla birlikte yeni gelişen batarya ve depolama teknolojileriyle beraber bu tesislerin ŞPG entegrasyonu konusunda da faaliyetlerimize devam edeceğiz. İlgili manşet benim bu konuda, yani %100 yenilenebilir enerji yatırımı yapan bir şirket olmamız konusundaki bilgime istinaden verilmiş başlık. Ama ve lakin bizim buradaki pozisyonumuz, biz bugün itibariyle nükleer planlarımızda yok ama %100 yenilenebilir enerji şirketiyiz ve bu konulara devam edeceğiz.
0: Şimdi halka açılmaktaki amacımız 2030'da 1000 megawattlık bir orana ulaşmak dediniz. Evet. Burada o zaman halka açılma sonrası halka arzla birlikte elde edilen gelirin yatırımlarda kullanılacağını mı anlamamız gerekiyor? Bu gelirler nerede kullanılacak?
1: Şimdi şöyle, bizim halka arz kapsamında 2.7 milyar TL'lik bir gelir elde etmeyi bekliyoruz. Bu gelirin %80 ile 90'ını yenilenebilir enerji santrallerinin inşasında ve yatırımlarında kullanacağız. Kalan %10 ila 20 arasındaki tutarı da işletme sermayesi olarak planlıyoruz. Yeni yatırımları biraz daha açmak isterim. Yeni yatırımlarda amacımız öncelik rüzgar, arkasından güneş ve sonrasında diğer yenilenebilir enerji teknolojileri. Bugün itibariyle bu teknolojiler ne olabilir içerisinde? İşte biyogaz olabilir, hidroelektrik olabilir, hidrojen olabilir. Nükleer de bu kapsamda ifade ettiğimiz bir konuydu. Bugün itibariyle nükleer yatırım yapma planımız yok. Amacımız rüzgar ve güneşle beraber büyümek. Yanına da koyabildiğimiz, ekleyebildiğimiz ölçüde de batarya teknolojilerini eklemek. Burada hem yurt içi hem de yurt dışında bize sabit nakit akışı yaratacak bir portföyle ilerlemek istiyoruz. Bugünkü portföyümüzde rüzgar, güneş ve hidrolik var ve bunun bize katmış olduğu çeşitlendirilmiş portföy avantajı bulunuyor. Bu ne demek? Benim rüzgarım esmediğinde güneş veya hidrolikle üretimime devam edebiliyorum veya rüzgarım azaldı veya hidroelektrik azaldığında güneşim veya rüzgarım daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla üretim tarafındaki riskimizi portföyümüzü çeşitlendirerekten çözmüş oluyoruz. Gelir tarafında hali hazırdaki kurulu gücümüzün %70'i YEKDEM kapsamında. YEKDEM nedir? YEKDEM ülkemizin 2005 yılında başlatmış olduğu yenilenebilir enerji kanunu kapsamında daha fazla yenilenebilir kurma hedefleri kapsamında yatırımcılara rüzgar ve güneş ve hidroelektrik özelinde olmakla beraber uzun fiyatlı alım garantileri sunuyorlar. Bu neyi sağlıyor? 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl tam dünyada bu tür geliştirmeler yaşandı. Sabit fiyat alım garantisiyle üretmiş olduğumuz enerjiyi satabildiğimizden dolayı nakit akışlarımız aslına bakarsanız öngörülebilir. Yani burada potansiyel dengesizliği yaratacak bir üretim kısıtı var. Evet. Üretimi çeşitlendirilmiş portföyle çözüyoruz. Hı hı. 20 megawatt saatte elde ettiğimiz geliri YEKDEM kapsamında veya işte feed-in tarif dediğimiz sabit fiyat alım garantileriyle çözmüş oluyoruz. Dolayısıyla gelir kısmındaki belirsizliği çok çok aşağı indirmiş oluyoruz. Bununla beraber bu neyi getiriyor? Bu finansörlerin, banka ve kredi verenlerin bu projelere daha uzun vadeli krediler sağlamalarını ve de daha düşük maliyetle bu kredileri temin etmelerini sağlıyor. Bizim hedefimiz yenilenebilir ile büyümek, enerji ile büyümek. Bu kapsamlara doğaya saygılı, temiz enerji ile büyümek istiyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Kırklareli'nde yakın zamanda Mayıs ve Haziran aylarında devreye almış olduğumuz 12 adet rüzgar türbününden oluşan toplamda 70 megawattlık bir rüzgar projemiz var. Elmacık RES projesi. Bu projede %45 kapasite faktörlü bir enerji üretim profili bekliyoruz. Bu şu demek, Türkiye'deki ortalama rüzgar santrallerinin kapasite faktörü 30 ila 33 arasında değişirken biz bu tesisimizde %45 çok daha verimli bir tesisten bahsediyoruz. Enerji üretimi bekliyoruz. Doğaya olan saygımızı şöyle bir gerçeklikle, şöyle bir olayla anlatmak isterim. Bu tesisin yapımı sırasında tesisimizi yaparken bir taraftan da bir enerji nakil hattı yapıyoruz. Bir hat yapılıyor bu enerjiyi iletebilmek adına. Bu hattın yapımı esnasında hatta yakın, böyle bir 100 metre mesafede nesli tükenmekte olan bir kuş türünün yuvası bulunuyor. Çok ilginçti. Hmm. Yani uzun yıllardır mühendisliğini yaptığımız, planını yaptığımız, sahada ölçüm yaptığımız bir şeyde hatta yakın bir yerde bir yuva buluyoruz. Bu yuvadan dolayı hattımızı biz 700 metre kaydırdık. Ve bu hattın 700 metre kayması bizim için tesisi 4 ay daha fazla sürede devreye almak anlamına geldi. Hem hattımızı kaydırdık, hem

0: Doğukoruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile o yuva özelindeki bireyle çalışarak onlara halkalama çalışmaları yapıldı. Fotokapan çalışmaları kuruldu. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yenilenebilir enerji hem ülkemizin enerji arz güvenliğine fayda sağlıyor, hem cari açının azaltmasına fayda sağlıyor.
1: Evet.
0: Ayrıca temiz ve sürdürülebilir olduğundan da doğru yapıldığı takdirde, hassasiyetler doğru bir şekilde ifade edildiği takdirde de doğayla da %100 uyum içerisinde çalışan bir teknoloji.
1: Biraz şirketi daha yakından tanıyalım Uğur Bey. Şirketin borcu var mı?
0: Şimdi yenilenebilir enerji teknolojilerinde biz çok sermaye büyük yatırımlar yapıyoruz. Hı-hı. Yani bu işin asıl sermayesi yatırım aşamasındaki sermayesidir. Kalan işletme sermayesi aslına bakarsanız çok daha düşüktür. Tipik bir yenilenebilir enerji projesinde projenin %70'i kredidir, %30'u öz kaynaktır. Bizim de hali hazırdaki portföyümüz, kırklarında yeni tamamladığımız tesis haricinde aslına bakarsanız kredilerimiz 2027 ve 2028 yıllarında birçoğu bitiyor. Elmacık'ta yakın zamanda devreye aldığımız bir tesis olduğundan dolayı henüz onun kredi geri ödemesinde ilerlemedi. Ama evet, bizim şu anda borçlarımız var. Her yenilenebilir enerji şirketinin olduğu gibi borçlarımız var. Ama şunu ifade etmek isterim. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir %80-90 yeni yatırımlarda kullanılacak. Borç kapamada kullanmayacağız. Hmm. Şirketin borcu tabii ki var. Yatırımlar yapıyoruz, büyüyoruz.
1: Sürdürülebilir bir borç diyorsunuz. Yönetilebilir bir borç.
0: Kesinlikle. Çünkü hem üretim profilini işte görüyoruz. Rüzgarda, güneşte şaşmalar kesinlikle oluyor. Mevsimsel etki var. %5 aşağı gider. %4 yukarı çıkar. Bunun marjı budur. Gelir tarafında portföyümüzdeki yektem kapsamında geliri öngörüyoruz. Dolayısıyla gelir kısmı net. Hmm. İşin İşletme giderlerine baktığımızda, işletme giderleri noktasında da işte 100 birimlik bir gelir elde eden bir tesisin, genel diyorum şu anda, 70 birim EBITDA'sı olur, 30 birim de işletme giderleri olaraktan harcanır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji teknolojileri sermaye yoğun, yatırım yoğun yatırımlar olup sonrasındaki işletme giderleri çok daha öngörülebilir ve de etki olaraktan baktığımızda az olan yatırımlar.
1: Gelirinizin ne kadarı döviz bazlı peki? Sözleşmeleri döviz üzerinden mi yapıyorsunuz?
0: Şu anda mevcut kurulu gücümüzün %70'i döviz bazlı gelir garantisi altında, yeklem kapsamı altında. Bundan sonra bir büyüme öngörüyoruz. Bu 274 megawattlık kapasiteyi 1000 megawata çıkaracağız.
1: Ama 2030'a kadar.
0: 2030'a kadar. 4 kat büyüme öngörüyoruz. Hedefimiz bu. Bu hedef kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında öncelikli olaraktan kısa vadede işletmede olan tesislerle ilgilenmekteyiz. İşletmede sabit fiyat garantisiyle gelir elde eden tesislerle ilgileniyoruz. Dolayısıyla kısa vadede bu tesisleri portföyümüze kataraktan büyüyeceğiz. Orta vadede belki biliyorsunuzdur, bakanlığımızın düzenlemiş olduğu yenilenebilir enerji kaynak alanları YEKA kapasiteleri bulunuyor. Bu kapasite ihale mekanizmalarına girerekten oradan kapasiteleri alıp projeleri geliştirip geliştirme periyodunun sonunda yatırım noktasına taşımak istiyoruz. Hı hı.
1: Temettü politikası nasıl olacak şirketin?
0: Şimdi Uğur Bey, biz hep politikamızı büyüme üzerine kurduk. Zaten halka arz gelirlerimiz de %80-90 buraya gidecek. Bununla beraber büyüme içerisinde olan bir şirket elde etmiş olduğu sermayeyi yeni yatırımlara ayırması bizim için şu anda çok daha mantıklı ve doğru gözüküyor. Bununla beraber henüz yayınlanmış bir temettü politikamız yok. Bizim önceliğimiz büyüme olduğundan dolayı büyüme odaklı yatırımlara odaklanacağız. Temettü politikamızı sonraki kurullarımızla görüşerekten karara bağlamayı planlıyoruz.
1: İlk 6 ay nasıl geçti peki Metgün Enerji adına? Bu ikinci 6 ayın performansına nasıl yansıyacak? Şimdi halka açıldığınız andan itibaren yatırımcı özellikle bu şirketin cirosu, karı, büyümesi bu gibi bileşenlere daha fazla ilgi duyacak ve merak edecek. Bu anlamda yatırımcılar açısından önemli.
0: Şöyle ifade edeyim. Şimdi öncelikle bizim halka arzımızda 3 aylık verilerle halka arzımız olduğundan dolayı 6 aylık verilerimiz değil ama 3 aylık verilerimizle ben size somut bir
1: 6 aylığı yani somut olmayan evet, görselle ifade sizi, edebilirsiniz.
0: Çok iyi anladım. Şimdi ilk 3 aylık verilerimize baktığımızda bizim portföyümüzde ne vardı? Hidroelektrik, güneş ve rüzgar. Hidroelektrik tesisimize baktığımızda bu yıl içerisinde tüm Türkiye'de olan sulak mevsim etkisiyle hidroelektrik santralimizin daha yüksek enerji üretmesini bekleriz ilk 3 ayda. Bu 2025'e kıyasla baktığımızda gerçekleşmedi. Benim 2025'te hidroelektrik tesisim çok daha fazla elektrik üretti. Bizim tesisimiz Artvin'de. Artvin farklı bir mikroklimada. Bundan önceki yıllarda ülke genelinde bir susuz yıllar yaşanırken

0: İyi performans gösterdi. Tüm Türkiye daha sulak bir yıla geçtiğinde Artvin'deki tesisimiz büyük ihtimalle oradaki tüm vadi aslına bakarsanız bir tık daha geride kalmış oldu. Bununla beraber tüm Türkiye'de yaşanan bu sulak yıl ve bulutlu havanın etkisiyle güneş enerji santrallerimiz yine 2025'e göre daha düşük enerji tüketimi, daha düşük enerji üretimi sağladı. Değişen ne oldu? Rüzgar enerji santralimiz. İzmir'de bulunan rüzgar enerji santralimiz, Elmacık o zaman daha devrede değildi. İzmir'deki tesisimizde 2025'e göre çok daha fazla bir üretimde bulunduk. Dolayısıyla hidroelektriğin düştüğü, güneşin düştüğü bir yılda rüzgarın artmasıyla beraber biz 2025 yılında, 2026 yılında 2025'e göre daha fazla enerji üretimi yapan, daha fazla gelir elde eden bir profil görmüş olduk. Tüm yıl nasıl geçer? Bilemiyorum ama şunu biliyorum, çeşitlendirilmiş portföy ile yıl içerisinde gerçekleşebilecek bu mevsimsel dalgalanmaları biz tolere edebiliyoruz. Bu 2026'da böyle olacaktır, önümüzdeki yıllar da böyle olacaktır. Yenilenebilir enerji santrallerinde portföy oluşturmanın böyle bir pozitif avantajı bulunuyor.
1: Şimdi bu megawatt açısından 1000 megawatta değindiniz ama MET Gün Enerji'nin orta vadede asıl hedefi nedir?
0: Şimdi biz megawatt, bir kere şunu açıklamak gerekiyor. 274 megawatt, 1000 megawatt bu neyi ifade ediyor? Hı-hı. Şöyle bir örnek verelim hemen.
1: Yani bundan çok bağımsız olarak sormaya çalıştım aslında. Aha,
0: çok iyi anladım. Şimdi bizim bu 40'ların da tamamladığımız rüzgar enerji santrali Elmacık RES yıllık 275 bin megawatt saatlik elektrik üretim potansiyeline sahip bir tesis. 275 bin megawatt saatlik elektrik üretimi 40'ların yıllık elektrik tüketiminin %15'ine karşılık gelen bir rakam. Bu da şu demek oluyor, işte 12 türbünümüz var, her bir türbün kocaman bir ilin %1'lik enerji tüketimini karşılayabilecek potansiyelde. MET Gün Enerji'nin planına baktığımızda MET Gün Enerji 2030'da 1000 megawatt hedefliyor ama 2030'dan sonra orta vadede bu kapasiteyi daha da artırmak istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz, tüm dünyada çok ciddi bir enerji talebi geliyor. Bir önceki yayında Cumhur Bey de ifade etti. Yayını izlerken dinleme fırsatı buldum. Şu anda yapay zeka kapsamındaki veri merkezleri çok ciddi şekilde inşa ediliyor. Amerika'da bunlardan yüzlerce diyeceğim veri merkezi inşa halinde. Bu inşaatlardan dolayı bugün itibariyle bellek sağlayıcılarına, işlemci sağlayıcılarına, GPU sağlayıcılarına yani Nvidia gibi şirketlere ciddi talep var. Şu anda onların yılı, Nvidia inanılmaz değerli pozisyonda. Bu tesisler kurulup, veri merkezleri kurulup çalışmaya başladığında yıldız enerji olacak. Çok ciddi bir enerji talebi getiriyor bunlar. Hatta üstüne koyuyorum, bugün Tesla Amerika'daki bir araç fabrikasını komple boşalttı. Şu anda o tesiste insansız robotlar üretmek için bantlarını kuruyor. Hı hı. İnsansız robotlar hayatımıza giriyor. Bugün itibariyle ticari bir şekilde bu insansız robotları alabiliyorsunuz. Ama ben şöyle bir gelecek öngörüyorum çevremizdeki, şirketimizdeki arkadaşlarımızda. İleride bu insansız robotlar yapay zeka işlemci ihtiyacına kendi işlemcilerinden ziyade merkezi işlemcilerle yani veri merkezleriyle sağlamaya çalışacaklar ve veri merkezlerine çok ciddi enerji talebi artışıyla gelecek bu. Enerji talep artışı enerji sektörüne ciddi artış, ciddi potansiyel sunacak. Biz de yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımlarımızı aslına bakarsanız tüm dünyada ve ülkemizdeki enerji talebinin artacağını öngörerek yapmaktayız. Burada sektörün talep tarafındaki büyümesi, arz tarafındaki büyümesinin bir tık altında kalacak gibi gözüküyor. Özellikle kısa vadede. Bundan biz de elde edeceğimiz halka arzdan kaynakları bu tarafa yönlendirmek istiyoruz.
1: Şimdi yarın dahil talep toplama devam edecek. Peki burada yatırımcı tahsisatını nasıl gerçekleştirdi şirket?
0: Şimdi bizim halka arz gelirinin tahsisatının %60'ı yurt içi bireysellere, %30'u yurt içi kurumsallara, %7'si yurt dışı kurumsallara, %3'lük kısmı da MET Gün Grup kapsamında çalışanlara dağıtılacak bir tahsisatımız olacak.
1: Yarın dahil talep toplama sürecek yatırımcılar.
0: Bu tahsisatta şöyle bir ek yapabilirim.
1: Alabilecekler. Buyurun.
0: Şimdi bizim sermaye artırımından gelen bir 90 milyon 579 bin TL'lik kısmımız var. Bir de ortak satışı kapsamında 45 milyon TL'lik nominal değerde bir hisse satışımız olacak. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Ortağımız Metin Güneş'in yapmış olacağı bu satış ortağın şirkete olan borcundan mahsup edilecek. Yani aslına bakarsanız burada bir ortak satışı söz konusu değil. Ortak edineceği halka arzdan geliri şirkete olan borcu kapatmak için kullanılacak. Dolayısıyla 2.7 milyar TL'lik potansiyel arz kaynağının %100'ünün şirketin kasasına gireceğini, %100'ünde işte %80-90'ı yeni yatırımlarda kullanılacak. Herhangi bir borç kapatma veya farklı bir finansal işlemde kullanmayacağız biz.
1: Bu önemli çünkü böyle durumlarda patron satışı, ortak satışı gibi algılanabiliyor yatırımcı nezdinde. Hissenin görüntüsünde de farklı bir tabloyu oluşturuyor.
0: Tam tersine ortak satışından ziyade ortak güveninden bahsediyoruz burada. Bizim halka arzın borsaya kote olmamızın ilk günden itibaren ilk 5 gün içerisinde info yatırım aracılığıyla günlük 2 milyon 250 bin lot halka arz fiyatından emir taahhüdü gireceğiz. Bunu 5 gün boyunca yapacağız. Dolayısıyla burada ortağın şirketten bir gelir elde etmesinden ziyade şirketin güvenini konuşuyoruz. Hakim ortağımız Metin Güneş bu konularda fazlasıyla hassas. Dolayısıyla biz büyüme odaklı bir şirketiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da büyümeye devam edeceğiz.
1: Uğur Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun.

0: piyasalarda gelinen nokta ne anlatıyor? Petrol 90 dolar seviyesinin üzerinde. Tabii bilanço döneminde olduğumuzu ifade ettik. Sektörlere ve şirketlere yönelik aracı kurumların analizleri var. Bankalara ilişkin neler bekleniyor? Otomotiv hisselerine ilişkin bu bilanço sezonunda neler bekleniyor? Birçok hususu konuşacağız. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Önce fiyatlamaları soralım. 14.000'in üzerinde bir görüntü var borsada ama kırılgan da bir yapı var sanki. Merkez Bankası'nın kararı öncesindeki bu fiyatlamaları nasıl değerlendirmek gerekir? 100 şirketin görünümü ekrana geldi. İlk fiyatlamalara baktığımızda, daha doğrusu ilk 10'daki şirketlere baktığımızda ağırlıklı enerji hisselerinin ön planda olduğunu görüyoruz.
1: Evet, yani dediğiniz gibi endekste bir 14.000 seviyesinin üstüne tutunma çabası var. 14.000'in altına biraz sarkmalar oluyor ama 13.900 bizim aylık ortalamamız, bu seviyelerde biraz kalabiliyoruz, tutunabiliyoruz. Ve de buralardan ufak tepkilerin geldiğini görüyoruz. Endekste şu son dönemdeki hareketlilik biraz daha sanki bu geçen sene işte 11.500'ü aşamayan bir endeks vardı. Hep oralara geldi mi geri çekilen, 11.000'in altına sarkan, 12.800'e çekilen geçen seneki bir endeksi gibi. Bu şu anda da 14.000 ve 14.600 aralığına sıkışmış. Olumlu haberler, savaşla ilgili işte tansiyonun düştüğü dönemlerde 14.600 hatta böyle 14.900 denemelerini yapan bir endeks. Ama geri çekilmelerde de 13.900'ün altına çok sarkmayan, 14.000'lerde tutunmaya çalışan bir endeks var. Şu anda savaşla ilgili haber akışına baktığımız zaman işte geçen hafta biraz tansiyon artmıştı. Şimdi bir miktar daha keza yani olumlu açıklamalar diyebileceğimiz şeyler geliyor. Petrol fiyatı biraz gevşiyor. Endeks de buradan hafif böyle tepki vermeye çalışıyor ama tam böyle bir yön bulmuş da değil. İşte dediğiniz gibi artık yavaş yavaş bilançolar gelmeye başladı. Oralardaki fiyatlamalara bakarak endeks sanki biraz yön bulmaya çalışacak gibi duruyor.
0: Bilanço dönemi nasıl geçecek? Bu arada Deniz Yatırım'ın ikinci çeyreğe ilişkin bilanço beklentileri var. Onu da ekrana taşıyalım. Her şirkete yönelik kurum bazı beklentileri dile getiriyor. BİM için bu çeyrekte 218.6 milyar TL satış geliri öngörürken Migros adına büyüme trendini sürdürmesine rağmen karlılığın düşmesi bekleniyor kurum tarafından. Ülkenin finansallarında baz etkisi ve promosyon harcamalarının sonuçlar üzerinde baskı oluşturması olası senaryolar arasındaymış. Birisa için ikinci çeyrekte 11.2 milyar TL satış geliri ve 236 milyon TL net kar açıklaması öngörülüyor kurum tarafından. Tabii birçok kurumun böyle şirketler üzerinde öngörüleri var. Sizce genel itibariyle bilanço dönemi nasıl geçecek? Mesela Sabancı Holding içinde ikinci çeyrek net karının 7.1 milyar TL seviyesine gerçekleşmesi öngörüler arasında.

0: Evet. Yani bilançolar dönemi hep konuşulurken işte bankacılıktan başlanır. Bankacılık işte iyi gelecek, karlılıklar artacak şeklinde. Yine evet karlılıklar artacaktır geçen çeyreğe göre, geçen seneye göre ama böyle çok fazla yani piyasa beklentisinin çok üstünde gelebilecek bir bilanço bankacılık tarafında olmayacaktır. Yine karlılıkların arttığını göreceğiz. Zaten şu son dönemdeki fiyatlamalar da bankacılık endeksi tarafında görüldüğü üzere biraz geri çekilmenin olduğunu burada görüyoruz. Ve de bu geri çekilmenin nedeni de işte savaştan dolayı küresel anlamda enflasyonist ortamın oluşması. Bu yüzden faizlerin inmesinde biraz daha zamanın uzaması bankacılık endeksi üzerinde biraz baskı yaratmıştı. Bilançolar tarafında da çok etkili, beklentilerin çok üstünde gelecek bilançolar olmayacaktır. Burada ama kamu özel ayrımı yaptığımız zaman özelde yine Garanti Bankası tarafında biz biraz daha ön planda olacağını düşünüyoruz. Kamu tarafında da Vakıf Bank'ın ön planda olabileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında diğer sektörlere baktığımız zaman tabii biz bir önceki bilançoları aldığımızda o zaman savaş daha yeni başlamıştı. Etkileri çok fazla o bilançolar üzerinde görememiştik. Ve de bu bir sonraki yani şu an içinde olduğumuz dönemin bilançolarını takip edeceğiz diyorduk savaşın etkilerini. Şu anda da baktığımız zaman işte petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi tabii ki petrokimya tarafını bilanço anlamında olumlu etkileyecektir diye düşünüyoruz. Zaten işte Tüpraş tarafında da iyi bir güçlü bir bilanço bekleniyor. Ve zaten son dönemde Tüpraş'ın yaptığı performansa baktığımız zaman da Haziran'dan beri işte 220 liralardan 300 küsür liralara kadar gelmiş bir Tüpraş hissesi görüyoruz. Bilanço tarafında da bu petrol fiyatlarının olumlu anlamda yansıyacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii yani faiz ortamının yüksek seyretmesi, enflasyonun şu anda işte yıl sonu için 29'lu 30'lu seviyeler konuşuluyor olması maalesef ki savaştan dolayı Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerden bir miktar uzaklaşıyor olmasından kaynaklı. Burada işte yüksek enflasyon tarafında kimler olumlu etkilenebilir diye baktığımızda biz geçen çeyrekte de yine telekomünikasyon tarafının iyi olabileceğini düşünüyorduk. Bu çeyrekte de yine aynı şekilde düşünüyoruz. Türk Telekom burada olumlu ayrışacaklar arasında olabilir. Biraz da gıda perakende tarafında da yine olumlu ayrışmanın olabileceğini söylüyoruz. Tabii petrol fiyatlarının yükseliyor. Aynı zamanda da enerji fiyatlarının yükseliyor olması bir miktar daha Türkiye'de de enerji şirketlerinin bilançolarına olumlu yansıyacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden işte bizim burada zaten araştırma birimimizin de çıkarttığı raporlara baktığımız zaman işte Astor, Yeotech gibi şirketlerin bilançolarını biz burada ön plana çıkartıyoruz. O yüzden yani enerji, petrokimya tarafı...
1: Bu tarz o zaman operasyonel anlamda güçlü olan şirketler şayet bir de çarpanlar bakımından da uygun noktadaysa bu güçlü bilançolarla iyi bir fiyatlama gösterebilir mi yatırımcısına?
0: Yani evet, bunlarda biraz daha ayrışma olabilir. Bu saydığımız sektörler içerisinde mesela enerji sektörünü biraz daha ön planda tutabiliriz. İşte telekom tarafını biraz daha ön planda tutabiliriz. Bunlarda evet ayrışmalar olabilir. Ama mesela işte bankacılık endeksine döndüğümüz zaman buradaki bilançolar evet iyi gelecektir. Karlılıklar artacaktır ama piyasa burada faiz indirimini daha çok fiyatladığı için bankacılık endeksinde.
1: Grafiklerimiz var bankacılıkla alakalı. Onu da rica edelim size anlatırken. Buyurun.
0: Yani bankacılık tarafındaki o fiyatlamalara yansıması, bilançonun yansıması biraz zor olacak. O yüzden ben burada daha çok enerji tarafı, telekom tarafı ve işte biraz daha bu perakende gıda tarafının ön planda olabileceğini düşünüyorum. Ama genel anlamda bilançolara baktığımız zaman da biraz daha yani fiyatlara çok aşırı yansımasının olmayacağını, belli başlı hisselerde o yansımaların olabileceğini düşünebilirim. Onlardan bir tanesi de işte petrokimya tarafında Tüpraş olabilir.
1: Şimdi mesela bankacılık endeks sektörüne geliyor teknik grafik. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş.
0: Evet.
1: Bu sene %4 değer kaybetti. Banka şirketlerini de tek tek rica edelim. Onları da görelim. Birçoğunda düşüş var. Bu sene başından itibaren 4 aylık periyoda bakıyoruz düşüş var. 3 aylık periyoda bakıyoruz düşüş var. Son 30 günlük periyoda bakıyoruz düşüş var. Yani iskontolu ucuz olduğu tabii net ama iskontolu oluşu alım için doğru zamandır anlamına gelir mi? Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. O karardan çıkacak olan bir netice ya da cümleyi bağdaştırmak mutlaka kıymetli olacak ama tabii yılın ikinci yarısı için bankalara alımın gelebileceğini ifade edeceğimiz süreç biraz daha son çeyreğe doğru mu kayacaktır? Ne dersiniz?
0: Yani ben de o düşüncedeyim. Biraz daha son çeyreğe kalacak diye düşünüyorum. Çünkü

0: Şöyle enflasyonda evet bir düşüş olduğunu gördük. Son gelen verilere baktığımız zaman enflasyon 1'in altında geldi. Bunun bu şekilde devam edebilmesi için ilk olarak tabii ki hep söylediğimiz işte savaştaki o tansiyonun düşmesi, petrol fiyatlarının geriye gelmesi şeklindeydi. Zaten 70'lere yaklaşan bir petrol fiyatını görmüştük biz. Şimdi tekrar işte yukarıya hareketlilik yaptı. 85-90 bandına yükseldi. Bunlar hep Merkez Bankası'nın atacağı adımları biraz daha zorlaştırıyor ve yavaşlatıyor. Merkez Bankası burada yapacağı toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmeyecektir. Biraz daha bence bekle gör politikasına devam edecektir. Burada da bizim yani savaşın şu anki etkilerine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın neredeyse bir 3-4 aylık kaybı oldu diyebiliriz. Çünkü geçen senenin sonunda Merkez Bankası şunu demişti. Ocak, Şubat enflasyon anlamında biraz sıkıntılı geçebilir ama Mart'ta biz tekrar normale döneceğiz demişti. Kasım ayına geri döneceğiz demişti bir önceki sene. Ama şimdi baktığımızda daha yeni yeni biz birlerin altına düşmeye başladık enflasyonda. Bu yüzden bizi burada bir 3-4 ay ileriye attı. Bu da bize faiz indirimlerinin gelmesi noktasında biraz daha son çeyreği işaret ediyor. Bankacılık endeksinin de işte geride kalması, bir miktar geri çekiliyor olması biraz daha bu faiz beklentilerinin ötelenmesinden kaynaklandı. Çünkü biz geçtiğimiz sene de bankacılık endeksindeki o yukarı yönlü hareketliliği hep faiz indiriminin satın alınmasıyla başlamıştı. Bu seneye de girerken yine faiz indirimi ön plandaydı ve bankacılık endeksi yukarı gitti. Endeks 11.000'den 14.000 hareketini yaptı. Ama şu anda bu beklenti biraz rafa kalktığı için, daha doğrusu senenin sonuna doğru ötelendiği için bankacılık tarafı da biraz yön bulma arayışında ve kar realizasyonu yapıyor. Ha, buralarda yatırımcı pozisyon açsın mı bankacılık endeksinde? Açıp ben burada sene sonuna kadar rahatım bekleyebilirim diyorsa evet bu seviyelerde aslında biraz bankacılık endeksi toplanabilir. Ama hemen kısa vadede çok hızlı bir yukarı yönlü hareketlilik olur mu? O biraz şu anda zor. Perşembe günkü açıklama da eğer orada bir sinyal gelebilirse, daha yakın sene sonu değil de biraz daha yakın zamanda bir faiz indirimi gündeme gelirse, o noktada tabii ki bankacılık ilk tepkiyi burada verecektir. Ama şu an için biz onu pek düşünmüyoruz. Sanki o hareketlilik biraz daha sene sonuna son çeyrek içerisindeki toplantılarda olacakmış gibi düşünebiliriz. O yüzden yatırımcı burada bankacılık endeksi tarafında pozisyonlanırsa bir 3-4 aylık süreç bekleyebilmeyi göz önünde tutması gerekir.
1: Bakalım belki ne karar verecek ve banka şirketleri istenilen o performansı gösterecek mi? Evren Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olunuz. Burs Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizlerleydi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Evet. Kirven.

0: kirvem. Boğa. Boğa. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
1: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
2: Böyle bir
3: dünya var. Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: Kadıköy'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam gücülük. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze

0: RD.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
3: Otobit'te. Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimde yine düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim, Paranın Yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Paranın Yönünde piyasaların gündemini konuşuyor olacağız uzman konuklarımızla. Önce günün öne çıkan başlıklarına bir bakalım. Morgan Stanley'den Türkiye faiz analizi geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte geleceğini tahmin etti. Aralarında Andrea Masia ve Giorgio Dayanov'un da bulunduğu banka ekonomistleri politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesini beklerken risklerin indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığını vurguladı. Diğer taraftan Brent petrol 120 doların üzerine çıkabilir tahmini var. Goldman Sachs'tan Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi durumunda Goldman Sachs Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya ek gümrük vergisi geldi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yönetiminin Kanada ithalatına 30 gün içinde %50 gümrük vergisi uygulama planlarını açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin sert yeni ticaret önlemleri tehdidiyle karşı karşıya kalmış oldu.

0: Ki geride sanayi 0.39, turizm 0.31, teknoloji 1.20 yukarıda. Sigortacılık 0.31, gıda 0.69, madencilik 0.98, bilişim 1.20, inşaat 0.43 yukarıdayken kimyada negatif yatay bir görünüm hakim. En çok artan hisselere de bir göz atalım. Europower şu anda tavan olmuş durumda. Kua Granit 9.76, Efor Yatırım 6.14, CVK Maden 4.49, Anadolu Efes 4.06 yüksekte ve azalanlar. Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. Şekerbank da aynı şekilde. Reader Teknoloji 6.46, Petkim 4.93 ve Kuyumcu Kent'te 3.27'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ons altında 4056'dayız. 1.20'lik bir yukarı yönlü hareket var. Brent petrolde yeniden 90 doların üzerine geldik. 1.37'lik bir yukarı yönlü hareketle. Bugün bir haber akışı vardı. 10 günlük bir ateşkes olabileceğine yönelik. Bu birazcık geri çekilmeye yol açmıştı petrol fiyatlarında. Ama tabii bir taraftan Kızıldeniz'in kapatılacağına dair yorumlar var. Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası tehdidinde bulunması gündem maddelerimiz arasında. Trump'ın sert mesajları devam ediyor İran'a yönelik ve de 90 doların üzerinde şu an petrol, Brent petrol. Petrolde de 83.82'deyiz. Orada 1.62 geri çekilme ve doğalgaz 2.87, şu an 0.38'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bugün bilanço sezonunu bilanço sezonu başladı ve borsada ikinci çeyrekte ilk bilançoyu aldık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yılın ilk 6 ayında toplam 24,5 milyar TL net kar elde ederek rekor kırdı. Prim üretimi, BES fon büyüklüğü ve aktif büyüklükte de güçlü bir artış kaydedildi.
1: Sigorta sektörünün iki lider şirketi 2026'nın ilk yarısını rekor finansal sonuçlarla tamamladı. Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emekliliğin toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre %48 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta'nın net karı %44 artışla 13,45 milyar lira, Türkiye Hayat Emekliliğin net karı ise %52 artışla 11,08 milyar lira oldu. Türkiye Sigorta ilk 6 ayda prim üretimini %30 artırarak 94,2 milyar liraya yükseltti. Şirketin pazar payı %15 seviyesine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğünü %49 artışla 525 milyar liraya çıkarırken katılımcı sayısını yaklaşık 5 milyona yükseltti. Hayat branşında prim üretimi 20,3 milyar liraya, pazar payı ise %17,7'ye ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar lira, öz sermayesi 61 milyar lira oldu. Türkiye Hayat Emekliliğin aktif büyüklüğü ise 598,4 milyar lira, öz sermayesi 39,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen rekor karlılığın sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. 2026 yarı yılında rekoru yatırım gelirlerimiz değil, sigortacılığın kendisi yazdı. Sektör ortalamaları %110'un üzerindeyken bileşik oranımız üst üste 10. çeyrekte %100'ün altında kaldı ve %88 ile tarihimizin en iyi seviyesine geriledi. Öte yandan Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranı, Türkiye Varlık Fonu'nun %5'lik pay satışının ardından %23,9'a yükseldi. Yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki satışa uluslararası kurumsal yatırımcılardan arzın 4 katından fazla talep geldi.
0: Ve şimdi de Doktor Deniz İstikbal bizimle birlikte olacak. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi taraflar arasında bu Amerika Birleşik Devletleri, İran, orada aslında sertleşen mesajlar var. Ve özellikle Husilerin Suudi Arabistan'ı abluka altına alıp Kızıldeniz'i kapatacağı yönündeki açıklamalarda tabii ki oldukça kritik. Bir ateşkes haber akışında vardı 10 günlük. Fakat şu anda görüyoruz ki o bir geri çekmişti petrol fiyatlarını ama şu an yeniden 90 doların üzerinde petrol fiyatları yine yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Ne dersiniz? Sizce süreç nereye doğru ilerliyor?

0: Tabii birçok yayında söylediğimiz, Avrupa ekranlarında da dile getirdiğimiz bir olgu aslında. Ben savaşın böyle çok kısa vadede işin açıkçası biteceğini düşünmüyorum. Hem İran tarafının istekleri hem Amerikan tarafının mevcut politikaları gereği İran-ABD gerilimi, İran-İsrail gerilimi bir süre daha devam edecek. Büyük ihtimal önümüzdeki aylarda da biz bunu tekrar tekrar bu barış görüşmeleri ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar diyelim anlaşmaya varıldığı ifadesi kullanılmış da olsun, bu devam edecek büyük ihtimal. Çünkü taraflar birbirlerinden tam istediklerini alabilmiş değiller. İran tarafı yaptırımların tam anlamıyla kaldırılması ve Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda tam bir egemenlik istiyor. ABD tarafı ise her ciddi bir İran'da nükleer kapasitenin olduğunu ve bu nükleer kapasitenin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda taraflar birbirlerini tam anlamıyla tırnak içerisinde savaş terimleri içerisinde tam anlamıyla yenememişken, şimdi bir barış görüşmesine çok böyle makul olduğunu ben işin açıkçası düşünmüyorum. Evet, kısa kısa aralar verecekler. İşte hem petrol tarafında hem diğer enerji emtiaları tarafında biz yükselişleri göreceğiz. Zaman zaman azalışları da göreceğiz ama hem ABD tarafında hem İran tarafında bu çatışmanın ben biraz daha süreceği, hiç yoktan taraflar birbirlerine artık yeter istediklerimizi aldık demediği sürece devam edeceğini düşünüyorum. İran tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçen işte gemilerden de işte belli bir oranda para alınması, miktar alınması gündemde. ABD tarafında ise Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla kontrolü ve bu petrol sahasının ya da global petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir alanın İran'a bırakılmaması meselesi var. Bir de tabii ki İsrail'in zaman zaman İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a saldırıları var. Ben İsrail'in de bu anlamda İran'ı vurmaktan geri duracağını pek düşünmüyorum. ABD tarafının isteklerine ve kısıtlamalarına rağmen. Şimdi böyle bir ortamda hem petrol fiyatlarının biraz daha yukarı doğru tırmanması beni şaşırtmaz. Hem de global enflasyon tarafında bu enerji fiyatlarının yansımalarının sürmesi pek şaşırtıcı olmaması lazım.
1: Evet. Peki şimdi bugün Goldman Sachs'tan gelen açıklamalar vardı. Orada eğer bu süreç devam ederse Hürmüz tıkanıklığı biz 4. çeyrekte 120 doları görebiliriz şeklinde. Şimdi bu seviyelere gelmemiz ne kadar gerçekçi sizce? Ne dersiniz? Tabii hep haber akışına bağlı ama tahmin olarak.
0: Tabii petrol sahalarının bence vurulmasına bağlı olarak tahminler yukarı doğru çıkabilir, aşağı doğru inebilir. Ama biz Körfez bölgesinin dünya petrol ticaretinde veya petrol ihracatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bir handikapımız var. Hürmüz Boğazı'ndan ekseriyetli işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve Umman gibi devletler, İran da dahil Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerleri üzerinden dünyaya servis ediyorlardı ya da ihracat ediyorlardı. Şimdi bunun kesilme durumunda tabii ki petrol fiyatlarının artış eğilimi sürecektir. Bunun en büyük göstergeleri de bugün işte yanılmıyorsam 85-90 dolara gelmiş petrol fiyatları. Tabii Goldman Sachs 120 dolarları olabileceğini söylüyor. İşte biz de kriz anlarında 120 dolarlara yaklaştık veya gördük. İşte salgından itibaren aslında enerji fiyatlarında ya da emtia fiyatlarında böyle bir istikrarını sağlanamadı. Çatışmaların veya devletler arası anlaşmazlıkların hem enerji piyasasına yansıdığı hem enflasyona yansıdığı ve global tarafta faizlerin yüksek kalmasına neden olduğunu söylemek mümkün. Yani sadece yüksek petrol fiyatları petrol fiyatlarının fiyatını etkilemiyor. Aynı zamanda enflasyonu ve tüm dünya kesimlerini etkiliyor aslında. Yani ülkelerin de ciddi anlamda faiz indirim döngüsüne döndüğü bir döneme meydana geldi bu olay. Şimdi FED tarafında faizlerin arttırımı ihtimalini konuşuyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası zaten piyasaların beklentileri şekilde faizleri arttırdı. Şimdi böyle bir ortamda bir enflasyonist etki tabii ki ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii enflasyonu setki demişken bu hafta da gerek bizimki Merkez Bankamızın gerek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip edeceğiz ki 90 dolarlık bir petrol fiyatının üzerine gelecek bu kararlar. Sizin de dediğiniz gibi tabii ki bu enflasyon konusu kritik. Nedensiniz bizim taraftan ne bekliyorsunuz bizim Merkez Bankası'ndan? Şimdi Morgan Stanley'nin de bir analizi var, onu da hatırlatmış olalım. Diyor ki Türkiye'de dezenflasyon süreci Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyecek ve ilk faiz indirimi ancak 4. çeyrekte gelebilir. Siz ne dersiniz?

0: Tabii biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek Bey'in ifadesiyle söyleyeyim. Yani 5 puanlık bir katkı sağladı bu petrol tarafında olan enerji fiyat artışları ve Hürmüz'deki kriz. Şimdi %30'luk bir enflasyonumuz var. Belki %25'lik, %26'lık bir rakama ulaşmış olacak idik. Bu petrol tarafındaki enerji şoku olmasaydı ya da Hürmüz'deki kriz olmasaydı. Şimdi bu bizim hem faiz indirimimizi etkiliyor hem de enflasyon beklentilerini etkileyen bir süreç. Zaten çift haneli bir enflasyonla bu süreci karşıladık ama aldığımız bazı tedbirler vardı. Bu tedbirlerin ciddi anlamda da ben kapasite olarak etki yaptığını işin açıkçası fiyatlara düşünüyorum. Şimdi bu faiz indirim döngüsünün yavaşladığı bir sürece doğru gidiyoruz ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı bir süreçte Fed'in faiz arttırım sürecine geri dönebileceği vurgulanırken bizim Merkez Bankası da faiz indirimlerinde biraz daha temkinli davranacaktır. Belki ek tedbirlerle hatta sıkılaşmayı ve sıkı para politikasını biraz daha güçlendirebilir. Bu tarafta da olumlu durmak lazım, anlamak lazım ama Merkez Bankamız tabii ki hem rezervlerini tekrar bu global şok nedeniyle belli bir oranda biz de rezervlerde de kullanmış olduk. Bunu güçlendireceğini ben düşünüyorum. Hızla o net rezervlerin yeniden 60-70 milyar dolara geldiği bir süreç bizi bekliyor ama faiz indirim döngüsünde biraz daha temkinli olmak lazım. Çünkü savaş devam ediyor, çatışma devam ediyor. Bizim de enflasyonla mücadele sürecine bu savaşın, krizin en minimum düzeyde etki etmesi temennimiz diyelim.
1: Evet. Peki şimdi ikinci yarıda tabii malum yine takip edeceğimiz konuların başında bu Hürmüz krizi geliyor. Ve tabii ki faiz politikaları bakalım nasıl devam edecek önümüzdeki dönemde. Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklersiniz?
0: Avrupa tarafında tabii orada aylık enflasyon rakamları takip ediliyor. Çekirdek enflasyon rakamları takip ediliyor. İstihdam piyasasına bakılıyor ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar. Avrupa'da genel olarak bu enerji fiyatlarına da bir hassasiyet var. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna Savaşı sonrası hem doğalgaz fiyatlarında hem petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle çift haneli enflasyonların bazı ülkelerde tecrübe edildiği, işte üretici enflasyon tarafında daha da yüksek rakamların ortaya çıktığı bir sürece doğru evrilmişti. Şimdi o şok atılmaya başlanmıştı. Enflasyon tekrar %2'lik o normal seviyesine Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın tabiriyle geri gelme eğilimindeydi. Şimdi ise enflasyonun biraz daha yükselme eğilimi gösterdiği enerji fiyatları nedeniyle bir süreç var. Avrupa Birliği ya da Avrupa Merkez Bankası tarafında da biz bu faiz artırım döngüsünün biraz daha güçlü olduğunu ama onların da izleme tarafında olduğunu şahsen düşünüyorum. Yani JP Morgan gibi ya da Deutsche Bank gibi diğer küresel etki kapasitesi yüksek bankanın da benzer tahminleri var. Hem Türkiye için hem Avrupa Merkez Bankası için ama orada da Ukrayna Savaşı tabii ciddi bir etmen. Yani iki tane global kriz var. Şimdi bu krizlerin çözülmeden bu tam anlamıyla faiz indirim döngüsüne de tam normalleşme beklememek lazım.
1: Evet. Peki bizim açımızdan en büyük riskleri ne görüyorsunuz şu an?
0: Tabii bizim açımızdan en büyük risk yeni bir petrol şoku. Özellikle bu enerji fiyatları üzerinden yeni bir enflasyonist dalga ortaya çıkabilir. Eğer ki işte petrol fiyatları 120 dolar seviyesine tekrar geri gelirse. Orada bizim Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu bir sistem vardı biliyorsunuz. Bu sisteme tekrar geri dönülebilir. Çünkü çok etkili, yani bir önemli bir girdi. Yani bir ürünün üretim maliyetinde %20-25'lik bir maliyet girdisi var enerji üzerinden. Şimdi bu %25'lik etki %30'a %40'a çıktığında tabii ki bu fiyatlara yansımış oluyor ve sizin enflasyonla mücadelenizi negatif etkiliyor. O yüzden çok hassas diyelim. Cari açığa da benzer düzeyde etki yapıyor biliyorsunuz. Yeni açıklanan son rakamlar beklentilerin biraz üzerinde geldi. Hatta sene sonu beklentileri biraz revize edilmiş. Şimdi bu Türkiye için tabii ki ciddi bir mesele. Çünkü biz cari açığın düştüğü, Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlendiği, aslında beklentilerin iyileştiği ve fiyat istikrarının sağlandığı bir süreci öngörüyoruz ama o petrol fiyatları üzerinden süreç gecikebilir diyelim.
1: Evet. Peki bu arada enflasyon tarafına da biraz değinelim. Şimdi dün piyasa katılımcıları anketini almıştık. Temmuz sonuçlarında sene sonu TÜFE beklentisi ve 12 ay sonrasına ilişkin beklenti hemen hemen önemli bir ölçüde değişim göstermese de 29.21 ve 23.95 oldu. Hafif bir yukarı yönlü ılımlı bir artış var orada. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ne bekliyorsunuz enflasyon yıl sonu için?

0: Ne dersiniz?
1: Tabii TÜFE beklentileri arasında ben piyasa beklentilerinin eğer enerji şoku devam etmezse iyileşmesini şahsen bekliyorum. Yani Merkez Bankası hedeflerine biraz sene sonu hedeflerine biraz daha yaklaşan bir enflasyon göreceğiz. Tabii ki enflasyonun düşüş hızı global şartlar nedeniyle veya petrol fiyatlarının bu ciddi anlamdaki yükselişi nedeniyle ama enflasyon düşmeye ya da enflasyonun artış hızı düşmeye devam edecek. Bunu buradan ifade ederim. Yani belki beklentilerin biraz daha altında gerçekleşebilir. Benim şahsi beklentim olumlu beklentim diyelim ya da %27'lik çok çok olumlu beklenti ise Merkez Bankası'nın temel hedefi olan %24. Bakıyorsunuz uluslararası tahmin yani uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerine bakıyorsunuz. Oralarda da benzer rakamlar ortaya çıkıyor. Hatta büyük ihtimal Eylül ayında tekrar IMF üzerinden bir revizyon gelebilir Türkiye'nin enflasyonuyla alakalı. Orada da takip edeceğiz. Veya OECD'nin benzer tahminleri var. Deutsche Bank'ın benzer tahminleri var. Ortak nokta %20'li rakamlarda bir enflasyon beklentisi. Tabii bunu daha hızlı düşürmek de mümkün ama istihdam piyasasına da zarar vermemek lazım.
0: Peki, şimdi tabii global tarafta da yeni değişimler tabii söz konusu. İşte dediğiniz gibi Fed de önemli bir gündem maddesi. Onu da 29 Temmuz'da alacağız faiz kararını ve Walsh'tan ilk gelen sinyallerde şahin bir ton. Bakalım nasıl bir mesaj setiyle karşı karşıya kalacağız kendisinden 29 Temmuz'da. Ne dersiniz, ne bekliyorsunuz bu sene Fed'den?
1: Tabii Fed'den birçok beklenti var global düzeyde. İşte faiz artırım döngüsüne geri gelecek mi diye önemli bir tartışmamız var. Fed tabii daha çok bir hem istihdam piyasasını izliyor hem de çekirdek enflasyon tarafına takip ediyor. Biraz beklentilerin üzerinde gelen son aylarda bir enflasyon vardı ABD'de. Belki Fed'in faiz artırımına tekrar geri dönme ihtimali güçlendi, kuvvetlendi diye düşünüyorum. Onlarda da biliyorsunuz Kasım ayında bir seçim var. Şimdi bu seçim gündemiyle alakalı tabii Fed siyasi olarak bağımsız karar verme merciği kendisi ve üyeleri ama Trump tarafında biraz Fed'in daha biraz daha dillendirildiği ve işte faiz artışı değil de faiz indirimine geri dönülmesi gerektiği tartışmaları var. Siyasetçi olarak yaklaşıldığında doğru ama Fed tarafında bakıldığında Fed daha çok bu bürokratik şeylerden ziyade piyasayı izliyor ve piyasa beklentilerine göre hareket ediyor. Orada da ben faiz artışlarının biraz daha güçlendiği taraftayım. Çünkü Hürmüz'deki kriz çözülmedi, petrol fiyatlarındaki o dengelenme sağlanmadı, tam düşüş gerçekleşmedi ve kriz devam ediyor. Krizin devam ettiği bir ortamda, işte enerji fiyatları üzerinden baskının olduğu bir ortamda tabii şunu söylemek güç, FED faiz indirecek ya da faiz indirim döngüsüne geri dönecek demek güç, daha çok faiz artırımının daha kuvvetli olduğu bir dönem. Çünkü petrol fiyatları üzerinden enflasyonda bir baskı var.
0: Evet. Bu arada şu notu da iletelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapay zeka görüşmelerinin Xi Jinping'in ziyareti öncesinde gerçekleşeceği bugün notu var haber akışında. Eylül'de bekleniyor Xi Jinping'in ziyareti. Şimdi buradaki süreci nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz? Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri açısından da önemli bir kritik bir başlık bu. Yapay zeka konusu. Ne dersiniz?
1: Tabii Çin-ABD gerilimi, bir de tabii orada bir ticaret savaşları gündemimiz var. İşte gümrük vergilerinin 2025'in başından itibaren, Trump'ın tekrar başkan seçilmesinden itibaren yükseldiğini görüyoruz. Ticari korumacılığının arttığını görüyoruz. En fazla ticari korumacılığa maruz kalan ülke tabii ki ekseriyetle 2008 yılından itibaren Çin. Şimdi bu artış eğilimi sürecek büyük ihtimal. Ticaret savaşları ile alakalı gündem ABD tarafından ne kadar biz anlaştık, işte ilişkilerimiz iyiye gidiyor deseler de Çin Komünist Partisi ya da Çin tarafında tam istenilen düzeyde değil. Serbest ticaretin o eski kurallara o kadar önerilmiyor. Hatta Avrupa Birliği tarafında Çin'e yeni bir ticari gümrük vergisi furyası başlayabileceği tartışmaları var. Onlar da ciddi anlamda Çinli firmalardan rahatsızlar. Çünkü piyasa ya gittikleri andan itibaren maliyet avantajı ve fiyat avantajı nedeniyle piyasayı aslında ciddi şekilde domine eden bir Çin'i görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda yapay zeka meselesinde evet ABD ve Çin tarafında belli başlı gelişmeler yaşanabilir. Belki işbirliği yaşanabilir ama Çin tarafında biliyorsunuz yapay zeka üzerinden ciddi bir bilgi akışının Çin'e doğru gerçekleştiğini de söylemek mümkün. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ordusu işte 10 milyarlarca dolar Ar-Ge harcayıp ciddi bir proje yürütüyor. Çinlilerin biz bunu kolaylıkla copy-paste yapabildiğini

0: görebiliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki şunu söylemek güç, Çin-ABD ilişkileri global ekonomideki riskleri azaltacak şekilde iyileşecek demek güç. İki taraf da birbirini deniyor, güçlerini ölçüyor ticari anlamda ama Çin tarafı biraz daha ılımlı, ABD tarafı ise istediklerini alma yönünde diyelim.
1: Evet. Peki kıymetli metal cephesine ilişkin beklentilerinizi de alayım ben. Şimdi hep konuştuğumuz malum altının güvenli liman özelliğinin bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri İran sürecinde biraz sarsıldığını gördük ama Capital Economics diyor ki altın sert borsa düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir. Fiyat oynaklığı gösterge S&P 500 endeksiyle benzer seviyelere ulaştı ve de enflasyona karşı koruma konusundaki itibarı zedelendi ama şu anda altının reel tahvil getirileriyle olan ilişkisi devam ediyor diyor Capital Economics'in yorumu ve reel getirilerde yaşanacak herhangi bir düşüş altın fiyatlarını destekleyebilir demiş. Sizin beklentiniz ne yönde?
0: Tabii özellikle altın tarafında, değerli maden tarafında benim beklentilerim faiz indirimleri eğer olsaydı tabii ki olumlu yansıyabileceği idi. Şimdi ise biraz daha işte 5.000 dolarların üzerinden 4.000 dolarlara düşen büyük ihtimal 3.000 dolarları test edebilecek biraz daha düşme eğilimini kuvvetli gördüğüm bir alanı var. Özellikle değerli madenlerden altının. Çünkü faiz artışlarını konuşuyoruz. Faiz artışlarının en fazla etkilediği alanlardan biri tabii ki bu değerli madenler ve altın. Tabii ki altında en fazla da yatırım yapılan değerli maden olduğu için bizim açımızdan da önemli. İşte Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 500 milyar doların üzerinde bir altında yatırımımız var, stokumuz var. Şimdi bunun değeri tabii ki Merkez Bankamızda da ciddi bir oranda altın var. Hatta Merkez Bankası biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir satış gerçekleştirmişti. Ve bu satış işte global düzeyde de etki oluşturduğu söylenmişti. Altın fiyatlarının dolar bazlı onsunun ciddi geri şeklinde işte Türkiye Merkez Bankası'nın altın satışı dışında etkili olduğu söylenmişti. Tabii ki bu süreç güçlenecek mi göreceğiz ama şunu söylemek lazım. Enflasyonun güçlendiği bir etmen var global düzeyde. Bu faizlerin artışı anlamını taşır. Yani faizlerin arttığı bir ortamda ve ticaret savaşlarının bu ticari gümrük tarifelerinin ciddi anlamda Avrupa Birliği tarafından da uygulanabilecek olması ben bu değerli madenlere olan ilginin biraz azaltabileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Ki bir Türk yatırımcı ekseriyetli altın özelinde bir kültürel bir yatırım kültüne sahip diyelim. Tabii o tarafta da kar almayı bilmek lazım kademeli diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bugün de gümüşte yukarı yönlü hareket dikkat çekici %4'ün üzerinde. Şimdi burada tabii haber akışının da etkili olduğu ifade ediliyor. Nedir haber akışında öne çıkanlar? Nvidia'nın Nebius yatırımı, Çinli yapay zeka şirketlerindeki gelişmeler, Çin ekonomisine yönelik ilave teşvik beklentilerinin küresel büyüme görünümünü destekleyebileceği ve TSMC'nin 2027'de üretim fiyatlarına %5 ile 15 yönünde bir zam yapacağı, artıracağı haberleri. Tabii sanayi tarafındaki bu gelişmeler sanki gümüşe de yukarı yönlü hareketi destekleyici, tetikleyici unsur oldu gibi görünüyor. Ne dersiniz gümüş için?
0: Tabii biliyorsunuz işte ons bazlı işte 25 dolardan 30 dolardan başlayıp işte 100 dolara çıkan 100 doların da üzerine çıkan biz bir gümüş onsu gördük dolar bazlı. Şimdi altındaki düşüşle birlikte %20'lik 25'lik düşüşle birlikte genelde gümüşte bu daha fazla olur. Ciddi bir çekilme var. Tabii ki gümüşün ons bazlı bu destekleyici yani haber akışının destekleyici olgusunun sürekli olması lazım. Bu global olguların ya da olayların bu değerli maden artışlarında gümüşü desteklemesi lazım ama o tarafta da daha ben ılımlı düşünüyorum işin açıkçası. Yani belli bir işte 30 dolarlardan başlayıp 100 dolarların üzerine çıkan bir gümüş gördük. Şimdi oraları tekrar görmesi bence bu 10 yıllık periyotlar halinde gerçekleşen olgular içerisinde biraz zor görüyorum şey açıkçası ama enflasyona karşı koruyacak mı? Bu biraz nerede duracağına bağlı. Yani gümüş fiyatlarının özellikle global olaylardan etkisine bağlı. Yani bugün %4 artmış olabilir ama yarın %10'da geri çekilme sağlayabilir negatif bir haber akışında. Orada da Fed'in faiz indirim döngüsü, Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı uygulamayı düşündüğü gümrük tarife artışları bence etkili olacak. Yani olumsuz haber tarafında veya Hürmüz Boğazı'nda gelebilecek ani bir karar silsilesi, bir çatışma haberi gene gümüş tarafında altında olduğu gibi olayları, olguları negatif etkileyebilir diyelim.
1: Evet. Bu arada Trump'tan da bir hamle var. Kanada ürünlerine bazı ürünlere %50'lik bir ek gümrük vergisi getirdiğini ifade ediyor. 3 ayrı başkanlık bildirisi imzaladı bu konuya ilişkin olarak ve de diyor ki Amerikan ihracatçıları için eşit rekabet koşulu yaratmayı hedefliyoruz. Şimdi tabii görüyoruz ki yine bu vergi konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın adımları olarak devam ediyor. Bunun nasıl sonuçları olabilir? Ne dersiniz?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dış ticaret ortaklarından biri Kanada. En büyük sınırdaş ülkesi. Ciddi bir yatırım potansiyeli var. Kanadalı firmalar ABD'de, ABD'li firmalar Kanada'da. Tabii bu iki askeri güç diyelim, ekonomik güç arasındaki ticari karmaşa ya da gümrük tarifelerinin artırılma olgusu iki tarafa da zarar verir diye ben tahmin ediyorum. Çünkü Kanada tarafında da benzer adımlar büyük ihtimal gelecek ve taraflar birbirlerini ticari olarak yıpratacaklar. Ama ABD tarafının belli başlı istekleri var. O da isteklerin başında ticari dengenin sağlanması. Yani ihracat ve ithalat arasındaki o dengenin ABD lehine biraz daha olumlu gelişmesi. Onun temel sebebi de ABD dış ticaret açığının her geçen yıl artmış olması. Yani dünyada işte örnek veriyorum 3 trilyon dolar ihracat yapıyor, 4 trilyon dolar ithalat yapıyor. 1 trilyon doların üzerinde bir dış ticaret açığı var. Bu bütçe açığına yansıyor. İşte dolar rezerv para birimi daha fazla refahın ülke dışına çıkmasına neden oluyor gibi gibi. Bunu da ABD tarafında dış ticaret açığını çözmenin en iyi yollarından biri gümrük tarifelerini artırmak ve kamuya ekstra gelir elde etmek. Orada da işte ABD dış borçlarının artış eğilimini izliyoruz. Faizlere 1 trilyon doların üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aslında ABD'de o krizi çözme ve borçlanma ihtiyacını azaltma tarafında etki kapasitesi oluşturmaya çalışıyor ama bu tabii ki hem Meksika tarafında hem Kanada tarafında bir negatif haber akışıyla devam eder ve ticarete zarar verebilir tabii ki. Tarafların ticaretine zarar vermesi demek, ticaret hacminin küçülmesi demek. Bunu globale de yansıtabiliriz. Çin tarafına da örnek verebiliriz. Avrupa Birliği tarafına da örnek verebiliriz. Biraz ABD için açıkçası dış ticaret açığını dengeleyecek adam oluyor ama kamyoda ekstra gelir elde ediyor, gelir elde etmiş oluyor ama global ticarete zarar veriyor diye.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Doktor Deniz İstikbal. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim kısa bir araya gideceğiz, devam edeceğiz ardından piyasaların gündemini konuşmaya Serdar Pazı konuğumuz olacak.

0: Ve Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz paranın yönüne. Şimdi Londra'ya uzanacağız. Yeni bir başbakan ve kabinesini açıkladı Burnham. Kabinesindeki önemli isimlerden biri de yeni maliye bakanı ve yeni maliye bakanının da piyasalara güven veren bir isim olması özellikle yatırımcılar tarafında da olumlu karşılanmış gibi görünüyor. Şimdi Alparslan Düven'e döneceğiz birazdan. Bu konuya ilişkin olarak da Pantheon Makroekonomist İngiltere baş ekonomisti Rob Wood'un açıklamaları vardı ve yeni başbakan Andy Burnham'ın Hazine Bakanlığı yönetimi için John Healey'i tercih etmesinin piyasalara güven verebileceğini ifade etmişti. Wood, Healey'nin alternatif isimlerin çoğuna kıyasla piyasa dostu olarak görüldüğünü ancak bilinen tek maliye politikası görüşünün savunma harcamalarının belirgin biçimde arttırılması yönünde olduğunu ifade etti. Bu arada İngiltere devlet tahvillerinin de Burnham'ın mali kurallardaki esnekliğin kullanılmasına ilişkin açıklamasının ardından dün geç saatlerde değer kaybettiğini hatırlatmış olalım. Yeni başbakanın da maliye politikası üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı hedeflediğini de biliyoruz. Yeni başbakanın dün açıklamaları vardı. Downing Street'te yaptığı açıklamalar

0: Kendisi Manchester'ın eski belediye başkanı ve de yeni bir ekonomi planı öngörüyoruz diyor. Manchester eski belediye başkanı ve yeni başbakan Andy Burnham son 10 yılda 7. başbakan oldu kendisi. Siyasi istikrarsızlığa son verme sözü veriyor ve 40 yılın en büyük değişimini hedefleyen yeni bir siyasi ve ekonomik model hazırlayacaklarını da açıkladı. İlk aşamada hayat pahalılığı, konut sorunu ve zayıf ekonomik büyümeye odaklanacaklarını da ifade etti. Karşımızda şimdi Alparslan Düven Londra'da bizi bekliyor. Yeni Maliye Bakanı dediğimiz gibi piyasalara güven veren bir isim gibi görünüyor. Nedir oradaki yorumlar? Senden dinleyelim Alparslan.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii bugün özellikle İngiliz basınına şöyle bir göz attık. Bu konuyla ilgili olarak neler yazılmış diyeyim. Ülkenin önde gelen gazetelerinden bir tanesi Guardian. Andy Burnham ve ekibinin piyasalarda yeni bir güven krizi yaratmamak için mali disiplini tamamen terk etmeyeceği mesajını vermeye çalıştığını yazıyor. Gazeteye göre John Healey tercihi ilk günlerde piyasa paniğini önlemeye yardımcı oldu ancak asıl sınavın gelecek bütçe kararları ve mali kurallar konusunda verileceği belirtiliyor. Yine bir önemli gazetelerden bir tanesi de The Telegraph gazetesine baktığımda John Healey'nin seçimini akıllıca bir tercih olarak yorumluyor. Ancak gazeteye göre John Healey hazine içinde güvenilir ve deneyimli bir isim olarak görülüyor ve Başbakan Andy Burnham'ın ekonomik politikalarına meydan okuyacak bir profil değil. Bu nedenle piyasalara istikrar mesajı verdiği değerlendiriliyor. Uluslararası yatırımcıların ilk tepkisinin olumlu olduğu ajanslar tarafından aktarıldı ve haberlerde John Healey'nin daha önce hazinede görev yapmış deneyimli bir isim olması, mali disiplini tamamen terk etmeyeceği beklentisi ve ekonominin yönetiminde kurumsal tecrübesinin yatırımcı güvenini desteklediği de ifade edildi ve ancak aynı zamanda savunma harcamalarının arttırılması ve bölgesel yatırımların finansmanı nedeniyle kamu borçlanmasının artabileceği de belirtiliyor. Diğer yandan tabii atamayı sürpriz olarak nitelendirenler de var. Yine de John Healey'in parti içindeki farklı kanatlar tarafından kabul görebilecek uzlaşmacı bir isim olduğu yorumu da yapılıyor. İlk fiyatlamalarda yani piyasaların tepkisine bakacak olursak ilk fiyatlamada en dikkat çeken gelişme İngiltere devlet tahvilleri tarafında oldu. Andy Burnham'ın mali kuralları daha esnek kullanabileceğine yönelik mesajları nedeniyle tahvil faizleri yükseldi. Ancak Healey'nin yani John Healey'nin atanmasının ardından piyasalarda kontrollü mali genişleme beklentisi güçlenince satış baskısı sınırlı kaldı ve ilk panik havası yatışmış oldu. Genel olarak İngiliz basınındaki ortak görüş özellikle olumlu taraflarına bakacak olursak deneyimli bir piyasaların tanıdığı bir isim hazine geçmişi bulunuyor. Ani ve radikal ekonomi politikaları uygulama ihtimali düşük görülüyor. Endişeler de var. O endişelerde savunma harcamalarının ciddi şekilde arttırılmasını planlıyor. Enerji faturalarında KDV indirimi ve diğer harcama vaatleri bütçe açığını büyütebilir. Andy Burnham'ın mali kuralları ne kadar gevşeteceği hala belirsiz ve piyasaların asıl değerlendirmesi sonbaharda açıklanacak. Bütçe ve borçlanma planlarıyla şekillenecek diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
0: Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Londra'ya selamlar diyerek buradan Serdar Pazı'ya dönelim. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, yayınlar.
0: Şimdi hazır Londra'dan sözü almışken nedir sizin değerlendirmeniz bu yeni Maliye Bakanı, yeni Başbakan'ın işte bu yeni bir ekonomi planı yapacağız biz diyor. Son değişimi hedefleyen yeni bir siyasi ekonomik model hazırlayacağız diyor. 10 yıllık bir plan. Farklı bir İngiltere kendisi resmi çiziyor. Sizce nasıl algılandı ve ne bekleyebiliriz İngiltere tarafından? Bu arada savunma demişken şu notu da hemen aktarayım. Biraz önce muhabirimiz Alparslan Düven aktarmıştı savunma yatırımlarını arttırabilir yeni hükümet diye. İngiltere ve Almanya'da Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunmak amacıyla uzun menzilli bir füze geliştirerek savunma alanında altın çağ olarak nitelendirilen bir işbirliğine imza atıyor olacak. Bu yeni üretecekleri füzeyle birlikte özellikle İngiltere ve Almanya tarafındaki Soğuk Savaş dönemi pasif ve etkisiz algının geride kaldığı ifadeleri de var. Nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri?
2: Evet, İngiltere bakıldığı zaman Brexit'ten sonra bir yön arayışında, yani net olarak kendini konumlandırabilmiş Avrupa'dan çıktıktan sonra

0: bir olacağını tam olarak tayin edilmiş değil. O zamandan bu zamana bakıldığı zaman son 5-6 sene içerisinde çok ciddi siyasi belirsizlik, hükümetlerin çok kısa süre görevde kalıp yerini bir diğerine bırakması, göreve gelmeden önce verilen vaatlerin göreve geldikten sonra yerine getirilmesinin ne kadar zor olduğunun idrakı, yani Liz Truss hükümetini hatırlayalım, 2 aydan daha kısa bir sürede işte sigortacılık, bireysel emeklilik vesaire tarafını neredeyse tahrip etme diye kadar geldikten sonra piyasayla inatlaşılmayacağını anlayıp istifa etti. Şimdi mevcut hükümetinde tabii ki açmazları bunlar. Yani İngiltere'de işte herkesin bildiği üzere ekonomik anlamda bir büyüme performansı Avrupa açısından aynı olduğu gibi var. Çeşitli biz tabii Londra'yı ve daha ziyade finans kapitali olarak İngiltere'yi görüyoruz. Ama tabii ki çok ciddi Londra harici yaşayan insanların ihtiyaçları, işte özellikle Almanya ve Fransa'da olduğu gibi çiftçilerin ciddi şekilde yardım çağrısı var. Yaptıkları Londra'da protestolar, gösteriler var. Benzer şekilde kamu çalışanlarının işte çok yükselen kiraları vesaire karşılayamakta zorlandığı, işte barınma sıkıntısının yaşandığı, konut piyasasında ciddi bir revizyonun gerektiği. Ama diğer yanlardan da yani bu sosyal harcamaları yapmanız adına daha çok kamu harcaması, daha çok kamu harcaması bütçede, o zaman denk bütçe çok zor. İşte gelir gider dengesini tutturmak ve onu bertaraf etmek adına daha fazla borçlanmak, devlet tahvil satmak da ister istemez devlet tahvil faizlerinin yukarı doğru gelmesine, bu borç nasıl geri ödenecek sorularının yatırımcılar nezdinde yükselmesine neden oluyor. İşte askeri tarafta yapılması planlanan harcamaların artması gerekliliği Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de aşikar. Dolayısıyla tüm bunları alt alta yastığınız zaman işte gittikçe yaşlanan nüfus, göçmenler tarafından yakın zamanda belki nüfus tarafında bir destek, yani çalışma potansiyeli olan insanlar geliyor ama onların yarattığı da başka problemler var. Dolayısıyla dediğim gibi konut, tarım çok ciddi problemler İngiltere için. Biraz daha mali disiplinden kopulmayacağının garantisini veren bir ismin Hazine Maliye Bakanlığı'na gelmesi önemli İngiltere için diye değerlendiriyorum.
1: Evet, peki. Şimdi o zaman İngiltere'den dönelim genel görünüme, küresel görünüme. Şimdi tabii malum dalgalı seyirler yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran cephesindeki sorunların devam etmesi nedeniyle. Şimdi bir de konuya Suudi Arabistan'ın ablukası eklendi. Husilerin Suudi Arabistan'ı abluka altına alıp Kızıldeniz'in kapanması konusu. Bir taraftan da bir ateşkes için görüşmelerin başladığına yönelik de haberler görüyoruz. Onu da hemen aktarmış olayım. Bugün yine öne çıkan haberlerden biriydi. İranlı yetkili Pakistan'da arabulucularla toplantıya başladı şeklinde. Şimdi ne dersiniz? Petrol fiyatlarına ilişkin de tahminler, işte Goldman diyor ki 120 dolara kadar çıkabilir bu konu devam ederse 4. çeyrekte. Sizin görüşünüz ne yönde?
0: Tabii yani Goldman raporuna şu açıdan katılmamak mümkün değil. Yani sorunlar devam ederse, Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçmekte zorlanırsa, işte Suudi Arabistan, Husiler, Kızıldeniz vesaire alternatif taşımacılık tarafında da sorunlar devam edecek demektir. Yani sorunların devam edeceğini biliyor olsak zaten petrol piyasasında tek yön yukarı deriz. Ama sorunların ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini kestirmek gerçekten güç. Yani bundan 2 hafta kadar önce konuşmayı yapıyor olsak petrol fiyatları 70 dolardan 60 dolara ne kadar sürede gelir bunu tartışırdık. Ama 70 dolardan birden saldırıların yeniden karşılıklı olarak başlaması, Amerika'nın bu sefer biraz cepheyi genişletip yani İran'ın daha içerilerinde üretim tesislerini, altyapısını vesaire hedef alması, İran'ın ona benzer biçimde Körfez ülkelerine saldırı yaparak karşılık vermesiyle 10 günden beri bir bakıldığı zaman karşılıklı bombalama, yani savaş yeniden başladı mı? Bunun endişesini taşıyarak petrol fiyatları 90'a kadar geldi. Şimdi 90 doların hani üzerinde kalması, devam etmesindense burada artık bir sükunet, işte Pakistan'da arabuluculuğuyla görüşme olur, Trump'tan daha mutedil mesajlar olur, Rubio'dan dün benzer şekilde Amerika'da bakanlık nezdinde bir açıklama geldiğini gördük. Yani Trump'ın bu petrol fiyatıyla Kasım ayındaki ara seçimi göğüslemesi, önde götürmesi çok zor. Dolayısıyla bir noktada uzlaşmak durumunda. İran da biraz bunun farkında. Yani ben bu anlaşma yükümlülüğünden ne kadar kendime fayda sağlarım? İşte bir savaş tazminatı bu olabilir. İşte bölgedeki ticaretin gözetilmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın kontrolü vesaire açısından bir takım imtiyazlar olabilir. İki tarafta hani pazarlıkta eli daha iyi bir noktadan oluşturma peşinde. Dolayısıyla ben hani Trump'tan bu birkaç haftalık saldırılar sonrasında biraz daha yumuşak tonlu açıklamalar, piyasa dostu açıklamalar geleceğini tahmin ediyorum. Petrolün de 90 doların üzerinde.

0: üzerinde kalmasına pek tahammülün olmadığı varsayımıyla bunu söylüyorum.
1: Evet. Bu arada şimdi tabii Trump demişken kendisi zayıf dolar temasıyla geldi. Bunu istediğini söylüyordu. Fakat şimdi gelinen noktada da oluşamıyor bu durum. Bir taraftan Standard Chartered'ın tespitleri yeni. Dolar yüksek petrol fiyatlarından destek bulamadı diyor. Piyasalar daha çok ülkeler arasındaki faiz farklarına odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasıyla dolar değer kaybetti ve dolar kısa vadede daha da gerileyebilir. Doların yeniden güç kazanabilmesi için Amerikan ekonomisinde daha net bir döngüsel toparlanma olmalı demiş. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi tabii burada hani kötüler arasında bir birincilik yarışı var. Yani bakıldığında işte Amerikan doları değer kaybediyor. İşte onun karşısında değer kazanan hani Euro bölgesinde sorunları alt alta söylemeye kalksak zaten programın süresi belki yeterli olmaz. Yani İngiltere'nin sorunlarından bahsettik. İşte Japonya'da bakıldığı zaman bir faiz arttırımı gerekliliği çok açık ama faiz arttırımına dayanabilecek bir ekonomi var mı yok tartışılır. İsviçre negatif faiz vermesine rağmen kendisinde bir yönelim var güvenli liman arayışında. İşte Kanada'nın Amerika ile ticaret vesaire noktasında başka sorunları var. Yani Çin para biriminin çok değerlenmesini istemiyor, kontrol altına tutuyor. Yani kimse aslında durumdan memnun değil ve hani şu para birimi evet diğerlerinden daha üstündür diye bir söylemde bulunsak bunun altını doldurmak hakikaten çok güç. Ama Amerika işte dünyada jeopolitik herhangi bir risk ortaya çıktığı zaman o saldırı bilakis Amerika'nın da içinde olduğu gruba dahil olsa değer kazanan, özellikle gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanan bir para birimi. Şimdi ben burada yani nispeten izleyenler adına daha yakından kolay takip edilmesi açısından 100 seviyesini dolar endeksinde çok önemsiyorum. Yani 100 seviyesinin üzerinde kalınması gene doların el üstünde tutulduğu bir dönem olarak algılanabilir. 100'ün altına kalıcı sarkmalar, birkaç günlük kapanışlar halinde hani biraz daha diğer para birimlerine yönelimler olabilir. Ben hani şu kısa zamandaki dolar aleyhine durumun biraz da Avrupa'nın hani bu hafta Perşembe gelecek faiz toplantısında bir arttırım daha gelebilir beklentisine yansıttım. İşte İngiltere'den de faiz arttırımı gelir mi gelmez mi o da tartışılıyor. Yani biraz o beklentilerin sonucunda faiz farklarına odaklanılarak geldiğini düşünüyorum ama şimdi kısa vadede faiz farkları belki para birimlerinin seyrinde belirleyici olabilir ama orta uzun vadede o ülkelerin işte hikayesi, ekonomik büyüme performansı. Şimdi öyle dediğimiz zaman Amerika yine de her şeye rağmen dünyanın en büyük ekonomisi de olsa %2 civarında bir büyüme potansiyeli sergilemeyi başarıyor. Aynı şeyi Avrupa için, İngiltere için, Japonya için, Amerika'da dolar karşısında durabilecek diğer ülkeler adına söylemek zor. Ama tabii Amerika'nın çok yüksek bir borçluluğu var. İşte askeri harcamalar inanılmaz fazla. Dolayısıyla onları finanse etmek adına Trump'ın da iş dünyasına verdiği tavizler, daha çok kurumlar vergisi vesaire gibi ekonomiyi canlandırmak adına verdiği teşvikler. Onları finanse etmek adına daha fazla borçlanma gerekliliği bu tarafta da var. Bu borç nasıl geri ödenecek? İşte dünyadaki küresel ekonomi 120-130 trilyon dolarsa bunun 3 katı neredeyse bir borç var. Hani bu borcun tam olarak geri ödenmesinin imkansız olduğu gerçeğiyle her gün bir kez daha yüzleşiyoruz. Ama ben dediğim gibi dolar endeksinde 100 seviyesini önemsiyorum ve oranın üzerinde kalındıkça doların değer kaybının nispeten sınırlı kalabileceğini değerlendiriyorum.
1: Evet, peki şimdi o zaman dönelim içeriye. Merkez Bankası toplantısını, kararını bekliyoruz. Biz tabii 23 Temmuz'daki bir taraftan da tabii takip ediyoruz bilançoları. Türkiye sigorta bilançosunu aldık. Temmuz ayında da ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen bilançoları takip ediyor olacağız. Nasıl geçer sizce bilanço dönemi?
0: Şimdi tabii Türkiye sigorta ile hani sigortacılık sektörü açısından hani önemli bir oyuncunun finansallarını görmüş olduk. Tabii şimdi ikinci çeyreği genel olarak özetlemek gerekirse şunu söylemek lazım. Hani faizlerin yılın başında beklenenden daha yukarıda kaldığı bir dönem. Dolayısıyla hani bunun yansıması işte sigorta şirketleri gibi, telekom şirketleri gibi, gıda perakende şirketleri gibi güçlü nakit yaratma potansiyeli olan o yarattıkları nakit havuzunu değerlendirme imkanı olan şirketlere ciddi şekilde avantaj sağlayan yani topladıkları parayı daha yüksek faizden nevalandırma şansına kavuşmaları açısından. İşte ama tabii bankalara geçecek olursak hani onların iki belirleyicisi var. Hani bir taşıdıkları kredi portföyünün ortalama faizi. Şimdi bu tabii daha uzun vadeli yani 2-3 yıl ortalama bir burada vadeden bahsettiğimiz için bunlar daha uzun vadeli, daha geçmiş yıllardan faizin daha düşük olduğu dönemlerden geliyor ve hani bunu fonlamak adına kısa vadeli bir 3 ay arası ciddi bir mevduat yükü var. Mevduat faizi böyle yukarıda kalmaya devam ettikçe ki mevduat faizi Merkez Bankası'nın politika faizinin de üzerinde kalmaya devam ediyor. Bankalar çünkü TL mevduat piyasasında paylarını koruma eğiliminde bu yönde makro ihtiyati tedbirler de var. Dolayısıyla kaynak maliyetiyle

0: o topladığı parayı plase ettiği oran arasında bankaları ve banka hissesi taşıyan yatırımcıları sevindirecek bir net faiz marjı maalesef yok. Yani dolayısıyla ikinci çeyrekte bankalar adına nispeten karların çok memnun etmediği bir dönem olarak geçecek. Dolayısıyla hani şirketleri daha ziyade hani yüksek finansman maliyetleri sanayi tarafta, işte faaliyet karlılığı tarafında ekonominin nispeten büyüme hızının yavaşlamasıyla ciroların o kadar hızlı artmadığı bir dönem olarak ikinci çeyrek geçecek diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Borsa İstanbul'da kritik seviyeler olarak nereleri görüyorsunuz? Malum 14.000'in altında kapatmıştık, dün üzerinde kapattık ama yine bugün 14.000'in altına sarktık.
0: Evet, endekste 14.000 seviyesi civarında bir dalgalanma var, net bir yön tayin edilebilmiş değil. Endekste 13.600-13.800 seviyesinin, bu bandın altına doğru kalıcı bir sarkma olma ihtimali nispeten düşük olarak değerlendiriyorum. Burada tabii işte hani endeks mühendisliği dediğimiz, hani endeks üzerinde ağırlığı belirli noktada olan hisselerin belirli seviyelerde kalması da etkili olmakta ister istemez. Yukarı tarafta da hani 14.300'ün üzerinde kalıcı bir kapanış yapamadık. Geçtiğimiz haftalarda 14.700-800 bandını geçmekte zorlandık. Hani orası da ikinci direnç olarak takip edildi. 15.300 tabii tarihi TL nominal bazda zirve olarak ön planda. Dolayısıyla bu bantlar dahilinde nispeten işte gelen bilançolar nezdinde sektörel hareketliliğin ön plana çıkabileceği dalgalı bir görünüm arz etmekte. Borsa İstanbul genel olarak dediğim gibi yani sektörel bilançolarında hani yatırımcıları nispeten mutlu edeceği ve etmeyeceği sektörlerde büyük ölçüde işte nakit yaratma gücü ve borçluluğu yüksek olan taraf arasında bir böyle savaş şeklinde geçecek gibi düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii kıymetli metal tarafına da değinelim. Çünkü bugün gerek altın gerek gümüşte yukarı yönlü hareket, özellikle gümüş tabii %4'ün üzerindeki yükselişte dikkat çekici.
0: Evet, gümüşte 60 ve 62 kısa vadeli dirençler olarak gözüküyor. Tabi orada hani 125 tarihi zirvelerden neredeyse yarıladı. Yani fiyatı tam anlamıyla %50'sine geldi. Oradan artık bir dip arayışı ve tepki çabaları, normal karşılanmaları. Altında da 4000 psikolojik olarak çok önemli bir eşik seviye. Yani onun altında düşüş olacaksa bile yani en azından böyle tepki denemeleri, bir düzeltme ondan sonra olabilir, yaşanabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak değerli metaller için de ben hani dolar endeksindeki 100 seviyesinin önemli olduğunu, çünkü bunlar dolarla kota edilen enstrümanlar. Dolar 100 seviyesinin altına sarkması, doların değer kaybı halinde bu değerli metallerin daha fazla talep görme ihtimali yüksek. Burada belirleyici olan faktörlerden bir diğeri merkez bankaları. Merkez bankaları faiz en az birer tur arttırabilir gibi gözüküyor. Yani Amerika'ya dair bile daha olası senaryo bir faiz arttırımı gelebilir şeklinde evrildi. İngiltere'si, Avrupa'sı hani bu faiz arttırımları bakıldığında faiz ödemeyen bir meta olan altın karşısında altını görece zayıf bırakabilir. Yani hızlı yükselişlerdense daha böyle kısa vadeli yükseliş denemeleri, kar satışları vesaire görmemiz daha yüksek. Ama esas orta uzun vade altında belirleyici tabii ki başta Çin olmak üzere büyük merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adına yaptıkları alımlar. Burada çok fazla bir yavaşlama yaşanmadığını görüyoruz açıklanan rakamlar itibariyle. İşte Çin, Hindistan'ı yüklü miktarda altın alımı ile altın piyasasına yön verebilen merkez bankalarının. Dolayısıyla yani orta uzun vadeli resimde çok fazla değişen bir şey yok. Kısa vade ben biraz daha merkez bankalarının faiz arttırıp arttıramayacağı, buna mukabil dolar endeksinin seyri belirleyici olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Pazı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Efendim, burada kapatalım bu bölümü de. Yarın yine görüşeceğiz Apara ekranlarında. Hoşça kalın.

0: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Evet. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20, 21, 22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyorum.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pari

0: isterseniz otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: Otobit'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bankacılık.
6: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
7: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
8: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
9: Kaplumbağam düştü.
10: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
9: Elimde indi düştü.
8: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
10: Ne olur artık affet beni Meliha.
8: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
10: Bona notte, bona notte.
9: Samim, ne işi var bunun burada?
10: Tanrı misafiri ciğerim.
8: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: alıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu haftanın halka arzlar açısından oldukça yoğun geçeceğini ifade etmiştik. Şirketler bir bir halka açılıyorlar. Elbette yatırımcı da çok memnun, heyecanlı. Son 3 aya baktığımızda 460 binin üzerinde yeni yatırımcı tekrar Borsa İstanbul'a döndü. Halka arz furyası başlayınca yatırımcılar da Borsa İstanbul'a teveccüh gösteriyorlar. 6.8 milyona tekrar yatırımcı sayısı ulaştı. Halka açılacak bu şirketleri bu ekranlarda tanımaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Masfen Enerji'yi değerlendireceğiz. Masfen Enerji kurucu ortağı Sayın Kemal Onur Karakuş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Yarın itibariyle talep toplamaya şirket başlayacak. 22-23-24 Temmuz'da talepler toplanacak. İsterseniz bu süreci konuşarak sohbetimize başlayalım. Ummalı bir süreç olmalı. Uzun süredir bazı kurumlar halka açılacağı an buraya geliyorlar ve bir yıl, iki yıl bekledik ve sürecin çok hummalı, detaylı olduğunun altını çiziyorlar. Sizin evet. için bu süreç nasıl işledi, ne dersiniz?
1: Biz aslında 3 yıl önce karar verdik borsaya açılmaya. 2,5 yıl önce de başvurumuzu yaptık. Uzun bir süreçti. Bu her dönem zaten verilerimizi yeniledik. Ayrıca yoğun bir süreçti. Son 2 hafta oldukça hızlandı. Ve bu furya da dediğiniz gibi şu anda bir borsa furyası var. Bunda da yerimizi almaktan mutluyuz. 22, 23, 24 Temmuz'da da halka arz oluyoruz.
0: Niye halka açılıyorsunuz?
1: Halka açılmamızın aslında en büyük sebebi bizim görünebilirliğimiz ve kurumsallaşmayı sağlamak. Lakin şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi birçok firma

0: Değil, yatırım yapmak için halka açılıyoruz ifadesini kullandınız.
1: Aynen.
0: Buradan elde edilecek gelirler o zaman yatırım yapmaya yönelecek. Evet. Nasıl bir yatırım projeksiyonumuz olacak? Yatırımcı merak ediyor.
1: Tabii ki hemen anlatayım Uğur Bey. Gelen miktarın %75'i depolamalı güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerine harcanacak. %25'i de işletme sermayesinde kalacak. Bizim buradaki projeksiyonumuz şu şekilde. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yatırımlarımızı arttırmak. An itibariyle 117 megawattlık bir güneş elektrik santrali portföyümüz var. Bu rakamı biz 2028 sonunda içine katacağımız güneş, rüzgar ve depolamalı sistemlerle 500 megawata çıkartmayı düşünüyoruz. Yoğunlaşacağımız ülkeler de Türkiye ve Romanya olacak.
0: Türkiye'nin dışında şu an Romanya'da da mı faaliyetler var? Yoksa bu gelirlerle birlikte faaliyet göstermeye mi başlayacaksınız?
1: Halihazırda faaliyetlerimiz elbette var. Biraz önce söylediğim 117 megawatt zaten Türkiye'de 117 megawatt, 11 megawatt Yunanistan'da, 105 megawattı Türkiye'de sabit alım garantili santraller. Özellikle Yunanistan'dakiler şu ana itibaren daha 17 yıl boyunca, önümüzdeki 17 yıl boyunca sabit alım garantisine sahip. Şu anda da Romanya'da da inşaat süren, sadece devreye alınmadığı için verilerde olmayan 65 megawattlık güneş elektrik santralimiz var. Önümüzdeki yıl umarım bunları da portföyümüze zaten katmış olacağız. Hı
0: hı. Gelirinizin ne kadarı döviz bazlı peki?
1: Bizim neredeyse tüm gelirimiz döviz bazlı. Hı. Hem yurt içinde hem yurt dışında.
0: Peki dövizdeki hareketler şirketin görüntüsüne nasıl sirayet ediyor? Bazı ihracatçılar dövizde enflasyonun altında hareketlerin yaşanmasının kendilerine olumsuz bir şekilde yansıdığını ifade ediyor. Enerji sektöründe, yenilenebilir enerji sektöründe durum nasıl? Siz burada sözleşmeleri gerçekleştirirken bir hedge mekanizması kullanıyor musunuz?
1: Şu şekilde aktarayım. Şimdi bizim yektem modeli dediğimiz bir şey var enerji sektöründe. Yektemde Türkiye'de geçerli olan dolar bazlı sabit fiyat alım garantisi demek. Bunun birçok tabii arkadaki de matematiksel sistemi var. Hani ben basitçe anlatıyorum size. Bizim dolarla dolar bazında kazanmamız ve yurt dışından da euro bazlı kazanmamız bizim hem yaptığımız santrallere hem kendi yatırımlarımıza stabil bir görüntü veriyor. Ayrıca böylece YP kredileri kullanabiliyoruz ve onları da doğru bir finansman kanalıyla düşük oranlarda sahip oluyoruz.
0: Yatırımcı tahsisatını nasıl gerçekleştirdiniz peki?
1: Yatırımcı tahsisatından kastınız nedir?
0: Yani bu payları nasıl yaptınız bireysele, yabancıya? Yani
1: tabii onu da anlatayım. Biz amacımız biraz önce bahsettiğim gibi yatırımlarımıza paydaş aramak. Bunu da zaten burada bu söyleyeceklerimle kanıtlayabiliyoruz. Biz gelen miktarın açıldığımız tarafın %90'ını bireysel açtık. Yani %10 yüksek getirili yatırımcı, %80 bireysel, %10 da kurumsal. Bu 85 milyon nominal lot şu anda yarın itibariyle Cuma'ya kadar halka arz oluyor. 55 milyonu doğrudan sermaye arttırma. Kalan 30 milyonu da yatırımcının daha güvenli hareket edebilmesi için fiyat sabitleme mekanizması olarak kullanıyoruz.
0: Avrupa'nın en çok tercih edilen şirketi olmayı hedeflediğinizi ifade ediyorsunuz. Burada ne kadarlık bir süre zarfı içerisinde bu hedefe ilerleyecek şirket?
1: Şimdi Avrupa'nın aslında biraz daha ayakları yere basarak gidersek önce Türkiye'nin, sonra Doğu Avrupa'nın, sonra Avrupa'nın aslında demek gerekiyor. Türkiye'deki konumumuzdan son derece memnunuz. Şirketimiz sektörün öncülerinden. Aynı şekilde bu başarımızı önce Doğu Avrupa'ya, ki bahsettiğim ülkeler Yunanistan, Romanya gibi, orada da hani anlamışsınızdır. Daha sonra da Türkiye'ye yakın büyük bir ülkede de yeni bir ülke katmak istiyoruz önümüzdeki yıl. Orada da büyümek istiyoruz.
0: Ama ilk etapta zaten bu bahsettiğiniz ülkelerdeki faaliyetler tekrar genişlemeye, gelişmeye devam edecek. Akabinde yeni lokasyonlar, yeni pazarlar olacak.
1: Kesinlikle Uğur Bey. Şimdi bir yere girdiğiniz zaman oranın yönetmeliğini anlamak, oraya yerleşmek, oradaki çalışma arkadaşlarını bulmak. Zaten bunların hepsi en az 2-3 yıllık periyotlar. Biz adım adım istikrarlı bir şekilde ilerleyen bir fayız. Yani bizim de zaten finansallarımıza baktığımız zaman kurulu güçlerimize yıllar bazında

0: da baktığımız zaman sürekli ve düzenli bir şekilde artmıştır. Aynı modeli şu anda sadece daha çarpan etkisiyle, daha büyük yatırımlarla hızlandırmak istiyoruz. Asıl amacımız bu.
1: İlk 6 ay tamamlandı. Borsada ikinci çeyrek finansallarını görmeye başladık. İlk çeyrek finansallarınız yılın geri kalanı için nasıl ipuçları veriyor? Bu 6 aylık periyot belki finansal mali tablo açıdan şu an net değildir ama siz sene başında koyduğunuz hedeflere ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunuzu gayet iyi biliyorsunuzdur. Tabii. Bu açıdan nasıl geçti sizler için ilk 6 ay?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi izahnamede de zaten gördüğünüz gibi 2026'nın ilk çeyreği ve 2025'in ilk çeyreğini alırsak hasılatta 3 kat bir artış. Brütte de 2 kat bir artıştan bahsediyoruz. Bu zaten firmamızın hızlandığını, emin adımlarla yola devam ettiğinin bir göstergesi. Bizim şu anda hali hazırda 837 megawattlık bir siparişimiz söz konusu. Bunları da 2028 yılının sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bunları ciro bazlı ve hasılat bazlı konuştuğumuz zaman son 12 aylık hasılatımız 4.7 milyar yaklaşık 5 milyar dersek 2027 sonu 10 milyara daha sonra da 15 milyara sıçrayacağını tahmin edebiliriz.
1: Backlog'unuz nasıl?
0: Backlog'umuz yatırım tarafında, şimdi şöyle özetleyeyim onu. Şu an itibariyle 31.02.2026 itibariyle 117 megawatt kendi yatırımımız ve 611 megawatt bitirmiş işimiz var. Şu andaki yapım tarafında, kurulum tarafında 837 megawatt alınmış siparişimiz var. Bunun yanında 117 megawattlık kendi yatırımımız güneş santrallerinden oluşmakta. Lakin bizim vizyonumuz şu. Depolama sistemleri artık çağımızın gerekliliği. Ve hani siz de duyuyorsunuzdur. Dünyadan haberlerde, Türkiye'den haberlerde. Biz bu işte de önce olmak istiyoruz. 117 megawattı 2028 yılının sonuna kadar 500 megawattlık bir kapasite haline getirmek istiyoruz. Bizim hasılatımızın %25'ini oluşturan yatırım tarafımızı 2030 sonuna doğru %50-%50 gibi yapım tarafı ve yatırım tarafı olarak dengelemek istiyoruz.
1: Önümüzde o zaman böyle bir sipariş ağı var ya da bunu öngörüyorsunuz bu kadar kapasiteyi arttırdığınıza ya da arttırmak istediğinize göre.
0: Tabii ki mesela bu biraz önce bahsettiğim 837 megawattlık yapım tarafındaki işlerimizin o 175'ini oluşturuyor hasılatımızın. Onun zaten 330 megawattı mesela batarya, müstakil batarya Romanya'da. Aynı şekilde nasıl yapım iş yapıyorsak kendi yatırımımızı da yapıyoruz. Ve önemli olan bir teknoloji yeni çıktığı zaman bunda öncülerden biri olabilmek. Şu anda bir Avrupa ülkesinde mesela Romanya'dan bahsettik, Romanya'da diyelim. 25 milyon dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman yıllık 8 milyon dolar gibi bir hasılat elde edebiliyorsunuz. Bu da size geri dönüşümde 3 yıl gibi bir süreç var ki sektörümüzde normalde geri dönüşlerin minimum 7-8 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Ama ne zaman, yani önemli olan doğru zamanda doğru yerde konumlanmak. Bunu yaptığınız zaman her zaman karlılığınızı, aktivasyonunuzu en doğru şekilde kuruyorsunuz.
1: Masfen Enerji kendisini orta vadede nerede görüyor peki? Evet, bu makro bileşenlere ilişkin öngörünüzü ya da arzu ettiğiniz şemayı anlatıyorsunuz ama yatırımcı açısından da bir şirketin orta vadedeki beklentisi, hedefleri, bu yatırımı oldukça önemli. Mesela 45 lira 68 kuruş birim pay fiyatıyla borsaya merhaba diyecek. Orta vadede nerede olmayı öngörüyorsunuz? Hem şirketin finansalları makro çerçevede hem de hisse görüntüsü açısından.
0: Aslında şimdi nominal pay hakkında bir projeksiyonda bulunmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Lakin bu biraz önce size anlattığım projeksiyonda şirketin ne kadar hızlı büyüyeceğini, backlog'unda ne kadar fazla iş olduğunu, bunları ne zaman bitireceğini ki 2028 sonu hedef gösterdim biliyorsunuz. Bunları kullandığımızda zaten önümüze çıkan sonucu bence herkes tahmin edebilir diye düşünüyorum.
1: Bu yenilenebilir enerji sektörünü de konuşalım. Son dönemde Türkiye'nin bu anlamda attığı attığı adımları nasıl değerlendirmek gerekir? Enerji stratejik bir sektör.
0: Evet.
1: Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında

0: bu sektörün ne kadar stratejik olduğu dünyaca anlaşıldı.
1: Kesinlikle.
0: Ve ülkemizde de önemli şirketler var. Bu anlamda yine yönelimler kıymetli, adımlar değerli, çalışmalar yapılıyor. Nasıl görüyorsunuz sektörün geldiği noktayı?
1: Şimdi önce Türkiye'deki gelişmelerden mi bahsedip sonra dünyaya geçebilir mi isterseniz?
0: Buyurun.
1: Şimdi Türkiye'de 2024 yılında bakanlığımızın açıkladığı bir program var. 120 bin megawatt 2035 yılının sonuna kadar güneş ve rüzgar enerjisinde bir kapasite öngörüyor. Bununla da zaten hani birçok yatırımcı zaten iştahlı durumda. 120 bin megawatt ise şöyle anlatayım. Şu anda Türkiye'nin toplam kurulu gücü yaklaşık 120 bin megawatt. Yani aynı kapasitede sadece güneş ve rüzgar enerjisinin 2035'te Türkiye'de olabileceğini öngörüyoruz. Türkiye'deki şu andaki elektrik üretiminin %10'u sadece rüzgardan ve sadece %10'u güneşten geliyor. Bunun nedeni rüzgar ve güneş gün içinde sürdürülebilir bir enerji sağlamıyor. Çünkü sadece güneş varken siz elektrik üretiyorsunuz ya da rüzgar varken elektrik üretiyorsunuz. İşte burada batarya sistemleri devreye giriyor. Batarya sistemleriyle beraber güneşin ürettiği elektriği depolayıp doğru zamanda hatta verebilecek bir yapı oluşuyor. Bu sayede artık yenilenebilir enerjinin eski konvansiyonel enerjiye göre çok daha dominant bir şekilde ilerleyebileceğini çok rahatça görebiliyoruz. Ayrıca savaş tarafında örnek verdiniz. Biliyorsunuz sürekli coğrafyamızın etrafında savaşlar dönüyor. Bu aslında şunu gösteriyor. Artık enerji milli bir mesele ve enerjideki mesele millileştirilmek zorunda. Eskiden vardı işte yenilenebilir enerji trendi, işte buna devam edelim gibisinden. Artık değil, artık bu bir zorunluluk. Enerjide milli olmak zorundayız.
0: Yerlileşmek önemli.
1: Millileştirmek, evet, yerleşmek çok önemli.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Umarım
1: teşekkür ederim.
0: Arzu ettiğiniz bir talep ve görüntü söz konusu olur.
1: Umarım. İnşallah her şey güzel olacak.
0: Teşekkürler. Masfen Enerji kurucu ortağı Kemal Onur Karakuş bizlere eşlik etti. Birazdan Kardemir Çelik konuşacağız ve Kardemir Çelik'in de yine tablosunu masaya yatıracağız.

0: halka arz furyası başladı, devam ediyor dedik. Bu sene 20'nin üzerinde şirket Borsa İstanbul'la tanıştı. Geçtiğimiz yıllarda senelik anlamda daha yüksek rakamları görmüştük ama sene sonuna kadar bu rakamların daha da artacağını biliyoruz. Çünkü onayı bekleyen şirket sayısının da bir hayli fazla olduğundan bahsedebiliriz. Bu bölümümüzde Kardemir Çelik'i konuşacağız. Bizlere Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özlem Bakırel eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Yarın itibarıyla talep toplamaya şirket başlayacak. Evet. 22, 23, 24 Temmuz'da yatırımcı taleplerini oluşturabilecek.
1: Doğrudur.
0: İlk etapta halka arz bilgilerini lütfen anlatın bizlere ve neden şirket halka açılmak istiyor diyelim.
1: Şirketimizin halka arzdaki dağılımı %40'ı bireysel yatırımcı, %10 yüksek talepte bulunacak yatırımcılar, %30 yurt içi kurumsal, %20 yurt dışı kurumsal olarak ayrılmış durumda. Neden halka arz ediliyoruz? Uzun vadeli büyüme ve kurumsallaşma vizyonumuzun önemli bir adımı olarak görüyoruz halka arzı.
0: Ne kadarlık bir talebin gerçekleşmesini bekliyorsunuz?
1: Açıkçası 1 milyon ve üzeri bekliyoruz.
0: Peki bu dönemde halka açılmak zamansal anlamda doğru mu sizce? Zamanlama açısından.
1: Şimdi zamanlama açısından doğru mu sorusunu hiçbir zaman bilemeyiz. Biz uzun zamandır halka arzı bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi uzun vadeli büyüme ve kurumsal

0: Anlaşma vizyonumuzun önemli bir adımı. Bence bütün şirketlerin belli bir seviyeden sonra halka arzı düşünmesi gerekiyor. Çünkü kurumsallaşmadıktan sonra ve bir marka haline gelmedikten sonra özellikle büyük tesislerin, büyük kuruluşların uzun vadeli yaşama şansı yok diye düşünüyorum.
1: 35 TL sabit fiyatla satışa sunulacak hisse Doğru. payları yarın itibarıyla yatırımcılar talep toplamaya başlayacak. Haftanın son işlem gününe kadar da talep toplama işlemi devam edecek. Peki ilk 6 ay sizler için nasıl geçti? Sene başında ortaya konulan hedeflere bu 6 aylık periyotta ne kadar yaklaştınız?
0: İlk ay 6 aylık ciromuz 14 milyar TL'ye ulaştı yaklaşık olarak. İlk çeyrekteki ihracat oranımız da %58 oranında gerçekleşmiş durumda. Hem geçen seneye göre bir artış yakalamış olduk. Ayrıca tüm dünya ticaretini etkileyen bir savaşta geçirildik bu dönemde. Hala da devam etmekte siz de biliyorsunuz. Buna rağmen, bu savaşa rağmen biz satışlarımızı, ihracatımızı bu dönemde artırdık. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi de zaten uzun yıllardır, 30 yılı aşkın süredir bir ihracat şeyimiz var. Politikamız. Geçmişimiz var evet. Ve çok yaygın bir ticaret ağımız var. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz tarafından hem ülke olarak hem de şirket olarak güvenli bir liman olarak görüldüğümüzü görmekteyiz. Bu da bu ihracatın bu dönemde de artması, satışların artması bunun bir kanıtı.
1: Hangi ülkelere ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiriyorsunuz? 100'ün üzerinde bir Doğrudur. Ağdan bahsediyorsunuz.
0: Doğrudur.
1: Ama mutlaka bazı lokasyonlar, bazı pazarlar önceliklidir. Biraz isterseniz bu pazarlardan da bahsedelim.
0: Genelde şu anki konjonktürde ihracatlarımız ağırlıklı olarak Amerika kıtası tarafında. Amerika kıtasında özellikle kuzey, güney, Orta Amerika olarak hemen hemen bütün ülkelere oradaki büyüklü küçüklü ihracat yapmaktayız. Daha sonrasında Afrika geliyor. Afrika kıtasında da Kuzey Afrika, Batı Afrika olarak ve daha sonrasında Doğu Afrika olarak açıklayabiliriz. Orta Doğu ve Avrupa zaten olmazsa olmazımız. Komşumuz da olduğu için Avrupa. Bu şekilde.
1: Amerika Birleşik Devletleri bildiğim kadarıyla Türk çelik ürünlerine yönelik bazı koruma önlemleri yürütüyor. Bu sektöre ve size nasıl sirayet ediyor? Ana pazarlar arasında Amerika'yı gösterdiniz. Bu anlamda zorlayıcı yanlar var mı? Bunu fırsata nasıl çeviriyorsunuz? Menfi tarafları nasıl biraz daha müspet olarak çeviriyorsunuz ve değerlendirmek gerekir?
0: Amerika zaten 2018 yılından beri dünyaya ve Türkiye'de dahil olmak üzere bir vergi uygulaması yapmakta. Fakat ben Amerika kıtası olarak söylemiştim zaten özellikle. Amerika'nın özellikle Amerika kıtasındaki dediğim gibi irili ufaklı birçok ülkeye biz ihracat yaptığımız için Amerika Birleşik Devletleri'ne olan vergiden sonra biz satışlarımızı zaten geniş bir üretim yelpazemiz de var. 10 bin çeşidin üzerinde kalem üretmekteyiz. Demir çelik anlamında. O yüzden bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Bir pazar kapanınca bu Amerika Birleşik Devletleri de dahil diğer pazarlara kolayca adapte olabiliyoruz.
1: 10 bin
0: üzerinde.
1: Biraz bahsedelim mi? Açalım mı onları?
0: Tamam. Biz yarım asrı süredir bu sektörün içerisindeyiz. Öncelikle üretimimiz profil olarak başladı. 700 bin ton kapasiteli profil tesislerimiz mevcut. Daha sonrasında 2022 yılında 1.2 milyon ton kapasiteli sıvı çelik üretimine başladık. Ve hemen arkasından bir sene sonra 2023 yılında inşaat demiri ve filmaşin demiri üretmeye başladık. O da 600 bin ton kapasiteli. 2.5 milyon ton kapasiteli 5 tane demir çelik üretim tesisimiz var. Bunun yanında da 2 tane yeni enerji tesisimiz, 5 tane de yardımcı tesislerimiz var. Denizli ve İzmir-Ala bölgesinde tesislerimiz mevcut. Buralarda üretim yapmaktayız. Çoğunluğu da ihracata gidiyor bu ürünlerin. Bizde sadece ana kalemler üretilmiyor.

0: profil ve fil maşinde ve inşaat demirinde ara kalemleri üretiyoruz. O yüzden tabiri caizse bize gelen birçok yapısal profil, ticari profil anlamında ve inşaatla ilgili inşaat demiri, fil maşin anlamında birçok ürünü bulabildiği için tercih edilen seviyedeyiz.
1: İlk 6 ayı değerlendirirken ihracat oranınızın %58'e dayandığını ifade ettiniz. Evet. Buradaki hedef nedir peki?
0: Hedefimiz şimdi şu anda hali hazırda bir yine yapısal profilleri ebatlarını artırmak anlamında bir yatırımımız devam etmekte. Bu da kısa sürede bitecek. Bu şekilde olunca katma değerli ürün üretimimiz profilde artacak. Üretim kapasitemiz artacak. Dolayısıyla bu %58 oranını yılın ikinci yarısında daha yükseklere çıkarma hedefimiz var.
1: Hı hı. Şimdi peki halka arzdan elde edilecek geliri şirket nasıl kullanacak? Ne dersiniz?
0: Halka arzdan elde edecek gelirin %90'ını işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve ham madde tedarinin finansmanında kullanacağız.
1: Hı hı.
0: Bizim hali hazırdaki biraz önce de belirttiğim gibi 2022 yılında ve 2023 yılında büyük yatırımlarımızı bitirerek faaliyete geçirdik. Ve şunlar bu yatırımlar 2 ve 3 senedir aktif bir halde.
1: Bilançoya yansıyor mu?
0: Efendim?
1: Bilançoya yansıyor mu artık
0: tabii
1: bu yatırımlar?
0: Tabii ki. Zaten Mayıs 2022'de 1.2 milyon ton kapasite, 2023 Mayıs'ında da aynı yerde 600 bin ton kapasiteli inşaat demiri ve fil maşin hattını devreye alarak zaten üretim kapasitemizi artırmış bulunmaktayız. Dolayısıyla bu yatırımlar zaten 2-3 sene önce bittiği için meyvelerini biz bugün verimli bir halde topluyoruz.
1: Şimdi aslında öyle stratejik bir sektörden bahsediyoruz ki bir emtia fiyatında farklı bir tablo gördüğümüzde sanırım ilk etapta etkilenecek sanayi sektörünün içerisinde çelik sektörü yer alıyordur. Donald Trump'ın ikinci kez göreve geldiği andan itibaren çok normal bir piyasa dinamiği söz konusu değil. Bu kapsamda yaşananlar hem sektöre sizce nasıl sirayet ediyor hem de şirket olarak bu yaşananların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Hangi stratejilerle bu olumsuz tabloyu yaşıyorsunuz?
0: Aslında sadece Donald Trump'ın göreve gelmesiyle değil, daha öncesinde
1: hep
0: de... Yok, hep yoktu ama son yıllarda zaten demir çelik sektörü dünyadaki birçok vergiler, kotalar olsun ve Çin'in etkisiyle demir çelik sektörü zorlu mücadelelerden geçiyor. Tabii ki biz şirket olarak bu stratejimizi biraz önce de belirttiğim gibi çok fazla ürün çeşitliliğiyle ve üretim kapasitemizi artırarak üstesinden gelmeyi hedefledik. Zaten bunun da sonuçlarını her sene görüyoruz. Çünkü bir pazar kapansa veya bir ürüne talep azalsa diğer ürünlerimizle ve diğer pazarlara yoğunlaşarak bunu kompanse ediyoruz.
1: Biraz önce işletme sermayesine temas ederken güçlü verilerden bahsettiniz. Bu şirketin borcu yoktur anlamını mı anlamamıza vesile olmalı? Şirketin borcu var mı?
0: Tabii ki şirketin borcu var ama şöyle, bizim zaten artan üretim kapasitemiz ve bitmiş yatırımlarımızın meyvelerini çok verimli bir şekilde almamız sayesinde biz zaten bunu çevirebilecek kapasitedeyiz. Ve demir çelik sektörü yüksek kapasitelerle ve yüksek montanla çalışan bir sektör. Dolayısıyla işin doğası gereği zaten bu mevcut borçluluk ödenemeyecek bir durumda değil.
1: Yönetilebilir bir durumda. Peki halka açıldıktan sonra yatırımcıların en fazla merak ettiği hususlardan biri bu şirketler kar payı dağıtacak mı? Ne dersiniz? Sizin için bunun sorunun cevabı nedir?
0: İleriki dönemde bunu yatırımcılarımızla paylaşmayı istiyoruz. Doğrudur.
1: Peki yine en fazla çekinilen konular arasında işte patron satışı, ortak satışlar, bu tarz gelişmeler bazı şirketlerde çok fazla yaşanınca yatırımcının çekindiği

0: noktalar arasında yer alıyor. Buna ilişkin neler söylersiniz?
1: Bir sene satmama taahhütü vermiş bulunmaktayız. Dolayısıyla onunla ilgili bir çekince olmasın diyorum.
0: Sene sonu şirket adına ciro beklentiniz nasıl şekilleniyor?
1: İlk 6 ayda biraz önce de belirttiğim gibi 14 milyar TL yaklaşık ciroya ulaştık. Sene sonuna kadar da bunun yine bir iki katı gerçekleşip 28 milyar TL, 28-30 mil, hatta 28-32 milyar TL arasında ulaşmasını hedefliyoruz. Zaten yaz döneminden sonra Eylül ayında inşaat sezonunda başlamasıyla ve ayrıca yurt dışı ülkelerin de tatil döneminden gelmesiyle demir çelik satışları hızlanır. Hı hı. O yüzden bu hedeflerimize bu ürün gamımızla, bu stratejilerimizle ve bu kapasitemizle kolayca ulaşacağımızı düşünüyoruz.
0: İnşaatların başlaması dediniz. Bu kentsel dönüşüm ayağı o zaman çelik sektörüne olumlu mu yansıyor? Size nasıl yansıyacak?
1: Tabii olumlu yansıyor yurt içinde. Ama dediğim gibi biz sadece inşaat demiri odaklı üretim yapan bir firma değiliz. Bizim ürünlerimiz sadece binanın inşasında kullanılan ürünler değil. Gemi yapımından tutun da diğer projelerde elektrik sektörüne kadar her yerde kullanılmakta. O yüzden çok kapsamlı bir ağımız var. Dolayısıyla biz hedeflerimize kolayca ulaşacağımızı düşünüyoruz yıl sonunda.
0: Peki %58'lik bir ihracat potansiyelinden bahsettiniz. Ve önümüzdeki süreçte buranın kuvvetlenmesi gerektiğinin altını çizdiniz. Yine Amerika kıtası üzerinden mi bu projeksiyonlarınız devam edecek, yoksa orta vadede farklı pazarlarda da yatırımcı kardemir çeliği görebilir mi? Yani mevcut pazarlarda güçlenmek mi şirketin hedefi, yoksa daha fazla ağa ulaşmak mı?
1: Ya tabii ki hem daha fazla ağa ulaşmak, bu hiçbir zaman bizim bıraktığımız bir konu değil. Her zaman hedefimiz daha fazlası. Ama siz de takdir edersiniz ki 100'ün üzerinde ülke az bir rakam değil. Hem bunu yaparken diğer taraftan da mevcut ağımızdaki ülkelerdeki hedef pazar payımızı artırmak istiyoruz.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte eminim yatırımcı sizleri yakından takip edecektir. Hayırlı olsun tekrar.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz
1: için.
0: Sağ olun. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özlem Bakırel bizlere eşlik etti. Şirketin halka arz bilgilerini ve orta vadeli hedeflerini masaya yatırdık. Malumunuz şu günlerde yeni açılan şirketleri sıklıkla takip ediyoruz ve tanıyoruz. Yarından itibaren Kardemir Çelik'te talep toplamaya başlayacak. 23-24 Temmuz'da yatırımcılar teveccüh gösterdiği takdirde yine alım yapabilecekler. Önümüzdeki haftada muhtemelen borsaya kote olacak şirket. Şimdi halka arz kanadını, şirketleri tanıdık. Bir de piyasa kanadına bakalım. Bizleri İsmail Güner bekliyor ve piyasalarda gelinen son noktayı konuşacağız. Nasıl bir gün oluyor İsmail Bey? Hoş geldiniz yayına. Haftanın ikinci işlem gününde son fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, piyasalar aslında biraz daha zayıf bir görünüm içerisinde şu an itibariyle. Genel olarak piyasadaki gündem konularına baktığımızda yine İran ve Amerika arasındaki yaşanan gelişmeler burada yakından takip ediliyor. Piyasadaki fiyatlamalar da bu yönde hareket ediyor. Burada da tabii doğal olarak daha çok takip ettiğimiz Brent petrol tekrar bugün 90 dolar sınırına yaklaşmış durumda. Şu an itibariyle %2 civarı yukarıda. Onlar için de bu hafta bizde Merkez Bankamızın toplantısı, önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı yakından takip edilecek. Ama dediğim gibi çok böyle enflasyon verileri önümüzdeki günlerde yine gündemimizde olmaya devam edecek. Fakat Borsa İstanbul daha çok böyle jeopolitik risklere biraz daha odaklanmış

0: durumda. Oradan gelecek haber akışlarına daha da duyarlı olduğunu görüyoruz. Ve fiyatlamalar açısından da baktığımızda buradaki gerginliğin piyasa üzerinde de sınırlı da olsa bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ama tabii yurt dışıyla kıyaslamamız gerekirse de yurt dışı şu an Amerika tarafı sınırlı da olsa pozitif yönlü bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul tarafında da 14 bine yaklaşıyoruz. Biraz üstüne çıkıyoruz. Sonra tekrar bu seviyeden satışlar geliyor. Muhtemelen 14 binin üzerinde kalmayı başarabilirsek yukarı yönlü yükseliş biraz daha güç kazanabilir, ama 14 binin altındaki fiyat hareketleri bir miktar daha Borsa İstanbul tarafında son 3 gündür baskı yaratıyor. Zaten son 3 gündür de BIST endeksi 14.130 seviyesini yukarıda görüyor. Aşağıda da o 13.900 seviyesine destek yapmış durumda. Bu dar bir bantta şu an için piyasa yön bulmaya çalışıyor.
1: Yeni halka açılacak şirketleri dinliyoruz, bu ekranlarda ağırlıyoruz. Özellikle borsadaki satış ve baskının altında çok yüksek arz büyüklüğüne sahip bu şirketlerin halka açılma süreci de ifade ediliyordu. Çünkü yatırımcı mevcut olan hisselerden çıkıyor, halka arza katılmak istiyor. Bu da borsada baskıyı beraberinde getiriyor deniliyordu. Ne dersiniz, bunun da fiyatlamalarda etkisi var mıdır? Hemen hemen her hafta 3-4 adet yeni halka açılan şirketleri görüyoruz. Öyle ki bu haftada 4 şirketin talep toplaması var.
0: Evet. Evet, aslında dediğiniz gibi mutlaka piyasadaki hareketlere baktığımızda yeni halka arzlara doğru yavaş yavaş böyle bir eğilim tekrar oluşmaya başladı piyasada. Ve oldukça da yoğun bir takvim var bu halka arzlar konusunda. Şu an için Borsa İstanbul tarafında aslında onun da bir payının mutlaka olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni halka arzlar için bir nakit yaratma çabası küçük yatırımcının piyasa üzerinde mutlaka bir baskı oluşturuyor. Ama şu an için Borsa İstanbul biraz daha dediğim gibi hisse bazlı hareketler, şu an bilançolar şu an yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Türkiye Sigorta'nın bilançosu geldi. Bu tarafa doğru da odaklanmaya çalışacak. Bilançolar gelmeye başladıkça, hızlandıkça muhtemelen şu an için yani halka arzların piyasa üzerindeki etkisi mutlaka vardır, ama şimdilik biraz daha sınırlı kalabilir. Tabii bir hafta içerisinde, bu hafta içerisinde 4 tane halka arzının olması demek, bu büyüklüklerini göz önünde bulundurduğumuzda o miktarda paranın bir şekilde borsadan çıkma ya da yeni bir para girişi o tarafa doğru söz konusu olabilir. Ama genelde küçük yatırımcı borsadaki pozisyonlarından bu tarafa doğru yönelmeyi tercih ettiği için borsada bunun mutlaka bir sınırlı da olsa bir etkisini şu an görüyoruz. Yani son birkaç haftadır.
1: Günün ilk yarısında artı bir piyasa vardı. Günün ikinci yarısında saatler 2.30'u gösterdiğinde Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı ve yeni partiyi açıklayacağını ifade etmesi sonrası 14 binin altına indik. Siyasetteki bu gelişmeler endekste bir fiyatlamaya etki ediyor mu, yoksa bu 14 binin altına inmesi tamamen küresel kanatla alakalı diyebilir miyiz?
0: Yani ben açıkçası siyasi tarafın borsayı böyle derinlemesine etkilemesine ihtimal vermiyorum, onu söyleyeyim. Çünkü buradaki oluşum açıkçası siyasi tarafta herhangi bir sonuç oluşturmayacak. Yani şu an ekonomi yönetimi ya da mevcut yönetimin bir bozulma ihtimali yok. Yani mevcut yapının da değişme ihtimali şu an zayıf. Bu biraz daha muhalefet partisinin kendi içindeki hesaplaşması gibi biz bunu değerlendiriyoruz.

0: düşünüyoruz. Türkiye üzerinde bir etkisinin şimdilik olma ihtimali çok düşük ihtimal gibi görüyorum. Belki bu haberlerin etkisi, yani şu an hep beraber takip ettik yeni parti girişimlerini, psikolojik olarak sınırlı da olsa bir baskı oluşturabilir ama bu yeni bir bilgi değil. Biz bunu haftalardır takip ediyoruz, böyle bir şey olacağı zaten açıklanmıştı. O açıdan ben bunun etkisinin sınırlı kalacağı kanaatindeyim. Piyasanın asıl odak noktası burada Türkiye'deki özellikle de Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon ve jeopolitik riskler, petrol fiyatları Türkiye'nin şu an asıl odaklandığı konular bunlar. Bu bakımdan ben şu an itibariyle bu konuyu sadece bir piyasalar üzerinde geçici bir psikolojik bir baskı şeklinde oluşturduğu kanaatindeyim. Evet. Ama bir trend dönüşü, aşağı doğru satış baskısının artmasını gerektirecek bir gelişme değil diye düşünüyorum.
1: Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. 10 gündür, 15 gündür banka hisseleri dayak yedi resmen borsada. Burada faiz kararında çıkacak olan husus önemli, metin önemli. Bankalar için yeni bir kafasını yukarı kaldırma bahanesi de söz konusu olabilir mi? Nasıl bir karar beklersiniz merkezden ve bankalar için şu an erken mi? Doğru zaman ne zaman?
0: Evet, aslında Merkez Bankası'nda bir faiz değişimi beklemiyoruz. Politika faizi sabit kalacak. Burada fonlama maliyeti de zaten 40'lar civarında. Muhtemelen bizim Merkez Bankamız da birçok Merkez Bankası gibi biraz daha gündemi yakından takip ettiğini ifade edecek. Özellikle de petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu şu an kimse kestiremiyor. Mevcut yapıya baktığımızda şu an için enflasyon tarafında en azından yaz aylarından kaynaklı olarak biraz daha sınırlı da olsa bir baskılanma görüyoruz. Muhtemelen burada Temmuz enflasyonu da geçen yılın altında gelme ihtimali yüksek. Bu bakımdan şu anki görünümde bankacılık sektöründeki zayıf görünüm devam edecek gibi görünüyor. Burada özellikle de kredi mevduat makasındaki banka aleyhine tablo şu an devam ediyor. Diğer taraftan fonlama maliyetleri, karşılıklar, bunların hepsi aslında bankacılık sektörünün aleyhine işleyen bir süreci devam ettiğini gösteriyor bize. Bir de tabii bilançolar yakın zamanda gelmeye başlayacak. Bunların da etkisi yüksek ama şunu söyleyelim, bankacılık sektörü tarafında çeyreklik bazda çok iyi bir performans beklemiyoruz. Yıllıkta da çok sınırlı bir büyüme görebiliriz. Ama dediğimiz gibi banka sektörünü şu an için harekete geçirebilecek bir veri piyasalar üzerinde şu an henüz mevcut değil. Orada çok hızlı düştüğü için ya da piyasadan negatif ayrıştığı durumlarda bazen tepki alımları gelebiliyor bankacılık sektörü üzerinde. En iyimser beklentimiz şu an için bu. Bilançolarda da böyle çok öyle bariz sürpriz yapabileceğini düşündüğümüz fazla bir banka hissesi de yok diyebilirim.
1: Bu arada finansallar da malumunuz gelmeye başladı. Türkiye Sigorta önemli bir kar açıkladı. Görüntü önemli. Hem sigortacılık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Sigorta birçok aracı kurumun model portföyünde yer alıyor. Finansalları da nasıl okumak gerekir?
0: Aslında sigortacılık sektörü şu an tekrar biraz daha ön plana çıkarttığımız sektörlerden bir tanesi. Burada Türkiye Sigorta'nın bilançosunda piyasadaki beklentilerin üzerinde geldiğini gördük. Yani 6.3 civarı bir kar beklentisi vardı. 7 milyar, yani piyasa beklentisinin neredeyse %10

0: üzerinde bir karlılık oluştuğunu gördük. Burada portföy değerlemeleri ve özellikle de portföylerdeki karlılık şu an için sigortacılık tarafında pozitif yönlü etki yaratmaya devam edecek. Bununla birlikte diğer daha şu an ilk sigorta şirketi bilançosunu açıkladı. Orada birkaç tane daha beğendiğimiz sigorta şirketi olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak %40'ın üzerinde bir kar artışı olduğunu görüyoruz. Bunun gibi hatta Türkiye Sigorta bilançosundan bir tık daha iyi performans gösterebilecek şirketlerin de halen mevcut olduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan sigorta tarafında pozitif yönlü beklentimiz ikinci çeyrek açısından devam ediyor.
1: Şimdi bugün fiyatı en fazla artan şirketlere baktığımızda enerji hisselerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Enerji sektörüne yönelik fiyat hareketliliğini neye bağlamak gerekir? Sadece bugün değil, birkaç gündür Europower'da, Gesan'da hareketlilik var. Geçen hafta Astor ciddi değer kaybı yaşamıştı. Bugün baktığımızda dün ve bugün Astor'da da bir toparlanma eğilimi var. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi burada özellikle de hisse bazlı hareketler görüyoruz. Yani Europower gibi hisselerin endeks üzerinde çok böyle bir etkisi yok. Orada daha çok hisse bazlı olarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bakıyoruz orada %10'a yakın iki gündür bir yükseliş var. Europower aslında neredeyse Nisan ortalarından beri endekse göre pozitif yönlü bir ayrışma içerisinde. Şu anda da önceki zirvesi olan 107 seviyesini test etmeye artık çok az kaldı. Şu anki tablo biraz hisse bazlı. Yani bilanço tarafı açıkçası çok böyle üzerinde çalıştığım bir hisse değil ama evet. Mesela Astor tarafına baktığımızda ilk çeyreğe göre çok çok daha iyi bir bilanço beklentimiz var. Diğer taraftan enerji saat tarafında da iyi bir bilanço performansı görebiliriz. Burada bu sektör tarafında hisse bazlı beklentileri ön plana çıkartmak çok daha doğru diye evet. düşünüyorum.
1: İsmail Güner bizlere eşlik etti. İsmail Bey teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz.
0: Rica ederiz.
1: Sağ olun, iyi günler diyoruz. Yurt içini konuştuk, küresel kanadı da konuşalım. Bizlere Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Uğur Bey.
1: Teşekkür ederiz. Küresel kanatta özellikle yapay zeka hisseleri başta olmak üzere günlerdir, haftalardır bir geri çekilme olasılığından bahsediliyor. Öyle ki Amerika'da endeksler zaman zaman geri çekiliyor ve bilançoların da geldiğini biliyoruz. Nasıl bir periyodun içerisindeyiz küresel borsalar adına?
2: Aslında yani yaklaşık 6 çeyrektir Amerika borsalarını Nvidia başta olmak üzere çip üreticileri ya da çip tasarımcıları domine ediyor. Ve son 2 aydır, 3 aydır bu şirketlerin yavaş yavaş yorulmaya başladığını gördük. Yatay hareketler yapıyor. Ancak şunu da ıskalamamak lazım. Mesela Nvidia yani neredeyse 2 yıldır borsayı sürükleyen şirket bu yatay hareketiyle beraber Uğur Bey 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi. Yani ciddi anlamda bir kar realizasyonu zaten kendi işlerinde yaşadılar. Şimdi ya da Microsoft hissesine baktığın zaman o da biliyorsunuz yapay zeka konusunda dünyanın en büyüklerinden biri. Trump'ın tarifeleri açıklaması sonrasında yaşanan çöküşten kurtarmıştı Microsoft hisseleri piyasayı. O da mesela çok ciddi bir geri çekilme yaşadı. Aslında şunu söylemek istiyorum. Nasdaq endeksi bir süredir yatay hareket ediyor ama Nvidia, Microsoft, Google, Amazon gibi şirketler kendi işlerinde kar realizasyonlarını yaşayarak ciddi anlamda geri çekilmeler yaşadı. Bu geri çekilmeleri Apple gibi bazı hisse senetleri kompanse etti ve Nasdaq endeksi yatayda kaldı. Şimdi tabii şu anda piyasanın gözü kulağı gelecek bilançolarda. İlk Google gelecek bu hafta içinde ve gelecek bilançonun piyasa üzerindeki etkileri elbette ki izlenecektir. Ancak şuna hemen ilave etmek istiyorum. Nasdaq endeks

0: önemli bir destek seviyesine yakın, 28.500'lerde vadelisi için söylüyorum. Bu seviye son 3 geri çekilmeden hepsinde destek olarak çalıştı. Eğer Nasdaq vadeli endeksi 28.500'ün üzerinde kalmaya devam eder de bu gelecek yeni bilançolarla olumlu yönde etkilenirse ben son bir yukarı hareketin olabileceğini düşünüyorum. Öyle bir son yukarı harekette Nasdaq endeksi büyük bir olasılık 30 bin bariyerini net bir şekilde geçip kendisine yeni bir zirve yapabilir. Dolayısıyla hem Nasdaq'ta hem Standard & Poor's'ta bulunduğumuz nokta itibariyle bir yukarı hareket daha olasılığı bence var. Yeter ki bilançolar beklenti üstü gelsin. Bugüne kadar neredeyse 6 çeyrektir. Gelen her bilanço beklentinin üzerinde geldi. Büyük olasılık bu kez de yine beklenti üzerinde bilançolarla hem Nasdaq hem Standard & Poor's Endeksi bir yukarı hareketi daha yapmaya potansiyelini bence taşıyor. Çünkü diğer taraftan makro açıdan baktığımız zaman Amerika'da enflasyon son açıklanan veriyle aşağı yönlü bir dönüş yaptı. Bunu gördük net bir şekilde %4'lerden aşağı doğru geri çekildi yıllık enflasyon. Ve şu anda görüyoruz ki dünyada ciddi bir jeopolitik risk olmasına rağmen Amerikan ham petrolü hala 85 doların altında. Evet, geçtiğimiz 15 gün önceye göre 67 dolardaki ham petrolün tabii şu anda 83 dolarda olması biraz endişe verici ama yani bu kadar jeopolitik riskin arttığı bir dönemde 85 dolara dahi çıkamamış olması ham petrolün orada da enflasyon endişelerinin yavaş yavaş sönümlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla yepyeni bir jeopolitik risk ortaya çıkmadığı sürece bence Amerika'da ve diğer ülkelerde enflasyon endişesi azalır ve buna olanaklı olarak da hisse senetleri endeksleri olumlu yönde etkilenir diye tahmin ediyorum.
1: Bunu da sorayım. Ne olacak bu altına diyor yatırımcı?
0: Vallahi altın için benim yani çok olumlu tarafta değilim. Yani bu sene ons için konuşuyorum. Ons dolar altın 5500 doları görmüştü bu bey. Ben açıkçası önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bir daha 5500 doların ons başına altın fiyatının 5500 doları görme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu 5500 dolar bence o zamanlarda sizin yaptığımız yayınlarda hep söylüyorduk. Bir agresif bir fiyat hareketiydi. Bir piyasa coşkusuydu orada. Dolayısıyla 4300 dolara geçmezse altın yine aşağı yönlü hareketlerini devam ettirir.
1: Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen Büzer'e eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Burada nokta koyuyoruz. Saat başında analizle karşınızda olacağız.

Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Türkiye'nin

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerin

0: tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam...

0: merhabalar. Analiz başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde artık yavaş yavaş borsayı kapatacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde borsa tamamlanacak. Bir saat kadar bir süre var. Her hafta bu ekranlarda değerli Cüneyt Baksoy bizlere eşlik ediyor ve grafikleri bizlere anlatıyor. Geçen hafta önemli tespitlerde bulundu. Eminim bu hafta da grafikler eşliğinde çok değerli tespitlerde bulunacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamlar.
0: Geçen hafta bahsettiğimiz birçok şeyin hafta içerisinde vücut bulduğunu gördük. Ama altın kanadını konuşamamıştık. FED Başkanı çıktı konuştu. O yüzden orası biraz eksik kalmıştı.
1: Ama söz vermiştik.
0: Söz vermiştiniz.
1: Bugün tutacağız.
0: Evet inşallah. Grafiklere başlamadan önce nasıl bir hafta oluyor? Nasıl bir haftanın devamında piyasa beklersiniz? İsterseniz bunu konuşalım. Merkez bankaların faiz kararlarını göreceğiz.
1: Bir Avrupa yandan, Merkez Bankası var.
0: Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Haftaya FED yine var. Takip edilecek. Bir yandan jeopolitik riskler. Savaş bitti mi bitiyor mu derken taraflar saldırıyor. Saldırı devam edecek mi derken oturuyoruz konuşuyoruz diyorlar. Ki bugün yine Pakistan aracılığıyla bir görüşmenin olacağına ilişkin başlık haber portallarına düştü. Ve petrolde de 90 doları görüyoruz.
1: Maalesef.
0: Tüm bu bileşenler ne anlatıyor?
1: Valla ne anlatıyor? Petrol fiyatından görüyoruz zaten. Yani piyasa bir türlü rahatlayamıyor. Tam barış artık geldi. Barış görüşmeleri anlam kazanacak ve bu iş bitecek dediğimiz anda NATO görüşmelerinin hemen akabinde özellikle oluşan gelişmeler tekrar savaşı getirdi önümüze ve yani İran bu konuda daha eski oranla daha aktif ve kararlı gözüküyor bazı noktalarda. Amerika Birleşik Devletleri olarak da Trump buna daha sert cevaplar vereceğini söylüyor ama bir yandan da dediğin gibi hemen bu işin yan tarafında da müzakerelerin sürme ihtimali piyasaları en azından alım tarafta tutan kısmı diyelim ama reel gerçek bir kez daha petrolün yukarı yönlü hareket içinde olması ve petrol yukarıda kaldıkça bak bizim Merkez Bankamızın enflasyon sunumunda güncellediği fiyata geldik yine. Hı hı. Yani 60 dolarlardan hatırlıyorsun 90 dolarlar civarına getirmişti beklentisini petrol için. Yine oradayız petrol tarafında. Ve bu böyle oluyorsa o zaman Merkez Bankalarının manevra alanları da

0: Fransa 4 sınırında sevgili.
1: Avrupa tahvillerini verelim arkadaşlar. Fransa, Almanya,
0: Fransa,
1: İtalya.
0: Fransa, İtalya, Almanya, İspanya. Şimdi bu dördüne baktığımız zaman Almanya 3 onlarda, 3.20'lerde. Fransa bak 10 yıllığa bakar mısın? 4'lerde sevgili Uğur. Bu çok alışıldık bir şey değil. Bu Avrupa'da işlerin ne duruma geldiğini, tahvil tarafında bu işin nasıl fiyatlandığını gösteriyor.
2: Almanya'da 3.18.
0: Almanya 3.18. Yani İtalya hakeza 4.02'lerde.
2: İtalya'ya da bakalım.
0: 4.02'lerde. Ve İspanya'ya bakıyorsun 3.50-3.60'larda. Doğal olarak
2: İspanya'da geldi.
0: İşte 3.65. Şimdi bu görüntü Avrupa'nın problemlerini ortaya koyuyor ve Avrupa Merkez Bankası şu ana kadar iyi yönetti, Lagarde ve ekibi. Ama bundan sonra Avrupa'nın bu sorunları daha da açığa çıkarsa, sorunları ne bu arada onu da net olarak söyleyeyim. Yani petrolün yüksek olması, enflasyonun yüksek gelecek olması değil sadece sorun. Rusya, Ukrayna'dan başlayarak, hatta pandemiden başlayarak Avrupa birikimli bir problem süreci. Niye Avrupa önemli? Avrupa bir kere gelişen ülkeler için bir referans, kendi bölgesi dışında birçok ülkeye doğru etkileşimi olan ve Türkiye için de önemli bir ihracat pazarı sevgili Uğur, biliyorsun. Artık portföy yatırımlarının direkt olarak Türkiye'ye realize olduğu önemli bölgelerden biri. Orada işler iyi olmalı ki hem Avrupa bölgesine bağlı olarak dünyada işler iyi olsun, hem gelişen ülkelerde hem de Türkiye için de önemli olsun. Şimdi bunlar hep risk. Bu riskler masada niye kalıyor? Çünkü petrol demek, petrolün yukarı yönlü fiyat hareketi demek, şok ihtimali.
1: Bir canlı petrol ekrana getirelim. 92 dolara doğru ilerliyor. 91 doları da aştı. Brent petrolün varil fiyatı son 6-7 haftanın en yüksek seviyesini test ediyor.
0: 91 dolar.
1: %2.07.
0: Başladığımız yere geri döndük.
1: Kesinlikle. Bir de Brent petrolün bunun akabinde teknik grafiğini verelim. Çünkü borsa diyoruz iş petrolle bitiyor. Gümüş diyoruz petrole gidiyoruz. Altın diyoruz petrol. Ekonomik büyümeler petrol. Petrol. Merkez bankalarının kararları petrol. O zaman bence önce petrole bakalım.
0: Petrol, hadi gel.
1: Buyurunuz. Şimdi geldiği nokta ne anlatıyor?
0: Ne anlatıyor? Bak, şu yükselişten sonra, şurayı kırıp, şu yükselişten sonra aynı bölgeye geri gelmesi iyi demiştik. Yani petrolün 75-80 doların altında kalıp aşağı yönlü ihtimali iyi demiştik. Ama geçen hafta bir şey demiştik. Tekrar yukarı yönlü bir hareket ihtimali teknik olarak var. Bu haftalık bir bakış. Bak, haftalık olarak %30'larda gördüğü tepeyi de gösteriyor ki 2008 krizi öncesi genel grafikte 150'leri de görmüş petrol. Ve sonrasında yaşananlar ortada. Sonra 2022 Rusya-Ukrayna sürecinde görmüş oraları. Sonra bir aşağı yönlü düzeltme süreci. Sonra ABD-İran gerginliği. Bak gene iyi dayanıyor.
1: Vallahi hürümüzün kapalı olması ötürü hani ben şunun üstüne çıkar diye düşünüyordum.
0: Aynen. Şimdi problem orada. Ne demişlerdi revizelerde? 150 dolar, 130 dolar minimum.
1: Şimdi yine 120 dolar geldi.
0: Geldi. Şimdi bunun bertaraf olması lazım. Bunun için de barış lazım. Barış gecikir. Savaş daha da devam ederse 100 dolar ve üzeri zaten problem demek. Bize neyi hatırlatıyor? 80-90'ları okuduk değil mi? Petrol şoklarını, onun ekonomi üzerindeki tahribatlarını, hatta Paul Volcker dönemini, ABD enflasyonunun 20'lere, Fed'in faizinin, politika faizinin 20'lerin üzerine çıktığı dönemler. Sonra bir sudden stop, stagflasyon. Daha sonra Amerika verimliliği keşfediyor, başka bir süreç. Ama şimdi konjonktür farklı. Daha büyük sıkıntılar oluşturabilir. Böylesi bir petrol fiyatı. Bizim şu eşiğin altında, 85 doların altında kalmamız gerekiyor. En azından ehvenişer. 85-75-70 dolar hatta bandı içinde kalmamız gerekiyor. Bu olmadıkça yukarı yönlü her ihtimal 90 dolar civarı bile sevgili Uğur, hükümetlerin borçlanma maliyetlerinin artması, daha çok borçlanma ihtiyacı ve merkez bankalarının daha fazla faizi yüksek tutma zorunda kalmaları. Arttırmaları ayrı bir şey, bir de yüksek tutmak zorunda kalmaları anlamına geliyor. Bu grafik özetle normalleşmeli. 85 doların altına tekrar 75 dolara hareketin başladığı yerden uzaklaşmadan hareketin devamı önemli. Yoksa maalesef stres her zaman masada kalmaya devam edecek. Bu petrol fiyatına bağlı.
1: 150 dolar bekliyor musunuz?
0: Savaş genişler. Hatta bir kara harekatı deniyordu ya. Özellikle Hürmüz ve çevresinin tamamıyla ABD gücü içine girmesi noktası, ABD'nin bu konuda kararlı adımları şimdilik masada yok. Umarım da olmaz. O olursa 150 dolar.
1: Mesela çünkü 70 dolardan sonra Hürmüz'den tankerler geçmeye başlamıştı.
0: Aynen.
1: Şimdi yeniden orada tankerlerin geçmediğini görüyoruz. Bu yine bir ya da endişe oluşturmaz mı?
0: Oluşturur.

0: Ama orada şöyle bir faktör var. Trump erken seçime gidecek. Bir noktadan sonra bu işi normalleştirmek zorunda Trump. Yani erken seçimden bir zafer, yeniden bir kazanım elde etmek istiyorsa Trump ve ekibi petrolü dengede tutmak zorunda. Çünkü benzin fiyatlarının en duyarlı tüketici Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle pompa fiyatları. Yani galon bir kıtadan bahsediyoruz. Tabii. Yani sen o kıtanın içinde herkes uçakla bir yere varmıyor. Tabii. Neticede karayolunu yoğun kullanan.
1: Eyaletten eyalete de büyük fark var.
0: Fark var. Bravo. O yüzden o petrolün yukarı yönlü gidişinde de engelleyen faktör var. Koch kardeşlerin petrol piyasasındaki etkileşimini hep konuşurduk. Şimdi onu da konuşuyoruz ama bir yere kadar engelleyebilir $100 gidişini. Dikkat edelim, bu grafik bizim için bir kez daha stres yarattı. Perşembe günü bizim Merkez Bankası kararı içinde maalesef önemli bir hani Merkez Bankamızı biraz daha muhafazakar tutacak bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız an itibariyle.
1: Merkez Bankası kararı günü beraberiz.
0: Beraberiz.
1: Yine kıymetli yorumlarınızı sevgili izleyenler dinleyecek bu ekranlarda konuşacağız. Şimdi her şeyi konuşurken ok bir şekilde petrole geliyor dedik. Ama geçen hafta, bu hafta içinde altın sözünü vermiştik. Şimdi geçen haftadan altına hemen bakmayalım, tahvile dolar endeksine bakalım demiştiniz. Aynı sırayla yapalım isterseniz. Tamam. ABD 10 yıllık tahvil faizi gelsin.
0: Gelsin. Az önce Avrupa tahvillerini konuştuk. Yüksek seyirler. Niye yüksek? Çünkü bu yüksek. Benchmark yüksek. ABD 10 yıllıklar 4.60'lardı. 4.64'lerdi. 5'e ramak kaldı. FED toplantısına da bir hafta kaldı.
1: Şu tarafı da canlıyı açabilir miyiz arkadaşlar?
0: Harika
1: 2, 5
0: olur.
1: Ve 10 yıllık ABD tahvil faizlerini de açalım. Beraber harika görelim. Olur. Canlıyı da.
0: Harika gelecek olur. Onu da görürsek. Yani bana şu görüntü, sen de geçen hafta da yani daha iyi
1: 4.63.
0: Olur. 4.63. Bana şuradaki yapı, hatırlarsın geçen hafta da konuştuk, şuradaki yapıyı çok hatırlatıyor. Bak, 2008 krizi öncesi finansal bir krizdi 2008. Herhangi bir jeopolitik temeli yoktu. Subprime mortgage krizi dedik. Orada belli bir konut sektörü üzerinden bir oluşan kriz dedik. Bankacılık sistemini sorgulatan. O krizden sonra ABD 10 yıllıklar Fed'in de politikalarına bağlı olarak pandemi sonrası sıfır bölgesine kadar geldi. Çünkü ekonomiyi desteklemek zorunda olan bir FED gerçeği, ama sonra kademeli bir şekilde şu yükselişi görüyor musun? Mızrak çuvala sığmıyor sevgili Uğur. Bu şu demek, tahvil almıyorlar. Globalde FED ve piyasa yapıcı bankalar hariç, belirli ülkelerin mecburi alımları hariç çok büyük bir agresif tahvil alımı yok ABD tahvillerine karşı, ilgi yok. 30 yıl zaten satamıyorlar. 30 yıllık tahvili şuraya bir getirelim, yönetmenim varsa harika olur.
1: ABD 30 yıllık varsa verelim.
0: Orada 5 civarı bir faiz var. Eskiden 30 yılı satabilen bir Amerika olarak övünürdü Amerika. Ama şimdi satılmadı.
1: 10 yıllığı çizgisel verelim.
0: Faizler oldukça yükselmiş durumda. Ne bekliyoruz? FED toplantısı ve sonrası en azından 4'e yaklaşmalı demiştik değil mi? Buralarda kalsın yeter şu an. Bak, bir revizyon yaptık.
1: Mesela Eylül'de dinledim. Faiz artışı beklentisi kuvvetlenirse 5'e doğru bir hareket mi olur?
0: Aynen öyle.
1: %47 oranında bu fiyatlanıyordu. Mesela hafta başına %53 oranında çıktı.
0: 55'lere çıktı. Hatta bu 60-65'lere doğru ilerlerse Temmuz toplantısından sonra 5'lere doğru bir hareket. Şu ana kadar tahvil riskini fiyatlamayan ne var? ABD borsaları var. ABD borsalarının bu riske projeksiyon yapıp onu fiyatlamaları gerçeği. Çünkü dün bir rapor vardı JP Morgan'dan. Özellikle teknoloji hisseleri ağırlıklı fonların satışa geçmesi yavaş yavaş. Çünkü doygunluk var. Aşırı fiyatlama var Nasdaq üzerinde. Ve orada hakikaten kar satışları yükselir. Konvansiyonel tarafa, yani S&P'nin standart sektörlerine de yansımaya başlarsa ABD tahvillerinin etkisi bütün globalde daha fazla olur. Özellikle bu normalleşmeden dünya petrole bağlı olarak normalleşmeden diyeyim, daha doğru ifade, evet, dünya normalleşmeyecek.
1: Hemen dolar endeksini de oraya isteyelim. Buraya da canlısını alalım. Dolar endeksindeki tablo ne anlatıyor? Yüzün üzerinde kalmaya devam ediyor. Hiç yüzün altına inmedi gün içerisinde.
0: İnmeliydi ki rahatlayalım. Yani şu bölgenin altına bak. Şu yükselen kanalı görüyor musun sevgili Uğur? Yani 2008 krizinden sonra gelinen nokta 70. Sonra kademeli olarak doların yükselişi. 2022 krizini burada tamamladı. 120'lere, 115'lere doğru bir hareket. Sonra düzeltme. Fakat tam eşikte bekliyoruz. Senle ne dedik? Yüzün altına gelmeli, 102'nin üzerine çıkmamalı. Neden çıkmamalı? Çünkü eğer bir de dolar baskısı, dolarizasyon global ölçekte baskısı yaşarsa dünya, bunu hem tahvil yüksek hem dolar endeksi yüksek, bu riskli varlıklardan kaçışın hızlanması anlamına gelebilir. Risk iştahının daha da azalması anlamına gelebilir. FED'den sonra burayı aşıyorsak vur. Biz yayınlarda çok daha farklı şeyleri konuşmak zorunda kalabiliriz. Uyarıcı olalım. Takipte kalacağız. Amacımız olumsuzluğu anlatmak değil, amacımız rasyonel tespit yapmak. Dolar endeksi normalleşmeli ki tahviller dışında global tarafta euro üzerinden veya dolar yen paritesi bir yönetmenim getirirse 162'lerde, 163'lerde bekliyor. Peki sana bir şey sorayım. Buyur. Beraberce yorumlayalım. Bir de bunun üzerine Japonya Merkez Bankası BOJ faiz arttırmak zorunda kalırsa ne olur?
1: Evlere şenlik.
0: Evlere şenlik. Yani bir carry trade problemi daha yaşar dünya. Çünkü dünyanın en büyük kreditör ülkelerinden biri Japonya. Fonlayan ülke Japonya. Bir de oradan bir baskı yerse globalde dünya. Bak 163'lerde sevgili Uğur. Şunu bir senelik yapsak.
1: Bir yıllık yapalım.
0: Gelinen nokta belli. Hani biz grafiklerle anlatıyoruz çok uzun zamandır oradaki riski ama gelinen nokta bütün grafiklerin riske yakın olduğunu gösteriyor. Farkında mısın? Bunlar majör grafikler. Bak şu bir yıllık 146'lar. Bunu 5 yıla ben çıkarsam.
1: Bir full verelim arkadaşlar bunu net görünsün.
0: Yüzlerden geldiğini göreceğiz hareketin. Bütün riskli varlıkların, bütün risk varlıklarının şu an yukarı yönlü bir riski daha da net gösterdiği bir eşikteyiz. Bu kritik eşiği iyi anlamak lazım. 2 hafta bak zaman analizi yapayım mı sana? Bu 2 hafta içinde ya risk iştahı ciddi sıkıntı yaşayacak. Bunu volatil endekse vesaire de göreceğiz. Ya da risk iştahın devam etmesi için uygun zemin oluşacak. Umuyorum bu savaş rasyonel bir şekilde, beklenen şekilde umudumuz o. Normalleşir ki her şey normalleşsin. Yoksa kritik eşiklere geldik bir kez daha.
1: Şimdi yönümüzü altına çevirelim.
0: Altın.
1: Önce ons altın grafiği gelsin.
0: Seninle bir şey konuştuk geçen hafta. Altını konuşamadık ama bir şey söyledik. Her zaman ters korelasyon olmaz. Zaman zaman aynı anda tahviller, dolar endeksi, petrol ve altın yükselir demiştim. Bak. Neden? Onun da sebebini söylemiştik. Savaşa bir süre kayıtsız kalır ons altın. Bir noktadan sonra savaşın yayılma riski. Çünkü ABD yavaş yavaş nükleer tesislere doğru konuşmaya başladı müdahaleyi. İran da müdahale etti. Özellikle büyük şirketlerin Bahreyn'deki veri dağıtım merkezlerine doğru bir karşıt hareket. Eğer bu iş nükleer enerjiye doğru kayacak olursa ve bir kara harekatına doğru altın kayıtsız durmaz. İşte provası. 1.41. Bu grafiğe döndüğümde, kendi grafiğime döndüğümde de bak şu bölgenin altına gelmiyor. Yani 4850 yukarıda önemli bir ortalamamız daha. 4170 55 haftalık ortalama arasında kaldı, sıkıştı. 3850 altına gelmesi için düzeltme derinleşmeyecek. Bu bölge geçilmedikçe yukarı yönlü hareket güçlenmeyecek.
1: Fakat o zaman aşağıda 89 haftalık ortalama önemli. O da 3853.
0: Aynen öyle. Bravo.
1: Yukarıda da 55 haftalık 4170.
0: Aynı zamanda bir FIBO seviyesi gördüğün gibi bu bölge. Önemli bir seviye 3850. 3500'e gitmemek adına. Ama yukarıda 4150-4350. Şu bölge direnç. Oraya kadar her hareket tepki. Ama orası geçilirse bak bomboş. Otoban. Bir yol gibi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Altın bitti. Bundan sonra hareket etmez deniyordu. Ben de şöyle diyorum kendi adıma. Kısa vade evet. Orta vade belki evet. Yani bir düzeltme kalıbı içindeyiz ama uzun vadede. Az önce tahvilleri konuştuk. Bu tahvillerde bu risk devam ettikçe, tahvillerin ödenebilirliği ve talebi konuşuldukça, petrol fiyatları yükselip evet, enflasyon, stagflasyon veya başka modellere, başka senaryolara dönme riski taşıdıkça altın masadan kalkmaz. Yukarı yön ihtimali korur. Bu bir düzeltme kalıbıdır. Biz daha önce düzeltme kalıpları gördük. 2 sene sürdü. Bir düzeltme kalıbı gördük. 6 ay sürdü. Şimdi de bir düzeltme kalıbı içindeyiz ama bu düzeltme bir gün bitecek sevgili Uğur. Oradan gelecek alımlarla. Çünkü her iki gömleği giyebiliyor. Emtia gömleğini de giyebiliyor. Ilımlı bir piyasa tarafında fiyatlanabiliyor. Riskli bir piyasa tarafında güvenli liman olarak da fiyatlanabiliyor. Onun için altın bence ana trend yukarı ama kısa vadede bir düzeltme kalıbı, fiyatlar belli. Şu an trade ediliyor fakat alım içinde kademe kademe alınabilecek. Özellikle buradan kar almışlar. Buradan bir denge yapabilirler. Ama agresif alımlar yapılmaması ve yüksekten alınmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi
1: risk
0: bize.
1: Risk sevmeyen yatırımcı ilk etapta 4170 doların aşılıp aşılmayacağını mı takip etmeli almak için?
0: Aynen öyle. Yani yukarı yönlü bir altın fiyatlaması netleştiği zaman grafiklerde, hikayede biraz daha kuvvetli alımlar denilebilir. Ama aşağı yönlü gidişte de 3850-3500 bandı içinde de ons altın olarak alım mümkün. Gel bunu gram altın olarak konuşalım.
1: Gram altını getirelim. Bu arada 89 haftalık ortalama 3853 dolar dedik. 1,5 yıla tekabül ediyor. Herhalde maliyetlenmelerin yoğun olduğu bir yerdir.
0: Çok yoğun oldu. Çünkü ortalamalar sadece bir rakam değil. Maliyeti gösteriyor. Psikolojiyi gösteriyor. Paranın oradaki yoğunlaşmasını gösteriyor. O anlamda önemli. Bak şimdi burada da 8, 21, 34, 55 haftalık ortalama üzerinden gram altının bakışı. 8000'leri gördük. Doğru. Burada uyarıcı olduk. Tamam, hareket çok sert gelişti. Bak nereden nereye gelmişiz? Burada baz aldığım noktaya bakar mısın? 500-550'ler, 600'ler hatta. Ne zaman? 2022. 2022'den 2026, 4 sene içinde altının net karı, getirisi sevgili Uğur. Kaç kat? Nereden baksan 10-15 kat. Bir kağıt üzerinde net getiri getirmiş. Hem korumuş hem getiri vermiş. Hı hı. Şimdi bunun düzeltmesi normal değil mi? Çünkü iki parametreyle çalışıyor. Ons altın ve dolar TL. Hı hı. Belli bir ortalamayla, belli bir korelasyon içinde. Fakat bu düzeltme önemlidir. Fakat gram altındaki hareketi bitirmez. Burada defans edecek bölge belli. Teknik olarak bakılmaz aslında çift korelasyonla ama alım, işte dedin ya, almalı mı, satmalı mı, nerede satmalı, nerede almalıyı anlamlandırmak.
1: 55 adına. Haftalık.
0: Bravo.
1: Ortalama.
0: Kaç? 5875. Şimdi bir altta da hemen FIBO var. Kaç? 5746. 5700, 5800 diyelim kabaca. Bu bölge önemli bir yer. Çünkü buranın altında 5000'e kadar düş ihtimali. Bu bölgenin yalnız ola ki gelirse FED'den sonra, savaşa da bağlı, ultra hani trend içinde kaldığı için alım fırsatı, ama şu bölgede neresi geçilirse daha güvenli alım fırsatı. Bak bir yeşil ortalamamız var. 21 haftalık. Evet. 6400 üzerinde. 6259, 6258, 6390. 6250, 6400 üzerinde bir gram altın yukarı yön ihtimal belirecek ve şu kanala dönme ihtimali.
1: O zaman ons için 4170 için 70'in geçilip geçilmemesi, gram için de kabaca 6400 net olsun.
0: Aynen öyle. Ama oranın altına kaldıkça kademeli alım için uygun. Yani konsolidasyon bölgesi deriz sevgili Uğur bize.
1: Ben gerçekten şunu da merak ediyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi mavi, yeşil, beyaz, bunlar hareketli ortalama.
0: Doğru.
1: Siz buralarda uyarılarda bulunduk dediniz. Lütfen yaklaştıralım arkadaşlar. Ortalamalardan çok uzaklaşması aşırı alım noktasına geldiği anlamını taşıyor diyoruz hep. Aşağı yönlü ortalamalardan uzaklaşması da herhalde tam aksi bir şekilde değerlendirilmeli.
0: Aynen öyle. Ama şu da var. Fiyat da ortalama ilişkisine bakarken ortalamaların yönü de önemli. Hı hı. Bak şu an aşağı yönlü bir ortalama. Hı hı. Ortalamaların da birbirini kırmaya başladığı bir dönem. Burası karar
1: ortalamalar
0: yeri.
1: Ortalamalar da kesişiyor.
0: Aynen öyle. Karar yeri. Ya buradan güç toplayıp burayı kırıp yukarı tekrar hareket üstüne girecek. Bunu başaramaz. Bunun altına giderse gideceği yer bir önemli FIBO seviyesi 5000'ler. Yani şu bölge 4800-5300 bölgesine doğru bir TL bazlı gelip orada dipi yapacak. Ya burada dip ya orada dip. Bunu belirleyecek önemli 2 hafta zaman analizinde. Net olarak bu bölge içinden yalnız hareket başladığında ben sana kendi analizimi söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Algoritmalarla, farklı metotlarla en uzun vadede, bak en uzun vadede, bugünden yarına değil, ya da bizi analiz programlarımızda izleyenler biliyor. Belli bir hedef koyuyoruz, o hedefin zamanını da koyuyoruz. Ben tekrar yukarı yönlü hareket içinde önümüzdeki bir senelik perspektifte, minimum bir senelik perspektifte 8000'den üzerine 10.000'lere kadar bir alanın altın tarafına açılacağını düşünen taraftayım. Bunu tersine düşündürecek bir şey gelirse burada paylaşırız. Analizimiz belli, referanslar belli. Çünkü ben şunu bekliyorum. Global tahvil piyasası eninde sonunda bir sorgu yapacak. 350 trilyon dolar toplamda borç var sevgili Uğur. Bu borcun ödenebilirliği sorgulanması bile altının masada kalmasına sebebiyet verir. Onun için kısa vadede
1: bir dönem evet, altınla ödenecek deniliyordu ve yükselişte etkili olan sebep olarak yani, bir tanesiydi en azından en sebeplerden azından. Bir tanesiydi.
0: İran almaya pardon Çin almaya devam ediyor mu? Hı-hı. Ediyor. Merkez Bankası
1: Mayıs'ta 81 metrik ton alınmış ve uluslararası kurumlar önümüzdeki sene aylık 40 ila 50 ton alımların devam edeceğine ilişkin kanaatini duyuruyor.
0: Düzenli alım.
1: Evet, düzenli alım. Aynen. Aylık. Altın yani geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında çok artmış bu oran.
0: Aynen, resmi bir de bu evet, açıklamalar evet. Ve rakamlar. O yüzden altın tarafı, hani bu gram altın az önce onsu konuştuk. Altın hep masada kalacak ama trade etmek için uygun bir yer değil şu an için.
1: Zamanlaması önemli.
0: Zamanlaması önemli. Bir de altın espri diyelim mi?
1: Altın espri de ekrana getirelim. Aslında ben o ortalamalardan uzaklaşma muhabbetini siz geri çekilirse 5000'ler dediniz ya. Hani ihtimal doğuya dedik ya. Yukarıda aslında ortalamadan uzaklaştığında neyin olduğunu gördük. Aşağıda da şayet oraya gelirse sizin söylediğiniz destekten nitelikte. Demek ki çok uzaklaştı. Tekrar bir kalkış olabilir. Aynen şeklinde. Öyle. Aynen. İfade etmeye çalışmış.
0: Şimdi altın espri de bir borsada alım satımı yapılan, ulaşımı kolay, komisyonu düşük.
1: Bir ara makas çok açılmıştı.
0: Ciddi açılmıştı. Şimdi kaç? 67'lerde. Gram altın kaç? 6150'lerde. Aradaki makas iyice düştü. Bu da arbitraj imkanı var dedik. Uyardık. Artık altın espri de alıcı değil. Çünkü fiziksel teslimatı da var ya, ben buradaki karımı realize etseydim o gün, bunu da söyledik analiz yayınlarında. O gün YouTube kanalımızda var. Aparan'ın YouTube kanalına girersek analiz programı o dönemki evet. Kayıtlarında var. Altın tarafında çok daha fazla altın alabiliyorsun. Neticede bir korelasyon olması şart. Tabii önemli bankalarımızın, kamu bankalarında özellikle ziraat başta olmak üzere piyasa yapıcı olduğu bir yer.
1: Ortalama 120'ye mi gelmişti orada?
0: Evet.
1: 100 tanesi 12 bin lira mı yapıyor?
0: Aynen öyle.
1: Ama gram altın en yüksek 8100'ü gördü.
0: Gördü.
1: Arada inanılmaz bir uçurum var. Yani buradan karını alıp dönüp fiziki gram altın aldığında daha fazla altın eline ulaşmış
0: yani
1: olacak.
0: Yani arbitraj imkanı da doğdu. Pair trade imkanı da doğdu. Hani burada sat, gram pozisyonda long pozisyon aç vesaire. Çok yönlü bize imkanlar verdi ama şimdi normalleşme kıymetli. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü gram altındaki makası bankacılık sistemiyle veya kapalı çarşıyla makası düşünenler, oradaki vergi sürecini düşünenler için uygun bir yer. Vergiye de tabi olmaması adına. Ama şu tam kritik yerdeyiz bak. Burada da kritik bir destek. Sadece buna teknik olarak bakıyorsak. Buradaki bütün her şey aşağı yönlü. Burası kırılırsa bu da 50'lere doğru gelebilecek. Hani 5000-5500 dedik ya.
1: 66 TL mi orası? Neresi?
0: Şu bölge 66 evet. ATR bandın altı. Bollinger bandın altı kaç? 63-64. Şu bölge defans olur. 75.
1: Yani %300'de beşik bir alan var.
0: Aynen. 75'e kadar hareket tepki ama 70'in üzeri tekrar yukarı yönlü hareket demek. Özetle 3 grafikle baktık. Altın karar aşamasında bu 2 hafta, bu haftanın kapanışı, önümüzdeki hafta Fed'e bağlı kapanışlar.
1: O zaman bu iki haftayı bekleyip sonra bu enstrümanlarda karar almak daha mantıklı mı olur?
0: Daha mantıklı, yalnız verdiğimiz seviyelerde aşağı yönlü hareketler gördüğünde kısmi pozisyonlar içinde imkan doğurabilir. Bu noktada da uyarıcı olalım. Çünkü sevgili Uğur, artık anomaliler hakim.
1: Evet.
0: Yani ezberler değil, global finansal sistemde haber akışına bağlı ve trend faktörüne bağlı anomaliler hakim. Ona da hazırlıklı olmak, ona uygun hareket etmek de kıymetli.
1: Bir ABD borsalarını ekrana getirelim. Amerika'da spot piyasalarda gelinen noktayı bir görelim. Dün düşüşler vardı. Bugün Dow Jones arttı. S&P yükseliyor. Nasdaq %1'in üzerinde yükseliyor. Bir de S&P'yi verelim buraya.
0: Direniyorlar.
1: Evet. Direniyorlar mı demek gerekir? Ve şunu da merak ediyorum. Bir geri çekilme ABD borsalarında bekliyor musunuz?
0: Kendi adıma bir düzeltme bekliyorum. Zamanlaması işte ya bu hafta kapanışıyla ya da önümüzdeki hafta FED'den sonra.
1: Yine bu iki hafta. Önemli.
0: Bu iki hafta. Bak bütün grafiklere baktım. Devamlı çalışan, gece dahi ekranın karşısında olan biri olarak. Tüm grafikler bana bu iki haftanın zaman analizi noktasında çok kritik olduğunu, risk iştahının artması ya da daha da azalması anlamında artık karar haftalarına girdiğimizi gösteriyor. Globalde de bizde de. Birazdan bizi konuşacağız ama.
1: Evet.
0: Bak 50 günlük ortalama devamlı aşağı geri çekilmelerde son kısa vadede defans olarak kalmış. Doğru mu?
1: Doğru. 7405.
0: Bravo. Burası kısa vadeli stop. Çünkü aşağıda bir sürü ortalama var. Bak 3 tane daha ortalama. Yani 200 günlük ortalamamız var. 6.992, 100 günlük ortalamamız var, 7.245, 150 günlük ortalamamız var, 7.100.
1: Arkadaşlar 7 aylık verir misiniz? Seneye

0: de başlamış S&P. Çok güzel. Onu da verelim.
1: Çok güzel. O da önemli, kıymetli. Çünkü 7400 kırılırsa 7000'e kadar alan açılıyor sevgili Uğur. 7000'e kadar alan açılması nereden baksan %810 ek bir düzeltme anlamına geleceği için bu bütün borsalar adına da etkileşim olur. Bak 6300'den 7600'e gitmiş. Burada da zaten bu hareketi kendi grafiğimiz için şöyle gözlemliyoruz. Daha da altını gördük.
0: Ocak'ta da 6800'müş.
1: Aynen öyle.
0: Bir geri çekilmiş.
1: Aynen öyle. Yani o şu hareket işte. Şu hareket. Fakat daha önce 2025'te de gördüğümüz dip şurası. 5000'lerin hemen altı. Devamlı yukarı yönlü. Buna biz ne diyoruz? Parabolik trend diyoruz. Parabolik trend düzeltmeleri kısa, yükselişleri her zaman rekor getiren. Peki bu düzeltme kalıbından ne zaman kurtulur teknik olarak? Şu eşik. Bak. Bir fibo seviyesi. %313.2. 7665. Artı bir kanal var bak, görüyorsun. Çifte kanal. O seviyeler neresi? 7700-7850. Eğer oraya gidip oranın üzerine geçiyorsa burada da bir otoban formasyonu.
0: Yine %5'lik bir alan. Aynen. %5'lik alan atarsa güvenli tarafa geçebilir.
1: Bak, sıkışmayı ne güzel yorumladın yüzdesel olarak. Ciddi bir karar dönemindeyiz. Özellikle son dönem, çünkü borsa tarafında yatırımcıların biraz daha yurt dışı borsalara da konsantre olduğu, kurumlarımızın orada da yatırım imkanları verdiği bir dönemde. Yani senet alırken dikkat etmek lazım. Özellikle de Nasdaq etkisi biterse oradaki satışlar sertleşir. S&P 500 endeksi içine banka bilançoları iyi geldi. Ama bir şey var. Eleman çıkarımına devam ediyorlar.
0: Evet. Samsung 700 kişi çıkardı geçen hafta.
1: Yani herkes para kazanıyor gözüküyor kağıt üzerinde. Ama devamlı bir, farkındaysan, masraftan kısma.
0: Bir de büyük kurumlar hep.
1: Büyük kurumlar. Şimdi bu ne getirecek yarın dünyaya? Onu da ayrı
0: konuşalım. Çünkü yapay zeka daha az masraflı. Yapay zekayı kullanıyorlar. Daha yükten kurtulmaya çalışıyorlar.
1: Ama orada da şöyle bir denklem var. Yapay zekaya yapılan yatırımlar çok fazla olduğu için devamlı da yenilemek gerekiyor ya, geliştirmek, yenilemek. Orada da bir rekabet var. Onun getireceği maliyet etkisini daha hesap etmediler. Bir de onun getireceği bir enflasyon etkisi olacak. Ama şimdilik para kazanan bir sistem ama parayı dağıtmayan bir sistem yarın tıkanır mı? Onu bir gün konuşalım sen.
0: Evet. Şimdi 2 yıllık gösterge tahvilini de isteyelim. Ben şunu da merak ediyorum 2 yıllık gösterge tahviline hemen geçmeden önce. Şimdi dolar endeksini konuştuk. Yukarı yönlü hareketler olabilir dediniz. Tahvil piyasasından ciddi bir çıkış var Amerika'da dedik, gösterdik. Olur, buyurun. Diğer yandan şimdi İtalya'ya baktık, İspanya'ya baktık, Almanya'ya baktık, hepsine baktık. Tahvilden bir kaçış var dediniz.
1: Doğru.
0: Altına dair de bir senaryo çizdiniz. Aşağı yönlü de hareket olabilir dediniz. Yukarı yönlü oransal olarak gelmesi gereken bazı hususlara da temas ettiniz. O zaman yatırım alışkanlıklarının değişeceği bir döneme mi gireceğiz? Bu iki haftalık periyotta bu sorunun cevabını da görecek miyiz? Çünkü altında hareket yok, tahvilde hareket yok, borsalarda risk var. Bu yatırımcı tasarrufunu nasıl kullanacak?
1: Güzel soru. Şimdilik bir sıkışma içindeyiz. Yaşanan anomalinin etkisiyle grafiklerin sıkıştığı dar alanda böyle kalıp çok kısa trade'lerle yoluna devam ettiği bir dönemdeyiz. Globalde de bizde de. Ama takdir edersin ki geçmişe baktığımızda, geçmişe derken sermaye piyasalarının tamamını göz önüne aldığımızda yıllara sari, sevgili Uğur, her sıkışmanın bir sonu var. Bu sıkışmalar güç birikimidir. Güç her iki yönde çalışır. Negatif yönde de o güç birikimi çalışır. Yani destekler çalışmaz bir noktadan sonra, aşağı yönlü yeni destekler arar. Ya da o destekler çalışır, herkes olumsuzken bir anda bir haberle ya da güçlü bir para hareketiyle, güçlü bir para girişiyle o destek çalışır, direnci geçer, direnci destek yapar, yeni bir alana girer. Ve sert barlar görmeye başlarız. Benim öğrendiğim yegane tecrübe meslek hayatımda, uzun barlar ne zaman gelir biliyor musun? Uzun barlardan kastım, sen artık yayın yapıyorsun, teknik terminolojiye bizle beraber yakınlaştın bayağı bir. Uzun barlar demek sert momentumlu iğmeler. Yükseliş yönünde de, Allah korusun diyelim, yine de düşüş yönünde de. Şimdi tam işte onu belirleyecek bir alana girdik. Yani bu hareket biraz daha yatay kalabilir. Bir noktadan sonra bu hareket bir yere doğru bir hareket, bir güç göstermek durumunda kalır. Teknik bunu der. Ha, biraz daha uzatabilir mi yatay piyasa? Çünkü piyasa hep bardağın dolu tarafına baktı.

0: Bak pandemiden beri özellikle ABD borsaları devamlı bardağın dolu tarafını fiyatladı. Fed'in bağımsızlığı dendi, ilgilenmedi. Rusya-Ukrayna dedi, ilgilenmedi. Şimdi ABD-İran çatışması, yüksek petrol diyoruz, ilgilenmiyor. Aslında ilgileniyor da fiyatlamıyor. Peki ben sana şu soruyu sorayım. Yayınlarda da konuşuyoruz.
1: Buyur.
0: Büyük yatırımcı grubu ne yapıyor? Hissede pozisyonu var mı? Warren Buffett vesaire. Bu çok konuşuldu.
1: O uzun süre önce zaten tercihlerini aktarmıştı. Evet.
0: Hatta geçen haftaki bir paylaşımında bu işin artık yani özellikle ABD borsaları ve teknoloji hisseleri için kumar boyutuna doğru ilerlediğini söylemişti. Yani böylesi bir duayen bir ismin bu ifadeyi kullanması kolay değil.
1: Şimdi oranları da söyleyeyim isterseniz. Lütfen. 2020'de S&P dolar bazlı %18.4 yükselmiş. 2021'de %28.7 yükselmiş. Harikasın. 2022'de bir düşüş var %18 civarında. Onun dışında 2023, 2024 ve 2025 bugün itibarıyla toplam yaklaşık %70 yükseliş kaydetmiş bu 3 yılda da. Benzer bir görüntü yine Nasdaq'ta da var. 2020'de %43 yükselmiş. 2021'de
0: hep kazanım yılları değil mi?
1: Yükselmiş. Evet.
0: Hep kazanım.
1: Özellikle pandemi sonrasına baktım. Üçünde de 2022 eksi yazmış.
0: Daha önce o da Rusya-Ukrayna dönemi.
1: Eksisi %8. Nasdaq'ın eksisi %33 civarında. S&P'nin geri çekilmesi de 2022'de %18 olmuş. Onun dışında hep pozitif bir görüntü. Ve Amerika'da da %2 ile %5 aralığında bir enflasyon.
0: Yüksek ABD tahvil faizi.
1: Ya en yüksek gördüğümüz enflasyon 9.1 civarında.
0: 9.1'den geldiği nokta 3. 4 bandı içinde bir yerde. ABD tahvil faizleri 5'e yakın. Dolar endeksi 101'e yakın. Petrol 90'a yakın. Ve ABD borsaları hala direnişte. Peki nereye kadar? İşte soru işareti. Ben net söyleyeyim mi?
1: Buyur.
0: Yatırımcı ne yapmalı dedin ya. Sevgili Uğur. Elimizdeki para kıymetli, alın teriyle kazanıldı, tasarruflarla kazanıldı her birimiz için.
1: Evet.
0: Tüm yatırımcılar, bizi izleyen tüm izleyicilerimiz için. Her biri de kıymetli. Burada riskli varlık olarak nitelendirilen borsanın mutlaka payı olmalı. Ama yükseliş teknik ve temel olarak netleşmeden oraya ayrılacak pay, toplam pay içinde %10-15 maksimum 20'yi geçmemeli. O da çok iyi dağılım yapılarak. Yani çok iyi bir temel analiz, çok iyi bir bilanço analiziyle ancak güçlü hisselerde pozisyon alarak. Mesela Aselsan örnek olarak hep söylüyoruz değil mi? Defansif olarak borsayı hep destekledi. Savaşa rağmen ve farklı süreçlere rağmen niye hikayesi belli. Şimdi güzide hikayesi güçlü, vizyonu olan şirketlerde pozisyon almak kıymetli. Mutlaka bir nakitte kalmak gerekiyor. Mevcut durumda yani bunu yatırım fonları olarak düşün, likit fonlar olarak düşün, kısa vadeli mevduat vesaire kendi bakışımıza ve risk algımıza göre nakdin de oranı %35-40'tan aşağı olmamalı ki hemen döngüyü sağlayabilirim. Güvenli tarafta zaten altın hep kullanılır. Hani gümüş şu an biraz uzaklaştı kendi hikayesinden gibi gözüküyor. Onu bir sonraki yayında biraz daha geniş konuşacağız
1: olur.
0: Seninle.
1: 56 dolarda şu an.
0: Sözümüzü verelim.
1: Tamam.
0: Ben başka şey daha söylüyorum. ETF'ler tarafında, fonlar tarafında özellikle emtia ve tarım emtialarında içilen alanlar var. Biraz buraya da bakmanın zamanı. Sen dedin ya yeni ne lazım?
1: Evet.
0: İşte buralara biraz konsantre olmak lazım. Çünkü emtia fonu, bak harika yönetmenim eş zamanlı veriyor. Şimdi hareketlere baktığımız zaman bak pamuk, kakao, kahvedeki hareket, buğdayda bir miktar düzeltme, şeker, mısır. Ama grafiklere baktığımda ben şunu görüyorum. Enflasyon düşmüyorsa, düşmeme eğilimindeyse ve küresel ilişkiler, iletişimler, hatta bugün Trump'ın yeniden tarife sürecini netleştireceği, 10 tarifeyi ancak belli ülkelere uygulayacağı, birçok ülkeye onun üzerinde tarife uygulayacağı bilgisi netleşti değil mi? Açıklama olarak.
1: Kanada'da onlardan biri.
0: Aynen. Tarım emtialarından başlayarak özellikle nadir elementleri de içine alan, çünkü onun savaşı daha başlamadı.
1: Birçok şey var, hiçbirine sıra gelmedi Trump'ın nezdinde.
0: Aynen öyle. Bu fonlara doğru bir ilgi. Orada ne yapacaklar? Çalıştıkları banka ya da aracı kurumla private ilişki içerisinde bunların cevabını almak mümkün. Kendi profesyonellikleri dışında. Oraya da bir alan ayırmaları çok kıymetli. Bir de Eurobond ve bond yani tahvil piyasasında da yukarı yönlü zirveler görüldükten sonra aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Orada evet. Da bir kar beklentisi var sevgili Uğur. Oraya da konsantre olmalarında fayda var. Böyle bir portföy dağılımı önümüzdeki dönem için çok iyi. Bir de ekilebilir, biçilebilir alan ve enerji. Üretebilir olmak. Çok kıymetli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna imkan veriyor. Bireylere de veriyor artık biliyorsun. Kendi yaşam alanları içinde. Buraya da konsantre olmalarında hani vizyoner olarak fayda var. Net bir cevap vermiş oldum.
1: Harika bir cevap. Hemen tahvillere bakalım isterseniz.
0: İki yıllık
1: gösterge tahvili
0: bir kez daha seni kaldı.
1: Bir de
0: arada böyle dinleniyoruz.
1: Çok da iyi oluyor. İki yıllık gösterge tahvilinin canlısını da buraya isteyelim. 41'in üzerinde Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı var. Geçen hafta son rakamlar açıklandı. Yabancı tahvile 1.2 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Giriş. Haftalık anlamda.
0: Ya şu ortamda.
1: Ama hala yüksek değil mi?
0: Yüksek. Yüksek ama. Önemli olan para girişin devam ediyor olması. Eğer para girişi devam etmiyorsa çok daha fazla yüksek faizler görürdük. Burada şunu net söyleyeyim. Şu an piyasa yapıcı olarak Merkez Bankası ekstra müdahale etmiyor. Piyasa kendi dinamiğiyle ilerliyor. Müdahalesi aşağı...
1: Yaklaşık piyasa 42'den fonlanıyor diyebilir miyiz?
0: Aynen, bravo. Onu da gösteriyor net olarak. Çünkü kısa vade fonlamanın karşılığı burada. Bankacılık sektörünün karşılığı da burada. Oradaki motivasyonun. Tahviller 40'ın altına inmediği için bankacılık sektöründe satış görüyoruz. Doğal olarak. Bunu Merkez Bankası sonrası ve FES sonrası 40'ın altında görebilirsek bizim için en iyi senaryo. Hem borçlanma maliyetlerinin azalması hem bankacılık sektörünün hızlanması adına. Rezervlerimiz iyi. Bu arada net hata noksan kalemi. Epidir konuşmadığımız bir konu. Ama ben şu an çarşının fiyatlarına bakıyorum sevgili Uğur. Dolar TL. Banka sistemi dolar TL fiyatlarına bakıyorum. İkisini karşılaştırdığımda şu an kapalı çarşı bir miktar daha imkanı olan bir fiyatlama içinde. Niye? Çünkü bir para girişi de var aslında. Bunu rezervlerde netleştiriyoruz. Bu da önemli. Yani burada eğer biz en kötüyü şu perspektif içinde gördüysek,
1: evet,
0: normale geldiğimizde ben hep söylüyorum, ilk ayrışacak piyasalardan biri Türkiye olacak. Daha beklentilerimizin de, masada olan beklentilerimizin de çoğu karşılanmadı. Örneğin F-35 katsa yaptırımları vesaire. 40'ın altı bizim için ideal ama 40'ın üzerinde kalırsa baskının, özellikle bankacılık sitelerinde devamı, ha sanayici ve üreticimiz için sadece, evet, Merkez Bankası'na değil, tüm politikalara konsantre olmamız lazım. Onu Perşembe günü daha açık konuşuruz.
1: 40'ın altını telaffuz ettiniz. O zaman burada bir bankacılık endeksini canlısını görelim.
0: Harika olur. Buraya da bankacılık endeksini,
1: evet,
0: alalım.
1: Hatta endeks 15.737 son görülen seviye. %0.66 düşüyor. Günün en düşük seviyelerini test ediyor yaklaşık olarak. Bir de toplu bankaları verebilir miyiz? Toplu bankaları da görelim. Oraya da bankacılık endeksi teknik grafiğini görelim.
0: En son endeksi
1: görelim.
0: Konuşuruz. Evet.
1: Akbank, İş Bankası, Halk Bankası geri çekiliyor.
0: BOFA bayağı satıcıydı burada.
1: Vakıfta ve Yapı Kredi'de yükseliş var.
0: BOFA.
1: Bankalarda.
0: Bankalarda. Ama o satışın neticede belli seviyelerde karşılanması. Bak geldiğimiz seviyeye bakar mısın? 377 günlük ortalama. Şimdi sana bir soru soruyorum. Bak, buyurun, kaç senelik perspektif? Daha doğrusu bir senelik perspektif, özür dilerim. Bir senelik perspektifte 377 bölgesine geldiğinde altına geçişler olmuş.
1: Ama kalıcı olmamış.
0: Kalıcı olmamış. Sonra oradan hareket 610'a ulaşmadan yukarı yönlü hareketin başlangıcı olmuş. Şimdi geldiğimiz bölge önemli. 15.000. 15.700. Maksimum 610 günlüğü de verelim. 14.300. Oraya gelmişse ek bir satış anlamına gelir ama bu bölge içinde bu iş konsolide olur ve yukarı yönlü gider. Beklentimiz bu. Nerede o ışığı alacağız sevgili Uğur?
1: Tekrar 7 aylık bankacılık endeksi grafiğini de rica edelim.
0: Bak 17.100, 17.000 en üst ortalamalar değil mi? 89.50. Evet. Nedir 89.50? Orta vadeli bakışın netleştiği yerlerdir. Ya onun altındasındır, aşağı yönlü baskıdır. Ya onun üzerindesindir, yukarı yönlü momentumdur. 17.100 aşılacak olursa tepkilerle rahatlayacağız. Ama o olana kadar burası konsolidasyon bölgesidir. Bankacılık sistemi için, endeksi için ve içindeki hisseler için konsolidasyon bölgesi içindeyiz. Bakalım bu satış ne zaman netleşecek? Bizim Merkez Bankamız, ardından FED sonrası biraz daha net göreceğiz resmi.
1: Bu arada bu 7 ayda en düşük 14.947 görülmüş.
0: Bravo.
1: En yüksekte 21.000'e doğru bir hareket.
0: Şu 15.000'in altında gördüğü tek yer olarak etiketlenmiş sevgili Uğur.
1: Doğru. Ama orada herhalde bu günlük grafik günlük çok kalmamış. Bir iki gün sonra hemen yukarı çıkmış.
0: Yani bir, ikinci günü o kapanışın üzerinde olmuş zaten. Yani bir gün.
1: O zaman bu bize bir ipucu verir mi?
0: Verir. Verir. Ama teknikte şu vardır. Aşağı kaldı iki gün. Max bir haftalık. Kapanışla teyit ederiz. Yükselişi ya da düşüş. Buranın altında bir haftalık kapanış bizi olumsuz düşündürme...
1: Baskıyı arttırır.
0: Arttırır. Ama buranın üzerinde, sorular çok iyi bu arada, teşekkürler. Bir haftalık kapanış teyit geldiği an aşağı ginsek bile yukarı yönlü hareketin de başlangıcı olabilir. Dediğim gibi, bak bütün grafiklerde geliyoruz, iki haftaya takılıyoruz değil mi? Burada da görüntü bu sevgili.
1: O zaman ilk etapta iki gün sonra gerçekleşecek PPK kararına bankacılık yatırımcıları konsantre olacak. Odak noktamız para politikası kurulu toplantısı. Şimdi BIST yüz endeksine mi bakalım, sektörlerle mi devam edelim? Nasıl istersiniz?
0: BIST'e geçelim.
1: Tamam, BIST yüzü
0: kalan zamanda da
1: kalan sektörlere bakarız. Aynen. Geldi 14.000'in altında endeks tekrar. 13.960 son görülen seviye. Yarım puan üzerinde satış var.
0: Sevgili oğlum, 89.55 abiyle konuşuyoruz. Bak 89 kaç?
1: Tüm grafiklerin geldiği nokta.
0: Aynen.
1: 13.898.
0: Aynen. 55 günlük kaç? 14.123.
1: Evet.
0: Bu arada 21'i falan da koyuyoruz, 14.196. Ne diyor grafik? 13.800-900 kırılmadan 14.000'in üzerinde kapanış. Devamında 14.600, ondan sonra 15.000 ve üzeri ihtimal. Şimdilik orası direniyor. Direnmezse her şey biter mi? Hayır. İki tane ortalamamız daha var. 13.000-13.500.
1: 200 günlük hareketli ortalama.
0: Bravo. 200 günlük
1: 144 günlük hareketli
0: ve 144. Bunların hepsi Fibonacci seviyeleri. Bu iki ortalama bizi destekler. Ama buradan kalkışta, buradan direnişin maliyet farkı var ya, zaman farkı var.
1: Bunu da yine 7 aylık verelim arkadaşlar.
0: Onu da verirse bizim için 14.200-14.600 üzerinde kapanışlar 15.000 ve üzeri demek. İlk gideceğimiz yer şu Fibo seviyesi. %261.8 oran. Kaç? 15.443. Oranın üzerinde sene sonu 17.500 diyorduk ya. Oraya da bir imkan, ama ola ki kırdık, 13.000-13.500 civarında bir satış. Ve son dönem sevgili Uğur, bak burada bir şey gözlemliyoruz. En fazla nereye kadar düşmüş? Şu beyaz ortalamamıza. Kaç o ortalama?
1: 11.946.
0: 12.000'ler. Ha, bu görülür anlamında söylemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak ortalamaların hareketine, fiyatlı olan ağırlıklı ortalama olarak farkına, standart sapmasına, hala yukarı yön ihtimalini koruyan, sıkışan, riski arttıran ama yükseliş içinde imkanını koruyan bir endeks yapısı. Çok kısa vadede 13.000-13.500 kırılmadıkça yukarı yön ihtimalini koruyan bir endeks yapısı diyelim.
1: Mayıs ve Haziran ortasına şuraya gelmiş mesela, en düşük görünen seviye.
0: Aynen öyle. Bir de bunu sistemsel bakalım mı? Tamam. Günlük olarak.
1: Bir sonraki BIST yüz grafiğini de ekrana taşıyalım. Teknik analiz yazan geldi.
0: Bak burada iki tane indikatörümüz var aşağıda. Bollinger Band, ATR Band ve çeşitli ortalamalarla desteklediğim. Senle geçen hafta bir şey konuştuk. Şu sıkışmalar, şu sıkışmalar, şu süreci, boğumlar sonrasında yukarı yönünü getirebiliyor. Yalnız bir fark var. Sadece bak aşağı kayışlarda, yani Bollinger Band'ın altını görme ihtimali ancak o kırılımla olur. 89 günlük ortalamamız zaten burada. Bollinger Band ve ATR Band'ın seviyeleri ne? 13.700, ATR bandına 13.500. 13.000'e inmeyelim diyor bu grafik. 13.000 var, 12.000 var. Bak ikisini de gösteriyor ama burada direniş. Devamında yukarı...
1: Safları sıklaştıralım diyor.
0: Aynen öyle. 14.200 üzerinde 15.000'e gitmek demek bu iki hafta içinde endeks için ve genel yayılım için iyi haber demek.
1: Belki Merkez Bankası'ndan biraz daha olumlu sinyal görürsek...
0: Ilımlı
1: sinyal görürsek 14.170'in üzerine belki tekrar kendimizi atarız.
0: Atabiliriz. Ha bu farklı da olabilir.
1: Ama sert mesaj olursa da aşağıya dikkat etmek lazım.
0: Gidebiliriz ama tek indikatör Merkez Bankası değil. O arada savaşla ilgili bir gelişme olur, petrol düşer, biz rahatlarız. Bir sonraki Merkez Bankası hemen piyasa ne yapar? Beklentileri Eylül'e Merkez Bankası olarak etiketler ama
1: evet,
0: hareketine devam edebilir. Kritik bir bölgedeyiz. Bugün iyi olan bir şey var. Sınai ile devam edelim.
1: Sınai'yi verelim. Son bir ayda da pozitif ayrıştı zaten.
0: Direnişte yani sınai bu arada.
1: Yine sınırlı hareket ama son bir ayda gerçekten pozitif ayrıştı.
0: Sevgili Uğur, endeks bankacılık sıkıştı. Hatta bankacılık bayağı aşağıda.
1: Biz başlığı da öyle attık Cüneyt abi. Pozitif ayrıştı diye.
0: Bravo. Doğru başlık. Doğru başlık. Ve net olarak bak, 377 günlük ortalamasına gelmiş bir bankacılık var. Zirveye yakın bir sınai endeks. Ha tabii onun içindeki diğer sektörlerden gelen hisselerin getirdiği destek de var ama eğer şu seviye aşılacak olursa 19.700'ler, devamında 20.400'ler, hareket devam. Peki burada stopumuz ne? Artık bir şey daha söyleyelim.
1: 17.700.
0: Bu sıkışmalarda stoplara riayet etmek lazım. özellikle kısa vadeli ve orta vadeli stoplara. Şu önemli ortalamamız kaç? Yine 89, gördün mü? 17.700 altında dikkat diyor. Ola ki gelirse daha çok uzağız. Oraya daha çok uzağız. Ama oraya kadar neyimiz var? Tahammülümüz var, dönüş ihtimalimiz var. Devam edelim. Holding.
1: Holding'i de verelim hemen. 1,5-2 dakikamız var. Kalan 2 grafiğe bakalım.
0: Biz ne dedik? Bankalar dedik. Sınai dedik. Bunlarla beraber ulaştırma holding. Holding de fena değil aslında. Bankacılığa göre. Zirveden çok yukarı değil. Ha, buradaki bazı hisselerin desteği veya negatif etkisini konuşmayacağım. O ayrı bir konu ama şu kanal içinden çıkmadan bak, o kanalın altı sevgili Uğur 14.600 üstü 13.506.
1: Şu an 14.280.
0: Aynen, tam bu kanal. Evet. Bu kanalın içinde kalmamız beklemek demek. Üstüne kırıyorsak holding endeksi de endeksi destekler. İçerideki hisseler de kendi hikayesi ve bilançosuna göre yukarı. Ama bu seviye, yani 13.500'ler kırılıp 13.000'de çalışmıyorsa 13.000 kaç? 200 günlük ortalama. O zaman sıkıntı olabilir deriz. Pozitif Ayşen, geçen hafta konuştuğumuz, hatta bir hisseyle anlamlandırdınız.
1: Elektriği verelim.
0: Elektriği verelim.
1: Ve o hisseyi takip edenler biliyor zaten.
0: Aynen. Bak hala pozitif. Ve direnen bir ortalamamız daha var. Yine 89.
1: Şöyle tabii, birkaç cümleyle toparlamanı rica edeceğim.
0: Ben bunu zamandan ve endeksten, her şeyden bağımsız konuşayım. Elektrik, yani enerji sektörü, evet, Türkiye'nin olmazsa olmazı. Bu sektördeki doğru firmalar, geçen hafta bir örneğini vermiştik. Önümüzdeki dönem yatırımcı için hem defansif hem getiri anlamında ciddi imkanlar veren bir sektör.
1: Değil? Evet abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyoruz. Analizde yine grafikler eşliğinde değerli Cüneyt Baksoy'un yorumlarını dinledik. Nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

akşamlar. Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününü yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Piyasalarda gündem Hürmüz Boğazı, enflasyon, faiz ve bilançolar olmaya devam ediyor. Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Yansımalarını konuşacağız. Merkez bankaları ne karar verecek, ne mesaj verecek, faizler ne olacak? İkinci çeyrek bilançolar gelmeye başladı. Fiyatlamaları nasıl etkiler? Ekonomide Temmuz'un geride kalanına ilişkin gündemi belirleyecek başlıklara birlikte bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. JP Morgan erken seçim riskinin azalması ve TL'de istikrar beklentisinin makroekonomik görünüme olan güveni desteklediğini vurguladı. Bazı Türk şirket ve banka tahvillerinin tavsiyesinde ağırlığını arttır seviyesine yükseltti. Bir diğer manşetimize geçelim. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz ve Babil Mendeb Boğazı'ndaki güvenlik risklerine rağmen Körfez ülkelerinin petrol ihracatının alternatif güzergahlar sayesinde yüksek seviyelerde devam ettiğini açıkladı. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Goldman Sachs petrolde 120 dolar senaryosu öngörüyor. Krizin, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurguladı. Orta Doğu'da gerilimin azalması halinde Brent'in yıl sonun yani yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Ve son manşetimize geçelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca ülkeyi kapsayacak yeni gümrük tarifelerini bu hafta açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Haber Financial Times'a ait. Cuma günü sona erecek geçici %10'luk küresel gümrük tarifesinin ardından gümrüğe girmesi beklenen yeni vergilerin ilk aşamada mevcut %10 seviyesine yakın olması bekleniyor diyelim ve manşetlerimiz böyleydi. Şimdi BIST endeksine bakalım. Haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir tablo var? 13.963 seviyesini görüyoruz. 14.000'in altına indi. BIST endeksi baskı devam ediyor. %0.76'lık bir geri çekilme var. Gün içerisinde 14.000'in üzerine, hemen üzerini de test etti. Ama en düşük gördüğü seviyede 13.927 seviyesiydi. Bugün yine baskılanmayı görüyoruz devamını. Ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektör endekslerine nasıl bir tablo var? BIST Banka %0.74 geri çekiliyor. BIST Sanayi yatay pozitif tarafta. BIST Turizm yatay negatif seyrederken BIST Teknoloji %1 primli. BIST Gayrimenkul %0.82 geri çekiliyor. BIST Spor %1 geri çekiliyor. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. BIST Sigorta %0.74 yükseliyor. BIST Kimya yatay negatif seyrediyor. BIST İnşaat %1.39 yükseliyor. BIST Bilişim %1 geri çekilirken BIST Madenci

0: gün açıklayacak ama piyasa daha çok neye odaklanıyor? Ben bunu sormak istiyorum. Bunu konuşalım. Brent petrolde tabii bir yandan 91 doları gördü mesela bu hafta. Biraz jeopolitik risklerle okuyalım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii okuyalım. Zaten biliyorsunuz bu savaş gündeminin yani ateşkesin sona erdirilmesi ve tekrardan sıcaklaşması sonrası genel olarak hem dünyada hem bizim tarafta borsalar negatif etkilenmeye, baskılanmaya başladılar biliyorsunuz aslanım. Tam böyle tam oradaki haber akışlarını piyasa kanıksamaya başladığı noktada bu sefer petrolde hareketler görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu da genel olarak bizim üzerimizde, özellikle Borsa İstanbul üzerinde petrol fiyatlarının yukarıya gelmesi ciddi anlamda negatif etkiliyor. Çünkü bizde enflasyon beklentilerini bozuyor, görünümü bozuyor. Bununla beraber faiz politikası biraz daha öngörülemez hale geliyor. Dolayısıyla az önce siz de zaten negatif seyreden sektörlerden bahsettiniz. Onların birçoğu aslında bu savaş nedeniyle dolaylı yoldan ya da doğrudan etkilenen sektörler.
0: Evet Tolga Bey, şimdi tabii bilanço dönemine de artık girmiş bulunmaktayız. İkinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Nasıl bir bilanço dönemi olacak, detaylandıralım istiyorum. Türkiye sigorta finansallarına baktığımız zaman ikinci çeyrekte net kar 7 milyar TL oldu. Şirketin karlılığı yıllık bazda %44 oranında arttı. Bankalarda önümüzdeki hafta gelecek. Şimdi bu tablo nasıl şekillenir? Hisse ve sektör bazlı ayrışmalara dair biraz detaylandıralım dilerseniz.
1: Tabii bilançolardan da biliyorsunuz bir süredir sizinle bahsediyoruz. Hatta işte sigorta şirketleriyle beraber start verildi. Sigorta şirketlerinin finansallarının iyi geleceğini, iyi olacağını, bu konjonktürün onların lehine olduğunu bir süredir söylüyorduk. Türkiye Sigorta tarafında da buna paralel bir finansal tablo ortaya çıktı. Tabii sadece konjonktürden faydalanma olarak bunu değerlendirmemek lazım. Yani konjonktürden kastım şu: faiz indirimleri gelemedi, kur tarafı da TL reel değerleniyor ama bir yandan yüksek faiz var. Dolayısıyla da sigorta şirketleri de biliyorsunuz yüksek nakit yöneten şirketler. Bu ortamdan bir menfaat sağlıyorlar ama bunun yanı sıra operasyonel anlamda da işlerini büyüttüğünü görüyoruz. Yani sadece konjonktürden faydalanan operasyon dışı bir gelir değil. Bir yandan biliyorsunuz işte bu sigorta primlerini arttırıyorlar. Operasyonel anlamda da bir pozitif süreç var. Bu sigorta şirketlerinde bu ayrışmayı göreceğiz. Diğer sigorta şirketlerinde de olumlu bilançolar, piyasadan ayrışan olumlu bilançolar görebiliriz. Bankacılık tarafında bu çeyrek bir miktar zayıflık olacak. Zaten bir süredir piyasada da konuşuluyor. Biz de bahsediyorduk. Hem faizlerin yukarı gelmiş olması, hem faizin, yani tahvil faizlerinin yukarı gelmiş olması, hem Merkez Bankası'nın savaş dolayısıyla faiz indirimlerine devam edememiş olması bankacılığı baskılayan faktörler arasında. Kısa vadeli konjonktür de bankaların üzerindeki baskıyı baskının sürmesine gerekçe oluyor maalesef. Bir süre daha banka üzerinde baskı görebiliriz. Karlar muhtemelen bir önceki çeyreğe göre daha zayıf gelecek. Ancak bankacılık tarafında bir yandan şeyi izliyor olmamız lazım. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüyle ilgili olumlu anlamda bir fikir sahibi olmaya başladığında piyasa, ilk alacağı iseler bankalar olacak. Dolayısıyla şimdilik kenarda tutuyoruz. Finansallar zayıf olacak ama bir yandan da faiz indirim döngüsüyle alakalı bir işaret aldığımızda da ilk endeksen pozitif ayrışabilecek ilk hisse bankalar, ilk endeks bankalar olacaktır. Sanayi tarafta olumlu bilançolar göreceğiz. Zaten bir süredir işte Tüpraş gibi, Ereğli gibi, Kardemir gibi şirketlerde Borsa İstanbul üzerinde performanslar izliyoruz. Bunlar tesadüf değil. Finansallarının olumlu beklentilerinden kaynaklı oralarda talep görüyoruz. Yine perakende sektöründe, telekomünikasyon sektöründe olumlu bilançolar görüyor olacağız. Hatta şunu da ekleyebilirim. GYO tarafından nakit akışı kuvvetli, kira geliri yüksek olan GYO'ların da pozitif bilançolar yollaması olası gözüküyor.
0: Peki Tolga Bey, şimdi bugün enerji hisselerindeki yükselişi sormak istiyorum. Öne çıktı. Örneğin yanı başımda Europower'ın tavan olduğunu görüyorum. Bunu neye bağlamak lazım?
1: Enerji tarafında da gerçekten orada bazı şirketler yaptığı operasyon sebebiyle önemli anlaşmalar, önemli işler alıyorlar ve almaya potansiyel şirketlerimiz de var. İşte biliyorsunuz mesela bir diğer enerji şirketi Astor birkaç ay önce işte 2025 cirosunun tamamı kadar tek sözleşmede iş aldı. Dolayısıyla seçici olmak kaydıyla enerji tarafında da pozitif tablolar görmeye devam edeceğiz. Çünkü dünyada enerji çok önemli bir gündem biliyorsunuz Aslan Hanım. İşte bu AI yatırımları, o tarafta harcanan enerji, o enerjinin üretilmesi, hatta yan sektörler,

0: sektörler, sistemlerin soğutulması vesaire bu tarafa hizmet veren bütün enerji şirketlerinde pozitif ivme göreceğiz. Yurt dışına da benzer hareketler izledik. Türkiye'de de o tarafa hizmet operasyonu olan şirketlerde Europower gibi olumlu hareketler izliyor olacağız. Ancak burada seçici olmak lazım. Enerji şirketleri operasyonel anlamda birbirlerinden çok çok ayrışabiliyorlar. Yani her enerji şirketi aynı işi yapmıyor. Dolayısıyla enerji şirketlerine seçim yaparken çok detaylı incelemek gerekiyor.
1: Peki şimdi bir yandan sanayi şirketlerine de dikkat çektiniz. Sanayi şirketleri yükselirken önümüzdeki süreçte sanayi bankacılık makasına dair neler öngörüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman bankacılık endeksi bu yıl yaklaşık %4 değer kaybetti. Bu görünüm tersine döner mi? Çok kısa bir süre kaldı. Başlayalım değerlendirmeye. Borsa kapanıştan sonra yine değerlendirelim.
0: Şöyle kısa vadede bu durumun tersine dönmesi zor gözüküyor. Yani sanayi tarafı bankacılıktan pozitif ayrışacak gibi. Yeni bir faiz indirim beklentisi oluşmadığı sürece piyasada bankacılık biraz daha zayıf seyredecek gibi duruyor.
1: Evet, hemen borsa kapanışına bakalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı. Ve BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününü 13.974 puandan tamamlıyor. %0.69'luk bir geri çekilme var. Gün içerisinde endeks 14.112 seviyesini test etti zirve olarak gün içerisinde. En düşükse 13.927 seviyesi görüldü. En düşük seviyede böyleydi. İşlem hacmine bakalım. 193.4 milyar TL işlem hacmi böyle bir rakama işaret ediyor. Tolga Bey, hem sohbetimize kaldığı yerden devam edelim hem de bu kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz? 14.000 sınırının hemen altında bir kapanış aldık bugün.
0: Teknik anlamda negatif. Bir yandan petrol fiyatının yukarı geliyor olması, bir yandan 50 günlük üstsel hareketli ortalama seviyesi 14.150'nin üzerine attıktan sonra geçtiğimiz hafta tekrar altına gelmemiz ve günlük bazda kapanışlar alıyor olmamız tabii negatif. Ama bir yandan da sıcak gündem takip ediyoruz tabii. Yani Amerika-İran cephesini de çok yakından izlemek lazım. Daha önce de biliyorsunuz savaş gündemiyle alakalı çok fazla U dönüşleri yaşadık. Dolayısıyla piyasalarda da ciddi anlamda bir oynaklık yarattı bu savaş gündemi. Orayı yakından izlemek lazım. Neden bunu söylüyorum? Evet, şu anda endeks teknik olarak negatif. 14.150 seviyesinin altında kapatıyoruz ve aşağıda 13.800 ve 13.500 destekleri var. Şu anda aşağı doğru gelmemiz daha olası gözüküyor teknik anlamda. Ancak bu olumsuz görüntüye sebep olan da esasında savaş gündemi. Dolayısıyla oradan gelebilecek en ufak bir pozitif haberde de tabii bu teknik görüntü tersine dönebilir. Orayı yakından izleyerek şu anda Borsa İstanbul'da bir miktar daha temkinli duruş sergilemenin daha doğru olacağını düşünüyorum Aslan Hanım. Dediğim gibi, çünkü teknik anlamda kapanış şu anda bizlere kısa vadede çok iyi sinyaller vermiyor.
1: Tolga Bey, tabii bir yandan da halka arz hareketliliğini takip ediyoruz. Yeni şirketler yolda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarafı ve Borsa İstanbul'a etkilerini?
0: Açıkçası kısa vadede tabii Borsa İstanbul negatif etkileyebiliyor. Halka arzı özellikle toplu onay geldiği noktada, işte geçtiğimiz hafta bunu yaşadık biliyorsunuz. 4 tane şirket halka arz onayı geldi. Halka arzlar için bir miktar piyasadan likidite çekilebiliyor. Dediğim gibi kısa vadede endeks likidite açısından negatif etkileyebiliyor bu tarz durumlar, ama tabii olumlu buluyoruz. Daha farklı, daha fazla şirketin halka arz olması, şirketlerin sermaye piyasalarında işlem görüyor olması, bizlere onlara ortak olma fırsatı sunuyor olması önemli. Çok önemli şirketler halka arz oluyor. Dolayısıyla da bunu olumlu buluyoruz açıkçası ve bunun devamında olacağını düşünüyoruz önümüzdeki süreçte. Yani halka süreçlerinin de böyle biliyorsunuz bir süre böyle çok orada pasif ilerliyorduk. Yakın geçmişte hareketlenmeye başladık. Ben bir miktar böyle hareketli geçmeye devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi Tolga Bey, Merkez Bankası'na da biraz beklentilerinizi sormak istiyorum. Şimdi son enflasyon raporunda 86-90 bölgesinde ortalama bir petrol fiyatından bahsedilmişti. Ne kabul edilebilir? Bu toplantıda bir adım beklenmiyor ama tabii petrol cephesinde bir tepki oluştu. Ama metinde ne olabilir, ne yer alabilir, neler değişebilir, nasıl etkiler?
0: Yani şöyle, şu ateşkes süreci sonlanmış olsaydı Merkez Bankası'ndan biraz daha soft bir açıklama. Yani belki bu toplantıda bir faiz indirimi görmeyecektik yine. Ancak önümüzdeki süreçle alakalı biraz daha bize öngörülebilir bir plan sunacaktı.

0: Merkez Bankası. Çünkü biliyorsunuz çok proaktif yönetiyorlar. Yani tamamen piyasayı yakından izleyip piyasa ne istiyorsa onu vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi savaş konusunda tansiyon yükselmesi bir miktar soft açıklamalar görebilirdik. Ancak bu noktada şimdi petrolün de 90 dolara dayandığı senaryoda Merkez Bankası'nın tabii tekrar sıkı duruş konusundaki ısrarını tekrar değerlendireceğini, bahsedeceğini söyleyebiliriz. Bu tarafta gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyecekler. Tabii burada şey de önemli Aslan Hanım. Bizim politika faizimiz şu anda %37. Ancak Merkez Bankası piyasayı şu anda haftalık repo ile fonluyor ve zaten orada %40'tayız. Hani biz bu toplantı faiz indirimi gelmese bile ateşkes sürecinin sürdüğü senaryoda belki bu haftalık fonlama oranında bir aşağı yönlü hareket beyan edebileceğini düşünüyorduk. Ancak son petrol hareketiyle beraber bence o ihtimal de bir miktar masadan kalktı gibi gözüküyor. Savaş gündemi yakından takip edilecektir. Hani enflasyon tehdit eden unsurlar ortadan kalktığı noktada bizim tekrar faiz indirimlerimize devam edeceğimizi düşünüyorum ama kısa vadede bu noktada Merkez Bankası'na herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Hatta buna ek olarak da bu sıkılık konusunda da piyasaya tekrar garanti vereceğine inanıyoruz.
1: Tolga Bey, kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz. Şimdi bir haberimizle devam edelim. Borsa İstanbul'da bireysel yatırımcı yeniden hisse senedine yöneldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı son 3 haftada 462 bin kişi arttı. Borsada yatırımcı sayısı artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre pay senedi yatırımcısı son 3 haftada 462 bin kişi arttı. 27 Haziran haftasında yaklaşık 6 milyon 390 bin olan yatırımcı sayısı 18 Temmuz haftası itibariyle 6 milyon 851 bin 563'e yükseldi. Böylece yatırımcı sayısında son 18 ayın zirvesi görüldü.
2: Hem mevcut pozisyonlanmalardan çıkış ve halkarda dahil olma hem de yeni katılımcıların buraya gelmesi burada tabii ki farklılaşmaları sağlıyor. Evet, katılımcı sayılarının artması kıymetli ve sermayenin tabana yayılması önemli ama neyin nereye yatırdığımızı iyi bir şekilde idrak etmek gerekiyor.
1: Bu yükselişte en önemli etkenlerden biri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Haziran ortasından itibaren halka arz onaylarını hızlandırması oldu. Ard arda gelen yeni halka arzlar özellikle bireysel yatırımcıların yeniden borsaya dönmesini sağladı. BIST endeksindeki toparlanma, yabancı yatırımcıların yeniden alıma geçmesi ve Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler de risk iştahını destekledi. Son 3 haftada borsaya günlük ortalama 22 bin yeni yatırımcı katıldı. Pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 6.8 milyonun üzerine çıktı. Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi başladı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik yılın ilk 6 ayında toplam 24.5 milyar TL net kar elde etti. Rekor kırdı. Prim üretimi, BES fon büyüklüğü ve aktif büyüklükte de güçlü artış kaydedildi.
3: Sigorta sektörünün iki lider şirketi 2026'nın ilk yarısını rekor finansal sonuçlarla tamamladı. Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emekliliğin toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre %48 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta'nın net karı %44 artışla 13,45 milyar lira, Türkiye Hayat Emekliliğin net karı ise %52 artışla 11,08 milyar lira oldu. Türkiye Sigorta ilk 6 ayda prim üretimini %30 artırarak 94,2 milyar liraya yükseltti. Şirketin pazar payı %15 seviyesine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğünü %49 artışla 525 milyar liraya çıkarırken katılımcı sayısını yaklaşık 5 milyona yükseltti. Hayat branşında prim üretimi 20,3 milyar liraya, pazar payı ise %17,7'ye ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar lira, öz sermayesi 61 milyar lira oldu. Türkiye Hayat Emekliliğin aktif büyüklüğü ise 598,4 milyar lira, öz sermayesi 39,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen rekor karlılığın sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanmıştır.

0: yaşandığını söyledi. 2026 yarı yılında rekoru yatırım gelirlerimiz değil, sigortacılığın kendisi yazdı. Sektör ortalamaları %110'un üzerindeyken bileşik oranımız üst üste 10. çeyrekte %100'ün altında kaldı ve %88 ile tarihimizin en iyi seviyesine geriledi. Öte yandan Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranı, Türkiye Varlık Fonu'nun %5'lik pay satışının ardından %23,9'a yükseldi. Yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki satışa uluslararası kurumsal yatırımcılardan arzın 4 katından fazla talep geldi.
1: Türkiye Sigorta'nın ikinci çeyrek finansallarını Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek A Para ekranlarında değerlendirdi. İzleyelim.
2: Ekonomik anlamda gelişimi için koşan, hatta bazen belki de rekabet eden kurumlar. 2020 yılında kamu otoritesi bir karar aldı ve ayrı kulvarlarda koşan sigortaları tek çatı altında topladı ve buradan doğan sinerjinin agresif bir fiyatlama politikasıyla yurt içindeki gerek bireysellere gerek kurumsallara katkısını gördük. Sigorta şirketleri açısından değerlendirdiğimizde model portföylerde sıklıkla yer verilen, ellerinde bulundurmuş oldukları nakitle hem tahvil getirisinde gelir yaratan veya farklı yatırım tercihleriyle önde koşan şirketler olarak karşımıza çıktı. Prim üretimine baktığımızda, esas faaliyet kârı dediğimiz sigorta şirket üzerindeki prim üretimine baktığımızda, hasar rasyolarına baktığımızda da geçtiğimiz yıla göre de ilerleme olarak gördüğümüz. Bu bilanço açıklandıktan sonra aşağı yukarı 10 tane aracı kurumun fiyat güncellemelerine baktığım zaman 12 aylık perspektifte %50 yükseliş potansiyeli bulunduran bir şirketi şu anda ekrana taşımış durumdayız. Dolayısıyla bence burada kamunun geçtiğimiz dönemde atmış olduğu konsolide bir stratejinin vücut bulmuş halini görüyoruz. Son derecede agresif bir fiyatlama ve her segmentte liderlik etme mottosuyla. Bir portföy tercihinde bulunacaksa ve bu portföy tercihi finansal bir tema işleyecekse, bu daha çok geçtiğimiz dönemler içerisinde bankalardan ziyade sigorta tarafında olmuştu. Hatta birazcık daha kaseti geri sarayacak olursak, faktöringler üzerine de gidecek olursak eğer, son dönemde bankacılık dezenflasyon sürecine katkı sağlaması açısından bankalarımıza pek çok makro ihtiyati tedbir gelmişti. Faktöringler bundan bir miktar daha bağımsız hareket edebiliyorlardı. Kâr marjları ona paralel daha geniş olabiliyordu. O yüzden de finans sektörü içinde tercih edeceksen bir yer bankalar değil de hep sigortalar olmuştu. Bunun da zaten vücut bulmuş hali, dediğim gibi. BIST 100 gerçekten de bir kutup yıldızı mıdır? Son 6 ayda bunu da çok tartışmaya başladık. Borsa İstanbul'da bazı şirketlerin gelmiş olduğu ağırlık seviyesine baktığımızda orada bir soru işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Artı yatırımcı tercihleri tek bir sektöre yoğunlaşınca da, örnek Aselsan veya Kore'ye gidersen çip üreticileri veya S&P'ye gidersen Muhteşem Yedili, böyle bir yoğunlaşma riski de var. O yüzden de işi eskiden kolaya vurup endeks konuşuyorduk. O zaman bütün İstinye'deki barometreyi rahatlıkla anlatabiliyorduk. Ama şu aşamada dikkat edersen son 6 aydır, 1 yıldır böyle bir ayrışmanın olduğuna şahit oluyoruz.
1: Şimdi sırada şirket haberleri var. Türk Hava Yolları, Havelsan'la 8 adet tam uçuş simülatörü ve 4 adet uçuş eğitim cihazı olmak üzere toplam 12 yeni simülatörün tedariği için sözleşme imzaladı. Anlaşma, Türk Hava Yolları'nın yeni uçuş eğitim merkezinin eğitim kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Tüpraş, ortak olduğu Avrupa Birliği destekli Hermes projesi ile temiz hidrojen teknolojisini sahada test edecek. Proje ile enerji verimliliğinin artırılması ve emisyonların azaltılmasına yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içinde faaliyet gösteren bir şirketle KDV hariç 457.2 milyon TL tutarında güneş paneli satış sözleşmesi imzaladı. Teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. GNC takım tezgahları sektöründe faaliyet gösteren GNC Makine, Almanya merkezli hassas takım sistemleri üreticisi Heimatek'te distribütörlük anlaşması imzaladı.

0: anlaşma ile birlikte GNC Makina, Heimatek'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu. Aksa Enerji, Senegal'de inşası süren 255 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santrali yatırımı için 57 milyon euro tutarında finansman anlaşması imzaladı. Heleba Bank ile imzalanan 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi, şirketin uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisine katkı sağlayacak. İmalat sanayinde istihdamı koruyan işletmelere yönelik destek programının kapsamı genişletiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle çalışan sayısını koruyan firmalara verilen çalışan başına aylık 3500 liralık destek 2028 yılı sonuna kadar devam edecek. İmalat sanayisinde istihdamı koruyan işletmelere yönelik destek programı genişletiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarılacağını açıkladı. Program kapsamında istihdamını koruyan imalat sanayi işletmelerine çalışan başına aylık 3500 lira destek verilmeye devam edilecek.
1: Tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden 2026 yılında sigortalı sayısını koruyanlara çalışan başına 3500 liraya tutarında destek ödemesi gerçekleşecektir.
0: Destekten yararlanacak işletmelerin mevcut sigortalı çalışan sayılarını koruması gerekiyor. Uygulama özellikle istihdamın yoğun olduğu imalat sektöründe iş gücünün korunmasını ve üretimin sürdürülebilirliğini hedefliyor. Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre program kapsamında Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 1.394.651 sigortalı çalışan için yaklaşık 8.9 milyar lira destek sağlandı. Yıl sonuna kadar imalat sektörüne verilecek toplam desteğin ise 51 milyar liraya ulaşması bekleniyor.
1: Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar 51 milyar lira destek sağlayacağız.
0: Yeni düzenleme ile birlikte destek programı 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Böylece 2026-2028 döneminde imalat sanayine aktarılacak toplam kaynak 187.5 milyar liraya ulaşacak. Düzenleme sanayide istihdam kaybını önlemeyi, üretim kapasitesini korumayı ve ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü desteklemeyi amaçlıyor.
2: İstihdamı koruma destek programının süresi 3 yıla çıkarıldı. Bu kararı ve etkilerini Secret CV CEO'su Okan Tütüncü değerlendirdi.
3: Çalışma Bakanlığı da çok güzel bir şey açıkladı. Bu işçilik maliyetleri azaltma ile ilgili teşviğin devamını sağladı. Şimdi teşviğin devamı sağlaması çok değerli. Çünkü özellikle imalat sanayinde, sanayi sektöründe sağladı. Zaten var olan bir şeyi devam etmesini sağladı. Böylece mavi yakada istihdamın korunmasını aslında sağlıyoruz. Yani devlet demek ki istihdamın korumasını, üretimin artmasıyla ilgili ciddi planlar içerisinde. Bu çok çok güzel bir şey. Dolayısıyla yani bu kadar siparişin az olduğu bir yerde imalat sektörünü desteklemek diğer sektörleri de otomatikman destekler. Yani sadece mesela mavi yakayı değil, orada çalışan beyaz yakayı, idari işleri de desteklemiş olur. Şimdi bütün ne dedik? Bütün sektörlerde firmalar elemanları çıkarayım mı çıkarmayayım mı? Kadroyu azaltayım azaltmayayım mı peşine düştü. İşte insan kaynaklarının en önemli şeylerin çalışmalar noktalarından bir tanesi de çalışanı elde tutma ile ilgiliydi. Özellikle yan haklar çok önemli hale geldi. Özellikle son 2-3 yıldan beri çok önemli hale geldi. Şimdi baktığımız zaman adaylar cephesinden adaylar neyi istiyorlar? Esnek çalışma hayatı istiyorlar. Dolayısıyla yan haklar da esnek hale geldi. Şimdi çalışan bağlılığının düştüğü bir dönemde ki bu sadece Türkiye'ye ait bir şey değil. Tüm dünyada da böyle. Hele ki gençlerde, genç kuşaklarda, Z kuşağı denen grupta çalışan bağlılığı daha azdır.
2: Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelen çekirge istilası iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde yürütülen incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturacak çekirge

0: bölge popülasyonunun tespit edilmediğini duyurdu.
1: Marmara bölgesinde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara Tarım ve Orman Bakanlığı noktayı koydu. Bakanlık İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere bölgede yürütülen incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini açıkladı. Açıklamaya göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki çekirgelerin tamamı Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli türlerden oluşuyor. İddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan ya da başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası bulunmuyor. İstanbul'da görülen çekirge türünün ise tarım zararlısı olmadığı beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlendi. Bakanlık bu türün tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan faydalı bir tür olduğunun altını çizdi. Yetkililere göre yaz aylarında sıcaklıkların artması ve yumurtlama döneminin etkisiyle bazı çekirge türlerinin popülasyonunda doğal artış yaşanabilir. Rüzgarların etkisiyle yerleşim alanlarına taşınan ve geceleri ışığa yönelen çekirgeler vatandaşlar tarafından daha sık görülüyor. Ancak bu durum istila anlamına gelmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çekirge popülasyonlarının 81 ilde yıl boyunca teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Tarımsal üretime zarar verecek seviyede bir popülasyon oluşması halinde mücadelenin derhal başlatıldığını vurgulayan bakanlık, mevcut durumda üretimi tehdit eden herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.
0: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında ihracatı arttırmak ve Türk şirketlerinin küresel pazardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla ticari diplomasi trafiğini hızlandırdı. Bakanlık Ocak-Haziran döneminde 57 ülkeyle toplam 152 üst düzey temas gerçekleştirdi.
2: Suriyeli mevkidaşlarımızla
1: Türkiye küresel ticarette etkisini arttırmak için diplomasi atağını hızlandırdı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 57 ülkeyle tam 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Hedef ihracatı arttırmak, yeni pazarlar açmak ve Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünü yükseltmek. Diplomasi trafiğinin merkezinde serbest ticaret anlaşmaları yer aldı. Birleşik Krallık'la STA'nın güncellenmesi için müzakereler ilerletilirken Kanada ve Costa Rica ile yeni STA süreci başlatıldı. Azerbaycan ve Özbekistan'la tercihli ticaret anlaşmalarının kapsamı genişletiliyor. Türkiye sadece anlaşmalarla değil uluslararası masada da etkisini güçlendirdi. OECD ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında aktif rol üstlenilirken Körfez'den Orta Asya'ya, Balkanlardan Avrupa uzanan geniş bir coğrafyada ticaret ve yatırım gündemi masaya yatırıldı. Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi ve Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarında da kritik kararlar alındı. Birleşik Krallık'la gümrük kolaylıkları arttırıldı. Macaristan'la taşımacılık kotaları genişletildi. Norveç'le ilk kez ticari işbirliği mekanizması kuruldu. Suriye ile ise gümrükten enerjiye, bankacılıktan müteahhitliğe kadar uzanan kapsamlı bir ekonomik işbirliği protokolü imzalandı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel ticareti etkileri de diplomasi masasının önemli gündem başlıklarından biri oldu. Alternatif ticaret koridorları, lojistik hatları ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar öne çıktı. Ticaret Bakanlığı yılın ikinci yarısında da ticari diplomasi atağını sürdürerek ihracatçılar için yeni pazarlar oluşturmayı hedefliyor.
0: Ve bu hafta odak noktası merkez bankalarının faiz kararları. Önce Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını bu perşembe alacağız. Aynı günde ECB'nin faiz kararı var. Tabii FED 29 Temmuz'da, önümüzdeki hafta göreceğiz. BOJ 31 Temmuz ve BOE'de 30 Temmuz'da göreceğiz. Şimdi Merkez Bankası yılın başından bu yana kararlarına baktığımızda 22 Ocak'ta %38'den 37'ye çekmişti faizi. Ocak ayından sonra herhangi bir adım atmadı ve 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran tarihleri toplantılarda faizi %37'de sabit tuttu. Şu anda da piyasayı gecelikten yani %40'tan fonluyor Merkez Bankası. Ama politika faizi bir hafta vadeli repo faizi %37 seviyesinde. Perşembe günü de Temmuz toplantısını takip edeceğiz. PPK metni son derece önemli olacak. Ardından Ağustos'ta PPK toplantısı bulunmuyor. Ama enflasyon raporu sunumu olacak. Daha sonra 10 Eylül ve 22 Ekim 10 Aralık tarihlerinde de PPK toplantılarını takip edeceğiz bu tarihlerde. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kayhan Tezcan Merkez Bankası beklentilerini aktardı. İzleyelim.
3: Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikalarda ne istiyordu Merkez Bankamız? İşte biraz daha durgunluğa işaret edecek, bu canlılığın bir kısmen yavaşlamasına işaret edecek dataları görmek istiyoruz demişti. Hakikaten o datalar da gelmişti. Yani üç bacaktan bütün faiz indirimlerini destekleyecek kuvvetli bir destek vardı. Ama ve lakin tekrar savaş bölgesinden gelen haberler, 90 dolarlara petrolün geri gelmesi maalesef olumlu havayı biraz bozdu. Dolayısıyla Perşembe günü muhtemelen beklemeyi tercih edecektir Merkez Bankamız. Temkinli bir ton bekliyorum. İşte vurgu yapacaktır, savaşa vurgu yapacaktır. Ama bir yandan da arz ettiğim gibi son bir ayda topladığı 29 milyar dolara da mutlaka bir gönderme yapacaktır. Türkiye'ye olan güvenin hala devam ettiğini, bu güvenin de bir sıkıntı olmadığını mutlaka söyleyeceklerdir. Ama risk olarak da savaşı söylemesi kaçınılmaz, petrol fiyatlarını söylemesi kaçınılmaz. Bir miktar durgunluk işaretlerinin geldiğini söyleyecektir. Enflasyon üzerindeki baskının azaldığını bu vesileyle vurgulayacaktır mutlaka. Ama ve lakin biraz daha belki Eylül ayında bir indirime, sürpriz küçük bir indirim yaparsa da inanın ben çok şaşırmayacağım. Küçük bir 0.50 biliyorsunuz 40'la şu an fonluyor. Onu belki haftalık repodan 37'ye doğru tekrar çekebilir. Bu bir ihtimal. Bunu da yapabilir. Ama velakin daha ağırlıklı Eylül ayında bir hareket yapması daha beklenir.
0: Ve önümüzdeki hafta 29 Temmuz'da FED faiz kararını bekliyoruz. Beklentileri Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut değerlendirdi. İzleyelim.
4: Bu enflasyonun Haziran ayındaki o bir çiçekle bahar gelmez söylemini bize çok net gösteren enflasyon verisine takılarak burada işte FED artık bundan sonra faiz arttırımı yapmaz demek son derece ama son derece yanlış bir çıkarım olacaktır. Enflasyonda yükseliş hareketi devam edecektir. Çünkü petrol fiyatlarında kuvvetli bir görüntü var. Bu algıyı ne kırar? Çok yakın bir zamanda belki de gün içerisinde Trump çıkar derse ki ya bu İranlılar da güzel insanlarmış, bunlar harika insanlar. Yani bu cümleleri ben uydurmuyorum şu anda. Bu genelde Trump'ın çok net bir şekilde kullandığı kelimeler. Harika insanlar, anlaşma istiyorlar, bizi arıyorlar. İşte İran cephesinden de bu açıklamaya karşı olumlu bir açıklama gelirse piyasalar rahatlar. Ama hani bugün bu senaryoyu mu konuşmamız lazım? Yoksa daha kötümser, yani kötümserden kastım 90 dolarları aşması muhtemel bir senaryoyu mu konuşmak daha mantıklı? Tabii ki 90 dolarları aşan bir Brent petrol senaryosunu konuşmak daha mantıklı. O zaman bu senaryo bas senaryoysa o zaman FED'le alakalı beklenti çok net bir şekilde faiz arttırımına gidilebileceği şeklindedir. Zaten bence Kevin Warsh kendisinden beklenilenden daha şahin bir ton sergiliyor. Enflasyonu asla yabana atmayacağız. Enflasyonla kesin olarak mücadele edeceğiz. %2 olan hedefimizi sağlayacağız ifadeleri de gerçekten keskin ifadeler. Ama burada sadece tek bir sorun var. O da mevcut dönem içinde bulunduğumuz konjonktür noktasında bir sorundur. O da şu, daha öncesinde işte bu Ben Bernanke dönemiyle başlayan bu forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmeyi Kevin Warsh'un sonlandırmış olması. Şimdi tabii böyle olunca şu çok net konuşulamıyor. İşte Temmuz ayında faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı? Yani bunun cevabını çok net konuşamıyoruz. Yani şu andaki bakmış olduğumuz süre zarfı içerisinde yaşanan gelişmelerle beraber, Haziran enflasyonuyla beraber pas geçeceğini düşünüyoruz. Ama Eylül, Ekim yani aralığa kadar 2 adetlik bir faiz arttırım beklentisi şu anda fiyatların içerisine de yedirilmiş durumda. Hani o bakımdan dolayı Temmuz'da bir pas geçecek bir FED olacaktır. Her ne kadar sözlü yönlendirme yapmıyor olsalar bile hani bu biraz daha hani bariz bir görüntü gibi de duruyor. Ama Eylül ve Ekim ayı itibariyle piyasalar bence faiz arttırımına hazırlanmalı ki zaten tahvil piyasası bu faiz arttırımına hazır. Ama hisse senetlerinin ben faiz arttırımına hazır olup olmayacağı olmadığıyla alakalı benim ciddi şüphelerim var. Bence hisse senetleri çok da faiz arttırımına hazır değil gibi duruyor.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehdit mesajı yayınladı. İran, Amerikan askerini öldürdüğüne ve bunun bedelini birçok kez ödeyeceğine dair ifadeler kullandı. İzleyelim detayları.
5: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın Buşehir, Tebriz, Sirikçabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan Buşehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
0: Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri Goldman Sachs'tan petrol uyarısı geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışındaki kesintilerin devam etmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzeri çıkabileceği uyarısında bulundu.
6: Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim petrol piyasasında yeni bir fiyat şoku endişesini gündeme taşıdı. ABD merkezli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin uzun süre devam etmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka, bu seviyenin temel beklenti değil, risk senaryosu olduğunun özellikle altını çizdi. Goldman Sachs analistlerine göre Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık %45 altına gerilemesi küresel arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Bankaya göre Brent petrolde 120 dolar senaryosunun gerçekleşmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin aylar boyunca sürmesi, Körfez ülkelerinden ihracatın ciddi ölçüde artması ve alternatif sevkiyat hatlarının bu kaybı telafi edememesi gerekiyor. Böyle bir tabloda küresel petrol stoklarının hızla azalabileceği ve fiyatlarda yeni bir sıçrama yaşanabileceği değerlendiriliyor.
7: Şu andaki itibariyle 90 doları oldukça yakınsamış durumda. Tabii ki bu da tüm piyasalar üzerinde riski artan önemli unsurlardan bir tanesi. Genel anlamda bakacak olursak bütün bunlar sonucunda yeniden enflasyon endişelerini arttıran önemli oldu. Gelinen nokta içerisinde maalesef büyük piyasalarda bu dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğine yönelik izlenimler var diyebilirim.
6: Goldman Sachs'ın ana senaryosu ise daha iyimser. Banka, gerilimin azalması ve petrol akışının yeniden normale dönmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde ortalama 80 dolar, 2027 yılında ise 75 dolar seviyelerinde dengelenmesini bekliyor.
0: ABD ve İran gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır değerlendirdi. İzleyelim.
8: Teşhis tarafındaki süreç fiyatın bir miktar nefes almasını sağlasa da hala riskli bölgede devam ediyor. Dolayısıyla henüz tam anlamıyla o ateşkesin fiyatlama tarafına yansıdığını söylemek çok doğru olmayacaktır. Bu açıdan da haftanın geleni itibariyle konuya ilişkin gelecek tüm açıklamaları dikkatli bir şekilde inceliyor olacak. Brent petrol hala 80 doların üzerinde tehlike yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı enerji trafiği eski normlarını güvenli bir şekilde geri dönecek mi dönmeyecek mi, burada yetkililerden gelecek resmi açıklamalar önemli olacaktır. Ama sağlıklı bir güvenli iletişimin olmadığını da göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan da hafta genelinde dalgalanma eğilimleri görebiliriz. Bu sebeple de emtialarda özellikle enerji tarafında trade gerçekleştirenlerin birazcık daha dikkatli olması gereken zamanlardan geçiyor. Dolarlardan 70 dolarlara inen serüven gerçekten çok sertti. Ortada ciddi anlamda belirgin iyileşme olsa da reaksiyon anlamında çok sertti. Dolayısıyla sürekli tahminler revizyon görülmeye devam ediyor. Burada bence kontrol noktası 80 dolar. Eğer biz 80 doların altında bir kalıcı hareket göremeyeceksek, o zaman petrolün 80-90 dolar arasında, 90 dolar bölümüne daha yakın bir senaryoda hareket marjını sürdürmesine çok şaşırmamak lazım. Bu tabii iyimser senaryoda. İşi birazcık daha kötümser senaryoya taşıyacak olursak, yani Hürmüz Boğazı enerji trafiği istenilen boyuta geçmeyecekse, tabii ki bu 90-100 dolarlara doğru, hatta 100 dolara yakın sıcak bir reaksiyonla fiyatlama reaksiyonu oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Ama tabii biz bunları, bu rakamları izah ederken bu varlıklarda trade gerçekleştirenlerin kısa vadeli, özellikle kaldıraçlı piyasalarda çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ben 80'den 90 dolara derken çok kolay söyleyebiliyoruz ama bunun kaldıraçlı piyasada karşılığı çok ağır oluyor. Dolayısıyla hareket marjını takip etmek lazım. Şu an 80 doların üzerinde maalesef tehlikeli bölgedeyiz. 90 doların üzerine kalıcılaşması durumunda da birazcık daha tehlike çanları çalacaktır diye söyleyebilirim.
0: İngiltere'de Starmer dönemi resmen sona erdi. Starmer'ın istifasının ardından yeni başbakan Andy Burnham 10 numaradaki görevine başladı. Burnham son 10 yılda başbakanlık koltuğuna oturan 7. isim oldu.

0: istifamı sunmak ve başbakanlık dönemimi noktalamak üzere Kral Hazretlerini ziyaret etmek üzereyim. Görevim tamamlandı.
1: İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. Starmer gitti, Burnham geldi. İşçi Parti liderliğinden ayrılan İngiltere Başbakanı Starmer, geleneksel şekilde görevini bıraktı. 10 numara önünde haberi duyuran Starmer, Kral 3. Charles'a da istifasını sundu. Yeni başbakansa Kuzey'in Kralı lakabıyla bilinen Andy Burnham oldu. Starmer'ın ardından Buckingham Sarayı'na giden Burnham, 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı ve başbakanlık konutu 10 numara önünde ilk konuşmasını yaptı. Politics.
0: To make it more collaborative. Bu yılın sonlarında yeni 10 yıllık planı sunacağız. Britanya'yı yeniden sanayileştirmek için kamu alımlarını kullanacağız. Yeni bir siyasi model ve yeni bir ekonomik model tanıtacağız. İngiliz endüstrisini geri getirmeliyiz.
1: Burnham ilk yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi de paylaştı.
0: Yabancı liderlerden ilk görüşmelerim Trump ve Zelenski ile olacak. Ukrayna'ya desteğimizde herhangi bir değişiklik olmayacak.
1: Daha önce Liverpool Belediye Başkanı olan Burnham 9 yıldır Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevindeydi. Covid-19 salgını döneminde karantina önlemlerinin kuzey bölgelerini olumsuz etkilediğini savunduğu için ulusal destek gördü ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başlanmıştı.
2: Detayları ekranlara taşıdık. Şimdi göreve başlayan Andy Burnham'ın kabinesine biraz detaylıca bakalım. Alpara muhabiri Alparslan Döven aktaracak.
3: Tabii bugün özellikle İngiliz basınına şöyle bir göz attık. Bu konuyla ilgili olarak neler yazılmış diyeyim. Ülkenin önde gelen gazetelerinden bir tanesi Guardian. Andy Burnham ve ekibinin piyasalarda yeni bir güven krizi yaratmamak için mali disiplini tamamen terk etmeyeceği mesajını vermeye çalıştığını yazıyor. Gazeteye göre John Healey tercihi ilk günlerde piyasa paniğini önlemeye yardımcı oldu.

0: yapıldı. Ancak asıl sınavın gelecek bütçe kararları ve mali kurallar konusunda verileceği belirtiliyor. Yine bir önemli gazetelerden bir tanesi de The Telegraph gazetesine baktığımda John Healey'nin seçimini akıllıca bir tercih olarak yorumluyor. Ancak gazeteye göre John Healey hazine içinde güvenilir ve deneyimli bir isim olarak görülüyor ve Başbakan Andy Burnham'ın ekonomik politikalarına meydan okuyacak bir profil değil. Bu nedenle piyasalara istikrar mesajı verdiği değerlendiriliyor. Uluslararası yatırımcıların ilk tepkisinin olumlu olduğu ajanslar tarafından aktarıldı ve haberlerde John Healey'nin daha önce hazinede görev yapmış deneyimli bir isim olması, mali disiplini tamamen terk etmeyeceği beklentisi ve ekonominin yönetiminde kurumsal tecrübesinin yatırımcı güvenini desteklediği de ifade edildi ve ancak aynı zamanda savunma harcamalarının arttırılması ve bölgesel yatırımların finansmanı nedeniyle kamu borçlanmasının artabileceği de belirtiliyor. Diğer yandan tabii atamayı sürpriz olarak nitelendirenler de var. Yine de John Healey'in parti içindeki farklı kanatlar tarafından kabul görebilecek uzlaşmacı bir isim olduğu yorumu da yapılıyor. İlk fiyatlamalarda, yani piyasaların tepkisine bakacak olursak, ilk fiyatlamada en dikkat çeken gelişme İngiltere devlet tabirleri tarafında oldu. Andy Burnham'ın mali kuralları daha esnek kullanabileceğine yönelik mesajları nedeniyle tabir faizleri yükseldi. Ancak Healey'nin, yani John Healey'nin atanmasının ardından piyasalarda kontrollü mali genişleme beklentisi güçlenince satış baskısı sınırlı kaldı ve ilk panik havası yatışmış oldu. Genel olarak İngiliz basınındaki ortak görüş özellikle olumlu taraflarına bakacak olursak, deneyimli bir piyasaların tanıdığı bir isim, hazine geçmişi bulunuyor. Ani ve radikal ekonomi politikaları uygulama ihtimali düşük görülüyor. Endişeler de var. O endişelerde savunma harcamalarının ciddi şekilde arttırılmasını planlıyor. Enerji faturalarında KDV indirimi ve diğer harcama vaatleri bütçe açığını büyütebilir. Andy Burnham'ın mali kuralları ne kadar gevşeteceği hala belirsiz ve piyasaların asıl değerlendirmesi sonbaharda açıklanacak. Bütçe ve borçlanma planlarıyla şekillenecek diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
1: Ve böylece Z raporunu burada noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
3: Duratile Seramik

0: sundu. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyaya geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırtmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir 5. madde ki onun da temeli 4. madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz 2. Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler bu ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisine iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi.

0: bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı. Ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle, ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir, o dönemin tabirini kullanalım, demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
1: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
0: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması, işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabii o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler, bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o, hatırlayalım, Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca, bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde, işte 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var, rekabet uzay diye. Gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı Doğu Bloğu ve Batı Bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifaklar, ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü

0: karşılığında da bir söz verme durumunuz söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi, hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
0: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda bir üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından, o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama bu Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
1: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
0: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuda

0: tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
1: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi yoksa kabul mü görmedi?
0: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. İşte o dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok çok ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Doğu ve Batı arasında tam ortada olan dengeleyici bir unsur olma nasıl aktarıyoruz biz bunu? Türk dış politikasına nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok

0: önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
0: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi, mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse, mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit, 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik, yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için, çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil, iklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
1: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
0: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi sorusu gündeme gelmişti. Takimini Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş, işte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Shoigu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu'nu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
1: Neden 2029-2030?
0: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
1: hazırlayacağım.
0: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmıştı. Çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi

0: Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
1: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin'le birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Bu 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
0: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihte. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'a çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
1: birbirlerine laf sokarak geçti o ziyarette.
0: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehditkar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallık'ın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklama da bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen

0: bir Amerika Birleşik Devletleri varken 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden, 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı, evet, net bir şekilde Avrupa savunması değil.
1: Hocam bu ittifaka girmek zor, çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde sizde değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paralara atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Hı hı. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
0: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüze çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
1: Kasım seçimleri.
0: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj, ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
1: Hocam iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
0: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere, özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini

0: demiştik, olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da hareket planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü hep biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde. Ve buna Almanya'da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunun farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla durmaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar ve Çin Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz? Yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
0: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
1: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
0: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini, bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge'de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli sanayi hamle, milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle

0: düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: ben teşekkür
1: kıymetli
0: ediyorum.
1: Görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
4: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
6: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
7: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
6: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
8: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu.

0: Onan Notte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kazım Bey hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Kazım Bey normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de buna eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün 1. etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, 1. etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımız da 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey sizinle başlıyorum. Birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlatın.

0: Kavala.
1: Maaş çıktı.
0: Kavala.
1: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
2: Kavara.
1: Değil. Başka bir harf koyalım.
2: Kavama, kavana.
1: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
0: Kavata, kavata.
1: Kavata doğru. Kavata olacaktı.
2: Öğrenmiş oldum.
1: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Bir.
1: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
0: Şahin. Yok.
1: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazım Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
2: Kartal.
1: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik. Evet. Ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
2: 6 numara.
1: 6 numara takip. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
2: Takıntı.
1: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi. Değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de kazmayın.
2: Takınık.
1: Takınak. Doğru. Takınak doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
2: Oradan 18 numara. Lazım.
1: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
2: Yok,
1: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
0: Maalesef.
1: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta belki
2: bir... Rakakat.
1: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
0: Rakaket.
1: Birazcık daha iyi.
0: Rakakit. Raka.
1: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey'i bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket ne olabilir? R de var.
2: Rekaket.
1: Rekaket doğru yanıt. Efendim kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
0: Tebrik ediyorum.
1: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 numaralı soru.
1: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
2: Evet.
1: Maymun.
2: Bir maymun türü.
1: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik bir evet. Maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım Mac kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek

0: yapacaksınız? Mak?
1: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet ne olabilir? Ne elde edersiniz?
1: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim. Ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
1: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek at. Hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: 5 harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al ver. Peki Meryem Hanım hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiya kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım.
2: Evet.
0: Kazım Bey sizin için süreyi başlatalım.
2: İmtia.
0: İmtia harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama.
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş, hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
2: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
2: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de.
2: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diye.

0: Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin. Tir.
1: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır. Hiç duymadım.
2: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım. Gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
1: Of.
0: Bir harf açtık. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
2: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz yani.
2: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
2: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki, adenit.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
2: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
2: soru da zor galiba.
0: Yönlendirmemiz lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
2: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
1: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
1: Atarak...
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak...
2: Atarak siye.
0: Son harf...
2: Atarak siya.
0: Siya, doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
2: aslında
0: çok
2: bu
0: normal.
2: Da tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğin yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanın diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana va ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka.
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor soruları seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalanmak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel. Evet. Yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık
0: değil mi?
3: Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için. Ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Tır küpünün ikinci etabındayız. Kalbiden'in olmadığı yarışmadayız. Ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olan güreş. Pas.
0: Pas dedik, süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor, dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
2: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilimizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
2: Değil, biraz Kars. Daha yukarılara diyeyim.
0: Kars.
2: Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
0: Rize.
2: Rize. Tabii ki Rize.
0: Evet.
2: Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
2: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik, bakalım

0: İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce değil. Doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Doğu, çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı.
1: Sakiler çıkmazdı bu. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokoman güreşçimiz kimdir?
1: Pas.

0: Hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 32. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha. Çıkın.
1: 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Didyma. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da mı süre gitti? Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi? Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğiniz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan oldu. Üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32 gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey.
2: Bu.
0: Bu. Doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda, butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başlat. Yazmaya bastım.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bir kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız. Nayı. Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı, pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii ki pili. Pili. Pili. Değil mi? Pili. O bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım,
2: bence.
0: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha
0: sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatacağım. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil.
1: Aval.
0: Aval doğru olacaktı. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve soru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç numaralı soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama A. Ne olabilir?
2: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatınca önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
2: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Değil. Ayeli değil.
2: Ayela.
0: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
1: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama o sırada süreniz bittiği için içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Meryem Hanım?
1: 44.
0: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 olsun.
0: 39. Gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
2: Elem.
0: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine. Elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var. 40.
2: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
2: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
1: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun.

0: Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini.
1: Soyadını diyecektim.
0: Peki. Bir harf açayım, süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
2: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ha, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
2: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü, süre başladı. Balina bu. Buyurun.
1: Orba.
0: Orba değil.
1: Orya.
0: Orya da değil ama.
1: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
3: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz. Abrama. Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
2: 40 olsun.
0: 40 mı olsun?
2: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
2: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota, süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
3: Fa.
0: Fa değil.
3: Mi.
0: Mi dedi.
3: La.
0: La da değil.
3: Do.
0: Do da değil.
3: Neyse kalsın.
0: Do, re, mi.
3: Fa, sol, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
2: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz, S harfini açtık ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? 1. etabı, 2. etabı, 3. etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
3: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
3: Tamam.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
3: Niğde'nin N'si. Experience.
0: Niğde'nin N'si diyoruz. Experience mı diyorsunuz?
3: Evet.
0: Experience. Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
3: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
3: Sürecim vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya
0: gelmek. Harikası. Evet. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Verstanden.

0: Oğlum neredesin?
1: Buradayım ana.
0: Ne oldu? Seyhan'la konuştunuz mu?
1: Konuşamadık.
0: Niye?
1: Öyle.
0: O ne demek oğlum?
1: Seyhan kaçmış anacığım.
0: Kaçmış mı? Erken gelen yazdan, yalnız büyüyen kızdan korkacak. Başında anası babası olsa kaçar mı? Kaçamaz. Kedi fareyle oynar gibi oynuyor seninle.
1: Anacığım Allah aşkına.
0: Bizi efendi buldular. Hep birlikte oynuyorlar.
1: Ya anacığım bir dur Allah aşkına ya. Kimsenin kimseyle oynadığı yok. Seyhan gelecek, bu nikah kıyılacak. O kadar.
2: İdo ne haber?
3: Birader hırs yapmışsın.
2: Seçmeler ne zaman?
3: Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Bıraktım.
2: Basketbol mu?
3: Niye? Ya dedim size, beni aşıyor abi.
2: Aa, o ne demek şimdi?
3: Baskete gidebilmek için hırsızlık yapmışım.
2: Ne?
3: Ne hırsızlığı? Ya, Duruların evinde yemek yedik ya. Orada bir yüzük kaybolmuş, benden biliyorlar.
2: Allah Allah, saçmalamasınlar, biz de oradaydık.
3: Ama tek şüpheli benim. Neden? Çünkü baskete yazıldım. Şu ayakkabıları alabilmek için para buldum.
2: Eda'nın haberi var mı?
4: Var var.
3: Sen nereden biliyorsun?
4: Canı sıkkındı bir şey de. Sordum söylemedi, buymuş.
3: Bu ayakkabıları için biliyorsun.
2: Bak Furkan sen de yani ha.
5: Peki niye bir tek Yiğit'ten şüpheleniyorlar? Bilmem. Birden basket parası bulunca herhalde hırsız oldu yani, öyle mi? Eda. Ne Eda, dur. Eskiden olsaydı böyle bir şeyden şüphelenebilir miydiniz? Gökhan'a anlattın mı? Anlattım tabii canım. Niye? Gökhan senden para istememiş miydi durum?
6: Evet ama o yapmadı.
5: Nereden biliyorsun?
6: Çünkü bütün akşam benim yanımdaydı. Hem biliyorsun bir ara Yiğit ortadan kayboldu.
5: Balkona çıkmıştı.
6: Eda bak bu olayı senin hiçbir ilgisi yok.
5: Nasıl yok durum?
6: Bayağı yok işte.
5: Yiğit benim abim. O böyle bir şey yapmadı. O yüzüğü de o çalmadı zaten.

0: Evet Aslıcığım. Yani eğer sana geldiyse diye. Aha, yani gidebileceği yerlere bakıyoruz biz de. Tamam, bir şey olursa haber verirsin değil mi? Tamam canım, çok sağ ol. Hadi bay bay.
1: Ne diyor?
0: Ne oldu, Seyhan niye evlenmedi? Herkes de aynı laf.
1: Seyhan'ın bütün arkadaşlarına baktık. Okula bakacağız. Eski işine. Başka?
0: Bilmiyorum.

0: Ablam ben dükkanda duramadım.
1: Gel Halim, hadi içeri gel.
0: Yok, gelmeyeyim.
1: Niye?
0: Öyle ben oturamıyorum, duramıyorum ben. Neyse, bir haber var mı?
1: Yok anacığım, da Seydeler arıyor işte.
0: Ablacığım bir polise falan mı gitsek acaba?
1: Polise mi? Anacığım daha ne kadar rezil olacağız ya?
0: Ne bileyim ablacığım, böyle elimiz kolumuz bal bekleyecek miyiz yani?
1: Yok Halim. Bulacağız.
0: Bulacağız ha?
1: Ha bulacağız. Bu nikah kıyılacak ya.
0: Kıyılacak.
1: Kız seninle evlenecek Halim.
2: Evlenmeyeceğim.
3: Niye?
2: Evlenemem Dila. Yapamam yani.
3: O zaman eve telefon aç. Hiç değilse nerede olduğunu bilsinler.
2: Ararsam almaya gelirler. Bir yanda ablam, bir yanda Halim. İkisinin de yüzüne bakamam zaten.
3: E ne yapacağım?
2: Bilmiyorum. Halim beni hiç kırmadı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Her şeye evet dedi. Benimle İstanbul'a geldi, dükkan açtı, buraya yerleşti. Dün düşündüm. Tamam ya dedim. Mutlu olmasam da evleneceğim. Ablamı, Halim'i kırmaktansa ömrümün sonuna kadar böyle susup oturacağım dedim ama yok. Yapamıyorum Dila.
3: Ne olsa yancım. Okuldayken iyiydiniz siz. Seviyordunuz birbirinizi.
2: Başka türlüsünü bilmiyordum ki. Başka türlüsü sevilebileceğini bilmiyordum.
3: Hadi geç. İçeride uzan biraz. Perişan görünüyorsun.

0: Durma anne.
1: Nereye?
0: İstanbul'a.
1: Evladım daha yeni geldi. Ne yapacaksın İstanbul'da?
0: Anne birini bulmam lazım.
1: Kimi? Oğlum söylesene.
0: Anne. Senin duaların kabul olur. Dua et. Dua et ona bir şey olmasın, tamam mı?
1: Beni merak etme oğlum.
0: Tamam tamam merak etme tamam.
2: Bak o eti çevir bak yanıyor bak. Masaycının bonfilesi hazır mı?
3: Hazır.
2: Hadi bakalım.
3: Masa 3'e 2 tane kazan dibim var.
2: Alo buyurun.
4: Samim Bey, iyi günler. Ben Zerrin, Duru'nun annesi.
2: Ha buyurun Zerrin Hanım.
4: Sizden ses çıkmayınca ben bir arayayım dedim. Nasıl? Yüzükten haber var mı?
2: Maalesef yok. Yiğit'le konuştum, onun da haberi yok.
4: Yapmadım diyor.
2: Yapmamış, evet.
4: Peki araştırdınız mı?
2: Ne araştırması?
4: Ne bileyim, odasına, eşyalarına bir baksanız. Genç çocuk Samim Bey, yapsa da yaptım demez.
2: Bakın Zerrin Hanım, eğer ki Yiğit ben yapmadım diyorsa yapmamıştır.
4: Vallahi yüzük ortada yok. Polise haber vermek zorundayız. Sonra...

0: gidecek?
1: Eyüp Sultan Hazretlerine.
0: Hazretlerine mi?
1: Ha, ada kadaracağız.
0: Ne ada?
1: Şu Seyhan bir an önce dönsün, şu nikah bir an önce kırılsın. Dua edeceğiz yani, dua.
0: Konuşma.
1: Şş, konuşmak yasak.
2: Evet canım, eski iş yerine de baktık.
0: Yok, kaybolmadı da.
2: Yani sabahtan beri konuşamadık.
0: Tamam, sen haber alırsan ararsın. Çok sağ ol.
3: Yok mu?
0: Yok. Ya sanki yer yarıldı, içine girdi ya. Çıldıracağım valla.
2: Alo.
4: Feride. Benim Dila.
2: Dila. Dila.
4: Seyhan üniversiteden arkadaşı.
2: Aa Dilacığım, nasılsın?
4: İyiyim iyiyim. Feride, Seyhan'ı merak ettiyseniz...
2: Dila, kurban olayım. Sabahtan beri öldük meraktan. İyi bir haber ver.
4: Merak etmeyin. Seyhan bende.
2: Oh, Allah'ım çok şükür.
3: Ne diyor?
2: Seyhan onlarmış. Dila, nasıl? İyi mi?
4: İyi, iyi. İçeride dinleniyor biraz.
2: Allah'ım kurban olayım. Dilacığım, neredesiniz? Gelip hemen alalım.
4: Dönmek istemiyor Feride.
2: Nasıl? Dila, sen yerinizi söyle, ben onu ikna ederim. Ne olursun.
4: Seyhan aradığımı bilmiyor. Ben telaş etmeyin diye aradım.
2: Dila, gerçekten söylemeyecek misin?
4: Gelmeyin Feride. İyi olduğun bilin yeter.
2: Dilacığım, bak bir dinler misin? Alo.
3: Ne oldu?
2: Kapattı.
3: Niye?
2: Seyhan bizi görmek istemiyormuş.
3: Nasıl? Feride?
2: Evin yerini de söylemiyor.
3: Telefonu çıkmadı mı?
2: Özel numara.
3: Seyhan'ı nereden tanıyor?
2: Üniversiteden.
3: Güzelim, ortak arkadaşları vardır. Mutlaka biri bilir.
2: Ya hepsinin numarasını nasıl bileyim ki ben işte? Kim var? Bir Esra var, Simay var, Aslı. Aa, Aslı.

0: Sami?
1: Meryem, nasıl, bir haber var mı?
0: Yok, aynı.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ha, Feride ile konuştum. İşte herkese sormuşlar, her yere bakmışlar, yok.
1: Adana'ya gitmiş olmaz.
0: Yok anacığım, gidemez, o babam orada.
1: Hadi.
0: Nereye?
1: Çıkıp arayacağız.
0: Nerede arayacağız?
1: Ya sokak sokak arayacağız. İstanbul'da aramadık, sormadık yer kalmayacak.
0: Alo.
2: Ablam, bulduk.
0: Ne? Seyhan'ın yerini bulduk diyorum.
1: Bulmuşlar.
0: Bulmuşlar. Anacığım, nereden buldunuz? Nasıl, sağlığı falan iyi mi?
2: Ya iyi iyi ablam, arkadaşın evinde.
0: Oh, çok şükür ya Rabbim.
2: Ablam bak, şimdi biz Kenan'la birlikte yola çıkıyoruz, tamam mı? Ona göre hazırlan anacığım, gelip seni alacağız. Hadi öptüm.
0: Sami'm, kız bulundu.
1: Neredeymiş?
0: Arkadaşının evinde.
1: Korkuttu bizi kız ya.
0: Sami'm, aklım çıktı, vallahi aklım çıktı ya. Tamam anacığım, ben şimdi ceketimi giyineceğim. Ferideler gelecek. Sen de çocuklarla kal, artık ben gelince görüşeceğiz.
1: Tamam Meryem.
0: Mertcan!
1: Meliye.
0: Hasan.
1: Kızın üstüne fazla bağırma.
0: Bak bana Seyhan'ı müdafaa etme sen. Bak o Halim bizim canımız ciğerimiz, o çocuğu öyle görünce vallahi kahroluyorum ha.
1: Meliha.
0: Sami bak, Halim'i öyle bırakmayacağız. Biz söz verdik, sözümüzü tutacağız yani.
1: Eğer kız istemiyorum diyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunu en iyi sen bilirsin. Kızın üstüne bağırma.
0: Bağıracağım.
1: Bağırırsan ikisini birden kaybedersin.
3: Dayı.
1: Hadi Can, eve gidiyoruz oğlum.
0: Tam bak, Seyhan'ı bulduk.
3: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Çok şükür.
3: Ne zaman gelecek?
0: Şimdi gülüm, ben gideceğim, alacağım.

0: Tabağına dokunmamışsın. Yemeğini yemeyecek misin onu?
1: Size afiyet olsun.
2: Abimin nesi var abla?
3: Bir şey yok ablacığım.
4: Kenancığım biraz daha hızlı gidebilir misin acaba?
5: Ben basıyorum da araba gitmiyor ki güzelim.
4: Gider anacığım, niye gitmezsin ya?
5: Kaç yıllık bu araba?
4: Yani çok eski değil aslında. Yani eski de kilometresi az. Sen bas gaza, bas iyice gider o, açılır.
5: Basıyorum hayatım, basıyorum.
4: Hah, alo.
6: Ablam, hayırdır?
4: Hayır Halim, hayır. Seyhan'ı bulduk.
6: Ne? Buldunuz mu? Nerede?
4: Arkadaşında.
6: Ay çok şükür Allah'ıma ya.
4: Biz şimdi yoldayız. Seyhan'ı alıp geleceğiz.
6: Heh.
4: Öyle korkacak, kahırlanacak bir durum yok ha Halim.
3: Selam söyle ablam.
4: Heh, Feride'nin de sana selamı var.
7: Sen içini ferah tutacaksın, tamam canım?
6: Ha, sen de çok selam söyle ablacığım benim. Ablam neredesiniz? Ben geliyorum alıyorum.
4: Ha yok, biz gidip alacağız ya. Senin gelmene hacet yok.
6: Ablam?
4: Yok Halim, biz gidip alacağız. Tamam, sabah konuşuruz.
6: Öyle mi? İyi ya. Ey tamam peki. Ey ablacığım çok sağ olasın ya. Hayırlı akşamlar diliyorum.
4: İyi hadi.
6: Lan Cuma Ali buldular oğlum.
8: Gözümüz aydın ustam.
6: Buldular oğlum, buldular. Hadi.
8: Nereye ustam?
6: Oğlum yengenizi karşılamaya. Ben öyle durup bekleyecek adam mıyım? Seyhan'ımı görmem lazım.
8: Hayırlısı olsun ustam.
6: Hayırlısı olacak inşallah. İnşallah. Hadi çocuklar.
9: Alo? Evet buyurun, burası. Kimi aramıştınız? Aha, Kenan işte evladım, daha gelmedi. Yok sabah çıktı. İsterseniz ben sizin numarasını vereyim. Kimsiniz? Patronu mu? Kenan dükkanda efendim. Gelince ben aratırım sizi. Evet ben annesiyim. İyi akşamlar size de.

0: Da ye. Biz yatıyoruz.
1: Tamam kız.
0: Sen ne yapacaksın? Oturacak mısın daha?
1: Biraz daha duracağım böyle.

0: Sana fil bekliyor muydu?
1: Yok.
2: Feride.
0: Merhaba Dila.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dila kim geldi?
1: Seyhan.
0: Abla. Seyhan'ım, Gül'üm biz geldik.
2: Feride.
0: Ya Dila, biliyorum gelme dedin ama valla kusura bakma.
2: Evi nasıl buldunuz?

0: Efendim abla?
1: Seyhan, gülüm. Hadi gidiyoruz eve.
2: Hadi topla çantanı, eve gidiyoruz.
0: Ben gelmiyorum.
1: Ne?
3: Niye?
0: Gelmiyorum abla.
4: Kapıda kaldınız, buyurun. İçeri gelin.

0: Hadi bakalım canavarlar. İyi geceler.
1: Masal anlatacak mısın dayı?
0: Yok canım, bugün masal yok. Sen kendi kendine anlat, tamam mı? O düşen dişini saklıyorsun değil mi?
1: Saklıyorum.
0: Onu yarın bana vereceksin. Gökyüzüne atacağım. Yenisi daha güzel çıkacak.
1: Tamam.
0: Hadi iyi uykular.

0: Seyhan halim perişan.
1: Biliyorum abla.
0: Yok gülüm, bilmiyorsun. Bak biz Halime bir söz verdik. O da bizim sözümüze inandı. Ha şimdi bu saatten sonra öyle yapamadım edemedim olmaz.
1: Abla.
0: Seyhan, çocukluğun hiç sırası değil ha.
1: Abla çocukluk değil.
0: Çocukluk değil ne Seyhan?
1: Yapamam.
0: Seyhan. Bal gibi yapacaksın.
1: Ya tamam hadi şimdi bunları evde konuşuruz Seyhan hadi. Ben gelmiyorum.
0: Seyhan.
1: Gelmiyorum abla. Seyhan ne demek gelmiyorum?
2: Abla isterseniz ben sizi yalnız bırakayım.
0: Otur. Bak Seyhan.
1: Eve dönmemi istiyorsanız tek bir şartım var.
0: Neymiş o?
1: Halim'le evlenmem için ısrar etmeyeceksiniz.

Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Çıkartmadın mı kız? Ha? Hem anadan hem kardeştan. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, kız sen çıktı cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Ya ben ne diyorum ya, tövbe estağfurullah.

0: Neyi bilmek istiyorsun dayı?
1: Yiğit.
0: Yüzük burada mı, onu mu merak ediyorsun?
1: Yiğit.
0: Al bak. Al bak. Al bak. Al. Bak. Bak. Cüzdanıma da bak.
1: Ya istemiyorum.
0: İstediğin yere bakabilirsin dayı.
1: Yiğit oğlum dur.
0: Niye?
1: Yiğit.
0: Ben hırsız değilim dayı.
2: Ya biliyorum.
0: Ya ne biliyorsun?
2: Biliyor olsan burada olmazdın.
0: Ya senin yerinde annemle babam olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı.
3: Dayı. Nereye?
4: Durulara.
3: Duru mu? Ya dayı.

0: Bakıyorum abla. Alo? Efendim patron? Yok. Hastaneden yeni çıktık, eve gidiyoruz. Ne zaman? Anlamadım. Turp mu? Annem mi? Yani ne zaman? Patron, bir dakika açıklayacağım. Patron, emin misiniz? Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Ne diyor Kenancığım?

0: o çocuk hiçbir şey çalmaz.
1: Samim Bey.
2: Ya ne oluyor?
1: Bunları yarın konuşalım.
0: Şimdi konuşacağız.
1: Samim Bey.
0: Bak kardeşim. O yüzüğe ne oldu bilmiyorum ama.
1: Bir sakin olur musunuz?
0: O yüzüğü Yiğit çalmadı. O çocuğun bir günahı yok.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Biliyorum.
1: Bakın büyük hata yapıyorsunuz.
2: Lütfen çocuklara kötü örnek oluyorsunuz.
0: Nasıl insanlarsınız siz ya? İki günde bizi birbirimize düşürdünüz ya.
1: Samim Bey.
0: Değil mi ki bu çocukların anası babası yok? Bu evde 40 tane çocuk olsa o suçu siz gene o çocuklara yükleyeceksiniz.
1: Saçmalamayın.
0: Ziya Bey beni dinle. Bana bak hele. O çocuklar var ya. O çocuklar sahipsiz değil. Anladın mı? Öyle kafana estiği gibi o çocukları suçlayamazsın.
1: Bakın böyle davranmaya devam ederseniz biz de polise gideceğiz.
0: Git Allah'ına. Nereye gidersen git. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok bizim. Allah'ın bir donu.

0: Sevda?
1: Ali abi.
0: Neyin var senin?
1: Hiç.
0: İyi misin?
2: Ali değil mi o?
0: Evet Ali.
3: Ali merhaba.
0: Ne haber?
3: İyi. Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk yenge. Nasılsın?
3: İyidir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünü

0: içinde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Para günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: kaçırmayın.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Halim. Anacığım biz seninle sabah konuşacaktık.
1: Hayırlı akşamlar Allah aşkına.
0: İyi akşamlar Halim.
2: İyi akşamlar.
1: Seyhan.
0: Merhaba Halim.
1: Merhaba.
0: Kenan, Seyhan'la Feride'yi içeri al. Biz Halim'le iki çift laf edeceğiz.
1: Niye ki?
0: Hadi Kenan.
3: Yenge, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ali.
1: Abi gitmemiş miydi?
0: Kim?
1: Abi uğursuz. Gitmemiş miydi abla?
3: Ne diyorsun sen ya?
0: Halim.
3: Bana bak. Laflarına dikkat et.
1: Etmezsem ne olacak oğlum? Etmezsem ne olacak?
3: Etmezsem ben ettirmeyebilirim.
1: Yok ya. Hey!
0: Halim!
1: Hey!
0: Halim!
1: Meryem dur! Şş, ne oluyor be? Delirdiniz mi siz? He?
0: Ne oluyor ya?
1: Ay sen ne oluyor?
4: Kavga çıktı galiba.
0: Nerede bakayım?
3: Bir şey oluyor yok abi.
1: Ne olacak abicim? Uğursuz dönmüş gelmiş işte.
3: Ulan bir daha o lafı duymayacağız.
1: Uğursuz! Oğlum hey! Sen gelin be!
4: Feride ben geliyorum.
0: Tamam dikkat et Kenan.
1: Meryem sen iyi misin?
0: İyiyim sen.
1: Seyhan.
0: Karda.
1: Haydi o zaman herkes evine. Hadi. Ayıptır ya gecenin bu saatinde. Hadi bakalım. Hadi oğlum.
5: Abla.
1: Halim. Yarın sabah konuşursunuz oğlum. Hadi. Hadi.
5: Benim sabahı baba bekleyecek halim kalmadı sanma be.
0: Bak Halim, sana Seyhan'ı getireceğim dedim, getirdim. Bekle sabah kapına gelecek, doğru düzgün konuşacaksınız, tamam?
1: Ali, hadi kardeşim, hadi oğlum bak sabah gelecek diyorum. Hadi oğlum, hadi.
4: Gel abi gel.
3: Ya bizim barışmamız Ali'yle ha.
5: Ne barışacak oğlum bu uğursuzla, ne barışacak bu uğursuzla?
1: Daha bu sabah konuştuk ya, hayırdır ya?
4: Abi ortalık karıştı, Seyhan'a bir şey olmasından korkuyoruz demedin mi?
1: Dedim.
4: Ben de yardım etmeye geldim.
1: Ne yardım oğlum, evliya mısın sen?
4: Tamam ben gideyim abi o zaman.
1: Ali.
4: Ya abi aklına eserse çık gel sen abim burada. Ha? Ne oldu o laflara?
1: Laflar yerinde duruyor. Soru da mı sormayacağız Allah Allah?

0: Gel.
1: Hoş geldin.
2: Alço, sen gittiğinden beri ortalık kıyamet. Bak, başımıza gelmeyen musibet kalmadı kardeşim.
3: Ya Seyhanlar bir yandan, çocuklar bir yandan.
4: Yiğit.
1: Hoş geldin Ali abi.
4: Hoş bulduk. Ne haber?
1: İyiyim.

0: Ya bu halim sana ne kötülük etti Seyhan?
1: Ya ablam yine başlama gözünü seveyim.
0: Hayır yani ne kötülük etti de sen bu oğlanı böyle malamat ettin ha?
2: Abla.
1: Ablam kıza söz verdik.
0: Anacığım söz verdik de yani bu oğlanı biz niye böyle ortada bıraktık? Sormayacağız mı Feride?
3: Abla ortada bırakan benim. Sizin suçunuz yok, suç benim.
1: Hah bak Seyhan da kabul ediyor, o da pişman.
3: Ya değilim.
0: La havle Seyhan.
3: Abla bak.
0: Bak böyle ablam ablam deyip benim sinirimi zıplatma.
3: Yarın gidip bu çocukla konuşacaksın. Tamam mı, artık ne diyeceksen diyeceksin. Ama yarın sabah bu çocuğun yanına gidip adam gibi konuşacaksın. Bana bak Seyhan, bana bak. Bak bu oğlan bizim oyuncağımız değil ha. Artık ne oldu, niye üzüldü, ne yaptı, bunun açıklaması Halime yapılacak. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Seha anlaştık mı?
1: Anlaştık, konuşacağım.
4: Hah. Ah işte. Demiş ben yapamayacağım demiş. Kaçmış gitmiş.
5: Nereye?
4: Arkadaşına. Üniversiteden bir arkadaşı varmış.
5: Ya bir dillik yapmasından korkuyoruz demiştin.
4: Dedim. Korkuyorduk Aliço. Melia gitti, o kadar yüklendi kıza. Sabahleyin bir kalkıyorlar bakıyorlar kız kayboluyor. Allah'tan gittiler, o Feride'ler buldular kız. Aliço.
5: Ben gideyim abi.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Otele motele bir yere.
4: Ya bırak otele motele, sen kalktın mı yedin ya?
5: Yok abi, hep sende mi kalacağım ya?
4: Kalacaksın tabi ya.
5: Yok ben bulurum bir yer.
4: Aliço vallahi kafanı kırarım ha bak. Bana motel motel lafları etme, gecenin bir saati olmuş ya, senin burada yukarıda odan var. Geç odana, rahatına bak, hadi bakalım.

0: kim ya sabah sabah?
1: Anlamadım ki. Polis.
0: Polis mi?
2: Günaydın.
1: Günaydın memur bey, hayırdır?
2: Yiğit Alacan burada mı oturuyor?
1: Evet.
2: Siz kimsiniz?
1: Ben Faysa'yım.
3: Kim geldi abla?
4: Bilmiyorum ablacığım, bakacağız.
1: Ne oluyor? Memur bey yapmayın, etmeyin, gencecik çocuk.
2: Yapabileceğim bir şey yok. Hakkında şikayet var.
5: Ne şikayet?
2: Hırsızlık.
1: Hırsızlık mı? Ya hırsızlık mırsızlık yok. İftira ediyorlar ya.
2: Artık onu karakolda anlatacak.
1: Memur bey yapmadığı bir şeyi neyle anlatacak karakola gidip? Akıl var, izan var.
5: Ya ifadesini burada alsanız.
2: Alamayız. Hadi kardeşim.
1: Allah Allah. Ya iftira diyorum sana memur bey kardeşim.

0: anlamadım.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Çekil çekil.
2: İfade verip geleceğiz, tamam mı? Korkacak bir şey yok.
3: Abim nereye gidiyor abla?
0: Gelecek ablacığım. Dayı, hemen geleceksiniz değil mi?
2: Geleceğiz ya, bir saate kadar gidip geliriz.
4: Nereden biliyorsun?
2: Biliyorum, çünkü senin kabahatin yok. Onlara böylece anlatacağız.
4: Ha, onlar da inanacaklar.
2: İnanacak tabii, niye inanmayacaklar ki?
4: Dayı, sen inanmadın, onlar nasıl inanacaklar bana?
2: Ben sana inandım, tamam mı? Onlar da inanacaklar. Sen merak etme.
5: Mustafa abi.
4: Ben de geliyorum.
2: Tamam hadi. Şş, Cancan sana emanet ha. Ha, Cancan gidip geliyoruz ha.
5: Hadi hadi.
2: Ha, hadi bakalım.
0: Sami, abi ne oluyor?
2: Bir şey yok böyle.
0: Nasıl bir şey yok Sami?
5: Merak etme yenge, korkulacak bir şey yok. Hadi kardeşim.
0: Yiğit, abi ne oluyor ya?
2: Bir dakika, memur bey ben de geliyorum.
5: Bir kişi olabilir, siz başka araçta gelin. Hadi kardeşim.
4: Ya, dayı!
2: Bir şey olmayacak Yiğit, merak etme, arkandan geliyorum.
5: Hadi.
3: Baba nereye gidiyor lan?
0: Ya yok bir şey ablacığım, ne olur soru sorma.
5: Abi hadi.
2: Yürü hadi gidelim ya.
0: Sabim dur, benim arabayı al.
2: Ya bırak beni ya şimdi, ne arabası ya?
0: Allah Allah, şöyle de git anahtarı al hemen.
6: Abla ne oluyor?
0: Seyhan Yiğit'i karakola götürdüler.
6: Aa, niye?
0: Bilmiyorum.
6: Sen ne yapıyorsun?
0: Ya bu arabanın anahtarı nerede?
6: Nerede ki? Şu kutunun içine baktım. Baktım onda yok. Ya dayı.
2: He.
6: Ben de geleceğim.
2: Nasıl geliyorsun Cancan?
0: Tamam Sami, artık ben bakacağım Cancan'a.
2: İyi o zaman, hadi çabuk toparlan haydi. Ulan yaktım çıranı. Yaktım çıranı senin Ziya.
5: Abi ne oluyor?
2: Ya Allahsızlar, iftira ediyorlar çocuğa ya, hırsız diye.
0: Ne?
2: He?
5: Kim?
2: Ya bırak Aliço ya.
5: Ya abi söylesene, gidip gerekeni yapalım.
0: Abi al.
5: Ver, ben kullanırım.
0: Sami haber edin.
2: Tamam tamam. Eda hadi kızım.
6: Geldim.
3: Dayı.
2: Hay yavrum.
0: Ya pamuk gel sen benim yanıma gülüm.
2: Bak Melih ablan yanında, tamam mı? Hadi. Senin yakana yapışmazsam, ulan ben senin yakana yapışmazsam bana da Samim demesin.

0: Seda, Ayça, Duru, Gökhan, ben.
1: Ne yaptınız?
0: Hiç, yemek yedik. Ben bir yere terasa çıktım. Onun dışında hep beraberdik.
1: Terasta ne yaptın?
0: Hiç, biraz hava aldım.
1: O kadar.
0: O kadar.
1: Şikayetçiler öyle demiyor ama. Bir ara kaybolmuşsun ortadan.
0: Hayır.
1: Bir düşün bakalım.
0: Komiserim, ben hiçbir şey çalmadım. Ben hayatımda hiçbir şey çalmadım.
2: Akşam evde 4 kişi var. Bunlar gene tutturmuşlar. Yiğit de Yiğit diye ya.
3: 5.
2: Ne 5'i?
3: Akşam evde 5 kişiydik.
2: 5, 100 kişi olsa ne fark edecek? Bunlar gene suçu bizim oğlanın üzerine atacaklar.
1: Olur mu abi böyle şey ya?
4: Sami.
2: Hah, Taceddin gel kardeşim gel.
4: Mahallede konuşulurken duydum. Ne olmuş? Yiğit derdi.
2: İçeride.
1: İfade verip çıkacak.
4: Ne ifadesi ya? Allah Allah.
2: Ya insanı bunlar zıvanadan çıkarırlar Taceddin.
4: Ya dur sinirlenme dur. Bu polisler benim arkadaşım. Arabalarına falan bakıyorum. Gerekirse konuşuruz ya.
2: Hacet yok, ben konuşacağım zaten.
1: Abi dur sakin.
2: Ali çoğu bırak ya dur.
1: Abi dur sana bir dakika sen. Tamam yazdım ifade.
5: Yazdım komiserim.
2: Bu çocuk masum komiser bey.
4: Sabim.
1: Abi sakin ol.
2: Yok bu çocuğu burada boşuna yeden ediyorlar, ben biliyorum.
4: Ya Cevat komiserim, Sabim benim kardeşim. Bir yanlış anlaşma olmuş.
2: Yok iftira abi, komiserim.
1: Abi Taci Usta, sen kardeşini al, bizim işimiz az kaldı bitiyor.
4: Tamam komiserim.
2: Buradan çıkacaksın tamam mı oğlum, merak etme. Komiserim. Allah'ım şey yani çocuğum.

0: Oğlum ne hırsızlığı bu ya?
1: Kız ne bileyim, çocuğa iftira attılar herhalde.
0: Kim?
1: Hiç bilmiyorum ki Gülü. Seyhan çıktı mı?
0: Çıktı.
1: Nerede konuşacakmış?
0: Halim'in dükkanında.
1: Ne konuşacak acaba?
0: Ne bileyim ya. Ne konuşacak abla?
1: Vallahi bu kadar yıllık kardeşim, ben artık tanıyamıyorum Feride.
0: Bunalımda o ablam. Genç kızlara evlenmeden önce olurmuş. Hatta adı bile var. Düğün korkusu. Hı.
1: Maşallah, bu korkudan sende hiç yok Feride. Gözün çok kara. Vallahi şimdi düğün olsa balıklama atlarsın.
0: Aman abla.
2: Hey abla.
3: Geldim Pambıl.
0: Ne diyeceğiz çocuğa?
1: Ne diyeceğiz? Mesela anlatacağız.

0: Kadir?
1: Seher.
0: Vaktin var mı?
1: Var.
0: Konuşmaya geldim.
1: Konuşalım. Otursana.

0: sen burada olmayacak galiba, başka yerde konuşalım mı?
1: Olur.
0: Ayılar güzel oynuyor mu oğlum? Aferin sen.

0: kocaya nah.
1: Baksana. Renk renk boya getirdim, istediğini çiz.
0: Ha, bak ne güzel kalemler de geldi.
1: Hadi Cancan.
0: Ablam hadi sen başla, sen iyi çizersin.
1: Ben ne çizeceğim Feride?
0: Ne bileyim işte, dağ çiz, dere, tepe, çiz bir şeyler.
2: Melih abla.
1: Ha canım.
2: Abim kötü bir şey mi yaptı?
1: Yok anacığım, abi niye kötü bir şey yapsın?
2: Ne olmuş?
1: Ne olmuş ama büyüklerin anlayacağı bir şey. Sen hiç canını yorma. Bak ne güzel ev yaptık. Öyle polisi molisi boş ver anacığım. Bak bacası var, dumanı var, kapısı var. Bak penceresi var. Tek katlı bir ev.
0: Abla, şu çatıyı mı çizdin?
1: Onun modeli öyle. İsviçre yapısı. Cancan.
0: Gel, sen düzgünlüğü çiz hadi. Geliyorlar.
3: Gelecekler tabii.
4: Geliyorlar canım ciğerim.
0: Ne oldu?
4: Yok bir şey.
5: Yeğeniniz Reşit değil. Elde somut bir delil de yok. Şimdilik serbest bıraktılar.
4: Çok şükür.
5: Gerek görülürse tekrar savcılığa çağrılacak.
4: Sağ olun avukat bey.
5: Geçmiş olsun.
6: Sağ ol kardeşim.
4: Yiğido nasılsın?
7: İyiyim.
5: Geçmiş olsun.
7: Sağ ol.
4: Ulan yok yere yüreğimize indireceklerdi ya.
6: Ya Samim oldu bitti. Sen de biraz sakinleş.
7: Hadi abi bir önce çıkalım buradan.
4: Hadi. Tamam hadi hadi çocuklar.
7: Hadi.
6: Bir şeyler söyleyeyim mi?
0: Yok Halim sağ ol.

0: sen yanına tatlım falan. Sen nerede hata yaptın da sen bana yüz çevirdin?
1: Hiçbir yerde.

0: Geç oğlum geç. Çocuğu şikayet ediyor ya, karakola ya.
1: Ya ben anlamadım ki abi.
2: Bir yüzük var.
0: İçin rahat etti mi Ziya Bey?
1: Sanma abi.
0: Vallahi bizi mecbur bıraktınız. Kim mecbur bıraktı sizi ya?
3: Bize yardımcı olsaydınız bunların hiçbiri olmazdı.
4: Ya o yüzüğü ben çalmadım Zehrin teyze.
1: İyi tamam bırak.
5: Ona artık polis karar verecek Yiğit.
0: Bak, hala polis diyor ya. Hala polis diyor ya.
1: Ya Samim abi.
0: Bu çocuğun istikbaliyle oynayamazsın.
5: Samim Bey, karakolun önündeyiz.
0: Bu çocuk senin oyuncağın değil.
1: Ya tamam Samim abi.
5: Bakın sizden de şikayetçi olurum.
0: Ol kimden şikayetçi olursan ol be.
6: Kardeşim tamam girin içeri ya. Ne haliniz varsa görün. Durmayın karşımızda.
3: Görüyorsun değil mi Eda?
5: Hem suçlu hem güçlü.
3: Hadi ya, hadi.
0: Hala konuşuyor. Bak, hadi hala.
5: Gel, gel. Tamam gel.
0: Adama bak ya. Sen var ya.
1: Abi araba şurada.
7: Yok ben bir yerde hata yaptım. Abi ben ne yaptım onu bilmiyorum.
8: Yapmadım hadi. Sen dünyanın en iyi insansın. Bir kadının güvenebileceği, sırtını yaslayabileceği. Sen başka birinin dünyanın en mutlu kadını yaparsın Halim.
7: Sen ne mutlu yaparım? Sen bana niye kızdın? Neye bana yüz çevirdin? Sen onu söyle.
8: Kızmadım Halim. Allah kahretsin. Keşke kızsam. Her şey çok kolay olurdu.
7: O zaman...
8: Yapamadım yani. Yapamayacaktım da. Olmayacaktı. Yapsam sana da kendime de ihanet edecektim. Eğer affedebiliyorsan, yani böyle bir şey mümkünse, ne olur affet.
7: O zaman nikahı erteledik. Fikrini değiştirme ihtimali

0: odadan çıkıyorum.
1: Tamam gülüm.
0: Sen mi haber versen?
2: Haber vereceğim.
0: Hah. Fındık, bir öpücük ver ablaya. Oh, ablası kurban olmuş ona. Alo, sen mi?
3: Dayım mı?
4: Meriha! Ha, biz çıktık, geliyoruz ha.
1: Ay anacığım, şükürler olsun. Yiğit yanınızda mı?
4: Yanımda, yanında.
1: Oh, çok şükür Samim.
3: Meriha abla, ben de konuşacağım.
1: Tamam, dur.
3: Abimle konuşacağım.
0: Ya dur 2 dakika ablacığım, verecek şimdi, tamam.
1: Anacığım ne oldu, ne dediler?
3: Lütfen.
0: Abla.
1: Ya Samim dur, bu koca yanak illa abisiyle konuşmak istiyor, dur. Al koca yanak, al.
4: Can canım. Ne haber Mertcan?
3: Abi geliyor musun?
4: Geliyoruz abicim, merak etme.
3: Ne zaman geleceksin?
4: Şimdi, birazdan oradayız. Sen giyin, 2 dakikaya biz oradayız.
3: Tamam.
4: Can da nasıl korktu yavrum ya?
1: Korktu tabii dayı.

0: Yiğit, vallahi gittiğinden beri seni sayıklıyor. Abim nerede, abim nerede?
1: Oğlum, ben sana geri getireceğim dedim ya.
2: Çok mu merak ettin ablacığım?
3: Evet.
0: Yiğit, anacığım nasılsın?
4: İyiyim be Meloş ablam.
5: Sen abi, ben geliyorum abi.
4: Tamam Alişo,
5: sağ ol yenge.
0: Hadi. İyi, hadi gelin bir çay, bir şey, sıcak bir şey içelim.
4: Hadi çocuklar.
3: Sen mi abi? Yiğit'im, hadi Alas'ımı aldık.
4: Güle güle peri kızı.
3: Kenancığım.
5: Hayatım, nasılsın? Merhabalar.
0: Merhaba.
3: Kenancığım, hayırdır, ne oldu?
5: Hiç, öylesine çay içmeye uğradım.
3: Bu saatte?
5: Evet.
0: Dükkanı mı kapattın?
5: Yok Melih abla, şey oldu da.
0: Ne oldu?
3: Yok bir şey abla.
0: Anacığım dur, konuşuyor çocuk.
3: Tamam ablam, siz sonra konuşursunuz, hadi Kenan.
0: Allah Allah, çay içeceğim dedi Feride.
3: Ya ablam, biz artık hastanede içeriz, hadi Kenan. Hadi görüşürüz.
0: Pambık.
5: Seyhan. Seyhan.
3: Çekil.
5: Seyhan. Konuşmayacak mıyız?
3: Ne demem istiyorsun? Niye döndün?
5: Senin için.
3: Nikah olmadı diye.
5: Kayboldun diye. Sen abi bir delilik yapmandan korkuyordun.
3: Yapmadım. Artık geri dönebilirsin.
5: Geri döneyim.
3: Evet.
5: Bunu mu istiyorsun?
3: Bunu istiyorum.
5: Ya Seyhan. Seyhan, dursana bir dakika. Gerçekten dönmemi mi istiyorsun? Yani dönersem her şey hallolacak mı? Sen niye evlenmedin?
3: Kimseyi kandırmamak için evlenmedim. Kendimi, ablalarımı, Halim'i dürüst olmaktan korkmadığım için. Ama bunun seninle ilgisi yok yani. Nikahtan senin için vazgeçmedim ben.

0: Ne demek kovuldum işten ya?
1: Güzelim, akşam söyledim ya.
0: E patronla bir kez daha konuşsaydın.
1: Konuştum. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor.
0: Ya hiç annem hastaneye kaldırıldı denir mi Kenan?
1: Feride, ben ne bileyim patronun evi arayacağını.
0: Keşke yalan söylemeseydik.
1: Hayatım izin almak zorundaydı. Hayat memat meselesi diyen sen değil miydin?
0: Evet.
1: Ne yapsaydın?
0: Benim yüzümden oldu. Of ya.
2: Hoş geldin ustam.
3: Hoş bulduk Cumhur.
2: Ustam, gazetede gördüm, 4000 liraya solaryum makinesi varmış.
3: Solaryum mu?
2: Ustam, oteli alsak diyorum, müşteri çeker, hizmet olur.
3: Cumali, Allah aşkına benimle maytap mı geçiyorsun oğlum?
2: Estağfurullah ustam.
3: Ne solaryumu?
2: Ustam, millet bayılıyor ama.
3: Bırak Cumali, Allah aşkına başım kalbini kıracağım ya. Solaryummuş. Cumali.
2: Efendim ustam.
3: Şu yazıyı sök oradan.
2: Sökeyim mi?
3: He, sök. De, atma. Sakla bir yerlerde, tamam mı?
2: Evet.
4: Masa beşiniz gayası hazır mı?
5: Hazır usta.
4: Koy oraya. Spagetti ne oldu?
6: Hazır.
2: Masa ikiye bir tane ızgara misafam var.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol hanım. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Sizin nasıl gidiyor?
1: Vallahi iyiydi. Kaç gündür fena değil çok şükür ya.
0: Oteli de kiraladık, elimizde kaldı. Ha, iyi mi?
1: Usta sen şu tavukları marş et, ben geliyorum.
2: Tamam usta.
3: Ne yapacağım?
0: Ne yapacağım abi? Nikah olmadı, tamam. Peki. Ama ben bu otel seyhanımı

0: bacan kolay gelsin.
1: Ne o Ali? İşe geri mi döndün?
0: Yok abi, öyle bir uğradım.
1: Hoş geldin. Evdekiler nasıl?
0: Ne bileyim.
1: Ne o, canı sıkkın bir şey?
0: Sıkkın be abi biraz.
1: Niye bu oğlum? Bana bak. Senden sonra sanayiden arkadaş aradı.
0: Ne arkadaş?
1: Yani şu topluyor dedim ya.
0: Ya bizim halimiz kalmadı be abi.
1: Bak 1954 model kırmızı bir geçmiş eline. Motor gıcır gıcır. Hadi gidip bakalım.
0: Boş ver.
1: Ne? İstediğin zaman ara.
0: Tamam tamam.
2: Çayım vardı. Yiğit. İyi misin?
3: İyi mi? Ya bir şey diyeceğim. Sen, ben, Yiğit, Gökhan. Sonuçta hepimizin ifadesini almaları gerekmiyor.
4: Gökhan hariç.
2: Gökhan kim ya?
4: Durun'un arkadaşı.
2: O niye hariç?
4: Ya Duru annesine söyleyememiş Gökhan'ın o gece geldiğini.
2: Allah Allah. Ya o yaptıysa?
4: Çalmamış işte.
3: Ya sen nereden biliyorsun?
4: Duru söyledi. Bütün gece beraberlermiş.
2: Ya bu Duru'nun şeyi değil mi o? Dalgası. Tamam işte öyle söyleyecek tabii. Bizim çocuk yapmıştır der mi?
3: Ya belki Duru da bilmiyor. Ya belki çocuk girdi aldı yüzü.
4: Ya aldıysa aldı. Nasıl ispat edeceğiz ki?
2: Yürü yürü yürü.
4: Nereye?
2: Duru'ya.
4: Niye?
2: Bir şeyler geldi aklıma.
4: Ne geldi?
2: Çok soru sorma hadi.
4: Biz gidiyoruz Ayça'ya git de sorarsın.
3: Ya hadi kolay gelsin.
5: Yok ya Kenan, hiçbir şey yok.
6: 1 milyon hocam.
5: Ha?
6: Her şeyi 1 milyona satan dükkanlar var ya.
5: Dükkan mı açacaksın Kenan?
6: İş yok Feride. Ya iş kuracağım ya işsiz kalacağım.
5: İşi hangi parayla kuracaksın Kenancığım?
6: Bulacağım bir şey Feride. Yeter ya. Benim kendi işimi yapmam gerek. Açarım bir dükkan.
5: Kendi işinin patronu olacaksın yani.
6: Olacağım tabii aşkım. Olanların benden ne fazlası var?
5: Yok vallahi haklısın Kenan. Şöyle kendi işimizi kursak. Ne bileyim. İçinde hediyelik eşya. İncik boncuk, bijuteri.
6: Yardımcı da bir kız alırız.
5: Kız mı?
6: Tamam ben dururum başında.
5: Ablam da bir şey diyemez. Cevabı hazır. Ablam sonuçta kendi işini yapıyor.
6: İşleri yoluna koyduk mu bir an önce evleniriz.
5: Ay Kenan. Allah'ım. Ay duy sesimizi ya Rabbim.
7: Eda. Ne haber Durun?
3: İyi. Merhaba.
6: Merhaba.
3: Gelmedin bugün.
7: Yiğit'i karakola götürdüler.
3: Biliyorum. Nasıl, iyi mi?
7: İyi.
6: Oturalım bir yerde.
3: Olur. Ne oldu?
7: Yok bir şey.
6: Rüzgar abi.

0: kıldın?
1: Kendime.
0: Yedi mi?
1: Vicdan acayip bir şey. Tutturdum insanı rahat bırakmıyor ya.
0: Sami, olacak bunlar yani. Bunlar çocuk. İşte böyle düşe kalka büyüyecek.
1: Polis arabasına binerken öyle bir baktı ki bana. Seman bırakır mıydı oğlum? O ne yapardı bilmiyorum.
0: Sami bak, sen koca olamadın. Baba da olamadın.
1: Kısmet be Meryem.
0: Ama çok iyi, 10 numara bir dayı oldun be Sami. He? Sen bu çocuklara anaları babaları kadar iyi bakıyorsun. Allah aşkına içini ferah tut ya.

0: Annenlere Gökhan'ın geldiğini söylememişsin.
1: Evet, kızmasınlar diye söylemedim.
2: Polis onun da ifadesini alacak, biliyorsun değil mi?
1: Bulamazlar ki.
0: Nasıl?
1: Yok, kayboldu.
2: Yok, biz onu gördük.
1: Nerede?
0: Beşiktaş'ta.
2: Ha.
1: Ne yapıyordu?
2: Bir şey yapmıyordu.
0: Filme başlıyormuş. Ha.
1: Benim için bir şey dedi mi?
0: Evet.
1: Neredeymiş, niye kapalıymış telefonu?
0: Gerçekten bilmek istiyor musun? Dur bak, onu koruyorsan.
1: Korumuyorum Eda.
2: Kızım, senin bir suçun yok. Ver adını gitsin.
0: Ya hem polis biliyor zaten her şeyi.
2: Polisten önce biz hallederiz. Bak, onun salaklığı yüzünden senin başın derde gelecek.
1: Ya bir hafta sonra geri verecekti.
0: Yüzüğü mü?
1: Evet. Kuyumcuya rehin bıraktı. Size anlatmadım.
2: Yok, anlatmadım.
0: Sen biliyor muydun? Durup annenle babana gidip her şeyi anlatıyorsun.
1: Eda.
2: Bir dakika, kızın sözünü kesme.
1: Sana ne oluyor ya? Allah Allah. Şunu bir şey söyler misin?
0: Ya sen anlatıyorsun ya da ben gidip anlatıyorum. Hem polise hem annenlere. Duydun mu beni?

0: Ne dedi çocuk ha? Perişan oldu tabii değil mi?
1: Üzüldü. Ama gerçeği söyledim abla. Oyalamaktan, boşuna ümit vermekten iyidir.
0: Seyhan, kimse senin kalbini kırmadı ki. Sen bilmiyorsun ki aşık adamın gözü görmez. Eğer o çocuk seni seviyorsa ümit edecek. Artık sen ne anlatsan nafile. Emin misin yani bu iş kesin bitti mi?
1: Yok ablam, bitti.
0: Kaldın yani benim gibi bir başına. Seyhan, bak ben halden anlarım. Öyle bize anlatamadığın bir sıkıntın...
1: Yok abla, hiçbir sıkıntım yok. Tek sebep benim.
0: Yani bir gizlin, bir saklın varsa...

0: Feride.
1: Gelir şimdi abla.
2: Hayır anacığım, bu erkek güzeli de konuştukça konuştu, konuştukça kızın yemeği soğudu. Feride.
1: Ya aşkım, daha ortada iş yok, güç yok. Ne konuşacaksınız? İyi tamam, hadi selam söyle.
0: Ne diyor?
1: Hiç yok bir şey.
0: Seninki de dünden beri iş güç bir şeyler geveriyor ama.
1: Seyhan'a ekmek uzattı.

0: Ne oldu abla, işte problem mi var?
1: Yok gülüm, yok ya.
2: Niye dün öğlen bize çaya geldi o zaman?
0: Ablam belki yoruldu, izin aldı. Yok gülüm yok, çalışmıyor. Nasıl?
2: Ben anladım. Çocuk bize çaya geldiği an anladım. Bu çocuk kesin işten atıldı, değil mi?
0: Abla. Atılmadı ablam, ayrıldı.
2: Ay bravo Feride. Bir çift terliği sana aldırtıyordu, artık kılını kıpırdatmaz.
0: Abla. Ablam iş kuruyor.
2: Erkek güzeli.
0: Ne işi? Evet. Ayrıca şu anda Halim'le iş yemeğindeler.
3: Halim'le?
0: Evet.
2: Allah'ım, Allah aşkına ne işin bu?
0: Kararını verdi ablam. Artık Kenan başkalarının yanında çalışmayacak.
3: Abla ciddi misin?
0: Evet. Kenan artık kendi işinin patronu olacak.
2: Hı hı. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Anacığım azıcık daha alır mısın?
0: Yok abla.

0: Anacığım bu ne şimdi?
1: Ne oldu abla?
0: Samimlere lüks bir araba geldi.
1: Bakayım.
2: Şık bir kadın. Samim abi herhalde.
0: Abla. Hiç de değil. Yanında kocasıyla kızı var.
1: Kalbin hop etti değil mi ablam?
3: Feride.
1: Ne istiyorlar ya akşam akşam?
4: Buyurun.
5: İyi akşamlar.
4: Samim Bey burada mı?
6: Burada niye?
4: Girebilir miyiz?
5: Konuşmaya geldik.
6: Buyurun.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ya ne oluyor ablam?
0: Anlamadım ki gülüm.
6: Samim abi.
4: İyi akşamlar.
6: Ya
4: siz hala... 2 dakika Samim Bey. Fazla vaktinizi almayacağız. Söz veriyorum.
7: Ben odama gidiyorum.
1: Ben de.
6: Berto hadi sen de.
8: İyi.
4: Hadi oğlum.
8: Ama merak ediyorum.
6: Hadi can hadi.
8: Of.
6: Eda kardeşini al.

0: Sami Bey, vallahi lafı nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
1: Yok Ziya Bey, gayet iyi biliyorsun. Biz seni duyduk daha önce.
0: Yüzük meselesinde bir yanlış anlaşılma olmuş.
1: Ne olmuş?
2: Kızımız bize yüzüğün çalındığı geceyi başka türlü anlatmış.
0: Biz de meseleyi yanlış anlayıp size öyle aksettirdik.
1: Ne diyorsun sen Ziya Bey?
0: Yiğit'in bir suçu yok. Yüzüğü o almamış.
3: Kim almış?
2: Ben. Bir arkadaşı için almış.
0: Kusura bakmayın. Senin Bey, bir şey söylemeyecek misiniz?

0: Ya ne diyeyim Ziya Bey, ne diyeyim bilmiyorum. Bu haksız yere suçlanan senin kızın olsa, karakola gitmeler, ifadeler vermeler.
1: Hoş olmadı. Haklısınız.
2: Hoş olmadı mı?
0: Ya senin bir tane sözünle bu çocuk karakolla

0: duvara düştüm. Mahcubiyeti, utancı, cabası. Kardeşiyle kötü oldum. Ben senin sözüne itibar ettim. Gittim delikanlının kalbini kırdım. Hoş olduğu olmadığı o ayrı. Ama ayıp oldu. En çok da iyi de ayıp oldu. Onun için özür dileyeceksen benden değil, ondan dile.
1: Yiğit!
2: Ben çağırırım abi.
1: Yiğit!

0: kandı.
1: İyi torun, Ziya Bey'in sana bir söyleyeceği var.
2: Yiğit, seni, dayını ve kardeşlerini çok üzdük. Sana haksızlık ettik.
1: Özür dileriz.

0: çocukla?
1: Ablacım hadi sen odana git.
0: Niye?
1: Çocuklar dinlemezler böyle şeyleri. Hadi.
0: Ama ben de...
1: Mertcan itiraz etme. Ne olur.

0: Abla?
1: Ha Feride.
0: Gittiler mi?
1: Ha, gittiler.
0: Bir tatsızlık olmadı herhalde. Ses solukları çıkmadı.
1: Yok gülüm yok. Seyhan nerede?
0: Odada o. Halim'le konuşmuşlar mı?
1: Konuşmuşlar.
0: Ha sonuç?
1: Sonuç vallahi hiç değişen bir şey yok.
0: Yok ya, bu kız taktı kafayı, kesin buhran geçiriyor.
1: Ay Feride.
0: Ablam vallahi bak, Kenan'a da söyledim. O Morgan'ın filmi seyrettikten sonra bu kızı bir haller oldu. Yok hayat o romantik filmlerdeki gibi değilmiş demeler falan.
1: Anacığım bir şey oldu kesin de artık ne oldu bilmiyorum.
0: Ben Halim'le konuşayım, birkaç tüyo vereyim.
1: Kız diyaloğlu bir şey mi kaldı bunun artık?
0: Aman ablam ne olacak ki ya, pes etmekten iyidir yani. Hem ne kaybederiz ki?

0: Sonra polisler gelmiş. Dayım gelmek istemiyoruz demiş ama o polisler dinlememiş. Yedi abimi alıp gitmişler. Sonra ne yapmışlar bilmiyorum. Soruyorum ama söylemiyorlar. Hep odama yolluyorlar.
1: Cancan, ne yapıyorsun oğlum sen burada?
0: Bunbun'a masal anlatıyorum.
1: Bunbun merak mı etmiş Yiğit abisine ne olduğunu?
0: Çok.
1: Ha. Anlatalım mı?
0: Gerçekten mi?
1: Tabii, Bonbon'u merakta bırakacak halimiz yok. Bonbon, bak şimdi biz Yiğit'i aldık, ciğerim karakola gittik. Karakolda polis abiler var.

0: polis abilerin başı var. Kim? Komiser. Komiser yiğidi karşısına aldı, buyur etti. Sorular sordu, bir yüzük kaybolmuş, onların sorularını sordu.
1: Kızmamışlar mı?
0: Yok, kızmamışlar. Niye kızsınlar? Yiğit abinin bir suçu yok ki kızsınlar onu.
1: O yapmamış mı?
0: Yok, başka biri yapmış ciğerim. Yiğit abi masummuş. Zaten sonunda da kim haklı kim haksız anlaşıldı. Sor bakalım, anlamışım benim ne dediğimi.
1: Anlamış.
0: Aferin bombona. Hadi bakalım Can Paşa şimdi yatağa. Geç oldu, geç. Çabuk uyku ya.

0: bugünün kaçı?
1: 11'i.
0: 10'u. Ya 11 ise ben yine ödemeyi kaçırdım.
1: E onu dün değil miydi abla?
0: Şimdi bir sürü faiz binecek.
2: Bugün ayın 10'u ya. Ben unutmam ayın 10'unu.
1: Niye?
0: Ne var bugün, kandil mi? Senin doğum gününe geçti. Ne var ki bugün?
2: Yıl dönümü.
0: Neyin yıl dönümü? Ah, evlenmediniz ki abla. Neyi kutluyorsunuz?
2: Allah Allah. Ya tamam işte, uzatma.
1: Abla haklı.
2: Ya ben kendi kendime anıyorum ayın 10'unu, size ne?
0: Peki bir şey soracağım. Hah, bomba geliyor. Ha Ferde. Siz nişanı yazın yaptınız. Düğün zaten olmadı.
2: Feride.
1: Abla kızacak şimdi, yapma.
0: Ablam kurban olayım, bu neyin kutlaması? Neyin yıldırım, gözünü seveyim.
2: Elinin körü.
1: Feride gülmesene.
0: Ablam elimde değil, kusura bakma.
2: Seyhan.
0: Abla ne yapayım ya?
2: Allah Allah.
0: Ne kutlam. Kutlam.
3: Ya çok geç kaldım.
4: Can. Aliço'yu yüzmek yok ha.
3: Tamam.
5: Tamam abi, merak etme.
4: Aliço, ben de geç kalmam ha.
3: Allah'a ısmarladık ablacığım.
6: Güle güle.
3: Dayı, ben gidiyorum sınavıma.
4: Tamam kızım. Eda. Akşama görüşürüz. Dayı. Ha oğlum.
7: Dün akşam Nur'un babasına söylediklerimi duydum. Sağ ol.
3: Abi günaydın.
4: Feride, günaydın ya. Seyhan nasılsın?
3: İyiyim Samim abi.
4: Aliço, ben kaçtım.
5: Tamam abi.
3: Seyhancığım hadi. Hadi abla.

0: Nerede?
1: Sema abi merhaba.
0: Kızına gülüyorsun, ne oldu gene?
1: Abi bir konu var da.
0: Ne konusu?
1: Hassas bir konu.
0: Kız ne gülüyorsun, söylesene.
1: Abi yıl dönümü.
0: Kimin?
1: Senin.
0: Benim?
1: Evet, ablamla.
0: Neyin yıl dönümü kız?
1: Abi gerçekten hatırlamıyor musun?
0: Bana bak, sen benimle makara geçiyorsan peri kızı.
1: Abi yemin ederim ya, musaf çarpsın ki. Bir şeyin yıl dönümü, ablam 20 senedir unutmamış.
0: 20 senedir?
1: Evet.
0: Mübarek insan değil, arşiv vallahi.
1: Abi hatırlarsan bir ara kutla, tamam mı? Hadi ben kaçtım.
0: Tamam Feride.

0: No, Seha.
1: Hiç iyimsin diye bakmaya geldim. Şu yıl dönümü meselesi.
0: Yok gülüm, ne yıl dönümü ya? Böyle ağzından çıkıverdi işte.
1: 10 Mart'a.
0: 10 Mart.
1: Samim abi aramadın mı hiç?
0: Yok anacığım ya. O bana bir kere gemiden doğum günü kartı gönderdi. Onun da bırak günü, ayı, mevsimi bile aynı değil. O hatırlamaz öyle şeyleri ya. Beni bile hatırlamıyor.
1: Yapma ablam ya.
0: Gülüm öyle şimdi yani, her konu kaderi aynı olmuyor.
1: Niye?
0: Bak gülüm şimdi, ben 20 yıldır bu aynaya kendi başıma bakıyorum. Senin karşında kul köle olmuş halin var. Hala aklın kıpırdamıyor işte.

0: Günaydın usta.
1: Cumali, var mı aynı oğlum bugün? Kafam zong zong zongluyor bak.
0: Ustam çay vereyim mi?
1: Ver. Oğlum halim, bir daha içersen iki olsun. Oğlum var ya, sen nasıl biliyorsun öyle yapsın hadi.
0: Buyur usta.
1: Bu ne oğlum?
0: Kasta usta.
1: Allah aşkına. Solaryum cihazı. Sahibinden satılır, temiz. Bütçeye uygun.
0: Ustam masrafsız iş, otele koydun mu?
1: Ben Cumali var ya, vallahi billahi sende var ya, şu kadarcık akıl varsa ben ne diyeyim artık sana? Benim içim yanıyor diyorum, sen hala solaryum diyorsun. Ben sana ne diyeyim, mala mı? Ne diyeyim? İyi peki. Ha Kirve gel.
2: Ne haber abi?
1: Gel otur.
2: Akşam çok işmişiz. Sabah nasıl kalktım bilmiyorum.
1: Cuma Ali, Kerem abine çay çek.
0: Tamam usta.
1: Oğlum sen gidip yatsana sabah sabah. İşin yok, gücün yok. Sen ne geziyorsun serseriman gibi?
2: Ya validenin haberi yok. Her sabah işe gidiyorum diye çıkıyorum.
1: Abi.
0: Buyur abi.
2: Sağ ol Cuma Ali.

0: Alo Samim abi.
1: Pera kızı, nasılsın Pera kızı?
0: İyi vallahi ya, sen nasılsın, hayırdır?
1: Ya bu yıl dönüm işi benim kafama takıldı.
0: Ha, bir arayıp kutlasan.
1: Ciğerim, kutlayacağım da neyi kutlayacağım?
0: Ona sor.
2: Ya kadınlar bilmiyormuş gibi.
1: Konuşma Feride ya. Açıp unuttum desen bir dert, unutmadım desen başka dert.
0: Ne yapacağım?
1: Bak, Meryem hatırlıyorsa doğrudur, o bir şey unutmaz.
0: Unutmaz o.
1: Bak, ben ona çok güzel bir sürpriz yapacağım, biliyor musun?
0: Aa, ne sürprizi ya?
1: Meryem'i kaçıracağım.
0: Nereye?
1: Şimdi bak Feride, sana planımı anlatıyorum bak.
3: Abi, benim satışım iyi. Spor malzemesi mi satsam?
4: Spor mu?
3: Ha, biliyorsun ben akademiliyim. Az biraz da çevrem var.
4: Oğlum mesela çevre meselesi de fikir ver. Para. Paran var mı? Bu işin temsilciliği var, bu işin efendim, malzemesi var, otu var, püsür var. Bu işler o kadar kolay değil oğlum.
3: Ya o olmaz bu olmaz ya. Benim iş kurmam lazım. Düğün öncesi bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor.
4: Oğlum dur Allah aşkına, düğün aksilik düğün müğün falan filan deme. Allah aşkına benim içimi karartma. Tamam dur bakacağız. Dur bakarız bir çaresine dur.

0: solaryum.
1: Pırasa, soğan, ıspanak hazır. Başka?
2: Tamam. Bu kadar. Ne etti?
1: 7 lira.
2: Buyur. Sağ ol İsmet abi. Görüşürüz. Bay bay.

0: istiyorsun?
1: Hiç, ben manava geldim.
0: İyi, manava orada. Niye dikiliyorsun burada?
1: Ya, iki gündür seni arıyorum.
0: Biliyorum.
1: Niye açmıyorsun telefonu?
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ya belki benim vardır.
0: Varsa da ben duymak istemiyorum Ali.
1: Seyhan.
0: Gelme peşimden.
1: Seyhan, bir dinlesene. Ya bir dinle. Hala kızgınsan gidersin.
0: Dinlemeyeceğim.
1: Seyhan, cevap versene.
0: Sen söyleyeceğini söyledin. Ben almam gereken dersi aldım. Konu kapandı. Daha ne diyeceksin? Ha? Ne diyeceksin daha? İyi. Ben söyleyeyim o zaman. Ablam haklıymış. Öyle filmlerdeki gibi aşklar falan yokmuş.
1: Var var. Sen de bunu eşek gibi biliyorsun. Hayır demeden önce bir düşün.
2: Ya neyin düşüneceğim Kenancığım ya?
1: Makinenin kendisi 4-5 bin lira tutuyor. Başka masraf yok. Şöyle küçük de bir yer tuttuk mu?
2: Ay inanamıyorum sana aşkım.
1: Feride, başka şansımız var mı? Yok.
2: Niye olmasın?
1: Hayatım, masraf yok. Yatırım yok. Trink para, daha ne olsun? Hem sonra istersen içine iki de zayıflama aleti koyarız. Ha? Sen hemşiresin, başında durursun.
2: Kenan.
1: Halim'in bile aklına yattı Feride.
2: Halim'in?
1: Evet. Aşkım. Canım.
2: Yapma.
1: Bir tanem. Düğün öncesi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Sonra istemezsen kapatırız ha? Bankaya gidip 10 bin liralık kredi çektik mi? 2 gün sonra işimiz hazır. Bak gör, benimle gurur duyacaksın. Anla, buraya yazıyorum.
3: Eda.
4: Ne haber?
3: İyi. Ne yaptın?
5: Buradan bir haber var mı?
4: Var. Dün akşam geldiler.
5: Esin.
4: Dur, annesiyle babasını anlatmış. Onlar da şikayetlerini geri aldılar.
5: Süper. Yiğit yırttı yani.
4: Yiğit yırttı. Da benim bilmem zor.
5: Niye?
4: Onların verdiği burslu okuyorum.
5: Ha. Ne yapacaksın?
4: Bana geçen gün bir şey demiştin, hatırlıyor musun?
5: Vallahi ben sana sürekli bir şeyler söylüyorum ama bir şey çıkmış mı?
4: Çıktı.
5: Aferin Furkan.
4: Demiştin ki derdini bir tanıdığını anlatmaktansa yabancı birini anlatmak daha kolaydır.
5: Demişimdir.
4: Doğruymuş.
5: Doğrudur.
3: İyi gidiyor oğlum Furkan. Kesme, kesme, iyi gidiyor.
6: Yakup Usta, öğle yemeği servisi bitti. Demin çok önemli bir işim var. Ben çıkıyorum.
7: Tamam usta.
6: Tamam mı? Ha. Hadi hepinize cümleten kolay gelsin.
7: Güle güle.
6: Alo Seyhan.
7: Ne Samim?
6: Peri kızı aradı mı sen?
0: Aradı Samim abi, haberim var.
6: Planı anlattı.
0: Anlattı.
6: Bak Melia'yı ikna edeceksin, öğrettiğin gibi söyleyeceksin, tamam mı?
0: Ha.
6: Ama bak. Plandan haberi olmayacak ha?
0: Yok, olmaz, merak etme.
6: Şimdi ben otelden çıkıyorum. Küçük bir işim var, ondan sonra 7'ye doğru geleceğim, alacağım.
0: Tamam, olur Samim abi.
6: Bugün büyük gün Seyhan'ım, Melihan beni bugün affetti, affetti.
0: Tamam, tamam. Tamam, hoşça kal, bye.
8: Seyhan. Kimle konuşuyorsun?
0: Samim abiyle.
8: Ne diyor Samim?
0: Akşam acenta sahipleri geliyormuş otele müşteri ayarlamak için.
8: Ay hadi inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Da ablam, görüşecek kimse yok. Halim de gitmez.
8: Yok, Halim hayatta gitmez artık.
0: Samim abi de senden rica ediyor.
8: Ne rica ediyor?
0: Akşam ona eşlik etmeni.
8: Seyhan hayatta olmaz benimle.
0: Abla, otelin iyiliği için.
8: Kız otel mi kaldı Allah aşkına?
0: Aşk olsun abla şimdi.
8: Yok Seyhan, ben gelemem, söyle yok.

0: adamsın hala. Dün söyledim, yüz vermedin. Bugün tutturdum morgun diye.
1: Araba iyi durumda mıymış?
0: Ya ne bileyim, öyle dediler.
1: Toplayan usta.
0: Yasin, has arkadaşım.
1: 54 kırmızı ha?
0: Aynen.
1: İyi abi.
2: Kenan Bey, şu anda çalışmıyorsunuz. Sabit bir geliriniz de yok.
3: Evet.
2: Yani? Maalesef. Gerekli şartları yerine getirene kadar kredi isteğinize olumlu cevap veremiyorum.
3: Çok güzel. Ortada kaldık.
4: Ya kalmazsın aşkım.
3: Hanımefendi, duydum Feride.
4: Tamam, ümidini kesme. Bakacağız bir çaresine.
3: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler. İyi günler. Kenan.
3: Mis gibi kuracaktık işimizi.
4: Ya tamam, yine kurarız.
3: Parayı nereden bulacağız?
4: Annenden istesen.
3: Feride, annemin haberi yok. Her sabah işe gidiyorum diye çıkıyorum. Bu yaşta kadın nasıl söylerim?
4: Ben çekerim.
3: Kredi?
4: Hı-hı. Çalışıyorum. Ben çekerim, sen bana ödersin.
3: Olmaz.
4: Ya Kenan, bu işi başına açan ben değil miyim? Şimdi de ben halletmek istiyorum. Hadi.
3: Feride.
4: Kenan, ben seni hiç ortada bırakır mıyım ya? Hadi lütfen. Tamam, hadi gel.

0: benim ne işim var otel yemeğinde?
1: Ablam bir yemek yiyip geleceksin ya.
2: Ya Samim abi tek başına mı gitsin?
0: Feride'yi götürsün.
2: Olmaz, seni çağırmış.
0: Feride, Allah Allah.
2: Ya abla kapının önünde öyle çekirdek çitleyip otel hayali kurarken iyiydi. Yok oteli de alırız da şöyle de olur da böyle de olur da.
1: Aferin kız, konuş kız Seyhan.
2: Adamcağızın 40 yılda bir sana ihtiyacı var.
1: Ablam bak zaten Seyhan yarı yolda bıraktı, bari sen yapma.
2: Abla hadi. Hadi abla. Bir kerelik be.
0: İyi tamam.
1: Aslansın ya.
0: Sizin hatırınıza bir daha da vallahi dünya yıkılsa gitmem ben.
2: Hadi çabuk çabuk gelecek.
0: Feride. Ha. O kırmızı elbise ütülü müydü?
1: Kırmızı elbise?
0: Ha böyle sade düz olan.
1: Ha ütülü.
0: Hadi yürü.
3: Ne haber çocuklar?
0: İyiyiz Ali abi.
3: Sen abi nerede?
4: Yukarıda hazırlanıyor.
3: Neye hazırlanıyor?
0: Git bir bak istersen.
5: Sevim abi.
6: Hey, gel Ali Çok, gel.
3: Oo, nereye ya?
6: Meryem ile buluşacağız. Yıl dönümümüz oğlum.
3: Vay vay vay vay vay. Ne yıl dönümü?
6: İşte onu ben de bilmiyorum. Biliyormuş gibi yapacağım, gönlünü alacağım ya. Çocuklar sana emanet ha.
3: Abi ben yokum.
6: Nasıl yoksun?
3: Ya benim de bir işim var.
6: Ne işim var?
3: Ya var işte bir işim.
6: Çocuklar?
3: Çocuklar bir iki saat idare eder. Karşıya haber bırakırız.
6: Ali Çok, gene bir numaralar çeviriyorsun ha.
3: Abi sen geç kalıyorsun ha.
6: Ali.
3: Yengeyi kızdırma hadi.
6: Bak.
7: Dayı.
4: Vay. Çok yakışıklı olmuşsun.
6: Ne olacaksın canım? Nereye? Melih ile buluşmamız var.
7: Baş başa mı?

0: Baş başa. Dayınız çıkıyor, ben biraz daha buradayım.
1: Çocuklar, ben birkaç saat yokum. Kendi kendinize idare edin. Karşıda Feride ile Seyhan var.
0: Hadi abi.
1: Can, geç yatmak yok.
2: Tamam.
1: Tamam mı oğlum?
0: Sen hadi, merak etme, hadi.
1: İyi geceler, yedi şişeler.
0: Dayı nasıl yakışıklı olmuş mu?
2: Evet.
0: He? Nohutunu ye, nohutunu.
3: Feride anacığım yeter, yıkadın ya. Olsun ablam olsun. Yolda yürüdüğün zaman böyle afrodizyak kokuların yayılsın. Seyhan. Heh. Oldu mu?
4: Ay abla. Valla çok güzel oldun ya.
3: Harika oldun. Bir de şu siyahı giydiğin zaman üstüne var ya.
4: Hadi inşallah. Ablam dur. Ben annemin küpelerini getireyim mi?
3: Yok anacığım bak ben onu sana verdim yani.
4: E olsun ablam bir gecelik.
3: Getir kız Seyhan getir ya.
4: Getiriyorum. Feride. Ha. Kız ben biraz fazla mı oldum ha?
3: Sami üstüne almasın. Aman alınsın ya alınsın.
4: Giy kraliçem giy.
3: Nasıl? Çok güzel oldu valla.
4: Geldim.
3: Al abla. Ver anneciğim.
4: Kız yıkamadım. Hı? Çok güzel oldun abla.
3: Süper oldu abla.
2: Geldi.
4: Ay.
3: Ay.
5: İyi akşamlar Meli.
4: İyi akşamlar Sami.
5: Çok güzel kokuyor. Palton çok yakışmış.
4: Sağ ol.
5: İyi
4: kızlar ben çıkıyorum.
3: Tamam abla.
4: Çok geç kalmayacağım.
3: İyi eğlenceler.

0: karşısındaki halini görsen nasıl heveslendi iş kuracağım diye.
1: Sen de kredi çektin.
0: Ne yapsaydım? Çocuğu o halde bıraksa mıydım?
1: Yok da. Ya ödeyemezse abla?
0: Öder be. Bu Solermiş çok karlı bir işmiş. Vallahi altından kalkar o, görürsün.
1: Bu kim şimdi ya? Alo.
2: Gökyüzüne bak.
1: Efendim?
2: Gökyüzüne bak.
1: Niye?
2: Ya bir bak.

0: Sahilin.
1: Bilemem.
0: Ya Bilge. Bir daha senden hiçbir şey istemeyeceğim. İstersen bir daha suratıma bakma.
1: Bak bugün sana.
0: Bak. 5 dakikaya kadar oradayım.
2: Geçmeli.
1: Sami.
2: Geçmeli.
1: Otelciler nerede oturacak?
3: Oturmayacaklar. Otelciler yok. Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Yıl dönümümüz mü?

0: Ha, ciğerim getirin ya. Çok acıktık ya. Hadi şurayı bir donatın bakayım ya. Spesyal yaptınız değil mi Sami abinize?
1: Salak sen ya. Salak. Salak sen niye gidiyorsun ki?

0: Niye geliyorsun yani? Adam seni bırakmış gitmiş. Dımdız akıllı kalırsın bu durumlarda. Böyle kapı kalırsın işte.
1: Seyhan!
0: Ali?
1: Atla!
0: Nereye?
1: Ya soru sorma hadi.
0: Ali! Nereden buldun bu arabayı?
2: Gidiyoruz.
0: Nereye? Sen ne yapıyorsun?
1: Seni kaçırıyorum.
0: Ya! Ya sen şimdi bir araba buldun diye her şey oldu bitti mi sanıyorsun?
1: Morgan!
0: Ali!
1: Ya tamam bir hata yaptım. Korktuğum için yapmadım. Seni korumak için yaptım.
0: Ali durdur arabayı.
1: Niye?
0: İneceğim.

0: Ne içirdin bana Samim?
1: Ne içireceğim Melih? Yarım bardağı bitiremez mi ya?
0: Samim.
1: O Melih'im.
0: Bugün bizim yıl dönümümüz.
1: Yıl dönümü.
0: Ha yani yıl dönüm de neyin yıl dönümü?
1: Bizim yıl dönümümüz.
0: Tamam da neyin?
1: Aşkımızın yıl dönümü.
0: Samim, seni öldürürüm.
1: Ya Melih.
0: Namussuz.
1: Ya fasıl dinledik, iki muhabbet ettik. Şunu bozma be Melih'im ya.
0: Yok, sen beni gene kandıracaksın.
1: Kandırmayacağım.
0: Kim bilir kaç defa gittin.
1: Tut ki gittin.
0: Hayır, kimle gittin?
1: Her sabah başka bahar olsa da uslandım.
2: Uğramam bahçelerin semtine Melih'im. Gülümden yandım.

0: arabayı.
1: Ya duramam.
0: Dur, ineceğim.
1: Ya Seyhan.
0: Ali dur artık.
1: Seyhan ne yapıyorsun? Seyhan! Ya Seyhan!
0: Ne?
1: Seyhan dur.
0: Bırak beni Ali, bırak.
1: Ya iki dakika dinle, sonra istediğin yere git.
0: Ya ne anlatacaksın Ali, ne anlatacaksın daha?
1: Seyhan.
0: Sana gidelim buradan dedim, her şeyi göze aldım.
1: Ya benim için kolay mıydı zannediyorsun ya? Ulan öldüm be ben Mersin'de. Seni düşünmekten geberdim.
0: Niye gittin o zaman?
1: Senin için. Seni korumak için.
0: Bana sordun mu?
1: Sormadım. Yapamadım da. Niye biliyor musun? Senin şu dünyada o filmlerde anlattığın aşk var ya.
0: Yok.
1: Var. Ben onu iliklerime kadar hissediyorum.
0: Ali git başımdan.
1: Gitmeyeceğim.
0: Bırak beni Ali.
1: Bırakmayacağım.
0: Bırak.
1: Bırakmayacağım.
0: Bırak beni. Senden nefret ediyorum.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut

0: önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı, 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta okul seçimi, ahlaki değerler ve kaliteli eğitim üzerine konuşacağız. Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi Celil Hocam sizinle başlayalım. Tabii kaliteli eğitimi konuşmadan önce eğitim hiç şüphesiz ki her programda bunu tekrarlıyoruz. Ailede başlar. Ve bu şu anlama gelir aslında, eğitim sadece öğretmenleri ilgilendiren bir kavram, bir mefhum değildir. Bu anlamda vicdan sahibi,

0: merhametli, kısacası iyi bir insan, iyi bir çocuk yetiştirmek için ailenin ne yapması gerekir?
1: Hep üzüldüğümüz şeyler yaşıyoruz ne yazık ki. İstanbul'da 2004 Mayıs ayında da bir yönetici arkadaşımızı görev başındayken yine bir öğrencisi silahla katletmişti. Ona da bu vesileyle her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bunlar sonuç. Ama bu sonuca gelinceye kadar bu çocuklar nereden geliyorlar o okula? Hı hı. Bir evden geliyorlar. O evlerde neler oluyor? Aslında işin doğrusunu söyleme gerekirse çocuk yetiştirmek muhteşem bir sanat. Ana babalar da bu sanatı icra eden sanatkar aslında. Fakat çok iyi biliyoruz ki her insanın eğitimi doğumuyla birlikte aile içinde başlıyor. Çocuğun ilk okulu, ailesi, ilk öğretmenleri de annesiyle babası. Dolayısıyla aile içindeki davranışlar, değerler çocuk için model oluyor. Anne babanın birbirine davranışı, anne babanın başkalarının davranışları çocuk için model oluyor. Ve aile içindeki değerler de süreç içerisinde çocuğun değerleri haline geliyor. Bu bakımdan anne baba çocuk annesinden babasından neyi görürse, nasıl görürse öyle yetişiyor. Şimdi çocuğu suçluyoruz, çocuğa işte lanetler okuyoruz ama o çocuğu o şekilde okula gönderen, o halde okula gönderen anne baba hiç mi suçlu değil? Bu konuda şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Lise çağına gelen bir çocuğun o yaşa gelmeden önce birçok şeyi öğrenmiş olması gerekiyor. Aslında ilkokula başlarken birçok ülkede çocukların kazanması gereken bir takım davranışları kazanıp kazanmadığı denetleniyor. Ondan sonra çocuk okula kabul ediliyor. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, ne zaman dinleyeceğini, ne zaman nasıl konuşacağını, kime saygı gösterilmesi gerektiğini, ne zaman nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini, dersi nasıl dinlemesi gerektiğini, arkadaşlarla nasıl ilişkiler kurulması gerektiğini bilerek yola çıkıyor çocuk oraya gelmesi gerekiyor. Evet. Ama ne yazık ki anlayabildiğimiz kadarıyla arkadaşlar ilişkileri iyi olmayan, ne bileyim işte derslere karşı ilgisi olmayan çocuklar çıkıyor karşımıza. Ve bunlar da ne yazık ki böyle kriminal vakalar biçimde yaşıyoruz. Bunun için ben anne babaların daha titiz, daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu çocuklar benim gözleyebildiğim kadarıyla büyürken kendilerine hiç hayır denilmeyen çocuklar. Her şeylerine evet deniyor. Sanki böyle bu jenerasyon, bu çocukların anne babaları gençlik yıllarından sonra evlendiklerinde bir büyük meydana toplanmışlar. Bu meydanda biri taşın üstüne çıkmış. Demiş ki, hey arkadaşlar, biz çocuklukta, gençlik yıllarımızda çok sıkıntılar çektik. Evet. Ama çocuklarımıza çektirmeyelim. Böyle bir karar almışlar. Ve çocuk el bebe gül bebe büyüyor. Ona dur demek gerektiği yerde dur demiyorlar. Sus demek gerektiği yerde sus demiyorlar. Ve çocuk her şeyi müttesebak olarak kabul ediyor. Toplum içine çıktığı zaman arkadaşlarla olan ilişkilerinde de hep baskına insan olmak istiyor. Onun her dediğini yaptırmak istiyor. Bu normal bir davranış değil. Normal bir çocuk davranışı değil. Okula geldiği zaman da, sokağa çıktığı zaman da hep nasıl annesi babası kendisine parmak sallamışsa o da ya kediye köpeğe parmak sallıyor ya da arkadaşlarına parmak sallıyor. Evet. Dolayısıyla çocuğun rol modelleri anne baba. Ne yazık ki bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. Olay çok ciddidir. Sadece bir çocuk meselesi değildir bu. Aslında bir tek anne baba meselesi de değildir aslında. Bizim çocuklara eğitmek gibi bir derdimiz yok. Bizim anne babalara eğitmek gibi bir derdimiz var. Esas problem bu. Bence bunun devlet düzeyinde ele alınması ve bir aile eğitim programı bir televizyon kanalında mı olur bu iş? Bir şekilde bir zamanlar vardı bildiğim kadarıyla. Bir şekilde anne babalara bu şekilde ulaşacak, onların hatalı davranışlarını değiştirecek, düzeltecek, davranışlarını değiştirecek bir politika geliştirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, Burak Hocam, tabii Celil Hocam bahsetti biraz ama size de aynı soruyu soracağım. Aileler nerede hata yapıyor?
2: Şimdi tabii öncelikle hani Fatma Nur Çelik hanımefendiye, öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hani sevenlerine sabır diliyoruz. Eğitim camiasına sabır diliyoruz. Tabii ciğerimiz yandı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Tabii dünya üzerinde de böyle şeyler oluyor. Ama hani bu coğrafyada olması bizi açıkçası daha fazla

0: Yani bu üçünün çok iyi bir etkileşim içinde, birlikte işbirliği içinde çalışması sonunda o çocuk gelecekte başarılı ve mutlu olacak şekilde yetişir. Ya bu tartışılmaz bir gerçek.
1: Elbette.
0: Bakın hani yaklaşık bir ay kadar önce Antalya'daki eğitim sempozyumunda geleneksel Selçuk Şirin Hoca çok güzel bir sunum yaptı ve orada dedi ki öğrencinin gelişimindeki payları da hatta hani yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koymuşlar. %50 okul dışı hocam. Yani hani okul dışında %50. Şimdi hal böyle olunca ister istemez aile karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda tabii ki hani ailenin eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde bazı şeyler yapılması gerekir ki bence yapılıyor. Şu anda hani e-okul üzerinden EBA TV'deki bir takım programlar ve kaynaklar bu anlamda oldukça zengin olmaya başladı. Ama biz anne baba olarak açıkçası anne babalar olarak çok da taşın altına el koymamaya çalışıyoruz. Hele özel okul anne babaları çocuğu bir şekilde okula atıp arkalarını dönüp böyle her şeyi okulun yapmasını istiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak işbirliğiyle. Tabii şimdi hani özel okul boyutunda düşünecek olursak işbirliği dediğimiz
1: zaman sadece özel okullarda değil hocam. Hocam devlet okullarında aynı şekilde.
0: Hayır, ama şimdi hocam özel okul şöyle söyleyeyim dedim.
1: Anne babaların jenerasyonuyla anne babaların çocuklarının jenerasyonu sanki bu dönemlerde böyle enteresan bir şekilde buluşmuş vaziyette. Devlet okullarında durum aynı, özel okullarda da durum aynı.
0: Hocam şimdi tabii yani günün sonunda işbirliği içinde o çocuğu ortak fayda olan, ortak kesişim noktası olan ve geleceğimiz olan çocukları, öğrencileri yetiştirmek durumunda okullar, aileler işbirliği evet. içinde. Ancak maalesef işte rol çatışmaları içinde de böyle bazı sürtüşmeler olabiliyor. Bu noktada da hani işbirliği rol çatışması demek değildir. Yani aile okulun işine çok da karışmamalıdır. Çünkü okulun uzmanlığı eğitim öğretimdir. Aileden beklenen başka bir şeydir. Ama anne baba eğer okula, öğretmene çok müdahale etmeye kalkarsa, özel okuldan kastım oydu hocam. Gerçekten evet, evet. Orada biraz hani sınırlar aşılabiliyor. Bu ortak paydayla ilgili hani işbirliği modeli zarar almaya başlıyor. Şimdi hocam şunu da söylemek istiyorum.
1: Bu şeyle
0: şimdi,
1: ilgili yani, tabii ki ailelerin yetişme tarzları, kendi yetişme tarzları ile ilgili, çocukların yetişme tarzları ile ilgili. Şimdi öyle anne babalar var ki okul müdürüne müdürlük öğretmeye kalkıyor. Öğretmen öğretmenlik öğretmeye kalkıyor. Evet. İlle de kendi dediği olacak. Böyle bir şey yok ki yani. Çocuk eğer orada bir takım yeni davranışlar kazanacak anne babanın onların arkasında durması lazım, onu pekiştirmesi lazım, öğretmene destek olması lazım, okula destek olması lazım. Aksi halde çocuk geldiği gibi gider. Yani şimdi çocuğu alıyorsunuz, bir gün boyunca tertemiz yıkayıp paklayıp gönderiyorsunuz, ertesi gün yine aynı şekilde geliyor.
0: Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Yani okulda tamir ediyorsunuz, eve gidiyor, evde bir şekilde tırnak içinde bozuluyor. Şimdi bakın, rehberlik servislerini hani burada yıllardan beri ara ara programlar yaparız. Evet. Hep bu programlarda hocamla çok ortak programlarımız vardır. Dönüp dolaşıp esasında deriz ki ya çocuk matematiği işte fiziği, kimyayı, sosyali, Türkçeyi artık kaynaklarda çoğaldığı için bir şekilde öğrenebilir ama okullara özellikle eğitim ortamlarını birbirinden farklılaştıracak olan orada öğrenciye verilen rehberlik hizmetleridir, destek hizmetleridir diye. Bu noktada esasında hani bugün hani acısını yaşadığımız, hissettiğimiz bu elim olaydan yola çıkarak öğrencilerin açıkçası bu anlamdaki takibinin de rehberlik servisleri tarafından çok beceriyle yapılabiliyor olması lazım. Bu anlamda okullardaki rehberlik servislerinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha vurgulayalım. Bu gerçekten çok önemli. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Yayın öncesinde hocamla konuştuk. 2019 senesinde Tebliğler Dergisi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yönerge çıkmış. Bu yönerge diyor ki hemen söylüyorum ismini, Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi. Şimdi bu yönergeye göre bir yönerge ekibi, yönergeye göre bu konuda bir ekip oluşturulması gerekiyor. Ve bu ekip ne gibi zamanlarda görev alacak? Şimdi niye bunu söylüyorum? Çünkü bu hani cinayetin işlenmiş olduğu öğretmeninin canına kastettiği cinayetin işlendiği okulda acaba gerçekten okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi var mıydı, yok muydu?

0: bu ekibin görevlerinden bir tanesi mesela şudur. Yani hem her eğitim öğretim yılının başında hem de belli aralıklarla bir risk haritası çıkartmak. Yani evet. Okul bazında, kişi bazında. Ve görev alanları, bu ekip mesela ne gibi zamanlarda devreye giriyor direkt olarak? Bir öğrencinin veya eğitim çalışanının yaralanması, kazalar, bir öğrencinin veya çalışanın ölümü, bir öğrencinin çalışanın intiharı veya intihar girişimi, bir öğrenci, eğitimci, çalışanda ani fiziksel veya ani psikolojik bir hastalığın olması, okulda öğrenci ve diğer personele yönelik fiziksel duygusal şiddet, duygusal, fiziksel, cinsel ihmal ve istismar ve doğal afetler.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, çoğunlukla medyaya yansıyan, nefretle karşılanan konularla ilgili,
1: evet,
0: ki bunlar vardır tüm Türkiye'de, bu ekiplerin kurulması gerektiğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız çok net bir önerge çıkartmış. Ama Türkiye maalesef okullarda her şeyin, okullar değil pek çok kurumda maalesef mış gibi yapıldığı bir yer olduğundan dolayı bu ekipler risk yönetimi ve önleyici yaklaşım çerçevesinde okullarda bir düzen kurmuyorlar. Öyle olunca da bu gibi olaylar karşımıza çıkıyor. Buradan evet, açıkçası benim vermek istediğim mesaj şudur. Okullarımız özellikle rehberlik servislerinin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek durumundalar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işaret etmiş olduğu doğruları işaret eden uygulamaları göstermelik olarak değil, gerçekten yapmalılar. Pek çok şey, bakın inanın, bu camianın içinde olan kişiler olarak cesurca söylemek zorundayız.
1: Evet.
0: Çünkü görev aldığımız yerlerde şahsen bizler işin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz ama pek çok şey mış gibi yapılıyor. Denetimler mış gibi yapılıyor. Evet. Ekipler mış gibi kuruluyor. Öyle olunca da ah vah diyoruz. Eğer siz ödevinizi yapmazsanız sınıfta kaldığınızda ya da duvara çarptığınızda üzülürsünüz. Şu anda buna üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Bir tarafa bırakalım Ahmet Bey, evet, şunu da söyleyeceğim size. Açıkçası okullarda çocukların çantasını, dolabını, üstünü aramayla ilgili biraz cesur davranacak olursanız bir okul yöneticisi olarak sıkıntıya girebilirsiniz. Bir veli karşınıza gelip siz benim işte çocuğumun özel eşyalarıyla ilgili nasıl döktüğünüzde baktığınızda falan gibilerinden sizi şikayet edebilir. Oraya buraya şuraya şikayet edebilir. Ve siz okul müdürü olarak okuldaki tüm öğrencilerin hayrına yapmış olduğunuz bu uygulamayla ilgili aşırı fazla zaman kaybedersiniz, enerji kaybedersiniz. Öyle olunca da böyle bir mesela kontrol yapmaktan imtina edebilirsiniz. Bu çerçevede de bizlerin açıkçası baktığımızda sapla sabanı birbirinden ayırmamız, disiplin sağlamayla ilgili cesur davranacak, tabii ölçü kaçmadan cesur davranacak, basiretli davranacak olan yöneticilerimizin de arkasında durabilmemiz gerekiyor. İstanbul Erkek Lisesi, benimle mezun olduğum lise, biliyorsunuz gündeme geldi. Çok can sıkıcı olaylarla ilgili. Yönetici değişikliği oldu. Yaklaşık bir 10 gün kadar evvel ziyarete gittim. Kapıdan, yani bahçe kapısından girer girmez dedim ki ya bu okul ne kadar sessiz, sakin, düzenli bir hale gelmiş. Bir de eğri oturalım, doğru konuşalım. Disiplin okulun yönetiminden kaynaklanır. Yani okul, evet, yönetimi, müdür, müdür yardımcıları ne kadar işlerini ciddiye alıyorlarsa ve ne kadar yaptıkları uygulamalarla ilgili arkalarında Milli Eğitim Teşkilatı'nı hissediyorlarsa disiplin açıkçası o kadar öyle sağlanabilir okullarda. Aksi takdirde bu rol çatışması dediğimiz olay devlette de olsa, özelde de olsa karşımıza çıkıyor. Velinin çok fazla okula müdahale etmesi açıkçası okullardaki disiplin iklimini, ortamını ortadan kaldırabiliyor.
1: Evet.
0: Bir denge olayıdır. Hani biraz doğruları konuşmak gerektiğini düşündüğüm için,
1: kesinlikle,
0: bunları açıkçası söylemek istedim. Çünkü gerçekten içimiz yanıyor. Okulda, evet, bir cinayet işlendi. Net.
1: Evet, maalesef. Yani bu aslında elim hadise, sizin de bahsettiğiniz gibi bu değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin ne kadar çok önemli olduğunu da bize gösteriyor aslında. Hep böyle akademik eğitimi falan konuşuyoruz ama bunları daha çok konuşmak gerekiyor. Çünkü iyi bir akademik eğitim insanı iyi yapan bir şey değildir kesinlikle. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Burada siz tabii ki o niyetle söylemediniz ama belki farklı anlaşılabilir diye söylüyorum. Tümüyle okulu sorumlu tutuyormuş gibi de görünmeyelim. Burada suçlu aranacaksa bence velilerde velilerin suçlu olduğunu söylemek gerekiyor. Anne babanın suçlu olduğunu söylemek gerekiyor ki
0: hocam burada ortak
1: birçok öğretmen de velilere bir, çok tepkili.
0: Şimdi bakın hani okulların bir görevi de şudur Ahmet Bey. Bak hani şimdi bunları da izleyicilerimiz bilsinler. Şimdi sonuçta hocam beni düzeltir eğer bir hatam varsa çok daha tecrübeli ama K12 seviyesinde hani üniversitede de çok uzun yıllar yöneticilik yaptım. Üniversitede bireylerle uğraştım. 18 yaşını aşmış bireyler. Ama K12 seviyesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede hadi lisede belki 18 yaşanlar olabilir az da olsa ama siz reşit olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bir şekilde emanet alırsınız. Evet, ailelerinden emanet alırsınız ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bireyleridir. Bu anlamda onları bir şekilde devlet adına da korumak durumundasınızdır. Evet. Hatta okul öyle bir pozisyondadır ki öğrencisini eğer varsa ailesine karşı da korumak durumundadır. Eğer rehberlik servisi öğrencinin evinde şiddet gördüğünü görüyorsa, fark ediyorsa biraz evvel işaret etmiş olduğum o ekip bir şekilde rehberlik servisiyle, müdürle birlikte müdahale etmek durumundadır. Bu bir mecburiyettir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Açıkçası biz bazen eğitim kurumlarının, eğitim sisteminin de nasıl işlediğiyle ilgili bilinçli vatandaşlar olarak da bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı yanlış yorumlarda da bulunabiliyoruz.
1: Yani keşke sadece bunları konuşsak. Emanet edilen çocuktan öğretmen kendisini nasıl korur? En son konuşacağımız konu olsa keşke.
2: Bence de. Şimdi, burada tabii ben de bir şey eklemek istiyorum. Burada doğrudan doğruya anne suçlu, baba suçlu, aile suçlu yerine ben şöyle bir üslubu daha doğru buluyorum. Çünkü doğrusu da bu galiba. Yani anne baba bilse çocuğunun hayata atıldığında, okula gittiğinde, arkadaşlar ilişkiye girdiğinde bu tür işler yapacağını onu öyle yetiştirir mi? Farkında değil, bilmiyorlar.
1: İşte bilmemeleri
2: temel sorun bu. Bilmemek eğer bir suçsa evet o tamam. Ama yani gitti şunu vur, şuna öldür, şuna şunu yap demez hiçbir anne baba. Evet. Ama anne babaların küçük ihmallerinin ufak tefek böyle hoşgörülü gibi algılanan davranışlarının ileride çocuğun sokağa çıktığında, başka insanlarla ilişki içine girdiğinde ona sorunlar yaşatacak durumlara sebep olacağının farkında olmalı. Evet. Yani ben bugün bunu böyle yapıyorum ama bu çocuk yarın hayata atıldığında ne yapacak? Arkadaşlar arasına gittiğinde ne yapacak? Bunu düşünmeleri lazım. Evet. Diyebilirsiniz ki yani ya onların anne babaları işte biz de anne baba olduk. Bizim annelerimiz, babalarımız bu eğitimi biliyorlar mıydı? Geleneksel eğitimle anne baba olmanın okulu yok ki bizde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla anne babalık gelenekten geliyor. O annesinden babasından nasıl görmüşse öyle anne babalık yapmaya çalışıyor. Öyle bile olsa bizim toplumumuzun, kültürünün annelik konusunda, babalık konusunda çok güzel, çok hoş, çok hoşgörülü, çok kabul gören bir takım tutumları da, davranışları da var. Yani evde yetişen çocuk, anne baba denetiminde yetişen çocuk, gerçekten de pırıl pırıl çocuklar da var. Onu da biliyoruz. Evet. Ama ne yazık ki böyle kötü örneklerle de karşılaşıyoruz. Günlerce der ki bu kötü örnekleri evde tolere ederek anne babaların çocukların bu şekilde karşı çıkmasına engel olsun.
1: Aslında ben de şunu kastettim. Yani bu kötü örnekler özelinde eğer illa bir suçlu aranacaksa öğretmen değil, okul yönetimi
2: elbette
1: değil.
2: Yani, elbette.
1: Kesinlikle anne babadır veya belki çok sert olacak suçlu ama sorumlu demek belki daha doğru.
2: Evet, sorumlu demek daha doğru. Evet.
1: Şimdi kaliteli eğitime geçelim isterseniz. Evet. Kaliteli, sizle devam edelim isterseniz. Kaliteli eğitimin kriterleri nelerdir? Tabii daha çok okulu ilgilendiren kriterler hangileri? Buyurun.
0: Şimdi tabii hani kalite kavramı sadece eğitim sektöründe değil, hani bütün sektörlerde kalite kavramı var. Hani bu konuda işte yüksek lisanslar, doktoralar, tezler, standartlar, uluslararası akreditasyonlar, belgelendirmeler, kalite konusu önemli bir konu. Pek çok da tanım var. Şimdi hani kalitenin hani benim en çok beğendiğim tariflerinden bir tanesi kalite yaptığın işi ilk seferinde doğru şekilde yapmak.
1: Hatasız.
0: Ama tabii eğitim bir süreç olduğu için, yani eğitim işte 4 yaşta 5 yaşta başlıyor. Yaşam boyu sürüyor.
2: Evet.
0: Ama hani müfredat bazında düşünecek olursak, hani üniversitenin sonuna kadar belki master doktora. Hı-hı. Bu ne demektir? Şu demektir. Böyle bir süreçte siz attığınız her adımda ilk seferinde en doğrusunu yapma gayreti içinde olacaksınız.
1: Evet.
0: Hani şu anda futbol teknik direktörlerinin pek çoğunda bir söylem var ya, hani maç maç düşünüyoruz, her maç. Yani siz her adımınızı en kaliteli şekilde yapmak durumundasınız ki şampiyon olabilirsiniz ya da hedefinize ulaşabilirsiniz şeklinde. Şimdi kaliteli eğitim dediğimizde tabii ki pek çok boyut var. Bunlardan bir tanesi yani eğitim dünya üzerinde biliyorsunuz kademe kademe ayrılmıştır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gidiyor. İş dünyasına atlıyorsunuz. İş dünyasında da ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tabii her kademede bir sonraki kademeye hazırlık noktasında gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi kaliteli eğitim en basit tarifiyle şudur. Bir sonraki kademe için eksiksiz bir şekilde hazırlandıysanız, hazırsanız bu durumda kaliteli bir eğitim sağlamış durumdasınız. Tabii bu sadece akademik anlamda, mesleki anlamda, teknik anlamda kendinizi geliştirmeniz, olması gereken minimum şartları sağlamanız, üzerinize çıkmanız değil, duygusal anlamda da gelişmiş olmanız, beklentileri karşılayacak şekilde, sosyal olarak da karşılamış olmanız. Ha, buradan şuna bağlamak istiyorum. Kaliteli eğitimi alacağınız okulunda açıkçası öğrencilere bunu vermeyle ilgili bir ciddi gayret içinde olması gerekir.
1: Evet.
0: Çünkü hani kaliteli eğitimin ardından gelecek soru hep şu oluyor. Biliyoruz ki işte hani nasıl okul seçilmeli? Hangi okul kaliteli eğitim verir? Her yaşın, her kademenin kazandırması gereken becerileri, kazanımları eksiksiz bir şekilde akademik anlamda, non-akademik anlamda öğrenciye verme için gayret içinde olan okul, kaliteli eğitimin alınabileceği bir okuldur diye kabaca söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam siz neler söylersiniz? Kaliteli eğitimi nasıl tanımlarsınız ve kaliteli okul seçerken
2: neye dikkat eğitim konusunda enteresan bir başka açıdan bakayım ben.
1: Evet.
2: 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul ediliyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ırk, cinsiyet, dil, din farkı gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu en temel insan haklarından birisi olarak geçiyor kaliteli eğitim.
1: Evet.
2: Daha sonra da sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde 17 tane hedef içerisinde 4. hedefte kaliteli eğitim. Ya bu Birleşmiş Milletler'in bütün dünya Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkelere tavsiye ettiği, bu kriterlere uyulduğunda hem toplumun hem bu toplumlardan meydana gelen dünyanın daha nitelikli, daha kaliteli bir ilişkiler ağı içine gireceği bir öneri kaliteli eğitim. Şimdi biz de kaliteli eğitim deyince ne anlıyoruz? İlkokul, anaokulu, ilkokul, ortaokulda bizde şu andaki sistemde okul seçimi yok. Oturduğunuz bölgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı otomatik bir adresten sizin hangi okula gideceğinizi belirliyor ve otomatik kayıt yaptırılıyor. Okul seçimi ne zaman gündeme geliyor? Eğer özel okula gitmiyorsa liseye geçişte gündeme geliyor. Genel olarak baktığımız zaman kaliteli okul seçimi ile ilgili veli tavrı liseye geçişte gündeme geliyor. Liseye geçişte ne var? Liseye geçişte geriye doğru bir bakalım. OKS'ler oldu, SBS'ler oldu, LGS'ler oldu, TEOG'lar oldu değil mi?
0: TEOG'lar oldu, evet.
2: Şu anda yani işte bir ara 6-7-8'de yapıldı, 3 tane sınav yapıldı. Sonra sadece 8'e gelindi. Şimdi LGS olarak uyguluyoruz bunu. Ne oluyor bu sınav? Önce herkes giriyordu, mecburdu çocuklar. Şimdi artık isteyenler girebiliyor. Aşağı yukarı 40-50 bin kişilik bir grup sınava başvurmuyor, girmiyor. İddiası yok çünkü çocuğun. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı ne kadar? 190 bin kişi, 200 bin kişilik diyelim ki.
1: Evet.
2: 1 milyon civarında öğrencimiz var. 200 bin kişi bunun %20'si yapıyor. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan okullar, hani nitelikli okullar, bir zamanlar Sayın Bakanlarımızdan birisi de aynı ifadeyi kullanmıştı. Nitelikli okul, niteliksiz okul kavramı tartışması yapılmıştı o dönemde. Yani sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilen, akademik olarak belli bir seviyenin üstünde olan öğrencileri istihdam eden okullara nitelikli okul deniyor. Bunların içinde kim var? Fen liseleri var, sosyal bilimler liseleri var, Anadolu liseleri var, Anadolu İmam Hatip liseleri var, efendim mesleki teknik Anadolu liseleri var. Bunlar sınavla öğrenci alıyorlar. Ama bizde şimdi iki tür Anadolu Lisesi var. Sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi var. Sınav öğrenci almayan Anadolu Lisesi var. Bunların yarışması nasıl gerçekleşiyor? Sınavla öğrenci alan okulları tercih eden çocuklarımız aldıkları puana göre, tercihlerine göre sınavla öğrenci alan okulları yerleştiriliyor. Ama bunlara yerleşemeyenler yerel yerleştirme adını verdiğimiz bir yöntemle evet, okul başarılarına göre, kabaca söylemek gerekirse, ve belirlenen işte eğitim bölgelerine göre, kayıt bölgelerine göre okullara yerleştiriliyorlar. Yani bir sınavla aldığı puanla bir yerleşen öğrenciler var. Bir de okul başarısına göre adresine yakın olan okullara yerleştiren çocuklar var. Şimdi burada hepsinin adı Adana Anadolu Lisesi. İnsanlar bu anlamda işte benim çocuğum Anadolu Lisesi'ne gidiyor diyor. Büyük çapta baktığı zaman mesele insanlar böyle bakıyorlar. Ama birinde %1'lik dilime giren öğrenciler var. Birinde %99 dilime giren öğrenciler var. Dolayısıyla eğitimin kalitesinin ortaya çıkabilmesi için öğrencinin de biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Öğrencinin akademik olarak biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Aksi halde patinaj yaparsınız okulda. Siz kendinizi parçalarsınız. Diyebilirsiniz ki efendim artık işte şimdi bir yeni ritüel konuşma söz konusu, şimdi özellikle vakıf üniversitelerinde duymuştum bunu. Efendim çocuğun nasıl girdiği önemli değil, nasıl çıktığı önemli diyorlar. Girdiler de çıktılar önemli. Eyvallah. Ama yani siz bu çocuğun belirli bir formasyona gelebilmesi için sahip olması gereken ön hazırlıklara sahip olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz?
0: Hocam çok güzel söylediniz. Şimdi ben iyi bir öğrenciydim. Yani iyi bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul Erkek Lisesi. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okuduk yani. Öyle olunca yine iyi öğrenciliğin ne olduğunu biliriz. Süzgeçlerden süzülüp geçmeyi de bir şekilde tecrübe ettik, biliriz ederiz. Tabii bu yarış ortamı gitgide azalmaya başladı. Şu anda özellikle yüksek öğretime geçiş noktasında hocamın da söylediği gibi artık şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de artık üniversiteli olmak, eğer biraz cebinizde paranız varsa, çok zor değil. Yani izleyen şimdi velilerimize söyleyeyim. Evet. Eğer aile bütçesinden biraz vakıf üniversitesinde eğitim öğretim ücretlerine yıllık para ayırmayla ilgili şeyiniz varsa, bir gücünüz varsa, çocuğunuz temel yeterlilik testinin yapıldığı cumartesi günkü sınava girdi. Bir tane doğru yanıt yaptı. Bir tane soru değil.
2: Yarım.
0: Yarım da hocam, bir diyelim hocam. Bir tane yarım.
2: Bir doğru iki yanlış.
0: Bir doğru iki. Bir tane doğru yanıtladı. Evet. Herhangi bir testten. Türkçe testinden yanıtladı.
2: 120 sorudan bir tanesinde. Evet.
0: Sonra pazar günü girdi. Bir soru yanıtladı. Sonra uluslararası ilişkiler bölümünde bir vakıf üniversitesinde.
2: Hem de %50 burslu olarak girdi.
0: Bakın YÖK Atlas'a girsin izleyicilerimiz. YÖK Atlas Türkiye'deki en cesur veri açıklama platformu.
2: Evet.
0: Baktığımızda. Girsinler. Hani bir velinin, 12. sınıftan çocuğunu mezun etmiş velinin yaz tatilinde bir arkadaşına şöyle hava atabileceğini düşünebilirsiniz. Bizim çocuk Türkiye'de ilk bine girdi ama sondan bine girdi. Bir vakıf üniversitesinde %50 olarak
1: kazandı.
0: Yerleşti.
2: Ne yazık ki öyle.
0: Yani şunu söyleyelim. Şu anda yüksek öğretime geçiş sınavı açıkçası bir formaliteye dönmüştür. Öyle olduğu için vakıf üniversitelerine, devlet üniversitelerine, sadece vakıf üniversiteleriyle ilgili yanlış bir algı da oluşmasın. Pek çok devlet üniversitesinin de kontenjanında olmayan bölümleri
2: çok,
0: vardır.
2: Çok.
0: Oralara maalesef sınavda başarı göstermemiş öğrenciler evet, girebilirler. Bu çok büyük bir risktir ve çok büyük bir sorumluluktur. Kim için? Üniversite için, üniversiteki hocalar için.
2: Çünkü, bana göre ülke için bir sorumluluk. Bana göre devlet için bir sorumluluk.
0: O bölümün akademik namus şerefini temsil eden akademisyenler oradan mezun etmek için o öğrenciyi o kadar vasat bir yerden alacaklar. Mezuniyette kazandırılması gereken beceri noktasına kadar yetiştirecekler. Kolay bir iş değildir. Eskiden 4 senede yetiştiriyorduk. Artık 3 senede de hani çocuklar mezun olsun diye bir düşüncemiz var. Karşı değilim. Hodri meydan. Ay, çalışkan şey, öğrenci hocam, yapabiliyorsa hocam, yapsın.
2: Bizim zamanımızda 3 senede mezun olmak vardı. Vardı. 3 senede vardı. Mezun oluyordu ama
0: diploma alamıyordunuz.
2: Bir sene bekliyordun.
0: Evet. Şimdi günün sonunda şimdi baktığımızda hocam hani söylediğiniz gibi yani şimdi eğitim konusunda biz hani vardı ya incinmişsin diye böyle bir sosyal medyada. Biz çocuklarımız incinmesin diye her şeyi çok kolay hale getirdik.
1: Evet.
0: Ben öğrenciyken 35 kişilik sınıfta 10 kişi teşekkür alırdı. 2 kişi falan da takdir alırdı. Şimdi hocam takdir teşekkür almayan öğrenci ile ilgili bir problem var mı diye düşünüyoruz. Her şey çok ucuzladı. Bir şey çoğalırsa değeri düşer.
1: Değeri düşer.
0: Derece ve diploma hiperenflasyon diye uluslararası eğitim bilim literatüründe bir kavram vardır. Hiperenflasyon diye. Hiperenflasyon değeri düşürür. Öyle olsun. Hani açıkçası bazı şeylerin de kolay elde edilmesiyle ilgili bir güzellik yapmak öğrenciye faydadan çok zarar getirebiliyor.
1: Kalitesizlik enflasyonu.
0: Aynen öyle.
2: Yani şimdi YÖK'ün yüksek öğretim niteliği yükseltme konusunda bir takım tedbirler aldığını ve uyguladığını biliyoruz.
0: Orası öyle, evet.
2: Yani işte örneğin tıp fakültesini tercih edecek öğrencinin, adayın başarı sırasının 50 bin üzerinde olması gerekiyor. Evet. 50 binin altındaki de tercih bile edemiyorlar. Aynı şekilde diş hekimliğinde, eczacılıkta, mühendislikte, mimarlıkta, birçok alanda öğretmenlikte taban başarı sırası uygulaması getirildi. Eyvallah. Ama şimdi bunun dışındaki bölümlerden örneğin fen bilimlerinden, işte temel bilimlerden, matematik bölümünden, fizik bölümünden, kimya bölümünden, biyoloji bölümünden mezun olan bir adayı düşünelim. Şimdi ben bakıyorum, aynı programın öğretmenlik bölümüne girmek için 300 bin ve üstünde evet. olman gerekiyor. Ama diğer alanda 1.671.000 adam girmiş matematik bölümüne. Bu arkadaşlara biz son sınıfa geldiklerinde bir formasyon aldık kardeşim, ya sen öğretmen yapalım diyoruz. Ne anladık o zaman bu işte?
1: Evet.
2: Yani bu konuda yani daha dürüst, daha gerçekçi ve geleceği düşünerek bence çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Yani bu ülkeye bana göre yazık oluyor.
1: Evet hocam, sınav çok önemli bir başarı ölçütü. Başarı ölçütlerinden bir tanesi,
2: bir tanesi
1: aslında.
2: Evet.
1: Ancak başarıyı ölçerken odak noktamıza sadece sınavı almak da doğru değil. Bu anlamda okullarda veya işte üniversitelerde başarı ölçütü olarak sınavı tam olarak nerede konumlandırmak gerekir?
2: Yani keşke yapabilsek öğrencilerin o meşhur ne portfolyo meselesi var. Bunu uygulayabilsek keşke.
1: Evet.
2: Ama işte bizde şimdi öğretmen yetiştiren kurumlarla ilgili sorunumuz var bizim. Öğretmeni yetiştirme süreciyle ilgili sorunumuz var. İşte öğretmenin ne bileyim işte notuna güvenmeme sorunu var. Okulların notlarını şişirmesiyle ilgili ne de o işte o
0: hormon notlar
2: hikayesi var. Yani biz eğitimde gerçekten çok ciddi bir karar almak ve uygulamak zorundayız. Yoksa memleketin 10 sene sonra 15 sene sonraki halime tahmin edebiliyorum. Yazık oluyor bu ülkeye.
0: Hocam şimdi hani dönüp dolaşıp daha belki yayınlarda da hep konuşmuştuk. Bizim ülkemiz OECD'nin yapmış olduğu çalışmalarda, diğer hani dünya üzerinde yapılan bir takım çalışmalarda güven endeksi olarak insanların birbirine ve sisteme güvenme ile ilgili göstergelerde sonlarda yer alıyoruz. Yani biz maalesef ülke olarak birbirimize, sisteme, kurumlara güvenmeyen bir durumdayız. Bunu biz kendi kendimize yarattık.
2: Maalesef.
0: Bir defa bizim yani kurumlarımızın özellikle güvenle ilgili bir rehabilitasyon sürecinden geçme mecburiyetimiz var. Bakın bu güvensizlik bizim öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çoğunlukla Türkiye'den ayrılıp gitmesine de esasında bir anlamda sebep oluyor.
2: Sözünüzü unutmayın. Bu geçen senenin İstanbul Erkek Lisesi'nin, Galatasaray'ın, efendim işte Alman Lisesi'nin, Fransız Liselerinin mezunların kaçı Türkiye'de kalmış, kaçı gitmiş baktım.
0: Evet.
2: Kurudum kaldım yani, yazıktır
0: bununla,
2: ya.
0: Bununla ilgili tabii hani çeşitli spekülasyonlar var. Hani bazen kamuoyuna yansıdığı kadar da doğru değil ama büyük bir çoğunluk gidiyor. Hocam şimdi işte benim de yöneticisi olduğum okulda Profesör Doktor Acar Baltaş'ı bir konuk etmiştik. Orada da konu dönüp dolaşıp bir şekilde işte bu beyin göçüne geldi. Biz orada akran nezaketini konuşmuştuk ama günün sonunda tabii hani çocukları yetiştirirken anne babalara şunu söyledi. Dedi ki çocuklarınızın yanında bu ülkeyi kötülemeyin dedi. Yani siz çocuklarınızın yanında hani dedik ya aile hani çok önemlidir diye. Eğer anne baba ülke hakkında kötü konuşuyorsa o çocuk öyle ya da böyle bir şekilde
2: ülke hani, hakkında kötü konuşuyorlar ya da çocuğun yanında öğretmen hakkında kötü konuşuyorlar, yani, okul hakkında kötü konuşuyorlar. Yani
0: öyle olunca hani çocuk açıkçası hani
2: gerçi biz de şimdi kötü konuşmuş oluyoruz ama derdimiz var, yüreğimiz yanık.
0: Şu anda hani biz ama evet. Hocam biz düzelmesiyle ilgili evet. Konuşuyoruz. Bakın hani bir takım iyi şeylerle ilgili değil. Hani daha doğrusu ısmarlama anlamda kötü şeyler konuşmuyoruz. Biz eğitimci olarak düzeltelim bu bence çocuklarımızı de, daha iyi bir şekilde eğitelim diye konuşuyoruz, bahsediyoruz. Kaldı ki uygulanan güzel şeyler de var. Yani şimdi mesela bakın bu biliyorsunuz yaklaşık 2 sene kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Hadi 2,5 sene de oldu galiba. Bu işte yeni müfredatımızla ilgili gündeme geldiğinde ne kadar ciddi tartışmalar oldu. Olay siyasi platforma çekilmeye çalışıldı, konuşuldu, edildi vesaire. Ama şu anda benim gözlemlediğim eğitim camiası büyük oranda bizim Türkiye Yüzyılı Marif modelinin iyi bir model olduğu noktasında birleşmiş durumda. Ha, uygulamada bir takım sıkıntılar olduğu, öğretmenlerin buna adaptasyon noktasında sıkıntılar olduğu, öğretmen eğitimlerini mutlaka daha verimli bir şekilde yapılması gerektiğiyle ilgili. Tabii en büyük sıkıntı da marif modelinin beceri temelli yeni yaklaşımını öğretmenin uygulayabilmesi için bir zorluk var. Çünkü kendisi farklı bir evet. Şekilde yetişti. Yani evet, evet. Hani kendisi
2: tamam, sıkıntı orada zaten.
0: Kendisi soldan direksiyonunu kullanmayı öğrendi, sağdan direksiyonunu kullandı diyoruz şu anda ya da sağdan direksiyonlu araba kullanmayız öğret gibi bir şey söylüyoruz. Yani evet. Bu anlamda öğretmenlerimiz zorluk çekiyorlar ama öğretmenlerimiz de biz bu savaşı, bu mücadeleyi kazanacağız ve galip geleceğiz. Öyle olduğu için hani öyle ya da böyle ama yine de mesela yayınımıza başlarken işte bu talihsiz cinayet olayıyla ilgili dedik ki değerler çok önemlidir. Biz robot yetiştirmiyoruz. İnsani değerleri de çocuklarımıza kazandırmak durumundayız. Ancak böyle yaparsak böyle kötü olaylar yaşanmayacak vesaireden bahsettik. İşte yine hani siyasi olarak çok eleştirilen böyle alerji duyulan ifadelerden bir tanesi değerler eğitimidir ama değerler eğitiminin düzgün bir şekilde verildiği okullarda bu gibi olayların açıkçası karşımıza çıkma ihtimalinin daha az olmasını bekleriz. Çünkü önleyicilik önemlidir. Yani şimdi disiplin dedik konuşurken de elimizde bir sopayla disiplin sağlamaya çalışacak olursak da bu da doğru bir pedagojik yaklaşım değil. Kesinlikle. Önemli olan çocuklara öz disiplini kazandırabilmek. Öz hani vicdani olarak değerler çerçevesinde doğru düşünebilmeyi yani hani anne baba olarak bizim hedefimiz nedir? Biz çocukları bir şekilde yetiştirmeye çalışırız ki biz olmadığımızda ayaklarının üzerinde dursunlar. Bunun için de o çocukların o değerlerle hem ailede hem de okulda yetişmesi gerekiyor ki öğretmenin yokluğunda, velinin yokluğunda o çocuk kendi içinde doğru bir şekilde olayı analiz edebilsin ve davranabilsin.
2: Yani son zamanlarda birçok uzmanın, birçok eğitimcilerin üzerinde birleştiği bir genel doğru var. Okullarımızda biz öğrencilerimizin sosyal duygusal becerilerini geliştirmeden, onlara sosyal duygusal beceriler üzerinden bir takım yeni davranışlar kazandırmadan, işte o etik değerleri de, ne bileyim işte akademik başarıları da, ne bileyim görme konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. O bakımdan bizim müfredatlarımıza, bizim programlarımıza artık sosyal duygusal öğrenme konusu girmiş olması lazım. Çünkü dünya aldı başını gidiyor. Şimdi bakın işte bu dijital öğrenme teknoloji falan filan diyoruz ya şimdi 15-20 sene önce Finlandiya bu konuda İsveç bu konuda en öndeydi. Yani okulları bilgisayarlara doldurdular, tabletlere doldurdular. Şimdi karar almışlar, geri dönüyorlar.
0: Hocam şimdi doğru söylüyorsunuz. Mesela bu da mesela burada da ailelerin bir şekilde güçlendirilmesi lazım dedik ya. Bir başarı elde edeceksek ailenin de kesinlikle topa girmesi gerekiyor. Taşın altına el koyması gerekiyor. Hadi bakalım kolaysa anne babalar evde çocuklarına tablet yasak, bilgisayar yasak. Yasak demeyelim. Tableti, bilgisayarı, telefonu akıllıca kullanman lazım. Dengeli kullanman lazım. Ölçülü kullanman lazım. Çok fazla kullandın. Hadi gel bir sohbet edelim desinler. Kolay mı? Kolay değil ama bunun arkasından gitmek lazım. Arkasından gidebilmek için de onların desteklenmesi gerekiyor. İşte bahsetmiş
2: destekleme olmuş konusunda mesela şu da geçmişte yapılan şeylerdi. Bütün televizyon kanallarında eğitici programlar vardı. Ne bileyim, eğitici dramalar vardı. Ben hatırlıyorum mesela aşı kampanyalarında işte çocukların aşıya götürülmesiyle ilgili Metin Akpınar Zekalı Sayın. Evet,
3: tabii tabii.
2: Hala benim aklımdadır o.
3: Doğrudur.
2: Çocukların yerine ben gittim aşı oldum meselesi.
3: Evet, doğrudur.
2: Dolayısıyla ana babaların ve çocukların evlerin içinde otururken televizyonlar aracılığıyla eğitimleri mümkün. Bu konuda bir seferberlik ilan edip en önce bu işe el atmak lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam şunu söyleyeceğim bir defa, hani TÖDER'e başarının anahtarı anlamında da çok teşekkür etmek gerekiyor. Hani baktığımızda eğitimi odağına alan, advertorial olmayan, editorial anlamda baktığımız herhalde tek eğitim programı budur yıl boyunca süren. Şimdi şunu çok net bir şekilde kabul edelim. Türkiye'de ne zaman ki eğitim programı sayısı magazin programı sayısından fazla olur, o zaman Türkiye trafikte de problem yaşamaz.
2: Evet, okul cinayeti
0: de yaşamaz.
2: Ama bu da bir ölçü tabii.
0: Her anlamda
2: bir güzel bir ölçü.
0: Yani bir de tabii hani dünya konjonktürüne baktığımızda şu anda siyaset, savaş, ekonomi bunlar fazlasıyla gündem olmaya başladı. Öyle olduğu için de eğitim çok fazla konuşulmuyor. Biz ne zaman eğitimi ne olursa olsun,
2: evet,
0: ne olursa olsun birinci gündem maddesi, ikinci gündem maddesi olarak tutmayı becerebilirsek her anlamda, işte o zaman aile, ya birey olarak da, aile olarak da, ülke olarak da ileriye gideriz. Gazi Mustafa Kemal Hocam, Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmenleri toplayıp
2: savaştan geldi.
0: Hayır, savaştan geldi. Cepheden geldikten sonra hocam, yani şeyin içinde, ya hani Kurtuluş Savaşı içinde yani o dönemin lideri, etrafındaki insanlar bunu önemsemişler. Yani savaşın içinde. Yani gerçekten şöyle bir bakalım televizyon kanallarına, kaç tane eğitim programı var şu anda? Cumartesi pazar günleri saat 10'da 11'de aile sofrasında bir şeyler yerken, Ramazan dışındaki dönemlerde tabii öyle söyleyeyim çoğunlukla. Hani magazin programı görüyoruz biz. Eğitim programı görmüyoruz. 15 sene önce bizim bir eğitim programımız vardı. Pazar günleri saat 11-12 arasında ya da 10-11 arasında. Evet. Ama hocam o zamanlar geçti. Eğitim, evet, eğitim, her şeyin başı eğitim diyoruz. Eğitim çok önemli diyoruz. Ama, evet, eğitim ama noktasında...
2: eğitimin asıl kaynağını, yani aileyi eğitmezsek,
0: evet,
2: o eğitimsiz çocuksun.
1: Biz A para olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ama.
2: Bence de.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Bu konuda, evet, mesela geçen programlarımızdan birisinde gündem olmuştu bu. Evet. Her şeye rağmen kararlı olmak, vazgeçmemek konusu. Hani Norveç'te bir atasözünden bahsetmiştik, hatırlarsınız. Norveç'te gençlere herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında yetişkinler de varmış. Git Atatürk gibi düşün. Git Atatürk gibi düşünün anlamı ne? Şimdi düşün, şimdi Kurtuluş Savaşı yılları, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, süreci, devamı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu süreci. Koşuşturmalar sırasında Yaveri Paşa'ya soruyor, Gazi Paşa'ya. Ya Paşa, diyor, ne olacak bu iş? Bir tek sen varsın, diyor, ortalıkta dolaşan. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet.
2: Çok zor, diyor. Evet, biliyorum, diyor, çok zor. Zor ama, diyor, ben bir yolu var, o yolu bulacağım.
1: Evet.
2: Kararlılık. İşte bizim de bu konuda bir kararlılık içinde, gerçekten de ana baba eğitimine, özellikle çocuğun geldiği, evet, mekanı düzeltmemiz gerekiyor.
1: Peki bu şekilde noktalandıralım. Süremiz bitti maalesef.
2: Bitti mi?
1: Celil Hocam, Burak Hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci Celil Vardar ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik bu bölümümüzde.

0: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında. Bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlıklı.
0: Dernek ne yapıyor?
2: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını
0: taşıyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
2: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda şubelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yanı sıra yine çocuklara...
0: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
2: Bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine... Yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
0: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
2: Evet, gelip bizim derneğimize üye oluyorlar ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın. Bugün Peki, de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
0: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
2: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı, eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
0: Yani sürat farkı mı var?
2: Hem sürat farkı var hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
0: Ne dalları var pediatrinin?
2: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
0: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
2: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk romatizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
0: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, o oldu bu oldu. Anlarsınız değil mi yani?
2: Şöyle ben...
0: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
2: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgi yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabiliriz.
0: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Ondan sonra daha çok ses çıkartıyor falan.
2: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt

0: var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı, Özdemir İlter. Şöyle derdi: doktorlar ikiye ayrılır, çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O yüzden hocamızı da burada analım.
1: Evet, siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
2: Doğru. 17 yıl bir havacılık, daha doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı, sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
1: Çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
2: Havayolu değil aslında.
1: Kitleleri, yani havalimanı
2: işletmesi.
1: Diyelim.
2: Evet. Orada da sonuçta kitleler, onlar için oluşturulan alanlar, sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız, bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
1: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
2: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
1: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
2: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten, normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak, tarihin içinde kendinize oraya ait olarak, hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak, hissettirerek öğretiyoruz.
1: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
2: Aslında evet, yeni
1: çünkü
2: bir...
1: Çünkü dijital teknolojiyle falan herhalde.
2: Evet, dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak, öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün... tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu bir saptıyoruz.
1: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün işte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
2: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması
1: ya
2: lazım.
1: Bir hikaye yazılıyor sonuçta değil mi?
2: Tabii. Bir öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar, normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyorsunuz. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
1: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
2: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar. Onlarla
1: şeyde de, yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
2: Evet.
1: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
2: Evet,
1: nasıl
2: Ayasofya'nın nasıl kurulduğu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
1: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümde şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
2: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
1: yaşamadan
2: biraz
1: olmaz,
2: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini, nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, Fetih, daha doğrusu Fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
1: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak mı, yoksa oturup bir şey seyrederek?

0: ederek var.
1: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde, adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getiriyoruz.
0: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün, yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
1: Bizde aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha camiyi gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
0: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
1: Turizm Bakanlığı himayesinde. Evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirketiz.
0: Başka ne şeyleriniz var?
1: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deney müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deney Müzesi. Orada da antik kentteki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
0: O da Efes'in yakınında değil mi?
1: Efes'in antik kentin içerisinde. Evet, evet. Hemen girişe çok yakın kapıya öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş oluyorlar.
0: Peki acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
1: Şimdi aslında
0: bütün müzelerin aslında deneyime dayalı olması
1: yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi aktarırken.
0: Yani yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
1: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda, hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
0: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
0: Şimdi kitabınız var sizin, Umudun Adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet.
0: Değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere?
2: İkisi için.
0: İkisi
2: biliyorsunuz
0: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti. Hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var. Bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz. Ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umudun Adı Çocuk diye yaptık.
0: Çünkü yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatayım sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus'u, Sisyphos'u yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladı. Bir diğeri de babacığımı ben biraz önce de söz ettim.

0: Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiğini, bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama mutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için öyle.
1: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
0: kesinlikle
1: böyle
0: doğru.
1: Sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan annesi ve babası onun ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor. Ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
1: Yani mesela futbol şeysi dediniz. O fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
0: Evet evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şey öyle. Yaşama bağlılıkları.
1: Hayata sonra, bakış şekli.
0: Bakış şekli. Hepsi o paylaşması, daha sevecen olması, hepsi çocuklukta ortaya çıkar şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
1: Bu fiziksel olarak da, değil mi? Yani çocukken nasıl beslendiği, nasıl yattığı.
0: Onlar çok çok önemli.
1: Bütün tabii hayatının ki, şeklini belirliyor.
0: Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamak ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz. Ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla, her yerle de el ele bunları dile getirmeye
1: çalışıyoruz.
0: Peki mesela
1: çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kundağı sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar, değil mi?
0: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca
1: neler, yani
0: mesela
1: hangileri
0: ben
1: doğru?
0: 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
1: Fena
0: kız
1: bir çocukları... şey mi tuzlama?
0: Ay, fena bir şey, yakardı çocukları.
1: Yakardı
0: yani
1: çocukları.
0: Ben eskiden, şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü yanan çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
1: böyle
0: veriyoruz.
1: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
0: yok,
1: falan.
0: Yok, eskiden de onlar.
1: Eskiden miymiş?
0: İşte kız çocukların bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
1: Yok, kafası düz doldurmuş bilmem ne yatırılırsa.
0: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren...
1: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
0: Yok öyle bir şey.
1: Reklamlar çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ, hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
0: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey, ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
1: Evet. Müzecilikte öyle. Nedir durum?
2: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
1: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
2: mi? Çok farklı. Deneyim müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
1: okuma
2: olmaya
1: çok
2: başladı.
1: Yavaş kalıyor artık değil mi?
2: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek
1: yani şimdi bir kitaba oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği, yani
2: hepsini
1: giren bilginin
2: arada
1: miktarı çok fazla oluyor artık.
2: Kesinlikle.
1: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
2: Evet, ama hala kitap seven çevirerek eline...
1: Ne kadar var yani bu?
2: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir

0: Gazeteciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor ama anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
1: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
0: Evet.
1: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
0: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada kazılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık tarihinin en başta inançla başladığını ilk tapınak olarak zaten
1: gösteriyor. Yani o Göbekli Tepe tapınakmış değil mi? İnsanların yaşadığı falan bir yer
0: yani
1: değil.
0: Tarımdan daha önce bile insanlık bilincinin, inancın ortaya çıktığı ilk yer olarak söyleniyor. Tabii tartışmalar hala açık. İkincisi mi, ilki mi? Ama milattan önce 9600'lere dayanıyor ve biz Göbeklitepe ile başlayan toplam 21 tane medeniyeti Londra'daki deneyim müzemizde Temmuz ayının ortasında açacağız.
1: Sahiden?
0: Evet. İlk Göbekli Tepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik, özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbekli Tepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı kassak? Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
0: Her tarafta daha, her taraf kat kat daha kazılmış. Bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini yazmak.
0: Tarihi yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi? Bizdeki şeyler. Özellikle harem falan.
0: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
0: belki dizilerden de kaynaklı. Dizilerden mi kaynaklı? Aslında evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
0: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak tamam, olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl
0: bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
0: yani
1: her şey mi?
0: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları,
1: ses uzmanları. Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
0: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
0: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son
0: olmak çok zor.
1: Son kararı kim veriyor?
0: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım yaptığım işte. Bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla.

0: biraz da iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Nedeni detaylarda gizlidir değil mi?
0: Neden detaylarda gizli? Doğru.
1: Evet. Şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
2: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.
1: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler, yoksa romatizma için mi? Ne için?
2: Şimdi ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı.
1: Romatizmaya gelelim. Şimdi romatizma çocuklar, normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava, yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor bu?
2: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren, koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
1: Nedir romatizma, mikrobik bir şey midir mesela?
2: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemleri de kendiliğinden oluşan, otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıkları da görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evliliği oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanına, bunu övünerek söyleyebilirim, Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
1: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına, nasıl?
2: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
1: Öyle mi?
2: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimiz de dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
1: Ne üretiyoruz mesela? Ne
2: çok
1: tip şeylere çözüm
2: bilimsel
1: bulduk mesela?
2: Örneğin şimdi 2 gün sonra Türkiye'de, Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz, tek çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrıları ile birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var. Çocuklarda otoimmün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
1: nadir
2: çalışmalar.
1: Nadir hastalıklar var. Çok
2: nadir hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
1: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle
2: hastalık
1: trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
2: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabilir. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
1: tam ne olduğu?
2: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok, bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim, bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum sizin aracılığınızla, aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
1: yani,
2: insanlar
1: aşı, var. Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtığı tam bakılmış mı bunlara?
2: Tabii ki var. Hepsinin, şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
1: Tamam, mesela
2: etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
1: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp Şavul'la hep gittiler yani. Şimdi ondan sonra bu da, ondan sonra bu aşı sorgulaması başladı.
2: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
1: Ama ondan sonra çok doğru çok çıktı.
2: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz. Bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerine denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
1: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
2: Covid aşılarıyla ilgili.
1: Ya Covid'de dediler 10 bir yılda.
2: Yok. Ha? Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Ha. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşılarıyla ilgili, hepatit aşılarıyla ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
1: Yani aşılara aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan kesinlikle bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence
2: kesinlikle bilim yani zaten
1: çünkü
2: bunu öngörüyor.
1: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı. Bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru değil mi?
2: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak. Var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak.
1: Yani mesela onun için,
2: yani
1: mesela
2: bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim. Bulduğunuz şeyin doğru olmayacağını kanıtlamak.
1: Yani mesela yani, grip aşısı diye bir şey var.
2: Evet.
1: Grip aşısını bu viroloji işini iyi bilenlerin hiçbirisi çalışmaz diyor. Çünkü RNA aşılarının daha siz o aşısını yapana kadar mutasyona uğruyor ve geçersiz. Yani Covid de buna dahildi. Hani bunu söylüyorlar ama her yıl insanlar gidip o grip aşılarını oluyor hala.
2: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her yıl oluyorum grip aşısını. Her Ekim'de grip aşısı gelir gelmez cerrah
1: bir
2: şeye.
1: Oluyorum. Geçmişteki virüslere yönelik bir öngörüye
2: yani
1: yönelik.
2: Onu öngörüyor veriler. Ha. Şey de var. Yine güvenlik açısından da söyleyebilirim. Romatizmalı çocuklarda çok merkezli bu yıl yayınlanan bir çalışmamız var. Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
1: O cross şeyleri var yani.
2: Karşılıklı olarak yapıyoruz. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
1: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocukları hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu, aşı da olabilir, her türlü tedavi, bunları sorgulama hakkını
2: kesinlikle
1: da
2: var.
1: Şey yapmamak lazım yani.
2: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizmal bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
1: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
2: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
1: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
3: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ne ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk işte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihinin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audio visual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik, 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
1: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
3: Organize olanlar var. Evet, angaje. Bir taraftan yeni öğrenen, duyanlar, onlarla da çalışmalarımız oluyor. Okullar da ilgili. Ağırlıyoruz her geçen gün artarak.
1: Peki bu deneyime dayalı müzeciliğin illa bir yeri olması lazım mı? Yani tamamen sanal, bir sanal gözlüğü evde takıp falan yapamaz mıyız?
3: Tabii ki. Aslında birçok yöntemler var. VR gözlükler diyoruz. VR gözlüklerle siz hikayeyi dinleyip seyredebiliyorsunuz. Ama hiçbir zaman tabii ki 7 metre tavan yüksekliğinin, 9 metre tavan yüksekliğinin olduğu yerde.
1: Ama oraya gidemeyen etrafta, birisi için.
3: Oraya gidemeyen birisi için tabii ki o bir yöntemdir. Ama ağırlıkta hani müze ortamında eserlere yaklaşıp onları görmek, onlarla hikayeyi bütünleştirmek çok daha farklı. Ama tabii ki o da bir yöntem. Sonuçta teknolojinin sunduğu güzel özelliklerden
1: yani,
3: bir tanesi.
1: Bütün müzeler dolaşılıyor artık galiba, değil mi?
3: Biz mesela şunu yapıyoruz. Şimdi Ayasofya ve Kariye camilerinin ziyaret alanları var. Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere yarım kalmış
1: yazıyor.
3: Bir eser dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir insanlar tamam gidiyorlar, çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
3: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. Bütün bunlar seansı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shopumuz var, özel yine tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı.
3: Şimdi,
1: değil mi yani?
3: Müze dışında belki açılan yerlerle evet, ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren, özellikle bizim yaptığımız müzelerde. Tabii kulaklıkla giriyorsunuz, orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
3: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela
1: ağlıyor.
2: Ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken, arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir kimsiniz siz?
1: Ya sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii
1: yukarıdan?
2: Ki incelteceğiz. Şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten.
1: Zine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ya?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelse diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz tabii ki, iğne yapmadan olmaz, bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi? İşte, dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
4: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu uçtu uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun?
2: Şeker oyuncak mi veriyoruz? Cerrah pış, şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama cerrah pışa da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları, Şirinler'den Küçük Karabalık'a, Kayıp Balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar oluyor. Sizi bir sevdi mi? Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri değişiyor.
1: Peki o da
2: değişiyor.
1: Çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsunuz.
2: Ama öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bakamayacağız sana. Reçete yazamayacağız çocukluktan. Erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız. Ama. Yani başka birine
2: yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşılacakça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
2: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
2: Sizce?
3: 27.
2: 25.
1: 25
2: yani
1: mi?
2: %25 Türkiye'de akraba evliliği.
1: Bilerek söylediniz.
2: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçiş hastalıkları biz çok fazla görüyoruz.
1: Öncelikle yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor, öyle soralım.
2: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor. Ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye. Nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz. Ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli. İyi bir hava, iyi
1: rutubetsiz bir ortam galiba.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Onlar.
1: Güneş alan bir ortam.
2: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
2: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiç anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha kesinlikle yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
4: evet,
1: daha yönelik olması
4: zaten
1: lazım.
4: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz biz müzelerimize. Her zaman kapılarımız
2: çok mutlu
4: açık.
2: Evet.
4: Çok mutlu oluruz biz de.
2: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
4: Çok mutlu
2: biz
4: oluruz.
2: Biz onları getirirsek de çok mutlu olurlar. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
4: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
4: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Uyarılığınız için.
4: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Daime Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Seher Hanım, hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seher Hanım.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?

0: Ne oldu? Ne bekliyorlar?
1: Ben de anlamadım.
2: Neredeler dayı?
3: Gelecekler oğlum. Bak şu kapıdan çıkacaklar. İyi bak ha.
2: Ulan nerede kaldı bunlar?
4: Anlamadım ki gülüm. Hayırlısıyla gelseler.
2: Hadi ama.
4: Allah Allah.

0: Sami teyze, Sami teyze. Sami teyze iyi misin?
1: Doktoru çağırmadın mı? Saymanım ama sür şunu yüzüne. Al bak ferahlarsın.
2: Sen kardeşlerim kuvvet ol geliyorum.
3: Tamam sen burada bekliyoruz.
2: Yok bir şey babacığım yok bir şey.
4: Baba Seyhan abla nerede?
3: Bilmiyorum kızım.
2: Gitmiş mi? Yok burada baksana.
3: Ya tamam çocuklar şimdi Samim öğrenecek. Siz birbirinizden ayrılmayın. Kalabalıkta bir de sizi aramayalım.
5: Halim ne oldu kavga mı ettiniz? Anacığım nerede Seyhan?
2: Geliyor.
5: Sami.
2: Ne oldu?
5: Seyhan yok.
2: Nerede?
5: Halimciğim ne olur bir şey söyle.
2: Oğlum nereye gitti söylesene.
6: Yok.
2: Nasıl yok?
6: Gitti.
2: Nereye gitti halim?
4: Çıktı gitti herhalde.
5: Ya nereye gidecek Ferit?
2: Ya dur sen bir sakin ol Meryem.
5: Sakin makin olamam Sami. Kurban olayım git bul şu kızı gözünü seveyim hadi. Abi belki kapının önündedir. Hadi Sami hadi.
2: Tamam ya tamam. Allah Allah.
4: Ali. İyi mi Eylül ha? Kaldı şöyle.
5: Allah'ım sen büyüksün yarabbim.

0: ya, yok gitmiş.
1: Gitmiş mi?
0: Ha. Gitti.
2: Misafirler ne oldu?
1: Ha, ne misafir Feride?
0: Ya insanlar içeride homur homur homurdanıyor Melia.
1: Çık, konuş o zaman sen.
0: Ben mi konuşacağım?
1: Halim perişan, benim kalbim hiç dayanmaz. Hadi.
0: Feride.
2: Ben nasıl bakayım misafirlerin yüzüne?
0: Ciğerim, şimdi bir Adana'dan beni hatırlayan Melia ile olan durumu bilen çıkacak. Gene tarih teker.
1: Ailenin kaderi de, tamam mı? Evlenemiyor bu kardeşler de Samim, hadi.
2: Samim abi, kurban olayım.

0: sayın misafirlerimiz. Son anda küçük bir aksilik çıktı. Nikah ertelendi. Ama iptal değil ha. Yeniden tarih verilecek. Sayın misafirlerimizden özür diliyoruz.
1: Bilmiyorum kızım.
2: Kaçmış mı?
3: Şşş bakcan.
2: Ya gelinlikle nereye gider?
3: Vay Halim abim be.
4: Ben Melih ablanın yanına gideceğim.
5: Ablacığım işleri var şimdi. Sen benimle kal, sonra gidersin.
3: Hadi, hadi gidelim Tacan.
6: Bütün acımaya rezil oldum. Nasıl yaptı bunu Melih ha?
7: Yapmazdı Sayman. Yani aslında yapmazdık da.
8: Mutlaka bir aksilik çıkmıştır Saime teyze.
6: Ne aksiliği kızım? Son dakikada aksilik mi olur? Ne diyeceğiz şimdi onca misafire?
0: Sayma Hanım, demin açıklama yaptık, anons yaptık. Anladı misafirler, merak etmeyin.
7: Çok sağ ol Sam.
6: Vah Allah!
8: Halim, elin iyi mi?
0: İyi. Halim, iyi misin kardeşim? Şimdi Seyhan'ı bul, ben ona göz kulak olacağım, tamam mı?
8: Sami, bak bu çocuğun hali halleyle. Onu yandan ayırma.
5: Sen abi kurban olayım, bir delik etmesin.

0: Kahveler geldi. Buyurun Mertcan Bey, bu sizin çikolata sütünüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sınav da senin.
1: Sağ ol Mertcan.
0: Bizimkilerden bir haber var mı?
2: Yok, hala bekliyoruz.
3: Hay Halim abim be, olmayaydıydı be.
1: Sen de dünden çıktığımızdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
3: Ne diyeyim?
2: Ne desin?
1: Ya durup dururken kaçmamıştır herhalde, mutlaka bir açıklaması vardır.
0: Bence de.
3: Bir dakika. Ne açıklamasıymış o?
1: Ya bilmiyorum Furkan, öğreneceğiz.
3: Kızlar kızları tutuyor tabii abi. Ha.
1: Saçmalama.
3: Ben Alim abi derim, daha bir şey demem. Neyin açıklamasıymış o? Bu saatten sonra?
2: Aynen öyle.
0: Bu da erkek dayanışması yani.
1: Hadi. Abla. Efendim ablacığım.
4: Eve gidelim.
1: Gidemeyiz ablacığım. Birazcık daha bekleyeceğiz.
4: Niye?
1: Misafirlerimiz var ablacığım. Müsait değil.
3: Hay Halim abi be.
4: Kimmiştim?
1: Kim?
5: Ben dedim abi. Ben dedim, bir terslik olacak dedim. Benim içim temizdir, ben yanılmam.
6: Halim.
5: Sabahtan beri içim pır pır pır pır pır pır pır pır pır. İlla bir uğursuzluk çıkacak, ben biliyorum.
6: Halim bak, her şey hallolacak. Sen bir sakin ol kardeşim.
7: Ya şu düğmelerini bir aç.
5: Tabi rahatla.
6: Gelen sen bir su getiriver oğlum.
5: Beş nasıl başlarsa öyle gidermiş kardeş. Daha hop nişanda terslikler başladı.
6: Nişanda kabahat bizde oldu Halim.
5: Yuh be Sammı abi. İki kere nişanlanıldı, nerede görülmüş kardeşim? Çaparan gitti. Yüzük çıktı. Daha bu sabah arabaya harfleri ters yazmadılar mı?
7: Doğru.
5: Ben sana dedim mi demedim mi Taci abi?
7: Dedin kardeşim.
5: Dedim. Ama yok, böyle olmaz, bırak.
6: Dur Halim.
5: Oğlum dur.
6: Oğlum dur bir sakin ol Halim.
5: Ya sanım abi, ben sakin olamam. Sen beni tanımıyorsun. Ben böyle duramam kardeşim.
6: Ya bir otur. Kenan, suyu getiriver oğlum.
5: Gideceğim Sama.
6: Ya hiçbir yere gitmiyorsun.
5: Gidip konuşacağım abim.
6: Kendine gel, ben seni konuşturacağım ya. Bu sinirle konuşulmaz Halim.
5: Ya iç şu suyu. Çirve bir hırsızlık çıkacak dedim mi demedim mi ben sana?
6: Ya iç şunu.

0: Seyhan, iyi misin? Seyhan bak biz burada oyun oynamıyoruz. Aç vallahi kıracağım kapıyı ha.
1: Seyhan hadi aç gülüm hadi. Hadi canım benim.
2: Sevda kır kapıyı.
1: Oğlum nasıl kırayım?
2: Ya kır şu kafayı yoksa vallahi ben onun kafasını kıracağım ya.
1: Ablam bir fenalık etmesin kendine.
3: Ses yok. Sevda bak bakayım şuradan.

0: Reyhan! Seyhan! Kurban olayım, hadi aç şu kapıyı canım benim, hadi. Seyhan! Halim.
1: Nalia tatsızlık çıkarmayacak. Ben konuştum. İki çift laf edecek.
2: Tamam. Abla.
0: Halim.
2: Sihan nerede?
0: Yukarıda.
2: Niye böyle bir şey yapmış?
0: Vallahi bilmiyorum Halim.
2: Ben bu gözümden bile sakındım. Sihan'ın ne dediyse yaptım ben bugüne kadar. Yapmadım mı? Ya o zaman niye böyle bir şey yapar abla?
0: Halim, bizim bilmediğimiz böyle kavga mavga bir şey ettiniz mi?
2: Etmedik.
0: Peki böyle Seyhan'a karşı bir kabahat olsun, bir kusur olsun.
2: O nasıl söz ablam? Ben şöyle şey yapar mıyım?
0: Sen bana yarına kadar müsaade et.
2: Niye?
0: Ben bu işi halledeceğim.
2: Halledeceğim.
0: Halledeceğim, halledeceğim. Çözeceğim ben bu işi, tamam mı? Seyhan. Gülüm. Ne olur aç şu kapıyı. Seyhan bak, ablam da gitti. Ben tek başımayım. Hadi ne olursun kurban olayım, aç şu kapıyı. Ne olur Seyhan.

0: Bibolongo.
1: Ya po, tuwa po.
0: Tumo. Tumo, yun ang minyo. Tumo.
2: Sabim bir şey lazım olursa telefonum açık.
3: Tamam Taceddin.
4: Abi karşıya uğrayamıyorum şimdi bu karışıklıkta.
3: Yok ben buradayım merak etme.
4: Yardım gerekirse.
3: Sağ ol kardeşim.
1: Hadi. Dayı ben de kaçıyorum.
3: Nereye?
1: Baskete.
3: Baskete?
1: Ha ya madem evdeyiz antrenman var ben de kaçırmayayım dedim.
3: Yiğit. Bu basketle alakalı.
1: Evet dayı.
3: Hay Allah'ım ya. Alo.
5: Selim abi.
6: Aa Aliço.
5: Ne yapıyorsun abi iyi misin?
1: İyiyim ya. Dayı ben kaçtım.
5: Selim abi.
6: Ya nasıl olayım be oğlum ya.

0: Ortalık gene curcuna ya. Gelin kaçtı, nikah iptal oldu.
1: Ne diyorsun abi, ne iptali?
0: Öyle oğlum, Seyhan bıraktı yüzüğü gitti.
1: Nereye?
0: Evine.
1: Evlenmedi mi?
0: Yok, evlenmedi. Alo. Aliço.
1: Buradayım abi.
0: Ha, sesin gitti ya. Aliço.
1: Yok bir şey.
0: Ha, bak. Diyorum ki, benim şimdi başım kalabalık. Ben seni sonra ararım, tamam mı ciğerim?

0: Ablam girme, iyi değil.
1: Feridacığım, onu keyfine mi bekleyeceğim Allah aşkına?
0: Ablam ağlıyor.
1: Niye?
0: Bilmiyorum, bir şey anlatmadı.
1: Ya nasıl anlatmadı? Feride oyun mu oynuyor bizimle ya?
0: Abla!
1: Feride! Hayatım bak, nikah iptal oldu. Adana'nın yarısı burada ya. O çocuk orada böyle perişan duruyor Allah aşkına. Bu hanımefendi kendini odaya kilitlesin ha? Yok öyle bir şey. Çek.
0: Ablam ya lütfen girme.
1: Feride.
0: Ablam lütfen. Ya yarım saat bekle, bir kendine gelsin kızcağız biraz. Ondan sonra girer konuşursun ne konuşacaksan. Girme işte.
1: Allah Allah.
2: Bizim de bir şerefimiz, haysiyetimiz var. Cümle aleme rezil olduk. Hem biz el miyiz? Bak kaç saat oldu. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi.
3: Söyleyecek.
2: Tövbe, ne zaman?
3: Sabah.
2: Ne sabahı oğlum? Bu işin akşamı sabahı mı kaldı? Kız bıraktı gitti seni.
3: Gitmedi anacığım. Gitmeyecek. Bu onun işi değil.
2: Halim.
3: Ya ben Seyhan'ımı tanırım. Bu benim Seyhan'ım değil.
2: Peki ne oldu o zaman oğlum?
3: Nazara geldi.
2: Allah Allah.
3: Ama düzelecek. Melih ablamın sözü var. Sabahla Seyhan'la konuşacak, bu iş düzelecek. Bitti. Cumali dur.

0: He ne var?
1: Geçmiş olsun ustam.
2: Cumali.
1: Ustam biz oteldeyiz, hazırız bütün ekip, sen de alın diyene kadar.
2: Oğlum sen benimle alay mı ediyorsun Cumali?
1: Ustam sen bir şey demeyince.
2: Ya ne diyecektim ya, angut.
1: Bilmem ki ustam.
2: Allah Allah. Oğlum sizde var ya şu kadarcık akıl yok ha. Ne bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz siz orada?
1: Ustam düğün yemek.
2: Ya yürü git Cumali Allah aşkına, hala düğün diyor yemek diyor ha. Dağılın. Bana bak, orada biriniz bile durmayacak. Bak kaçın.
0: Gelip kontrol edeceğim.
2: Biriniz durarsanız hepinizi kovuyorum, ona göre. Dağılın oradan.
1: Haydi dağılıyoruz arkadaşlar.
2: Ey Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, çocuk beni deli edecek.
3: Ne oldu?
2: Müşte yemek, müşte düğün, müşte. Tövbe tövbe.
3: Peki niye vazgeçmiş?
4: Bilmiyorum, artık buhran mı geçirdi? Yoksa evleniyorum diye heyecanlandı mı? Aralarında ne geçti bilmiyoruz kızım.
5: Meloş ablaya da mı öyle olmuştu?
4: Yok, orada... Orada ben şey oldum.
3: Ne oldun?
4: Özgürlük çağırdı.
3: Nasıl yani?
4: Samim gel, Samim gel. Gel gel.
3: Vallahi bravo duy ya. Ya kim bilir Melih abi ne hale geldi?
4: Ya yok tabi, Melih çok üzülmüş ama o belli etmemiştir yani. Çok dirayetli bir kadındır.
5: Ama Halim abi perişan.
4: Ya onu öyle bırakmazlar ya.
3: Nasıl?
4: Ciğerim, bunlar Adana'dan beri tanışan görüşen insanlar. Bir hukukları var aralarında. Anladın mı? Melih'e konuşmuş, ben halledeceğim demiş.
3: Bir daha mı evlenecekler?
4: Can canım, nişanı iki kere yaptılar. Artık nikahı Allah kerim.
5: Hadi afiyet olsun.
4: Nereye?
5: Yatmaya. Sabah antrenman var, erken kalkacağım.
3: İyi geceler. Dayı.
4: Konuşmadım. Konuşacağım.

0: Çok şaşırttın Seyha.
1: Özür dilerim.
0: Ne oldu?
1: Yapamadım.
0: Niye?
1: Yapamayacaktım zaten abla. 2 gün sonra alacaktım çantamı. Halime yazık olacaktı.
0: Ha, şimdi olmadı mı? Seyha, bu çocuk senin kalbini mi kırdı? Ha? Yani böyle canını sıkan bir şey ya da böyle bize söylemediğin bir kusuru varsa?
1: Yok abla, hiçbir kusuru yok.
0: Ha yok, hiçbir kusuru yoksa senin derdin ne Seyhan? Ha? Bir salon insan toplanmış, söz verilmiş, nişan yapılmış adama demezler mi? Senin aklın neredeydi bu zamana kadar? Hı? Yarın sabah Halim'le konuşacağım.
1: Abla yapamam.
0: Bal gibi yapacaksın.
1: Abla.
0: Seyhan. Bak, yarın tekrar gün alınacak, tamam mı? Yıldırım mıldırım, artık bu iş bitecek. Yeter artık, kimsenin hayatıyla oynamaya hakkın yok. Yok.
2: Ya bir şey kafaya taktı o Kenan. Dün ablam aşk diye bir şey yokmuş falan. Böyle garip garip laflar etti. Romantik değil diye mi ne artık, Halime bozuldu o bence.
3: Babana haber verdiniz mi?
2: Ay yok canım, nasıl verelim? Adamcağızın yüreğine iner.
3: Öğrenmeyecek mi Feride?
2: Öğrenmez ya, o öğrenene kadar nikah kıyılır bile.
3: Nikah olacak diyorsun.
2: Olacak tabii canım. Ay Seyhan'la Halim bu, onlar barışırlar.
3: İnşallah.
2: İnşallah.
3: Feride?
2: Bir dakika, dua ediyorum.

0: Nasıl gidiyor basket?
1: İyi dayı. İyi gidiyor.
0: Seviyorsun.
1: Çok.
0: Bu ayakkabılar, formalar falan para yetiyor mu?
1: Ya yetiyor. Yetiyor.
0: Çok değil mi oğlum? Nasıl karşılıyorsun o kadar harcamayı?
1: Dayı, kafede ayın elemanı seçildim ya. Çift maaş aldım. İki ay sonra da seçmeler var zaten. O zamana kadar idare edeceğim.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: Ya bu siz geçen akşam hanım Duru'nun evine gittiniz ya.
1: Ha evet.
0: Anası babası diyor ki o akşam bir yüzük varmış, kaybolmuş.
1: Aa.
0: Ha. Sen bilmiyorsun.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Senin haberin yok mu?
1: Yok.
0: Ya bak oğlum, bu insanlar bana sordular.
1: Ne sordular?
0: Ben dedim bunu Yiğit yapmaz, Yiğit yapmaz.
1: Yiğit mi?
0: He.
1: Ya benimle ne alakası var?
0: Ya benim durumum zaten zor. Konuşacağız.
1: Neyi?
0: Bunu.
1: Niye konuşacağız dayı?
0: Emin olmak için.
1: Ne? Ne emin olması ya? Ne emin olması?
0: Yiğit,
1: siz benden şüpheleniyorsunuz.

0: Neden?
1: Ne diyeceğim? Allah aşkına şu halimize bak. Bir ordu insan toplanmış. Halim de sen perişan.
0: Ya ben de konuşamadım çocukla ya.
1: Yazık galiba, müdahale ediyor ama nereye kadar? Hiçbir insan böyle bırakılır mı sen?
0: Bırakılmaz.
1: Sana ne oldu?
0: Çüşe.
1: Yok, yüzünü karartmışsın yine.
0: Herhalde. Çocuk sahibi olmak zor işmiş be Meryem.
1: Bir şey mi var?
0: Var var da. Sen beni boş ver ya. Senin derdin daha büyük.
1: Allah'ım, şu iş bir hallolsa.
0: Hallolacak Meryem.
1: Şu nikahın kıyıldığını bir görsem. Önümden ömür gitti Sami.
0: Seyhan sizi belanın ortasında bırakmasın.

0: あれ？
1: Günaydın Halim.
2: Günaydın Sami abi. Hayırlı sabahlar abla.
0: Sana da Halim.
2: Kusura ama ben biraz böyle erken geldim ama sabah zor ettim. Dün biz konuşmuştuk ya, sen bana bir söz verdin.
0: Verdim Halim.
2: Ben onun için.
0: Tamam işte, sözümüzü verdik, tutacağız Halim, sen merak etme. Halim.
2: Günaydın Feride.
0: Günaydın. Feride git Seyhan'ı çağır. Kalksın gelsin.
3: Ablam Seyhan kalkmış galiba.
0: Eşkere konuşma Feride, çağır gelsin.
3: İyi tamam. Seyhan. Seyhan. Seyhan.
0: Halim nasılsın?
2: Bu iş hallolsun, bunda daha iyi olacak.
0: Hallolacak, hallolacak. Seyhan! Seyhan! Seyhan!
1: İyi. İyiydi o. Oğlum dursana. İyiydi o. Bak senin derdin benimle. Kardeşini üzme. Onun kabahati yok.
4: Yok mu?
1: Yok. O gece Eda da oradaydı. Oradaymış, ne yapsın?
4: Konuşsun. Yiğit yapmadı desin.
1: Diyor.
4: Ya hiçbir şey dediği yok. Burs elinden gidecek diye ödü kopuyor.
1: Bursu kaybetme diyen benim, Eda değil. O kız ilk günden beri seni müdafaa ediyor. Kardeşine haksızlık etme.
3: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
3: Yok, gitmiş.
1: Nereye gitmiş? Feride nasıl gitmiş ya?
3: Bilmiyorum Halim.
1: Ya ne demek bilmiyorum?
0: Feride ara şu kızı hemen hemen.
1: Yarabbim Allah, ben kafayı yiyeceğim. Anam babam, ben kuşları üşüteceğim. Anam babam.
0: Halim ver şu telefonu bana, Allah aşkına Seyhan'a edecek iki çift lafım var.

0: çalıyor mu?
1: Anasım kapalı.
2: Nasıl kapalı ablam ya?
1: Ulaşılamıyor.
2: Ya ne demek ulaşılamıyor ya?
1: Feride.
3: Ablam vallahi billahi yemin ederim benim bir şeyden haberim yok.
2: Ablacığım ben sana dün söyledim. Ben bu kıza her şeyi söyleyecektim dün.
1: Ya söyleyeceksin Halim.
2: Ya nasıl söyleyeceğim? Şimdi ben nasıl söyleyeceğim?
1: Halim.
2: Ablacığım sen bana söz vermedin mi? Ben bu işi halledeceğim demedin mi?
1: Ya dedim.
2: O vakit bu kız nerede benim sayalım? Nerede ya?
4: Melia.
1: Hiçbir şey sorma sen.
4: Niye?
1: Senin abi Seyhan yok.
4: Yok mu? Bak. Ne oldu Melia?
1: Sen tamam artık bir şey sorma sen de ya.
3: Tamam ablam ya kurban olayım bir sakin olun tanıdıklara bir telefon açalım. Hadi ablam kurban olayım sakin hadi. Hadi.
5: Abla.
6: Efendim Mertcan.
5: Rabbim nerede?
6: Okulda. Erken gitti bugün biraz.
5: Niye?
6: Öyle. Üzgün bu aralar.
5: Sen?
6: Ben de gideceğim.
5: Sen de üzgün müsün?
6: Hayır bir tanem.
5: Merak etme. Ben seni çok seviyorum.
6: Ben de bir tanem. Ben de.
4: Tamam ciğerim tamam. Gelirse haber verin ha. Sağ ol teşekkür ettim. Yok otele de gitmemiş.
7: Ya nereye gider bu kız?
1: Of Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
7: Ablacığım kaçırmış olmasınlar.
1: Halim yatağından mı kaçıracaklar bu kızı?
7: Ya ne bileyim ben böyle yolda molda yürürken yani.
4: Ya durun aklınıza kötü kötü şeyler getirmeyin ya.

0: gitmiş.
1: Ne diyorsun sen Feride?
0: Beni affedin, gidiyorum Seyhan.
2: Ablam ben de gidiyorum. Halim nereye gidiyorsun? Ya ne bileyim Sami abi, gideyim ben bunu sokak sokak arayayım.
0: Ya Feride böyle bir şey bize nasıl yapar bu kız ya?
3: Ne bileyim ablam, yapmış işte.
0: Yok benim artık Seyhan diye kardeşim yok.
2: Ya bir durun hele ya, bir durun ya.
4: Ya nasıl duracağız Sami abi, ben artık daha fazla duramam, ben bekleyemem, ben gidiyorum. Arıyorum ya.
2: Hey! Ya durun bir sakin olun ya. Bir soluklanın şöyle. Feride sen bu kızın arkadaşlarını tanımıyor musun?
3: Abi tanıyorum, biz Kenan'la çıkıp arayalım mı?
4: Ben de geleyim Feride.
2: Ya sen dur hele. Bu kız seninle konuşacak olsa evden niye kalsın yani, anlamadım ki.
0: Sami.
2: Bak Melia, belli ki kızın bir sıkıntısı var. Böyle üzerine giderseniz daha fena olacak. Halim sen git evinde bekle. Melia sen bir sakin ol.
3: Ben çıkayım mı abi?
4: Sen çık.
3: Tamam.
4: Ben de geliyorum Feride.
2: Halim.
4: Yok tamam abi, Kenan'a bırakacağım, merak etmeyin.
0: Feride. Haber ver lan.
3: Tamam abi.

0: Alo Kenan.
1: Güzelim, günaydın.
0: Günaydın hayatım, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın heyecanlanma.
2: Ne oldu?
0: Seyhan yok.
2: Nerede?
0: Bilmiyorum, yok işte, gitmiş.
3: Kapının önüne çık Kirve, kapının önüne çık.
0: Bak Halim, beni sana bırakacak, birlikte çıkıp arayacağız, tamam mı?
2: Hayatım tamam da benim işim var, yeni mallar geldi, ayakkabıları yerleştiriyorum.
0: Kenan.
3: Ya ne diyor Feride, Allah aşkına ne diyor? Oğlum bak, gelip şimdi dükkanı başına yıkacağım ha.
0: Kenan ya, bir günde izin al şu işten.
2: Ya zaten ikide bir izin alıyorum.
0: Ya Kenan, benim kardeşim kayboldu. Hayat Mehmet meselesi, sen bana hala iş diyorsun ya.
2: İyi tamam, kapıda bekliyorum. Rıza, ben bir gidip geliyorum. Patron ararsa idare et, tamam?
4: Abi, idare edemem. Bir gün varsan bir gün yoksun. Patron bozuluyor.
2: Ya sen idare et, bir gidip geleceğim, tamam? İki dakika, hadi.

0: Ne yapacağız Sami?
1: Ne yapacağız? Bulacağız. Meryem.
0: Yani nasıl bulacağız?
1: Peri kızı gidip alacak, getirecek.
0: Hayır. Bir delilik yapmasından korkuyorum da.
1: Seyhan yapmaz öyle bir şey.
0: Yani ben artık karıştırdım Seyhan ne yapar ne yapmaz. Yani benim bildiğim Seyhan can yakmaz, asilik etmez, insan üzmez yani.
1: Vardır bir sebebi.
0: O ne sebebi olacak Allah aşkına, bu kızın yaptığı yapılacak şey mi?
1: Bana mı soruyorsun?
0: Hatta ben de karşıma aldım, konuşuyorum.
1: Meryem bak, bir tatsızlıktır oldu ama belli ki kızın bir derdi var.
0: Yok, ben akşam çok üstüne gittim. İşte illa Halim'le evleneceksin, İşte bizi rezil etme falan gibi bir takım şeyler söyledim.
1: Hepsi düzelecek.
0: Düzelecek mi?

0: Alo Esra'cığım. Merhaba, günaydın. Feride ben. Seyhan'ın ablası. Hayatım, Seyhan'ın telefonunun pili bitmişti. Biz ona ulaşamadık. Acaba... Yok, evlenmediler. Ya evlenecekler tabii canım yakında. Seyhan seni... Ha, aramadı mı? Anladım. Tamam, peki. Tamam canım, sağ ol. Hadi hoşça kal.
1: Ne bahsisi?
2: Gelin arabası abi.
1: Ne gelin oğlum?
2: Hadi abi kırmayız abi. Allah bir yastık ucuysun.
3: Ablasıyım, ablası gelini.
2: Hadi abla.
1: Ablası
2: hadi,
1: oğlum.
2: Hadi, hadi, hadi.
1: Oğlum kafayı yedirtmeyin bana ya.
2: Kızma.
1: Ne gelini bu? Gelin arabası ne

0: misin?
1: Vallahi şimdi sinirimi sizden çıkartırım hatta gelen. Yürü gidin dağılın, ne gelleri bas, bu gelleri bas mı? Yürü gidin, ne gelli oğlum? Bayağı bir hafta kalacaklar ha Feride. Pataklarım sizi. Bu estağfurullah, bunlar da burada duruyor.

0: Seyhan?
1: Merhaba Lila.
0: Seyhan'cığım neredesin? Dün öldük meraktan.
1: İçeri girebilir miyim?
0: Gel tabii gel.
2: Anne!
3: Canım!
2: Anacığım beni dün arayan oldu mu ya?
3: Yok. Niye sordun?
2: Seyhan aramış.
3: Seyhan kim?
2: Sen konuşmadın mı?
3: Yok konuşmadım.
2: Anne burada numarası yazıyor.
3: Ya açıp sorsana çocuğum arkadaşın değil mi?
2: Sağ ol ana.
4: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Please leave your message after... Of.
5: Alo.
6: Alo.
2: Sümme abi.
5: Aliço ya. Ya ben seni iki gündür arayacağım dedim. Arayamadım kusura bakma. İki gündür felaket üstüne felaket yani ha.
2: Ne oldu abi yine?
5: Seyhan kaçtı Seyhan.
6: Zaten kaçmamış mıydı?
5: Diğerim 12 hafta bu şimdi evden kaçtı.
2: Evden mi?
6: Ha. Ya buna...
5: Ben ya biraz yüklenmiş biliyor musun? Hani halimle evleneceğim edeceğim falan diye. Ondan sonra biraz da sert çıkmış Aliço. Şimdi de aklı yerinden çıkıyor. Kız bir delilik yapar mı diye.
2: Seyhan'ın.
5: Ha Seyhan'ın.
2: Abi.
6: Ne zaman gitti?
5: Güneyin. Yok bu sabah.
2: Bir haber yok mu? Aramıyor musunuz?
5: Ya aramaz mıyız kardeşim? Feride ile Kenan çıktılar. Bakıyorlar. Kızı arıyorlar. Eğer akşama kadar bulamazlarsa ben de çıkacağım. Alo. Aliço.
2: Abi. Ya bir şey duyarsanız bana haber ver ya.
5: Ha, tamam. Tamam oğlum Erim, hadi.

0: Halim, oğlum neredesin?
1: Buradayım hanım.
0: Ne oldu? Seyhan'la konuştunuz mu?
1: Konuşamadık.
0: Niye?
1: Öyle.
0: O ne demek oğlum?
1: Seyhan kaçmış anacığım.
0: Kaçmış mı? Erken gelen yazdan, yalnız büyüyen kızdan korkacağım. Başında anası babası olsa kaçar mı, kaçamaz. Kedi fareyle oynar gibi oynuyor senle.
1: Anacığım Allah aşkına.
0: Bizi efendi buldular, hep birlikte oynuyorlar.
1: Ya anacığım bir dur Allah aşkına ya. Kimsenin kimseyle oynadığı yok. Seyhan gelecek, bu nikah kıyılacak. O kadar.
2: İdo ne haber?
3: Birader hırs yapmışsın.
2: Seçmeler ne zaman?
3: Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Bıraktım.
2: Basketbol mu?
3: Niye? Ya dedim size, beni aşıyor abi.
2: Aa, o ne demek şimdi?
3: Baskete gidebilmek için hırsızlık yapmışım.
2: Ne?
3: Ne hırsızlığı? Ya, Durular'ın evinde yemek yedik ya, orada bir yüzük kaybolmuş, benden biliyorlar.
2: Allah Allah, saçmalamasınlar, biz de oradaydık.
3: Ama tek şüpheli benim. Neden? Çünkü baskete yazıldım, şu ayakkabıları alabilmek için para buldum.
2: Eda'nın...

0: haberi var mı?
1: Var var. Sen nereden biliyorsun?
2: Canı sıkkındı bir şey de. Sordum söylemedi, buymuş.
1: Bu ayakkabıları için mi biliyorsun?
0: Ya Furkan sen de yani ha.
3: Peki niye bir tek Yiğit'ten şüpheleniyor lan? Bilmem. Birden basket parası bulunca herhalde hırsız oldu yani, öyle mi? Eda. Ne Eda, dur. Eskiden olsaydı böyle bir şeyden şüphelenebilir miydiniz? Gökhan'a anlattın mı? Anlattım tabii canım. Niye? Gökhan senden para istememiş miydi durum?
4: Evet ama o yapmadı.
3: Nereden biliyorsun?
4: Çünkü bütün akşam benim yanımdaydı. Hem biliyorsun bir ara Yiğit ortadan kayboldu.
3: Balkona çıkmıştı.
4: Eda bak bu olayı senin hiçbir ilgisi yok.
3: Nasıl yok Duru?
4: Bayağı yok işte.
3: Yiğit benim abim. O böyle bir şey yapmadı. O yüzüğü de o çalmadı zaten.

0: taslayacağım. Yani eğer sana geldiyse diye. Ha? Yani gidebileceği yerlere bakıyoruz biz de. Tamam, bir şey olursa haber verirsin değil mi? Tamam canım, çok sağ ol. Hadi bay bay.
1: Ne diyorsun?
0: Ne oldu, Seyhan niye evlenmedi? Herkes de aynı laf.
1: Seyhan'ın bütün arkadaşlarına baktık. Okula bakacağız. Eski işine. Başka?
0: Bilmiyorum. Kim?
1: Patron.
0: Açsana.
1: Ne diyeceğim?
0: Ne bileyim, dışarıdayım da.
1: Diyemem, bu hafta üçüncü.
0: Ya bir mazeret bildir, öteki türlü daha ayıp olur.
1: Alo? Efendim patron. Evet, kusura bakma, çıkmak zorunda kaldım. Annemi hastaneye kaldırdık.
0: Ne?
1: Evet, yüksek tansiyon. Bilmiyorum, yarın taburcu oluruz herhalde. Ben haber vereceğim. Sağ ol patron, iyi günler, iyi günler.
0: Kenan.
1: Geri de sen mazeret uydur dedin.
0: İyi de annem hastanede denir mi ya? Ya ortaya çıkarsa?
1: Çıkmaz, merak etme.

0: Ablam ben dükkanda duramadım.
1: Gel Halim, hadi içeri gel.
0: Yok, gelmeyeyim.
1: Niye?
0: Öyle ben oturamıyorum, duramıyorum ben. Neyse, bir haber var mı?
1: Yok anacığım, da Sevdeler arıyor işte.
0: Ablacığım bir polise falan mı gitsek acaba?
1: Polise mi? Anacığım daha ne kadar rezil olacağız ya?
0: Ne bileyim ablacığım, böyle elimiz kolumuz bol bekleyecek miyiz yani?
1: Yok Halim. Bulacağız.
0: Bulacağız ha?
1: Ha bulacağız. Bu nikah kıyılacak ya.
0: Kıyılacak.
1: Kız seninle evlenecek Halim.
2: Evlenmeyeceğim.
3: Niye?
2: Evlenemem Dilo. Yapamam yani.
3: O zaman eve telefon aç. Hiç değilse nerede olduğunu bilsinler.
2: Yok, ararsam almaya gelirler. Bir yanda ablam, bir yanda Halim. İkisinin de yüzüne bakamam zaten.
3: E ne yapacağım?
2: Bilmiyorum. Halim beni hiç kırmadı, biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Her şeye evet dedi. Benimle İstanbul'a geldi, dükkan açtı, buraya yerleşti. Dün düşündüm. Tamam ya dedim. Mutlu olmasam da evleneceğim. Ablamı, Halim'i kırmaktansa ömrümün sonuna kadar böyle susup oturacağım dedim ama yok. Yapamıyorum Dila.
3: Ne olsa yancım. Okuldayken iyiydiniz siz. Seviyordunuz birbirinizi.
2: Başka türlüsünü bilmiyordum ki. Başka türlüsü sevilebileceğini bilmiyordum.
3: Hadi geç. İçeride uzan biraz. Perişan görünüyorsun.

0: istiyorum anne.
1: Nereye?
0: İstanbul'a.
1: Evladım daha yeni geldi. Ne yapacaksın İstanbul'da?
0: Anne birini bulmam lazım.
1: Kimi? Oğlum söylesene.
0: Anne. Senin duaların kabul olur. Dua et. Dua et ona bir şey olmasın, tamam mı?
1: Beni merak etme oğlum.
0: Tamam tamam merak etme tamam.
2: Bak o eti çevir bak yanıyor bak. Masa 2'nin bonfilesi hazır mı?
3: Hazır.
2: Hadi bakalım.
3: Masa 3'e 2 tane kazan dibim var.
2: Alo buyurun.
4: Samim Bey, iyi günler. Ben Zerrin, Duru'nun annesi.
2: Ha buyurun Zerrin Hanım.
4: Sizden ses çıkmayınca ben bir arayayım dedim. Nasıl? Yüzükten haber var mı?
2: Maalesef yok. Yiğit'le konuştum, onun da haberi yok.
4: Yapmadım diyor.
2: Yapmamış, evet.
4: Peki araştırdınız mı?
2: Ne araştırması?
4: Ne bileyim, odasına, eşyalarına bir baksanız. Genç çocuk Samim Bey, yapsa da yapsın demez.
2: Bakın Zerrin Hanım, eğer ki Yiğit ben yapmadım diyorsa yapmamıştır.
4: Vallahi yüzük ortada yok. Polise haber vermek zorundayız. Sonra yüzük Yiğit'te çıkarsa siz de üzülürsünüz.
2: Zerrin Hanım.
4: Siz yine de bir araştırın isterseniz. Sizden haber bekliyorum.

0: Acaba nereye geldik?
1: Eyüp Sultan Hazretlerine.
0: Hazretlerine mi?
1: Ha, ada kadaracağız.
0: Ne ada?
1: Şu Seyhan bir an önce dönsün, şu nikah bir an önce kırılsın. Dua edeceğiz yani, dua.
0: Burası mı?
1: Şş, konuşmak yasak.
2: Evet canım, eski iş yerine de baktık.
0: Yok, kaybolmadı da. Yani sabahtan beri konuşamadık.
2: Tamam, sen haber alırsan ararsın. Çok sağ ol.
3: Yok mu?
2: Yok. Ya sanki yer yarıldı, içine girdi ya. Çıldıracağım valla. Alo.
4: Feride. Benim Dila.
2: Dila? Dila?
4: Seyhan üniversiteden arkadaşı.
2: Aa Dilacığım, nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim. Feride, Seyhan'ı merak ettiyseniz...
2: Dila, kurban olayım. Sabahtan beri öldük meraktan. İyi bir haber ver.
4: Merak etmeyin, Seyhan bende.
2: Oh, Allah'ım çok şükür.
3: Ne diyor?
2: Seyhan onlarmış. Dila, nasıl, iyi mi?
4: İyi, iyi. İçeride dinleniyor biraz.
2: Allah'ım kurban olayım Dilacığım. Neredesiniz? Gelip hemen alalım.
4: Dönmek istemiyor Feride.
2: Nasıl? Dila, sen yerinizi söyle, ben onu ikna ederim. Ne olursun.
4: Seyhan aradığımı bilmiyor. Ben telaş etmeyin diye aradım.
2: Dila, gerçekten söylemeyecek misin?
4: Gelmeyin Feride. İyi olduğunu bilin yeter.
2: Dilacığım, bak bir dinler misin? Alo.
3: Ne oldu?
2: Kapattı.
3: Niye?
2: Seyhan bizi görmek istemiyormuş.
3: Nasıl? Feride?
2: Evin yerini de söylemiyor.
3: Telefonu çıkmadı mı?
2: Özel numara.
3: Seyhan'ı nereden tanıyor?
2: Üniversiteden.
3: Güzelim, ortak arkadaşları vardır. Mutlaka biri bilir.
2: Ya hepsinin numarasını...

0: Sami?
1: Meryem, nasıl, bir haber var mı?
0: Yok, aynı.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ha, Feride ile konuştum. İşte herkese sormuşlar, her yere bakmışlar, yok.
1: Adana'ya gitmiş olmaz.
0: Yok anacığım, gidemez, o babam orada.
1: Hadi.
0: Nereye?
1: Çıkıp arayacağız.
0: Nerede arayacağız?
1: Ya sokak sokak arayacağız. İstanbul'da aramadık, sormadık yer kalmayacak.
0: Alo.
2: Ablam, bulduk.
0: Ne? Seyhan'ın yerini bulduk diyorum.
1: Bulmuşlar.
0: Bulmuşlar. Anacığım, nereden buldunuz? Nasıl, sağlığı falan iyi mi?
2: Ya iyi iyi ablam, arkadaşının evinde.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi.
2: Ablam bak, şimdi biz Kenan'la birlikte yola çıkıyoruz, tamam mı? Ona göre hazırlan anacığım, gelip seni alacağız. Hadi öptüm.
0: Sami, kız bulundu.
1: Neredeymiş?
0: Arkadaşının evinde.
1: Korkuttu bizi kız ya.
0: Sami, aklım çıktı, vallahi aklım çıktı ya. Tamam anacığım, ben şimdi ceketimi giyineceğim. Feride'ler gelecek. Sen de çocuklarla kal, artık ben gelince görüşeceğiz.
1: Tamam Meryem.
0: Mertcan!
1: Meliye.
0: Ha Sami.
1: Kızın üstüne fazla varma.
0: Bak bana Seyhan'ı müdafaa etme sen. Bak o Halim bizim canımız ciğerimiz, o çocuğu öyle görünce vallahi kahroluyorum ha.
1: Meliha.
0: Sami bak, Halim'i öyle bırakmayacağız. Biz söz verdik, sözümüzü tutacağız yani.
1: Eğer kız istemiyorum diyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunu en iyi sen bilirsin. Kızın üstüne varma.
0: Varacağım.
1: Varırsan ikisini birden kaybedersin.
3: Dayı.
1: Hadi Can eve gidiyoruz oğlum.
0: Tam bak, Seyhan'ı buldum.
3: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Çok şükür.
3: Ne zaman gelecek?
0: Şimdi gülüm, ben gideceğim alacağım.
1: Meliha, bize haber ver ha.
0: Tamam, vereceğim.
1: Dediğimi unutma.

0: Tabağına dokunmamışsın. Yemeğini yemeyecek misin onu?
1: Size afiyet olsun.
2: Abimin nesi var abla?
3: Bir şey yok ablacığım. Kenancığım biraz daha hızlı gidebilir misin acaba?
4: Ben basıyorum da araba gitmiyor ki güzelim.
3: Gider anacığım, niye gitmezsin ya?
4: Kaç yıllık bu araba?
3: Yani çok eski değil aslında. Yani eski de kilometresi az. Sen bas gaza, bas iyice gider o, açılır.
4: Basıyorum hayatım, basıyorum.
3: Hah, alo.
5: Ablam, hayırdır?
3: Hayır Halim, hayır. Seyhan'ı bulduk.
5: Ne? Buldunuz mu? Nerede?
3: Arkadaşında.
5: Ay çok şükür Allah'ıma ya.
3: Biz şimdi yoldayız. Seyhan'ı alıp geleceğiz.
5: Heh.
3: Öyle korkacak, kahırlanacak bir durum yok ha Halim.
2: Selam söyle ablam.
3: Feride'nin de sana selamı var.
6: Sen içini ferah tutacaksın, tamam canım?
5: Ha, sen de çok selam söyle ablacığım benim. Ablam neredesiniz? Ben geliyorum alıyorum.
3: Ha yok, biz gidip alacağız ya. Senin gelmene hacet yok.
5: Ablam?
3: Yok Halim, biz gidip alacağız. Tamam, sabah konuşuruz.
5: Öyle mi? İyi ya. Ey tamam peki. Ey ablacığım çok sağ olasın ya. Hayırlı akşamlar diliyorum.
3: İyi hadi.
5: Lan Cuma Ali buldular oğlum.
7: Gözümüz aydın ustam.
5: Buldular oğlum, buldular. Hadi.
7: Nereye ustam?
5: Oğlum yengenizi karşılamaya. Ben öyle durup bekleyecek adam mıyım? Seyhan'ımı görmem lazım.
7: Hayırlısı olsun ustam.
5: Hayırlısı olacak şimdi.

Alo? Evet, buyurun, burası. Kimi aramıştınız? Aha, Kenan işte evladım, daha gelmedi. Yok, sabah çıktı. İsterseniz ben sizin numarasını vereyim. Kimsiniz? Patronu mu? Kenan dükkanda efendim. Gelince ben aratırım sizi. Evet, ben annesiyim. İyi akşamlar size de.

0: haftaya. Biz yatıyoruz.
1: Tamam kızım.
0: Sen ne yapacaksın? Oturacak mısın daha?
1: Biraz daha duracağım böyle.

0: sana fil bekliyor muydu?
1: Yok.
2: Feride.
0: Merhaba Dila.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dila kim geldi?
1: Seyhan.
0: Abla? Seyhan'ım, Gül'üm biz geldik.
2: Feride.
0: Ya Dila, biliyorum gelme dedin ama vallahi kusura bakma.
2: Evi nasıl buldunuz?
0: Aslı'dan.
1: Seyhan.
2: Efendim abla.
0: Seyhan, Gül'üm, hadi gidiyoruz eve.
1: Hadi topla çantan, eve gidiyoruz.
2: Ben gelmiyorum.
0: Ne?
2: Niye? Gelmiyorum abla. Kapıda kaldınız, buyurun. İçeri gelin.

0: Hadi bakalım canavarlar, iyi geceler.
1: Masal anlatacak mısın dayı?
0: Yok canım, bugün masal yok. Sen kendi kendine anlat, tamam mı? O düşen dişini saklıyorsun değil mi?
1: Saklıyorum.
0: Onu yarın bana vereceksin. Gökyüzüne atacağım, yenisi daha güzel çıkacak.
1: Tamam.
0: Hadi iyi uykular.

0: Melih abla. Feride.
1: Sağ ol canım.
0: Serhancığım.

0: Seyhan halim perişan.
1: Biliyorum abla.
0: Yok gülüm, bilmiyorsun. Bak biz Halim'e bir söz verdik. O da bizim sözümüze inandı. Ha şimdi bu saatten sonra öyle yapamadım edemedim olmaz.
1: Abla.
0: Seyhan, çocukluğun hiç sırası değil ha.
1: Abla çocukluk değil.
0: Çocukluk değil ne Seyhan?
1: Yapamam.
0: Seyhan. Bal gibi yapacaksın.

0: Ya tamam, hadi şimdi bunları evde konuşuruz Seyhan, hadi.
1: Ben gelmiyorum.
2: Seyhan.
1: Gelmiyorum abla.
0: Seyhan ne demek gelmiyorum?
3: Abla, isterseniz ben sizi yalnız bırakayım.
2: Otur. Bak Seyhan,
1: eve dönmemi istiyorsanız tek bir şartım var.
2: Neymiş o?
1: Halim'le evlenmem için ısrar etmeyeceksiniz.

kazanalım yolları taştan. Sen çıkardın beni baştan. Çıkartmadın mı kız? Ha? Hem anadan hem kardeştan. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, kız sen çıktın cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Ya ben ne diyorum ya, tövbe estağfurullah.

0: istiyorsun dayı?
1: Yiğit.
0: Yüzük burada mı, onu mu merak ediyorsun?
1: Yiğit.
0: Al bak. Al bak. Al bak. Al. Bak. Bak. Cüzdanıma da bak.
1: Ya istemiyorum.
0: İstediğin yere bakabilirsin dayı.
1: Yiğit oğlum dur.
0: Niye?
1: Yiğit.
0: Ben hırsız değilim dayı.
2: Ya biliyorum.
0: Ya ne biliyorsun? Biliyor olsan burada olmazdın. Ya senin yerinde annemle babam olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı.
3: Dayı. Nereye?
4: Durulara.
3: Duru mu? Ya dayı.

0: Bakıyorum abla. Alo? Efendim patron? Yok. Hastaneden yeni çıktık, eve gidiyoruz. Ne zaman? Anlamadım. Turp mu? Annem mi? Yani ne zaman? Patron, bir dakika açıklayacağım. Patron, emin misiniz? Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Ne diyor Kenancığım?

0: çocuk hiçbir şey çalmaz.
1: Samim Bey.
2: Ya ne oluyor?
1: Bunları yarın konuşacağız.
0: Şimdi konuşacağız.
1: Samim Bey.
0: Bak kardeşim. O yüzüğe ne oldu bilmiyorum ama.
1: Bir sakin olur musunuz?
0: Oh. O yüzüğü Yiğit çalmadı. O çocuğun bir günahı yok.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Biliyorum.
1: Bakın büyük hata yapıyorsunuz.
2: Lütfen çocuklara kötü örnek oluyorsunuz.
0: Nasıl insanlarsınız siz ya? İki günde bizi birbirimize düşürdünüz ya.
1: Samim Bey.
0: Değil mi ki bu çocukların anası babası yok? Bu ev

0: çocuk olsa o suçu siz gene o çocuklara yükleyeceksiniz.
1: Saçmalamayın.
2: Ziya Bey beni dinle. Bana bak hele. O çocuklar var ya. O çocuklar sahipsiz değil. Anladın mı? Öyle kafana estiği gibi o çocukları suçlayamazsın.
1: Bakın böyle davranmaya devam ederseniz biz de polise gideceğiz.
0: Git Allah'ına. Nereye gidersen git. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok bizim. Allah'ın bir donu.

0: dáme.
1: Nima se?
0: Nic.
1: Nima se?
2: Ali değil mi o?
3: Evet Ali.
4: Ali merhaba.
3: Ne haber?
4: İyi. Hoş geldin Ali.
3: Hoş bulduk yenge. Nasılsın?
4: İyidir.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Salim. Anacığım biz seninle sabah konuşacaktık.
1: Hayırlı akşamlar Allah aşkına.
0: İyi akşamlar Ali.
2: İyi akşamlar.
1: Seyhan.
0: Merhaba Ali.
1: Merhaba.
0: Kenan, Seyhan'la Feride'yi içeri al. Biz Halim'le iki çift laf edeceğiz.
1: Niye ki?
0: Hadi Kenan.
3: Yenge, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ali.
1: Abi gitmemiş miydi?
0: Kim?
1: Abi uğursuz. Gitmemiş miydi abla?
3: Ne diyorsun sen ya?
0: Halim.
3: Bana bak. Laflarına dikkat et.
1: Etmezsem ne olacak oğlum? Etmezsem ne olacak?
3: Etmezsem ben ettirmeyebilirim.
1: Yok ya.
0: Hey! Halim!
1: Hey!
0: Halim!
1: Nereye? Dur! Ne oluyor ben de? Dediniz mi siz? He?
0: Ne oluyor ya?
1: Hadi sonra ne oluyor?
4: Kavga çıktı galiba.
0: Nerede bakayım?
3: Bir şey oluyor yok abi.
1: Ne olacak abicim? Uğursuz dönmüş gelmiş işte.
3: Ulan bir daha o lafı duymayacağım.
1: Uğursuz! Ulan! Nefese gelin be!
3: Feride ben geliyorum.
0: Tamam dikkat et Kenan.
1: Meryem sen iyi misin?
0: İyiyim sen.
1: Seyhan.
0: Karda.
1: Haydi o zaman herkes evine. Hadi. Ayıptır ya gecenin bu saatinde. Hadi bakalım. Hadi oğlum.
5: Abla.
1: Halim. Yarın sabah konuşursunuz oğlum hadi. Hadi.
5: Benim sabahım ama bekleyecek halim kalmadı sanma be.
0: Bak Halim, sana Seyhan'ı getireceğim dedim, getirdim. Bekle sabah kapına gelecek, doğru düzgün konuşacaksınız, tamam?
1: Ali, hadi kardeş, hadi oğlum bak sabah gelecek diyorum, hadi oğlum, hadi.
3: Gel abi gel. Ya bizim barışmadık haliyle ha.
5: Ne barışacak oğlum bu uğursuzla, ne barışacak bu uğursuzla?
1: Daha bu sabah konuştuk ya, hayırdır ya?
3: Abi, ortalık karıştı. Seyhan'a bir şey olmasından korkuyoruz demedin mi?
1: Dedim.
3: Ben de yardım etmeye geldim.
1: Ne yardım oğlum, evliya mısın sen?
3: Tamam ben gideyim abi o zaman.
1: Ali.
3: Ya abi, aklına eserse çık gel sen abim burada. Ha? Ne oldu o laflara?
1: Laflar yerinde duruyor. Soru da mı sormayacağız? Allah Allah. Ha gel, hoş geldin. Alço, sen gittiğinden beri ortalık kıyamet. Bak. Başımıza gelmeyen musibet kalmadı kardeşim. Ya Seyhanlar bir yandan, çocuklar bir yandan.
3: Yiğit.
6: Hoş geldin Ali abi, hoş bulduk.
3: Ne haber?

0: Mais c'est vrai, hein. Eda da bir acayipti. Bir şey mi oldu çocukta?
1: Ya bir şey vardı da halloldu Ali canım.

0: Ya bu halim sana ne kötülük etti Seyhan?
1: Ya ablam yine başlama gözünü seveyim.
0: Hayır yani ne kötülük etti de sen bu oğlanı böyle malamat ettin ha?
2: Abla.
1: Ablam kıza söz verdik.
0: Anacığım söz verdik de yani bu oğlanı biz niye böyle ortada bıraktık? Sormayacağız mı Feride?
3: Abla ortada bırakan benim. Sizin suçunuz yok, suç benim.
1: Hah bak Seyhan da kabul ediyor, o da pişman.
3: Ya değilim.
0: Ya havle Seyhan.
3: Abla bak.
0: Bak böyle ablam abla deyip benim sinirimi zıplatma. Yarın gidip bu çocukla konuşacaksın. Tamam mı, artık ne diyeceksen diyeceksin. Ama yarın sabah bu çocuğun yanına gidip adam gibi konuşacaksın. Bana bak. Seyhan bana bak. Bak bu oğlan bizim oyuncağımız değil ha. Artık ne oldu, niye üzüldü, ne yaptı? Bunun açıklaması Halime yapılacak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Seyhan anlaştık mı?
1: Anlaştık, konuşacağım. Hah.
4: Demiş ben yapamayacağım demiş. Kaçmış gitmiş.
5: Nereye?
4: Arkadaşına. Üniversiteden bir arkadaşı varmış.
5: Ya bir dillik yapmasından korkuyoruz demiştin.
4: Dedim. Korkuyorduk Aliço. Meliha gitti, o kadar yüklendi kıza. Sabahleyin bir kalkıyorlar bakıyorlar kız kayboluyor. Allah'tan gittiler, o Feride'ler buldular kız. Aliço.
5: Ben gideyim abi.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Otele motele bir yere.
4: Ya bırak otele motele, sen kalktın mı yedin ya?
5: Yok abi, hep sende mi kalacağım ya?
4: Kalacaksın tabii ya.
5: Yok ben bulurum bir yer.
4: Aliço vallahi kafanı kırarım ha bak. Bana otel motel lafları etme, gecenin bir saati olmuş ya, senin burada yukarıda odan var. Geç odana, rahatına bak. Hadi bakalım.

0: kim ya sabah sabah?
1: Anlamadım ki. Polis.
0: Polis mi?
2: Günaydın.
1: Günaydın memur bey, hayırdır?
2: Yiğit Alacan burada mı oturuyor?
1: Evet.
2: Siz kimsiniz?
1: Ben Kayısıyım.
3: Kim geldi abla?
4: Bilmiyorum ablacığım, bakacağız.
1: Ne oluyor? Memur bey yapmayın etmeyin, gencecik çocuk.
2: Yapabileceğim bir şey yok. Hakkında şikayet var.
5: Ne şikayet?
2: Hırsızlık.
1: Hırsızlık mı? Ya hırsızlık mırsızlık yok. İftira ediyorlar ya.
2: Artık onu karakolda anlatacak.
1: Memur bey yapmadığı bir şey neyini anlatacak karakola gidip? Akıl var, izan var.
5: Ya ifadesini burada alsanız.
2: Alamayız. Hadi kardeşim.
1: Allah Allah. Ya iftira diyorum sana memur bey kardeşim.
4: Ben de anlamadım. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Çekil çekil.
1: İfade verip geleceğiz tamam mı? Korkacak bir şey yok.
3: Adın nereye gidiyor abla?
4: Gelecek ablacığım. Dayı hemen geleceksiniz değil mi?
1: Geleceğiz ya, bir saate kadar gidip geliriz.
0: Nereden biliyorsun?
1: Biliyorum çünkü senin kabahatin yok. Onlara böylece anlatacağız.
0: Ha, onlar da inanacaklar.
1: İnanacak tabii. Niye inanmayacaklar ki?
0: Dayı sen inanmadın. Onlar nasıl inanacaklar bana?
1: Ben sana inandım. Tamam mı? Onlar da inanacaklar. Sen merak etme.
0: Sefer. Ben de giriyorum.
1: Tamam hadi. Şş, Can Can sana emanet. Ha. Hadi. Ha, Can Can gidip geliyoruz ha.
0: Hadi hadi.
1: Ha, hadi bakalım.
3: Sami. Abi ne oluyor?
1: Bir şey yok böyle.
3: Nasıl bir şey yoksa abi?
5: Merak etme yenge, korkulacak bir şey yok.
1: Aç kardeşim.
3: Yiğit, abi ne oluyor ya?
1: Bir dakika, memur bey ben de geliyorum.
2: Bir kişi olabilir, siz başka araçta gelin. Hadi kardeşim.
1: Dayı! Bir şey olmayacak Yiğit, merak etme, arkandan geliyorum.
2: Hadi.

0: Yokmuş ya bacım, ne olur soru sorma.
1: Abi hadi. Yürü hadi gidelim ya.
2: Sabim dur, benim arabayı al.
1: Ya bırak beni ya, şimdi ne arabası ya?
0: Allah Allah, Feride git anahtarı al.
2: Hemen.
3: Abla ne oluyor?
2: Seyhan Yiğit'i karakola götürdüler.
3: Aa, niye?
2: Bilmiyorum.
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Ya bu arabanın anahtarı nerede?
3: Nerede ki? Şu kutunun içine baktım. Baktım, onu da yok.
4: Ya dayı.
1: Heh.
4: Ben de geleceğim.
1: Nasıl geliyorsun Cancan?
2: Tamam Sami'm, artık ben bakacağım Cancan'a.
1: İyi o zaman, hadi çabuk toparlan haydi. Ulan yaktım çırağını. Yaktım çırağını senin Ziya.
5: Abi ne oluyor?
1: Ya Allahsızlar, iftira ediyorlar çocuğa ya, hırsız diye.
2: Ne?
1: He?
5: Kim?
1: Ya bırak Aliço ya.
5: Ya abi söylesene, gidip gerekeni yapalım.
2: Abi
5: ah. Ver, ben kullanırım.
2: Sami haber edin.
1: Tamam tamam. Eda hadi kızım.
4: Geldim.
6: Dayı.
1: Ha yavrum.
2: Ya pambak gel sen benim yanıma gülüm.
1: Bak Melih ablan yanında, tamam mı? Hadi. Senin yakana yapışmazsam, ulan ben senin yakana yapışmazsam bana da Samim demesin. Çıranı yaptım.

0: Eda, Ayça, Duru, Gökhan, ben.
1: Ne yaptınız?
0: Hiç, yemek yedik. Ben bir ara terasa çıktım. Onun dışında hep beraberdik.
1: Terasta ne yaptın?
0: Hiç, biraz hava aldım.
1: O kadar.
0: O kadar.
1: Şikayetçiler öyle demiyor ama. Bir ara kaybolmuşsun ortadan.
0: Hayır.
1: Bir düşün bakalım.
0: Komiserim, ben hiçbir şey çalmadım. Ben hayatımda hiçbir şey çalmadım.
2: Akşam evde 4 kişi var. Bundan gene tutturmuşlar. Yiğit de Yiğit diye ya.
3: 5.
2: Ne 5'i?
3: Akşam evde 5 kişiydik.
2: 5 100 kişi olsa ne fark edecek? Bunlar gene suçu bizim oğlanın üzerine atacaklar.
1: Olur mu abi böyle şey ya?
4: Sami.
2: Taceddin gel kardeşim gel.
4: Mahallede konuşulurken duydum. Ne olmuş? Yiğit nerede?
2: İçeride.
1: İfade verip çıkacak.
4: Ne ifadesi ya? Allah Allah.
2: Ya insanı bunlar zıvanadan çıkarırlar Taceddin.
4: Ya dur sinirlenme dur. Bu polisler benim arkadaşım. Arabalarına falan bakıyorum. Gerekirse konuşuruz ya.
2: Hacet yok ben konuşacağım zaten.
1: Abi dur sakin.
2: Hadi çoğu bırak ya dur.
1: Abi dur sana bir dakika sen. Tamam yazdım ifade.
5: Yazdım komiserim.
2: Bu çocuk masum komiser bey.
4: Tabii.
1: Abi sakin ol.
2: Yok bu çocuğu burada boşuna heder ediyorlar ben biliyorum.
4: Ya Cevat komiserim, Samim benim kardeşim, bir yanlış anlaşma olmuş.
2: Yok iftira abi, komiserim.
1: Abi Taci Usta sen kardeşini al, bizim işimiz az kaldı bitiyor.
4: Tamam komiserim.
2: Buradan çıkacaksın tamam mı oğlum, merak etme. Ben komiserim. Aman şey yani çocuk.
3: Bu ya. Kız ne bileyim çocuğa iftira attılar herhalde.
6: Kim?
3: Hiç bilmiyorum ki Gülü. Seyhan çıktı mı?
6: Çıktı.
3: Nerede konuşacakmış?
6: Halim'in dükkanında.
3: Ne konuşacak acaba?
6: Ne bileyim ya. Ne konuşacak abla?
3: Vallahi bu kadar yıllık kardeşim ben artık tanıyamıyorum Feride.
6: Bunalımdı o ablam. Genç kızlara evlenmeden önce olurmuş. Hatta adı bile var. Düğün korkusu.
3: Maşallah bu korkudan sende hiç yok Feride. Gözün çok kara. Vallahi şimdi düğün olsa balıklama atlarsın.
6: Aman

burada olmayacak galiba, başka yerde konuşalım mı? Olur. Aylar güzel oynuyor mu oğlum? Aferin sana.

0: kocayana. Bak sana. Renk renk boya getirdim, istediğini çiz.
1: Ha, bak ne güzel kalemler de geldi.
0: Hadi Cancan.
1: Ablam hadi sen başla, sen iyi çizersin.
0: Ben ne çizeceğim Feride?
1: Ne bileyim işte, dağ çiz, dere, tepe, çiz bir şeyler.
2: Melih abla.
0: Ha canım.
2: Abin kötü bir şey mi yaptı?
0: Yok anacığım, abin niye kötü bir şey yapsın?
2: Ne olmuş?
0: Ne olmuş ama büyüklerin anlayacağı bir şey. Sen hiç canını yorma. Bak ne güzel ev yaptık. Öyle polisi molisi boş ver anacığım. Bak bacası var, dumanı var, kapısı var. Bak penceresi var. Tek katlı bir ev.
1: Abla, şu çatıyı mı çizdin?
0: Onun modeli öyle. İsviçre yapısı. Cancan,
1: gel sen düzgün çiz hadi. Geliyorlar.
3: Gelecekler tabii.
4: Geliyorlar canım ciğerim.
1: Ne oldu?
4: Yok bir şey.
5: Yeğeniniz Reşit değil. Elde somut bir delil de yok. Şimdilik serbest bıraktılar.
4: Çok şükür.
5: Gerek görürse tekrar savcılığa çağrılacak.
4: Sağ olun avukat bey.
5: Geçmiş olsun.
6: Sağ ol karı.
4: Yiğido nasılsın?
7: İyiyim.
4: Geçmiş olsun.
7: Sağ ol.
4: Ulan yok yere yüreğimize indireceklerdi ya.
6: Ya Samim oldu bitti. Sen de biraz sakinleş.
7: Hadi abi bir önce çıkalım buradan.
4: Hadi. Tamam hadi hadi çocuklar.
7: Hadi.
4: Bir şeyler söyleyeyim mi?
1: Yok Halim sağ ol.
4: Çay yanına tatlım falan.
1: Halim.
4: Sen nerede hata yaptın da sen bana yüz çevirdin?
1: Hiçbir yerde.

0: geç oğlum geç. Çocuğu şikayet ediyor ya karakola ya.
1: Ya ben anlamadım ki abi. Bir yüzük var.
0: İçin rahat etti mi Ziya Bey?
1: Sanma abi sanma.
0: Vallahi bizi mecbur bıraktınız. Kim mecbur bıraktı sizi ya?
2: Bize yardımcı olsaydınız bunların hiçbiri olmazdı.
3: Ya o yüzüğü ben çalmadım Zeylin teyze.
1: Yiğit tamam bırak.
4: Ona artık polis karar verecek
0: Yiğit. Bak, hala. Polis diyor ya hala polis diyor ya.
1: Ya Samim abi.
0: Bu çocuğun istikbaliyle oynayamazsın.
4: Samim Bey karakolun önündeyiz.
0: Bu çocuk senin oyuncağın değil.
1: Ya tamam Samim abi.
4: Bakın sizden de şikayetçi olurum.
0: Ol kimden şikayetçi olursan ol be.
5: Kardeşim tamam girin içeri ya ne haliniz varsa görün. Durmayın karşımızda.
2: Görüyorsun değil mi Eda?
4: Hem hadi. Suçlu hem güçlü.
2: Hadi ya, hadi.
0: Hala konuşuyor bak hadi, hala. Hadi.
4: Tamam gel.
0: Adama bak ya. Sen var ya.
1: Abi araba şurada.
6: Yok ben bir yerde hata yaptım. Abi ben ne yaptım onu bilmiyorum.
7: Yapmadım hani. Sen dünyanın en iyi insanısın. Bir kadının güvenebileceği, sırtını yaslayabileceği. Sen başka birinin dünyanın en mutlu kadını yaparsın Halim.
6: Sen ne mutlu yaparım. Sen bana niye kızdın? Neye bana yüz çevirdin? Sen onu söyle.
7: Kızmadım Halim Allah kahretsin. Keşke kızsam. Her şey çok kolay olurdu.
6: O zaman...
7: Yapamadım.

0: 초보든 면이 예쁨이작든 봐. 오미작든 옆섬 사람도 걔님한테 이어해드리작든. 여서 yani böyle bir şey mümkünse.
1: O zaman nikah erteledik. Fikrini değiştirme ihtimali.

0: Tamam gülüm.
1: Sen mi haber versen?
2: Haber vereceğim.
1: Fındık, bir öpücük ver ablaya. Oh, ablası kurban olmuş ona. Alo, sen mi?
3: Dayım mı?
4: Meliha! Ha, biz çıktık, geliyoruz ha.
0: Ay anacığım, şükürler olsun. Yiğit yanınızda mı?
4: Yanımda.
0: Oh, çok şükür Samim.
3: Meliha abla, ben de konuşacağım.
0: Tamam, dur.
3: Abimle konuşacağım.
1: Ya dur 2 dakika ablacığım, verecek şimdi, tamam.
0: Anacığım, ne oldu, ne dediler?
3: Lütfen.
1: Abla.
0: Ya Samim dur, bu koca yanak illa abisiyle konuşmak istiyor, dur. Al koca yanak, al.
4: Can canım. Ne haber Mertcan?
3: Abi geliyor musun?
4: Geliyoruz abicim, merak etme.
3: Ne zaman geleceksin?
4: Şimdi, birazdan oradayız. Sen giyin, 2 dakikaya biz oradayız.
3: Tamam.
4: Can da nasıl korktu yavrum ya?
0: Korktu tabii dayı.

0: Canten.
1: Pambıktı.
2: Buradayım.
1: Hoş geldin.
2: Bak.
1: Yiğit vallahi gittiğinden beri seni sayıklıyor. Abim nerede, abim nerede?
0: Oğlum ben sana geri getireceğim dedim ya.
3: Çok mu merak ettin ablacığım?
1: Evet. Yiğit, anacığım nasılsın?
4: İyiyim be Meloş ablam.
0: Selam abi, ben geliyorum.
4: Tamam hadi şu.
0: Sağ ol yenge.
1: Hadi. İyi hadi gelin bir çay bir şey sıcak bir şey içelim.
4: Hadi çocuklar.
3: Selam abi. Yiğit'ciğim hadi alasma aldık.
0: Güle güle peri kızı.
3: Kenancığım.
0: Hayatım nasılsın? Merhabalar.
1: Merhaba.
3: Kenancığım hayırdır ne oldu?
0: Hiç öylesine çay içmeye uğradım.
1: Bu saatte.
0: Evet.
1: Dükkanı mı kapattın?
0: Yok Melih abla. Şey oldu da.
1: Ne oldu?
3: Yok bir şey ablam.
1: Anacığım dur konuşuyor çocuk.
3: Tamam ablam siz sonra konuşursunuz hadi Kenan.
1: Allah Allah çay içeceğim dedi Feride.
3: Ya ablam biz artık hastanede içeriz hadi Kenan. Hadi görüşürüz.
1: Pambık.
0: Seyhan. Seyhan.
3: Çekil.
0: Seyhan. Konuşmayacak mıyız?
3: Ne dememi istiyorsun? Niye döndün?
0: Senin için.
3: Nikah olmadı diye.
0: Kayboldun diye. Sen bana bir delilik yapmandan korkuyordun.
3: Yapmadım. Artık geri dönebilirsin.
0: Geri döneyim.
3: Evet.
0: Bunu mu istiyorsun?
3: Bunu istiyorum.
0: Ya Seyhan. Seyhan dursana bir dakika. Gerçekten dönmemi mi istiyorsun? Yani dönersem her şey hallolacak mı? Sen niye evlenmedin?
3: Kimseyi kandırmamak için evlenmedim. Kendimi, ablalarımı, Halim'i dürüst olmaktan korkmadığım için. Ama bunun seninle ilgisi yok yani. Nikahtan senin için vazgeçmedim ben.

0: Ne demek kovuldum işten ya?
1: Güzelim, akşam söyledim ya.
0: E patronla bir kez daha konuşsaydın.
1: Konuştum. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor.
0: Ya hiç annem hastaneye kaldırıldı denir mi Kenan?
1: Feride, ben ne bileyim patronun evi arayacağını.
0: Keşke yalan söylemeseydik.
1: Hayatım izin almak zorundaydı. Hayat memat meselesi diyen sen değil miydin?
0: Evet.
1: Ne yapsaydın?
0: Benim yüzümden oldu.

0: Hoş geldin ustam.
1: Hoş bulduk Cumali.
0: Ustam gazetede gördüm, 4000 liraya solaryum makinesi varmış.
1: Solaryum mu?
0: Ustam otele alsak diyorum, müşteri çeker, hizmet olur.
1: Cumali Allah aşkına benimle maytap mı geçiyorsun oğlum?
0: Estağfurullah ustam.
1: Ne solaryumu?
0: Ustam millet bayılıyor ama.
1: Bırak Cumali Allah aşkına, başım kalbini kıracağım ya. Solaryummuş. Cumali.
0: Efendim ustam.
1: Şu yazıyı sök oradan.
0: Sökeyim mi?
1: He sök. De atma. Sakla bir yerlere. Tamam.
0: Evet.
2: Masa beşiniz gazete hazır.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol Halim. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Sizin nasıl gidiyor?
1: Vallahi birkaç gündür fena değil çok şükür ya.
0: Oteli de kiraladık, elimizde kaldı. Ha, iyi mi?
1: Usta sen şu tavukları marşetten geliyorum.
2: Tamam usta.
1: Ne yapacağım?
0: Ne yapacağım abi? Nikah olmadı, tamam. Peki. Ama ben bu oteli Seyhan'ım için kiraladım. Bari gelip başında dursun yani.
1: Seyhan ne diyor?
0: Sanma abi, onun bir sıkıntısı var. Anlatmıyor ama içi yanıyor. Ben anlarım, tanırım seni. Sen bu otel işini bir konuşsan. Aşında duracak o kadar. Sana hayır demez.
1: Halim oğlum, bu işler böyle gönül koymayla olmaz. Kız istemiyorum diyorsa istemiyorum. Başka türlü izah yok.
0: İsteyecek.
1: Halim.
0: Bak, ömür geçti be. Böyle pat diye nasıl kestirip atayım yani? Olmuyor. İsteyecek. O isteyene kadar da ben beklerim. Başka çaresi yok.

0: Acayip, kolay gelsin.
1: Ne o Ali? İşe geri mi döndün?
0: Yok bari, öyle bir uğradım.
1: Hoş geldin. Evdekiler nasıl?
0: Ne bileyim.
1: Ne o, canı sıkkın bir şey?
0: Sıkkın be abi biraz.
1: Niye bu oğlum? Bana bak. Senden sonra sanayiden arkadaş aradı.
0: Ne arkadaş?
1: Yani şu topluyor dedim ya.
0: Ya bizim halimiz kalmadı be abi.
1: Bak 1954 model kırmızı bir geçmiş eline. Motor gıcır gıcır.
0: Hadi git bakalım. Boş ver.
1: İyi. İstediğin zaman ara.
0: Tamam tamam.
2: Şeyim vardı. Yiğit. İyi misin?
3: İyi. Ya bir şey diyeceğim. Sen, ben, Yiğit, Gökhan. Sonuçta hepimizin ifadesini almalı.

0: gerekmiyor mu? Gökhan hariç.
1: Gökhan kim be?
0: Duru'nun arkadaşı.
1: O niye hariç?
0: Ya Duru annesine söyleyememiş Gökhan'ın o gece geldiğini.
1: Allah Allah. Ya o yaptıysa?
0: Çalmamış işte.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Duru söyledi. Bütün gece beraberlermiş.
1: Ya bir Duru'nun şey değil mi o? Dalgası. Tamam işte öyle söyleyecek tabii. Bizim çocuk yapmıştır değil mi?
2: Ya belki Duru da bilmiyor. Ya belki çocuk girdi aldı yüzü.
0: Ya aldıysa aldı. Nasıl ispat edeceğiz ki?
1: Yürü yürü yürü.
0: Nereye?
1: Duru'ya.
0: Niye?
1: Bir şeyler geldi aklıma.
0: Ne geldi?
1: Çok soru sorma hadi.
0: Biz gidiyoruz Ayça'ya. Tamam. Gidelim sorarsın.
2: Ya hadi kolay gelsin.
3: Yok ya Kenan'da hiçbir şey yok.
4: 1 milyoncu.
3: Ha?
4: Her şeyi 1 milyona satan dükkanlar var ya.
3: Dükkan mı açacaksın Kenan?
4: İş yok Feride. Ya iş kuracağım ya işsiz kalacağım.
3: İşi hangi parayla kuracaksın Kenancığım?
4: Bulacağım bir şey Feride. Yeter ya. Benim kendi işim yapmam gerek. Açarım bir dükkan.
3: Kendi işinin patronu olacaksın yani.
4: Olacağım tabii aşkım. Olanların benden ne fazlası var?
3: Yok vallahi haklısın Kenan. Şöyle kendi işimizi kursak. Ne bileyim. İçinde hediyelik eşya. İncik boncuk, bijuteri.
4: Yardımcı da bir kız alırız.
3: Kız mı?
4: Tamam ben dururum başında.
3: Ablam da bir şey diyemez. Cevabı hazır. Ablam sonuçta kendi işini yapıyor.
4: İşleri yoluna koyduk mu bir an önce evleniriz.
3: Ay Kenan. Allah'ım. Ay duy sesimizi ya Rabbim.
5: Eda. Ne haber Duru?
6: İyi. Merhaba.
7: Merhaba.
6: Gelmedin bugün.
5: Yiğit'i karakola götürdüler.
6: Biliyorum. Nasıl, iyi mi?
5: İyi.
7: Oturalım bir yerde.
6: Olur. Ne oldu?
5: Yok bir şey.
7: Rızgar.

0: Alo.
1: Meryem, nasılsın?
0: İyiyim, Samim, hayırdır?
1: Hiç, canım sıkıldı öyle. Seni aradım.
0: Ha, niye sıkıldın?
1: Kendime.
0: Yiğit'e mi?
1: Vicdan acayip bir şey. Tutturdum, insanı rahat bırakmıyor ya.
0: Samim, olacak bunlar yani. Bunlar çocuk. İşte böyle düşe kalka büyüyecek.
1: Polis arabasına binerken öyle bir baktı ki bana. Seman bırakır mıydı oğlumu, onu ne yapardı bilmiyorum.
0: Samim, bak sen koca olamadın. Baba da olamadın.
1: Kısmet be Meryem.
0: Ama çok iyi, 10 numara bir dayı oldun be Samim. He? Sen bu çocuklara anaları babaları kadar iyi bakıyorsun. Allah aşkına içini ferah tut ya.

0: Annenlere Gökhan'ın geldiğini söylememişsin.
1: Evet, kızmasınlar diye söylemedim.
2: Polis onun da ifadesini alacak, biliyorsun değil mi?
1: Bulamazlar ki.
0: Nasıl?
1: Yok, kayboldu.
2: Yok, biz onu gördük.
1: Nerede?
0: Beşiktaş'ta.
2: Ha.
1: Ne yapıyordu?
2: Bir şey yapmıyordu.
0: Filme başlıyormuş.
1: Ha. Benim için bir şey dedi mi?
0: Evet.
1: Neredeymiş, niye kapalıymış telefonu?
0: Gerçekten bilmek istiyor musun?

0: Dur bak, onu koruyorsan.
1: Korumuyorum Eda.
2: Kızım senin bir suçun yok. Ver adını gitsin.
0: Ya hem polis biliyor zaten her şeyi.
2: Polisten önce biz hallederiz. Bak onun salaklığı yüzünden senin başın derde girecek.
1: Ya bir hafta sonra geri verecekti.
0: Yüzüğü mü?
1: Evet. Kuyumcuya rehin bıraktı. Size anlatmadım.
2: Yok anlatmadım.
0: Sen biliyor muydun? Duru, annenle babana gidip her şeyi anlatıyorsun.
1: Eda.
2: Bir dakika kızın sözünü kesme.
1: Sana ne oluyor ya? Allah Allah. Şunu bir şey söyler misin?
0: Ya sen anlatıyorsun ya da ben gidip anlatıyorum. Hem polise hem annenlere. Duydun mu beni?

0: Ne dedi çocuk? Ha? Perişan oldu tabii değil mi?
1: Üzüldü. Ama gerçeği söyledim abla. Oyalamaktan boşuna ümit vermekten iyidir.
0: Seyhan, kimse senin kalbini kırmadı ki. Sen bilmiyorsun ki aşık adamın gözü görmez. Eğer o çocuk seni seviyorsa ümit edecek. Artık sen ne anlatsan nafile. Emin misin yani bu iş kesin bitti mi?
1: Yok ablam, bitti.
0: Kaldın yani benim gibi bir başına. Seyhan, bak ben halden anlarım. Öyle bize anlatamadığın bir sıkıntın...
1: Yok ablam, hiçbir sıkıntım yok, tek sebep benim.
0: Yani bir gizlin, bir saklın varsa...

0: Feride!
1: Gelir şimdi abla.
2: Hayır anacığım, bu erkek güzeli de konuştukça konuştu konuştukça kızın yemeği soğudu. Feride!
1: Ya aşkım, daha ortada iş yok güç yok, ne konuşacaksınız? İyi tamam, hadi selam söyle.
0: Ne diyor?
1: Hiç yok bir şey.
0: Seninki de dünden beri iş güç bir şeyler geberiyor ama.
1: Seyhan ekmek uzatsana.
2: Ne oldu abla, işte problem mi var?
1: Yok gülüm, yok ya.
0: Niye dün öğlen bize çaya geldi o zaman?
2: Ablam belki yoruldu, izin aldı. Yok gülüm yok, çalışmıyor.
1: Nasıl?
0: Ben anladım.
2: Çocuk bize çaya geldiği an anladım. Bu çocuk kesin işten atıldı, değil mi?
1: Abla. Atılmadı ablam, ayrıldı.
2: Ay bravo Feride. Bir çift terliği sana aldırtıyordu, artık kılını kıpırdatmaz.
1: Ablam iş kuruyor.
0: Erkek güzeli.
1: Ne işi? Evet. Ayrıca şu anda Halim'le iş yemeğindeler.
0: Halim'le?
1: Evet.
0: Anacığım Allah aşkına ne işin bu?
1: Kararını verdi ablam. Artık Kenan başkalarının yanında çalışmayacak.
2: Abla ciddi misin?
1: Evet. Kenan artık kendi işinin patronu olacak.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Anacığım azıcık daha alır mısın?
1: Yok abla.

0: küçük bir kadın. Semim abi herhalde.
1: Abla. Hiç de değil. Yanında kocasıyla kızı var.
0: Kalbin hop etti değil mi ablam?
1: Feride. Ne istiyorlar ya akşam akşam?
2: Buyurun.
3: İyi akşamlar.
4: Samim Bey burada mı?
2: Burada niye?
4: Girebilir miyiz?
3: Konuşmaya geldik.
2: Buyurun.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ya ne oluyor ablam? Anlamadım ki gülüm.
2: Samim abi.
4: İyi akşamlar.
2: Ya
4: siz hala... 2 dakika Samim Bey. Fazla vaktinizi almayacağız. Söz veriyorum.
5: Ben odama gidiyorum.
1: Ben de.
2: Berto hadi sen de.
6: Niye?
4: Hadi oğlum.
6: Ama merak ediyorum.
2: Hadi can hadi.
6: Of.
2: Eda kardeşini al.
4: Oturabilir miyiz?

0: Sami Bey. Vallahi lafı nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
1: Yok Ziya Bey, gayet iyi biliyorsun. Biz seni duyduk daha önce.
0: Yüzük meselesinde bir yanlış anlaşılma olmuş.
1: Ne olmuş?
2: Kızımız bize yüzüğün çalındığı geceyi başka türlü anlatmış.
0: Biz de meseleyi yanlış anlayıp size öyle aksettirdik.
1: Ne diyorsun sen Ziya Bey?
0: Yiğit'in bir suçu yok. Yüzüğü o almamış.
3: Kim almış?
4: Ben.
2: Bir arkadaşı için almış.
0: Kusura bakmayın. Sami Bey, bir şey söylemeyecek misiniz?

0: Ya ne deyin Ziya Bey, ne deyin bilmiyorum. Bu haksız yere suçlanan senin kızın olsa, karakola gitmeler, ifadeler vermeler.
1: Hoş olmadı. Haklısınız.
2: Hoş olmadı mı?
0: Ya senin bir tane sözünle bu çocuk karakollara düştü. Mahcubiyeti, utancı, cabası. Kardeşiyle kötü oldu. Ben senin sözüne itibar ettim. Gittim delikanlının kalbini kırdım. Hoş olduğu olmadı o ayrı. Ama ayıp oldu. En çok da iyi de ayıp oldu. Onun için özür dileyeceksen benden değil, ondan dile. İyi.
2: Ben çağırırım abi.
3: Ne?

0: Liton, Ziya Bey'in sana bir söyleyeceği var.
1: Yiğit, seni, dayını ve kardeşlerini çok üzdük. Sana haksızlık ettik.
0: Özür dileriz.

0: çocukla?
1: Ablacığım hadi sen odana git.
0: Niye?
1: Çocuklar dinlemezler böyle şeyleri. Hadi.
0: Ama ben de...
1: Mertcan, itiraz etme.

0: Ablan?
1: Ha Feride.
0: Gittiler mi?
1: Ha gittiler.
0: Bir tatsızlık olmadı herhalde. Ses solukları çıkmadı.
1: Yok gülüm yok. Seyhan nerede?
0: Odada o. Halim'le konuşmuşlar mı?
1: Konuşmuşlar.
0: Ha sonuç?
1: Sonuç vallahi hiç değişen bir şey yok.
0: Yok ya, bu kız taktı kafayı, kesin buhran geçiriyor.
1: Ay Feride.
0: Ablam vallahi bak, Kenan'a da söyledim. O Morgan'ın filmi seyrettikten sonra bu kızı bir haller oldu. Yok hayat o romantik filmlerdeki gibi değilmiş demeler falan.
1: Anacığım bir şey olduğu kesin de artık ne oldu bilmiyorum.
0: Ben Halim'le konuşayım, birkaç tüyo vereyim.
1: Kız tüyoluk bir şey mi kaldı bunun artık?
0: Aman ablam ne olacak ki ya, pes etmekten iyidir yani. Hem ne kaybederiz ki?

0: Sonra polisler gelmiş. Dayım dinlemek istemiyoruz demiş ama o polisler dinlememiş. Yedi abimi alıp gitmişler. Sonra ne yapmışlar bilmiyorum. Soruyorum ama söylemiyorlar. Hep odama yolluyorlar.
1: Cancan, ne yapıyorsun oğlum sen burada?
0: Bunbun'a masal anlatıyorum.
1: Bunbun merak mı etmiş Yiğit abisine ne olduğunu?
0: Çok.
1: Ha. Anlatalım mı?
0: Gerçekten mi?
1: Tabii, Bonbon'u merakta bırakacak halimiz yok. Bonbon, bak şimdi biz Yiğit'i aldık ciğerim karakola gittik. Karakolda polis abiler var. Bir de polis abilerin başı var. Kim? Komiser. Komiser Yiğit'i karşısına aldı, buyur etti. Sorular sordu, bir yüzük kaybolmuş, onların sorularını sordu.
0: Kızmamışlar mı?
1: Yok, kızmamışlar. Niye kızsınlar? Yiğit abinin bir suçu yok ki kızsınlar onu.
0: O yapmamış mı?
1: Yok, başka biri yapmış ciğerim. Yiğit abi masummuş. Zaten sonunda da kim haklı kim haksız anlaşıldı. Sor bakalım anlamışım benim ne dediğimi.
0: Anlamış.
1: Aferin Bonbon'a. Hadi bakalım Cancan Paşa şimdi yatağa. Geç oldu geç. Çabuk uyuya. Hemen. Gel. Hadi bakalım. İyi uykular oğlum.
0: İyi uykular.
2: Ya üf, 11 ise ben yine ödemeyi kaçırdım.
3: Onu dün değil miydi abla?
2: Şimdi bir sürü faiz binecek.
4: Bugün ayın 10'u ya. Ben unutmam ayın 10'unu.
3: Niye?
4: Ne var bugün, kandil mi?
3: Senin doğum gününe geçti. Ne var ki bugün?
4: Yıl dönümü.
3: Neyin yıl dönümü?

0: evlenmediniz ki abla.
1: Niye kutluyorsunuz?
0: Allah Allah. Ya tamam işte, uzatma.
2: E abla haklı.
0: Ya ben kendi kendime anıyorum ayın 10'unu, size ne?
1: Peki bir şey soracağım.
0: Ha, bomba geliyor.
1: Ha Feride. Siz nişanı yazın yaptınız. Düğün zaten olmadı.
2: Feride, abla kızacak şimdi, yapma.
1: Ablam kurban olayım, bu neyin kutlaması? Neyin yıldırım gözünü seveyim?
0: Elinin körü.
2: Feride gülmesene.
1: Ablam elimde değil, kusura bakma.
0: Seyhan.
1: E abla ne yapayım ya?
0: Allah Allah.
1: Ne kutlam. Kutlam.
0: Çok geç kaldım.
3: Can. Aliço'ya yüzmek yok ha.
0: Tamam.
4: Tamam abi, merak etme.
3: Aliço, ben de geç kalmam ha.
0: Allah'a ısmarladık ablacığım.
5: Güle güle.
0: Dayı, ben gidiyorum sınavıma.
3: Tamam kızım. Eda. Akşama görüşürüz. Dayı. Ha oğlum.
6: Şey. Dün akşam Burun'un babasına söylediklerini duydum. Sağ ol.
0: Abi günaydın.
3: Feride. Günaydın ya. Seyhan nasılsın?
0: İyiyim Samim abi.
3: Aliço, ben kaçtım.
4: Tamam abi.
0: Seyhancığım hadi. Hadi ablam.

0: Feride?
1: Semih abi merhaba.
0: Kız ne gülüyorsun, ne oldu gene?
1: Abi bir konu var da.
0: Ne konusu?
1: Hassas bir konu.
0: Kız ne gülüyorsun, söylesene.
1: Abi yıl dönümü.
0: Kimin?
1: Senin.
0: Benim?
1: Evet, ablamla.
0: Neyin yıl dönümü kız?
1: Abi gerçekten hatırlamıyor musun?
0: Bana bak, sen benimle makara geçiyorsan peri kızı.
1: Abi yemin ederim ya, musaf çarpsın ki. Bir şeyin yıl dönümü, ablam 20 senedir unutmamış.
0: 20 sene?
1: Evet.
0: Mübarek insan değil, arşiv vallahi.
1: Abi hatırlarsan bir ara kutla, tamam mı? Hadi ben kaçtım.
0: Tamam Feride.

0: Ne oldu Seha?
1: Hiç, iyi misin? Ben bakmaya geldim. Şu yıl dönümü meselesi.
0: Yok gülüm, ne yıl dönümü ya? Böyle ağzımdan çıkıverdi işte.
1: 10 Mart ha?
0: 10 Mart.
1: Samim abi aramadı mı hiç?
0: Yok anacığım ya. O bana bir kere gemiden doğum günü kartı gönderdi. Onun da bırak günü, ayı, mevsimi bile aynı değil. O hatırlamaz öyle şeyleri ya. Beni bile hatırlamıyor.
1: Yapma ablam ya.
0: Gülüm öyle şimdi, yani her kulun kaderi aynı olmuyor.
1: Niye?
0: Bak gülüm şimdi, ben 20 yıldır bu aynaya kendi başıma bakıyorum. Senin karşında kul köle olmuş halin var. Hala aklın kıpırdamıyor işte yani.

0: Günaydın usta.
1: Cumali, var mı aile oğlum bugün? Kafam zınk zınk zınklıyor bak.
0: Ustam çay vereyim mi?
1: Ver. Oğlum halim bir daha içersen iki olsun. Allah var ya sen nasıl biliyorsun öyle yapsın hadi.
0: Buyur usta.
1: Bu ne oğlum?
0: Kaçtı usta.
1: Allah aşkına. Solaryum cihazı. Sahibinden satılık temiz. Bütçeye uygun.
0: Ustam masrafsız iş. Otele koydun mu?

0: Ne var ya, şu kadarcık akıl varsa ben ne diyeyim artık sana? Benim içim yanıyor diyorum, sen hala solaryum diyorsun. Ben sana ne diyeyim, mala mı? Ne diyeyim? İyi peki. Ha Kirve gel.
1: Ne haber abi?
2: Gel gel otur.
1: Akşam çok içmişiz. Sabah nasıl kalktım bilmiyorum.
0: He. Cuma Ali, Kerem abine çay çek.
3: Tamam usta.
0: Oğlum sen gidip yatsana sabah sabah. İşin yok, gücün yok. Sen ne geziyorsun serseriman gibi?
1: Ya validenin haberi yok. Her sabah işe gidiyorum diye çıkıyorum.
0: Abi.
3: Buyur abi.
1: Sağ ol Cuma Ali.

0: Alo Sevim abi.
1: Pera kızı, nasılsın Pera kızı?
0: İyi vallahi ya, sen nasılsın, hayırdır?
1: Ya bu yıl dönüm işi benim kafama takıldı.
0: Ha, bir arayıp kutlasan.
1: Ciğerim, kutlayacağım da neyi kutlayacağım?
0: Ona sor.
2: Ya kadınlar bilmiyormuş gibi.
1: Konuşma Feride ya. Açıp unuttum desen bir dert, unutmadım desen başka dert.
0: Ne yapacağım?
1: Bak, Meliam hatırlıyorsa doğrudur, o bir şey unutmaz.
0: Unutmaz o.
1: Bak ben ona çok güzel bir sürpriz yapacağım, biliyor musun?
0: Aa, ne sürprizi ya?
1: Meliam'ı kaçıracağım.
0: Nereye?
1: Şimdi bak Feride, sana planımı anlatıyorum bak.
3: Abi, benim satışım iyi. Spor malzemesi mi satsam?
4: Spor mu?
3: Ha, biliyorsun ben akademiliyim. Az biraz da çevrem var.
4: Oğlum mesela çevre meselesi de fikir ver. Para. Paran var mı? Bu işin temsilciliği var, bu işin evvel malzemesi var, otu var, püsür var. Bu işler o kadar kolay değil oğlum.
3: Yahu o olmaz bu olmaz ya. Benim iş kurmam lazım. Düğün öncesi bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor.
4: Oğlum dur Allah aşkına, düğün aksilik, düğün mühim falan filan deme. Allah aşkına benim içimi karartma. Tamam dur bakacağız. Dur bakarız bir çaresine dur.

0: solaryum.
1: Pırasa, soğan, ıspanak hazır. Başka?
2: Tamam, bu kadar. Ne etti?
1: 7 lira.
2: Buyur. Tamam. Sağ ol İsmet abi. Görüşürüz. Bay bay.

0: istiyorsun?
1: Hiç, ben manava geldim.
0: İyi, manava orada, niye dikiliyorsun burada?
1: Ya, iki gündür seni arıyorum.
0: Biliyorum.
1: Niye açmıyorsun telefonu?
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ya belki benim vardır.
0: Varsa da ben duymak istemiyorum Ali.
1: Seyhan.
0: Gelme peşimden.
1: Seyhan, bir dinlesene. Ya bir dinle. Hala kızgınsan gidersin.
0: Dinlemeyeceğim.
1: Seyhan, cevap versene.
0: Sen söyleyeceğini söyledin. Ben almam gereken dersi aldım. Konu kapandı. Daha ne diyeceksin? Ha? Ne diyeceksin daha? İyi. Ben söyleyeyim o zaman. Ablam haklıymış. Öyle filmlerdeki gibi aşklar falan yokmuş.
1: Var var. Sen de bunu eşek gibi biliyorsun. Hayır demeden önce bir düşün.
0: Ya neyin düşüneceğim Kenancığım ya?
1: Makinenin kendisi 4-5 bin lira tutuyor. Başka masraf yok.

0: şöyle küçük de bir yer tuttuk mu?
1: Ay inanamıyorum sana aşkım.
0: Feride, başka şansımız var mı? Yok.
1: Niye olmasın?
0: Hayatım, masraf yok. Yatırım yok. Trink para, daha ne olsun? Hem sonra istersen içine iki de zayıflama aleti koyarız. Ha? Sen hemşiresin, başında durursun.
1: Kenan.
0: Halim'in bile aklına yattı Feride.
1: Halim'in?
0: Evet. Aşkım, canım. Bir tanem. Düğün öncesi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Sonra istemezsen kapatırız, ha? Bankaya gidip 10 bin liralık kredi çektik mi, 2 gün sonra işimiz hazır. Bak gör, benimle gurur duyacaksın. Anla, buraya yazıyorum.
2: Eda!
3: Ne haber?
2: İyi. Ne yaptın? Buradan bir haber var mı?
3: Var. Dün akşam geldiler.
2: Esin,
3: Dur annesiyle babasını anlatmış. Onlar da şikayetlerini geri aldılar.
2: Süper. Yiğit yırttı yani.
3: Yiğit yırttı. Da benim bilmem zor.
2: Niye?
3: Onların verdiği burslu okuyorum.
2: Ha. He. Ne yapacaksın?
3: Bana geçen gün bir şey demiştin, hatırlıyor musun?
2: Vallahi ben sana sürekli bir şeyler söylüyorum ama şeyler bir şey çıkmış mı?
3: Çıktı.
2: Aferin Furkan.
3: Demiştin ki derdini bir tanıdığını anlatmaktansa yabancı birini anlatmak daha kolaydır.
2: Demişimdir.
3: Doğruymuş.
2: Doğrudur. İyi gidiyor oğlum Furkan. Kesme, kesme, iyi gidiyor.
4: Yakup Usta, öğle yemeği servisi bitti. Benim çok önemli bir işim var. Ben çıkıyorum.
5: Tamam usta.
4: Tamam mı? Ha. Hadi hepinize cümleten kolay gelsin.
5: Güle güle.
4: Alo Seyhan. Ne Samim? Peri kızı aradı mı sen?
6: Aradı Samim abi, haberim var.
4: Planı anlattı.
6: Anlattı.
4: Bak Melia'yı ikna edeceksin, öğrettiğin gibi söyleyeceksin, tamam mı?
6: Ha.
4: Ama bak, planlar haberi olmayacak ha.
6: Yok olmaz, merak etme.
4: Şimdi ben otelden çıkıyorum. Küçük bir işim var, ondan sonra 7'ye doğru geleceğim, alacağım.
6: Tamam, olur Samim abi.
4: Bugün büyük gün Seyhan'ım, Melia'm beni bugün affetti, affetti.
6: Tamam, tamam. Tamam, hoşçakal, bay.
7: Seyhan. Kimle konuşuyorsun?
6: Samim abiyle.
7: Ne diyor Samim?
6: Akşam acenta sahipleri geliyormuş otele müşteri ayarlamak için.
7: Ay hadi inşallah.
6: İnşallah, inşallah. Da ablam, görüşecek kimse yok. Halim de gitmez.
7: Yok Halim hayatta gitmez artık.
6: Samim abi de senden rica ediyor.
7: Ne rica ediyor?
6: Akşam ona eşlik etmeni.
7: Seyhan hayatta olmaz benimle.
6: Abla otelin iyiliği için.
7: Kız otel mi kaldı Allah aşkına?
6: Aşk olsun abla şimdi.
7: Yok Seyhan, ben gelemem, söyle yok.
8: Halim adamsın hala. Dün söyledim yüz vermedin, bugün tutturdum morgun diye.
9: Araba iyi durumda mıymış?
8: Ya ne bileyim, öyle dediler.
9: Toplayan usta.
8: Yasin, has arkadaşım.
9: 54 kırmızı ha?
8: Aynen.
9: İyi abi.
10: Kenan Bey, şu anda çalışmıyorsunuz. Sabit bir geliriniz de yok.
9: Evet.
10: Yani? Maalesef. Gerekli şartları yerine getirene kadar kredi isteğinize olumlu cevap veremiyorum.
9: Çok güzel. Ortada kaldık.
6: Ya kalmazsın aşkım.
9: Hanımefendi, duydum Feride.
6: Tamam, ümidini kesme. Bakacağız bir çaresine.
9: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
6: Çok teşekkürler. İyi günler. Kenan.
9: Mis gibi kuracaktık işimizi.
6: Ya tamam, yine kurarız.
9: Parayı nereden bulacağız?
6: Annenden istesen.
9: Feride, annemin haberi yok. Her sabah işe gidiyorum diye çıkıyorum. Bu yaşta kadın nasıl söylerim?
6: Ben çekerim.
9: Kredi?
6: Çalışıyorum. Ben çekerim, sen bana ödersin.
9: Olmaz.
6: Ya

0: Babam, bu işi başına açan ben değil miyim? Şimdi de ben halletmek istiyorum. Hadi.
1: Feride.
0: Kenan, ben seni hiç ortada bırakır mıyım ya? Hadi lütfen. Tamam, hadi gel.

0: benim ne işim var otel yemeğinde?
1: Ablam bir yemek yiyip geleceksin ya.
2: Ya Samim abi tek başına mı gitsin?
0: Feride'yi götürsün.
1: Olmaz, seni çağırmış.
0: Feride, Allah Allah.
2: Ya abla, kapının önünde öyle çekirdek çitleyip otel hayali kurarken iyiydi. Yok oteli de alırız da şöyle de olur da böyle de olur da.
1: Aferin kız, konuş kız Seyhan.
2: Adamcağızın 40 yılda bir sana ihtiyacı var.
1: Ablam bak, zaten Seyhan yarı yolda bıraktı, bari sen yapma.
2: Abla hadi. Hadi abla. Bir kerelik be.
0: İyi tamam.
1: Aslansın ya.
0: Sizin hatırınıza bir daha da vallahi dünya yıkılsa gitmem ben.
2: Hadi çabuk çabuk gelecek.
0: Feride. Ha. O kırmızı elbise ütülü müydü?
1: Kırmızı elbise?
0: Ha, böyle sade düz olan.
1: Ha, ütülü.
0: Hadi yürü.
3: Ne haber çocuklar?
4: İyiyiz Ali abi.
3: Samim abi nerede?
5: Yukarıda hazırlanıyor.
3: Neye hazırlanıyor?
4: Git bir bak istersen.
6: Samim abi.
7: Hey, gel Ali Çoğ, gel.
3: Oo, nereye ya?
7: Meryem'le buluşacağız. Yıl dönümümüz oğlum.
3: Vay vay vay vay vay, ne yıl dönümü?
7: İşte onu ben de bilmiyorum. Biliyormuş gibi yapacağım, gönlünü alacağım ya. Çocuklar sana emanet ha.
3: Abi ben yokum.
7: Nasıl yoksun?
3: Ya benim de bir işim var.
7: Ne işim var?
3: Ya var işte bir işim.
7: Çocuklar?
3: Çocuklar bir iki saat idare eder. Karşıya haber bırakırız.
7: Ali Çoğ, gene bir numaralar çeviriyorsun ha.
3: Abi sen geç kalıyorsun ha.
7: Ali.
3: Yengeyi kızdırma hadi.
7: Bak.
8: Dayı.
5: Vay, çok yakışıklı olmuşsun.
7: Sağ ol Cancan. Nereye? Melih'le buluşmamız var.
8: Baş başa mı?
7: Baş başa.
3: Dayınız çıkıyor, ben biraz daha buradayım.
7: Çocuklar, ben birkaç saat yokum. Kendi kendinizi idare edin. Karşıda Feride ile Seyhan var.
3: Hadi abi.
7: Cancan, geç yatmak yok.
5: Tamam.
7: Tamam mı oğlum?
3: Sen merak etme, hadi.
7: İyi geceler.
3: İyi düşeceler. Dayın nasıl yakışıklı olmuş mu?
5: Evet.
3: He? Ne otunu ye, ne otunu.
0: Feride anacığım, yeter, yıkadın ya.
1: Olsun ablam olsun. Yolda yürüdüğün zaman böyle afrodizyak kokuların yayılsın.
0: Seyhan. Oldu mu?
2: Ay abla. Vallahi çok güzel oldun ya. Hah,
1: harika oldun. Bir de şu siyahı giydiğin zaman üstüne var ya.
0: Hadi inşallah.
2: Ablam dur. Ben annemin küpelerini getireyim mi?
0: Yok anacığım, bak ben onu sana verdim yani.
2: E olsun ablam, bir gecelik.
1: Getir kız Seyhan, getir ya.
2: Getiriyorum.
0: Feride. Kız, ben biraz fazla mı oldum ha? Sami üstüne alınmasın.
1: Aman alınsın ya, alınsın.
2: Giy kraliçem, giy.
1: Nasıl? Çok güzel oldu valla.
2: Geldim. Al abla.
1: Evet,
2: kız, tamam.